0: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
1: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Deva Partili Ekmen, fon vurgununun detaylarını canlı yayında anlattı. AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın fon vurgununda 63 milyon 359 bin TL, eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırarak Özata Denizcilik hisselerinden toplam 2 milyar 170 milyon TL çektiği ortaya çıktı. Deva Partili Ekmen bir uçak yolculuğunda AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuşmalarının detayını anlattı. Kaya'nın Bakan Şimşek'e gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in masum olduğunu söylediğini aktardı. Deva Partili Ekmen canlı yayında şöyle konuştu.
2: Siz nasıl görüyorsunuz bu fon vurgununu? Çapı da çok büyük, etkisi de çok büyük.
3: Bunu diğerinden ayıran en önemli mevzu iktidarın veyahut da daha doğrusu devletin bütün kurumlarının bu sürecin bırakınız denetleyici olma rolüyle engelleyicisi ön ası ve bir parçasına dönüşmüş olması ve bunun bürokrasiyle sınırlı kalmadan siyasetçilerle de bir rant paylaşımı fotoğrafının ortaya çıkması. SPK'ya bakıyorsunuz 1'e 1300, 1'e 700, 1'e 800 gibi fiyat artışlarının hiçbirini bir uyarı olarak kabul etmediği gibi yeni bir takım işlemlerin gerekli mevzuat süreçleri tamamlanmadan satışa sunulmasına da göz yummuş. BDDK'ya bakıyorsunuz, benim başıma 3 kere geldi, 50-60 bin liralık bir işlem için beni bankamdan aradılar. Bu işlem size mi ait, bir ticarete mi dayalıyor, aranızda bir ilişki mi var anlamaya çalıştılar. Biraz kızdım, biraz cevapladım. 50-60 bin liralık işlem için beni arayan sistem milyar dolarlık ve milyar liralık onlarca işlem için bir alet vermediği gibi bu süre içerisinde hem TERA'ya hem katılım evine birer banka kurma izni vermiş. Piyasadaki bütün alışverişi gözetmek ve yeri onaylamakla sorumlu Rekabet Kurumu bir takım satın almaları hızlı bir şekilde onaylamış. Bunların yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu üyesi var, Cumhurbaşkanlığı danışmanı var, Başbakan eski müşaviri var, eski Maliye Müsteşar Yardımcısı var, Bakan Yardımcısının hali hazırda damadı var, BDDK üyesinin oğlu var ve bunların tamamı biz şimdi hangi birinin Fatma Betül Hanım gibi ne kadar pay aldığını bilemiyoruz. Bu mutlaka belgeleriyle ortaya çıkacak ama tamamının bu süreci kolaylaştıran bir rol oynadığını görüyoruz. Bu itiraz edenlerin arasında belki para kaptırmış olanlar da var ama önemli bir kısmı bu kadar da olmaz diye isyan eden belki de bir bardaktaki suyun taşması gibi. Yani bir tamam bu da olabilir, şu da olabilir, hadi bunu görmeyeyim, hadi bunu saymayayım ama bu kadar olmaz ki dedirten bir psikoloji de üretmiş olabilir. Bence bunun patlayacağını taraflar biliyordu ama Fatma Betül Hanım Tayyip Bey'in Amerika heyetinde uçağında. Ben tanıklardan duydum, uçakta Mehmet Şimşek'e Erdin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş.
2: Şu anda yani tutuklu olan biriz. Amerika heyetindeydi Fatma Betül Sayankaya. O Amerika heyetinde bile Erdin Özel ile ilgili Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, bu en büyüklerin adı geçen bir ismi, orada bile savunmaya kalkıştı ve onu kurtarmaya çalıştı.
3: Evet, bugün de iddialar var diyelim. Ben artık sonuçta uçakta sınırlı sayıda insan olduğu için kimseyi zor duruma bırakmayalım. Tamam. Bu yönde iddialar var.
2: Anladım.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın fondan kaç paralık vurgun yaptığını anlattı. Nir uçak yolculuğunda AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le konuşmalarının detayını da aktaran Ekmen, Erdin Özel'in ne kadar masum ve olayların dışında olan birini anlatmaya çalışıyormuş ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Doster, Rusya'daki Duma seçimleri ve ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Bir yıllardır Rusya'yı olabildiğince yakından takip etmeye çalışan, Rusya'da da birkaç kez bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Rusya Federasyonu'nu içeriden bölme çabaları da sonuç vermedi. Rusya'yı dışarıdan kuşatması da Batı emperyalizmin, özellikle NATO ve Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Hem katılım yüksek, hem de Putin'in partisi, yani Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksek. Bu elbette önemli. İkincisi, unutmayın, hani Rusların Ukrayna'daki varlığını özel askeri operasyon diyorlar. Asıl savaşı NATO'ya ve Avrupa'ya karşı verdiklerini söylüyorlar Ruslar. Yani o bağlamda Avrupa'nın bir yandan, NATO'nun bir yandan, Avrupa'nın içinden NATO üyeleri olarak da işte İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları bu yönde, Ukrayna liderliğine Zelenski'ye yaptığı baskılar, efendim Polonya'nın bu anlamda hayli teşvik ve tahrik etmesi, Ukrayna'yı savaşı uzatması yönünde, işte NATO'nun göreli yeni üyelerin, yeni yetme üyelerin diyelim, işte İsveç'in ve Finlandiya'nın bu anti-Rus söylemleri hep şunu gösteriyor. Bu umdukları neticeyi vermiyor. Tam tersine Rusya'yı, Rusya Federasyonu yurttaşlarını, Rusları ve hani etnik olarak Rus olmamakla beraber kendisini Rus olarak gören ya da Rusya'nın bir parçası, Rusya'nın yurttaşı olarak tanımlayan insanları daha da fazla Putin liderliği, Moskova eksenini de konsolide ediyor. Ha, mırın kırını edenler vardır, hayat pahalılığından yakınanlar vardır, enflasyon yüksek diyenler vardır, canım eski gelirimiz yok diyenler vardır, ama bu elbette kendi ülkelerinin bekası söz konusu oldu mu, kendi ülkelerinin güvenliği söz konusu oldu mu, bu eleştiriler daha geri plana itiliyor. Bir kere ABD emperyalizminin ekolojik hakimiyetinde, hegemonya kabiliyetinde gerileme olduğunu biz bunca bir zamandır söylüyoruz. İktisadi ölçekte bir gerileme var, diplomatik ölçekte bir gerileme var, politik ölçekte bir gerileme var ve askeri ölçekte de her ne kadar sürekli olarak savunma bütçesini arttırsa bile ABD ile Çin arasındaki makasın daraldığını fonatlarsak, evet, askeri ölçekte de stok anlamında, teknoloji anlamında, gemi sayısı anlamında, gemilerin tamiratı, tadilatı için gereken parayı bulamama anlamında elbette bir gerileme söz konusu. Yani o yüzden ABD emperyalizminin de, onun yancısı olan, destekçisi olan Avrupa emperyalizminin de anladığımız anlamda, klasik anlamda, geleneksel anlamda, ansiklopedik tanımı itibariyle bir savaşa girişeceklerini, bir savaşı göze alacaklarını düşünmüyorum. Yani anladığımız biçimiyle Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük güçler arasında bir savaş olmaz. Ha, ama eğer biz savaştan şunu anlıyorsak, büyük şirketler arasındaki rekabeti, teknolojik rekabeti, yapay zeka arasındaki rekabeti, endüstriyel sanayi ekonomi rekabetine vekil güçler aracılığıyla muhtelif coğrafyalarda yürütülen mücadeleyi eğer biz savaş olarak tanımlayacak, adlandırılacaksak, evet, o anlamda savaşın içindeyiz. O savaş çoktan başladı.
1: Ceyda Eksen programında konuk olan Doster, Batı'nın Rusya'yı içeriden bölme yönündeki baskılarının sonuç vermediğini belirterek, Batı'nın emperyalizmin Rusya'yı dışarıdan kuşatması pek mümkün değil dedi. Seçimlere ilişkin de konuşan Doster, seçimlere hem katılım yüksekti hem de Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksekti. Rusya, Ukrayna'daki varlığını özel askeri operasyon olarak tanımlıyor ve asıl savaşı NATO ile Avrupa'ya karşı verdiğini söylüyor. İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları, Zelenski'ye yaptıkları baskılar, Polonya'nın Ukrayna'yı savaşı uzatması yönündeki teşvik ve tahriki, NATO'nun yeni üyelerinin anti-Rus söylemleri umdukları neticeyi vermediklerini gösteriyor. Bu Rusya'yı ve Rusları, kendisini Rus olarak gören insanları daha da fazla Putin liderliği ve Moskova ekseninde konsolide ediyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Röportaj. Özel Röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili İktisatçı Cevdet Akay, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İktisatçı Cevdet Akay, fon vurgunun detaylarını canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Eylül 2026'da işte bazı yatırım fonlarında yatırımcıların satış taleplerinin karşılanamamasıyla ilgili olarak bir tasfiye süreci başlatılıyor biliyorsunuz. Burada da düşük işlem hacimli ve likiditesi sınırlı payların yoğunlaşması fon varlıklarının gerçek ekonomik değerlerinin üzerinde değerlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bunu nasıl yapmışlar? İşte kapalı fon şeklinde kurup birbirleri arasında veya belirli gruplar arasında buradaki değeri yükseltip varlığın değerini yüksek fiyattan böyle satarak yüksek fiyattan da normal vatandaşların almasını sağlayarak kendileri çok ciddi kar ederken vatandaşın zarar etmesine sebep teşkil etmişler. Ve bu bence koordineli ve organize bir şekilde olmuş. Çok ciddi kazançlar var. İçinde işçiler var, asgari ücretliler var, emekliler var. Öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, avukatlar, diş hekimi, hemşire var, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlar var. Ya depremzede var Mustafa Bey. Yani depremden kurtulmuş Hatay'da birikimini ailesiyle beraber burada değerlendirip 15 gün sonra evlenmek isteyen bir çift var. Yani insanların böyle parası kalmış. 71 yaşında kalp hastası olan bir teyzemiz var. Bağımsız denetim firmasının raporlarında durum esasında o kadar açık belirtilmiş ki. Bir örnek vereceğim. 2024 yılında şirketinin neredeyse tamamının erimesi söz konusu. 2025 yılı sonunda 2.47 milyar TL seviyesinde bulunan nakit yalnızca 3 ay içinde 4.24 milyon TL'ye, bakın 2.4 milyardan 4.24 milyon TL'ye diyorum. Çok ciddi bir düşüş. Peki aynı dönemde finansal yatırım ne olmuş? 3.85 milyara çıkmış. Bu hareketler sıradan hareket değil yani. Bilanço hareketi olarak da değerlendirmek mümkün değil. Şimdi kasadaki para sürekli azalırken bir taraftan da artan bir finansman varlığı var. SPK'nın 21. maddesi var Mustafa Bey. Şimdiye kadar hiç dile getirilmedi. Bu 1, 2, 3, 4 fıkra bu şekliyle gidiyor. Burada örtülü kazançla ilgili madde. Bu dördüncü fıkraya göre bu tip şirketlerden, portföy şirketlerinden, yatırım şirketlerinden, ortaklar tarafından çekilen parayı SPK tespit etmek zorunda. Tespit ettiği anda bir ihtarname ile kanunu faiziyle beraber geri ödenmesini talep etmek zorunda. SPK buradaki görevini de yapmamış. Buradaki kanunu faiziyle beraber varı geri istemesi gerekirdi. Zamanında bunu istese bu tip işlemler dururdu. Şimdi olay sadece bununla da bitmiyor. SPK'nın 110. maddesi gereği de suç duyurusunda bulunması gerekiyor eğer bu paralar iade edilmezse. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayıp Sermaye Piyasası Kurulu'na kadar devam eden süreçte zamanında görevlerini yapmadığı için devlete güvenen, bu kurumların sağlamlığına güvenen vatandaşımız, yatırımcımız maalesef mağdur durumda kalmış. 850 milyardan bahsediliyor ama bu 850 milyarın da ötesinde bir rakam. Çünkü direkt borsa hisse alıp satan vatandaşlarımız var. Borsanın değeri yoksa 2 haftada, 3 haftada 2.7 trilyon düşmezdi. Buradan da ciddi bir kayıp var. Pozisyon büyütülüyor. Bu pozisyon büyütülürken de hissenin değeri arttırılıyor. Ve burada da 1.6 milyar liranın üzerinde bir kazanç meydana geliyor. Hisse yaklaşık %57 değer kaybedip 1.6 milyar liralık hissenin de 698 milyon liraya düşümü oluyor akabinde. Bakın bu parayı kazandıktan sonra hissede ani bir düşüş var. Demek ki içeride insider trading dediğimiz bir bilgi neticesinde koordineli bir şekilde yapılan bir işlem bu. Bir sürü işlemler olduğunu düşünüyoruz. Bir takım organize hareketler de olduğunu düşünüyoruz. Bu çark çok geniş. Sadece iktidar partisi değil, nerede varsa bütün siyasi partilerde kim varsa hepsini tespit edilmesi lazım.
3: Başka partilerden de mi var?
2: Bildiğiniz bilmiyorum. Bilmiyorum var mı yok mu. Onu tabii ki araştırma neticesinde çıkacak. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir davette bulunmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenerek Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirin. Bu fonların değerini, buradaki portföydeki hisselerin değerini, katılım paylarının değerini 3 liradan alıp 100 liraya çıkaranlar ve buradan fahiş gelir elde edenler kimler?
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili İktisatçı Cevdet Akay, fon vurgununun nasıl gerçekleştirildiğini, SPK'nın sorumluluğunu ve yatırımcıların uğradığı zararı anlattı. Fonun kapalı şekilde kurulduğunu söyleyen Akay, belirli gruplar arasında buradaki değeri yükseltip varlığın değerini yüksek fiyattan satarak vatandaşın zarar etmesine sebep olmuşlar dedi. Kazançların çok ciddi miktarda olduğunun da altını çizen CHP'li Cevdet Akay, mağdurlar arasında işçi, asgari ücretli, emekli, öğrenci, polis, asker ve memurların da olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Efendim, yepyeni bir günden, yine yepyeni bir programdan herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Günlerden salı, saatlerden 14.05 oldu mu Futbol Saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben de.
2: Sevgili Serhat, nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol. Sen de iyisin inşallah.
2: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Futbolsuz bir hafta ne kadar iyi olabilirsek. Yani milli maçı böyle bir kenara bırakıyorum ama benim için dolu dolu böyle Süper Lig'in olmadığı haftalar boş geçiyor. Senin için de öyle biliyorum. Özellikle cumartesi pazar ben çok zorlanıyorum. Sen ne yapıyorsun?
3: Ben bayağı iş yaptım. Yani kendi kendime kitaplar falan yazdım. Böyle söyleyeyim sana. Kendimi eylemek için.
2: Utandırdın sen beni şu anda.
3: Yok, ne alakası var? Hayır. Ya hikaye şu. Öyle bir yere getirdiler ki bizi. Liglerin oynanmadığı haftayı futbolsuz hafta sanıyoruz. Yani, milli takım 3 günde 2 tane maç yapmış. 4 günde 2 tane maç yapmış. Ve biz buna futbolsuz hafta diyoruz. O seviyeye getirdiler bizi. İşte o yüzden bizim bugün konuştuklarımızı konuşuyor mu?
2: Maalesef böyle Serhat. Bugün de öyle bir gündeme başladık ki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte MHK üyeleri, eski MHK üyelerinde aralarında olduğu 7 kişi 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Sabahtan itibaren biz bültenlerimize bunu veriyoruz ve bir hakemler dosyası soruşturması halinde eziyet, resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar var ortada ve öncesine baktığımızda birçok spor adamının bu isimlerle ilgili söylemleri de çıkmaya başladı. Mutlaka bunları da görmüşsündür sosyal medyada. Herkesin belirli bir diline getirdiği sistemleri, şikayetleri vardı ve işte şu anda bunlar artık vücut bulmuş hali mi diyelim, ne diyelim bilemiyorum ama gözaltı söz konusu. Neler söylemek istersin? Yani mevcut bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınmasını nasıl okumak lazım?
3: Selin, yani sen sıcak haberin içindesin. Esas ben sana soru sorayım. Tutuklamaların görüntüleri sızdı mı?

0: Ha?
1: Yok, hayır.
0: Ters kelepçeler falan oldu mu peki
1: Yok, hayır.
0: tutuklarken?
1: Yok, hayır.
0: Allah Allah. Demek bu sadece komik insanlara yapılıyor demek ki. Neyse, tamam. Ya şöyle bir şey var. Şimdi düşün ki Merkez Hakem Kurulu
1: Ama bir şey
0: dediğimiz
1: söyleyeyim mi?
0: bağımsız.
1: Ama bir şey
0: Tabii söyle
1: söyleyeyim mi?
0: lütfen.
1: Yazışmalar sızmaya başladı ki bunlar çok daha utanç verici. Bu yazışmalar sızdı. Onlar gerçekten şu anda gözaltında olan insanlar için de söylüyorum. Bunlar çok çok daha utanç verici şeyler bence. Ters kelepçeyle gözükmesindense o yazışmalara olmak, o yazışmalarla iddiaların içerisinde bile olmak çok daha büyük utanç kaynağı bence.
0: Selin'cim, yani ben zaten söylemeye çalışıyorum. Bakış açısını ve şeyini söylemeye çalışıyorum. Yani olayın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için basına tutuklanma görüntülerine sızıp sızmadığına bakmak lazım.
1: Doğru
0: Bu
1: söylüyorsun.
0: kadar net. Ters kelepçeyle görüntüleri basına sızıyorsa demek ki çok ciddiye alıyorlar demektir.
1: Evet.
0: Yani mesela yargılanmadan 88 gün içeride durabiliyor
1: Evet.
0: demektir bu. Ama öyle bir şey olmadığına göre yani böyle bir eğlenelim gülelim tutuklaması gibi geliyor bana. Tamamen ülkedeki oluşumlara bakarak söylüyorum bunu. Ya hikaye şu, şimdi Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, hakemlikten sorumlu, bağımsız kurulların en başındaki adam ve şeyden tutuklanmadı. Mesela para çalmak, bilmem ne yapmak falan falan değil. Yani
1: Evet.
0: etrafındaki insanlara, hak etmeyen insanlara hak etmediği şeyleri yapmak yüzünden tutuklandı. Değil mi? Burada hemfikiriz. Ben
1: Bak
0: yanlış
1: ben
0: anlamadım tutuklamayı.
1: hemen sana madde madde çok kısa bir şekilde söyleyeyim.
0: Harikasın.
1: Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıca ayrıcalıklı davranma, puanlama ve
0: Ve...
1: atama süreçlerine müdahale etme,
0: Ya...
1: 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem görevci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma ve bak burası çok önemli, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Daha ne olsun? Değil mi?
0: Ne
1: Daha ne
0: sınavı
1: olsun?
0: Selin? 2025'teki ne sınavı
1: Hakem
0: o?
1: sınavı.
0: Kural
1: Hakemlere
0: sınavı
1: yönelik
0: dedin, değil mi?
1: kural,
0: Yani
1: evet, kural sınavı.
0: maçların kurallarını öğrenip öğrenmediklerini sorguladığımız sınavda onların soruları vermek yüzünden
1: Evet.
0: suçlanıyorlar, değil
1: Evet,
0: mi?
1: müdahale var burada ve bizim hani her hafta seninle burada gelip de ya bu hakem buna bunu veriyor da bu niye vermiyor onun cevabı sanki burada saklı gibi.
0: Ya
1: Ya.
0: biz hep boşuna konuşuyoruz. Yani takımlar hakemleri de yenmeli falan falan. Hangi hakemi yeneceksin abi?
1: Ya.
0: Soru çalan hakemi yensen ne, yenmesen ne? Bir de şimdi bak, hakem dediğimiz adam kimdir? O maçta, o anda o doğru kararı vermesi gereken, aksi takdirde o bütün yatırımın, bütün vücudun yok olması anlamına gelen bir adamdan bahsediyoruz, değil mi senin?
1: Evet.
0: Mesela benim aklıma bunun gibi doktorlar geliyor. Mesela doktorlar sınavlarını kopyayla geçiyorlarsa, biz onun karşısına çıkıp hayatımızı onun ellerine emanet ettiğimizde ne hale geleceğimizi var sen düşün. Aynı
1: Kesinlikle.
0: paralellikte düşünebiliriz. Yani
1: Kesinlikle.
0: biz diyorduk ki neden bu hakem bunu yapıyor? Neden bu hakem şöyle karar veriyor? Yani bunu çocuğun bile bilmesi lazım. Mesela işte evvelki hafta senden konuşmuştuk. Taçtan ofsaytın olmayacağını artık bir adam bilmiyorsa, vay arkadaş filan demiştik. Demek ki bu sayede bilmiyormuş. Yani biz nasıl bilmiyoryu tartışırken, ha demek ki böyle bilmiyormuş dedik ve ben ikna oldum. Evet,
1: Evet.
0: bunları bilmemenin bir yolu var
1: Yani
0: artık yani.
1: dosyalardaki yazışmalar ortaya çıktı. İşte yazıyor hakemlerin ismi gönderiliyor. Dört hakemin ismi sıralanmış. Bu dörtlüyü çıkartalım diye mesaj gidiyor. Karşı taraf diyor ki dikkat edelim diyor. Hemen diyor çıkarmayalım diye bir yanıt veriyor. Ona göre işte o süreç devam ediyor. Yani gerçekten bu
0: Yani
1: konu
0: tarafsızlık bilmem ne filan yok. Bunu
1: yok.
0: resmi olarak kanıtladık sanırım şu an itibariyle. Yani takımların hakemleri de yenmemesi gerektiğini, hakemlerin kendine çekidüzen vermesi gerektiğini, yani bizim yaklaşık burada 3 yıldır 4 yıldır söylediğimiz şeyin gerçek olduğunu sanırım ortaya çıkan delillerle kanıtladık.
1: Evet. Bunlar çok net
0: Bundan
1: ortada.
0: sonrasını adamların bir yere doğru evrilip evrilmeyeceğini bize tarih gösterecek ve biz köşemize oturup gerçekten doğru adam olup olmadığını izleme fırsatı verecek bize.
1: Kesinlikle
0: Yani şu andan
1: haklısın.
0: itibaren şunu yaparlarsa doğrular, bunu yapmazlarsa yanlış adamlar. Hani biz bunu yanlış olduklarını söylüyorduk ama şu anda kanıtımız var elimizde.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani ben inan yazışmalara o kadar takıldım kaldım ki bir tanesini seninle paylaşmak istiyorum. Hakemlerden biriyle ilgili, o hakemin kim olduğunu bilmiyoruz. Daha dün paylaşım yaptı diyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Bu nasıl bir tabirdir? Demek ki kendilerine uymayan hakemler de var içlerinde. Yani bu,
0: evet,
1: biz
0: işte
1: bu yaklaşımları...
0: Kuruluş filan dizilerini seyrederek kendilerini geliştirdikleri için, Kurtlar Vadisi'yle büyüdükleri için kafa kopartma, bacağını kırma filan gibi şeylerle hayatlarını şekillendiriyorlar.
1: Evet.
0: İşte bu yani. Bizim neleri temizlememiz gerektiğini bize çok iyi anlatıyor bu paylaştığı şey.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bu soruşturmadan neler çıkacak? Bunu göreceğiz. Ama insanlar gerçekten, sosyal medya şu anda ciddi anlamda çalkalanıyor. Eskiye dair bazı işte mesajlar ortaya çıkıyor. Eskiye dair işte yöneticilerin videoları sosyal medyada, işte biz demiştik şeklinde. Bakalım, herkes bir şey demişti ama işte en son bunun olması gerekiyordu. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir konuşma yaptı. Herkes rahat olsun dedi. Her konuda dedi, kim suçluysa dedi, suçunu çekecek, her şey ortaya çıkacak dedi. Futbolda bunlardan bir tanesi dedi. Bakalım, Adalet Bakanı'nın da bu açıklaması üzerine artık bize pek bir şey demek düşmüyor tabii ki haliyle.
0: Seni düşüyor bakacağız. Seni düşüyor. Yani bak şimdi, biz bunların üstüne gideceğiz, suçluları yakalayacağız, benim beklentim değil. Benim beklentim böyle şeylerin olmaması. Mesela 20 milyar dolar çalınmış bu ülkenin cebinden. Biz failleri yakaladık, yargılayacağız. Hayır efendim. Yani ne yapayım? Bana ne? Benim 20 milyar doları ben kaybettikten sonra sen istediğin kadar faili yakala, istediğin kadar bilmem ne yap. Bana ne? Benim derdim o 20 milyar doların çalınmamasını sağlamış olmak.
1: Evet.
0: Yani sizin göreviniz birisi bir şey adam öldürünce onu yakalamak değil. Okul cinayetleridir, bunu görmedik mi? Bizim derdimiz okul cinayetini yapan yakalanması değil ki. Bizim derdimiz o okul cinayeti yapan çocuğun yapmadan önce bu işin önüne geçilebilmesi. Ben yakalanmaktan gurur duymuyorum, onun yakalanmasından mutlu olmuyorum. Ben böyle şeylerin olmamasından mutlu oluyorum.
1: İstiyoruz tabii ki.
0: Şimdi hakemler mesela işte geçen sene bilmem kimin şampiyonluğu elinden alınmış. Belki sene bilmem kimin bir üst lige çıkması engellenmiş falan, ama biz failleri yakaladık. Bana ne? Bana ne? O adamların yenen hakları ne olacak peki? O kaybedilen maçların, o yukarıya çıkamayan takımların durumları ne olacak? Bana ne sen bunu yakaladıysan? O senin artık bundan sonra detay onlar. Ben bununla mutlu olmuyorum. Yani bunu Adalet Bakanı'na da söylüyorum, Ekonomi Bakanı'na da söylüyorum. Hayır canım, olsun o detay ama %1'lik kısmı. Bizi ilgilendiren şey nasıl olacak da bundan sonra MHK Başkanı birisinin kellesini almayacak, birisine imtihan sorularını önceden göndermeyecek. Evet. Buna ne sağlıyor bize? Bu önemli.
1: Evet, göreceğiz. Vallahi göreceğiz bu konuda da. Dinleyicilerimize de mesaj numaramızı bir hatırlatayım ben. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı da bekliyoruz. Bu konuyla ilgili de sizlerin de paylaşımlarınız olabilir. Ve tüm bugün bunları konuşurken aslında şöyle bir düne baktığımızda milli takımın da hezimetini görüyoruz. Yani tam milli maçı, milli takımı konuşacağımız günde de böyle bir şey olması, bu da biraz değişik bir denk geliş oldu. Şimdi bir istersen...
0: Evet, evet. Montella'nın şansı diyelim.
1: Şanslı. Şansı mı diyelim? Peki öyle diyelim o zaman. Evet. Türkiye-İtalya dün akşamki mücadeleye şöyle bir uzanalım mı seninle? Eminim elinde çok fazla veri var. Çok fazla konuşacağımız şey var. Fransa maçına dair de verilerin olduğunu biliyorum. Ama en yakın olarak hani dünkü maçtan bahsedersek, Uluslar A Ligi birinci grup, oh ne şahane dedik, birinci A grubuna çıktık dedik, harika dedik, ama o bir A grubuna çıkarken de rakiplerimiz de ortada, işte Fransa ile İtalya ile oynadık, Belçika ile oynayacağız, bunun devamı böyle öyle gelecek. Ve dün Bursa'da muhteşem Bursa taraftarı, o yağmura rağmen, o kötü hava
0: şartlarına... Dünden başlayalım, Fransa'dan başlayalım.
1: Fransa'dan mı başlayalım? Ben yakından başlayalım dedim.
0: Peki yakından başlayalım.
1: Yakından başlayalım dedim. Şimdi dün gerçekten Bursa'da o hava şartlarına, o yağmura rağmen aynı bir taraftar vardı. Stattaydı. Ama tabii ki o taraftar hiç görmek istemediği bir maç izledi. 4-1. Yani ben böyle bir skor bekliyor muydun? En başta ben sana şunu söyleyeceğim. Yani sen İtalya maçında Fransa maçını 1-0'la yenilen Türk milli takımını seyrettikten sonra bu maçı 4-1 diye bir aklına gelmiş miydi?
0: Valla 4-1, 8-1 ya da 1-0 benim için çok fark etmiyor. Sonuçta yenilgi yenilgidir. Kendi evimizde bir yenilgi yenilgidir. Biz iki tane kendi evimizdeki maçtan 6 puan kaybettik. 4-1 bekliyordum demek çok saçma ama yani yenilgiye kesin emin gibiydim. Kesin ve emin gibiydim yani. Evet yani birazcık Belçika maçındaki İtalya'yı seyrettikten sonra dur ya belki bunları bir şey yapabilir miyiz? Düşüncesi 12 salise boyunca kafamda döndü ama yok dedim sonra.
1: 12 salise.
0: Bizim maçın şeylerini görünce evet. Yani saniyenin onda biri kadar bir zamanda. Ama yani şey yok, o, yok olacak iş değil yani. Biz onları yenmemiz şu andaki bakış açısıyla çok zordu yani.
1: Ben mi İbralyanlıydım acaba? Bilemiyorum, ben Fransa maçından sonra hani Fransa'yı benim aslında şöyle bir şey var. Şimdi 4-1'i bir yere koy, 1-0'ı bir yana koy. Tamam. Hangi maçta hangi skoru aldın diye sorsalar bana Fransa maçında 4-1, İtalya maçında 1-0 derim mesela ben şu anda. Ama tam tersi bir durum oldu yani birçok kişide de böyle bir durum oldu. Hani Fransa'dan daha çok korkuyorduk, Fransa ile gerçekleşecek maçtan daha bol gollü olur, işte bir hezimet olur mu diye korkuyorduk ama tam tersi oldu.
0: Yani rakamlar seni birazcık yanıltacak düzeyde aslında. İstersen ben Fransa maçından başlayayım Serin. Çünkü bu İtalya maçına da çok güzel göndermeleri var Fransa maçına. Sebep sonuç ilişkisinde Montella'nın kendini nasıl geliştiremediğini, hatta geriye doğru evrilttiğini de gösteren önemli göstergeler var. İzninle ben Fransa maçına şöyle bir minik yelken açayım. Ne
1: tamam
0: dersin?
1: O zaman Kocaeli'ne gidiyoruz önce efendim. Kocaeli'nde Fransa mücadelesi bu maçtan da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldık. Haydi söz sende.
0: Şimdi şöyle Türkiye'nin ürettiği gol ihtimali mesela bu maçta Fransa'dan az değil. Aşağı yukarı aynıyız, biliyor musun? Böyle bir enteresan bir şey var, bakış açısı var. Türkiye'nin mesela girdiği pozisyon sayısı hiç fena değil. Ürettiği şut sayısı mesela 12'ye 12. Büyük fırsatlarımız 2'ye 2. Ceza sahası dokunuşları onlara 22, bizim 22 onlara 25. Yani aşağı yukarı her şeyimiz aynı. Türkiye'nin gol beklentisi mesela 1.21. Onların gol beklentisi 1.17. Bu konuda iyiyiz. Yani teknik olarak baktığımızda, rakamsal olarak baktığımızda senin dediğin çok doğru. Biz onlarla aşağı yukarı başa baş oynamışız gibi duruyor. Başa baş oynamışız gibi duruyor. Ama adamlar gol atabiliyor, biz gol atamıyoruz. Neden? Çünkü adamların Mbappe gibi bir golcüsü var ve de arkalarından gelen bir sürü güzel insanları var, golcüleri var. Bizim sadece oraya koyabildiğimiz barışımız var.
1: Evet.
0: Ve biz hatalarımızdan ders almamayı bir gurur meselesi halinde yürütüyoruz. Yani Barış gol atamıyor, biz oraya bir daha Barış'ı koyuyoruz. Barış arkadan beslenemiyor, biz bir daha ona arkasına aynı insanları koyuyoruz. Yani bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi Barış sol arkasında Can, değil mi? Bunların gole doğru attığı adımlar, yani gol beklentileri ya da yarattığı fırsatlar sıfıra yakın. Bak dün mesela gol attı değil mi? Herkes dedi ki ya bak gördünüz mü, Barış'a laf ediyordunuz, gol attı. Okey. Barış'ın gol pozisyondaki gol beklentisini dışarıya çıkarınca iki maçta Barış'ın gol beklentisi 0,04 yapıyor. Yani kaleci Nübel hızlı degaj çekse, top kaleye doğru gitse o da 0,04 yapar. Ben sana söyleyeyim. Yani hal böyleyken bir de tabii şöyle bir şey var. Burada Montella'ya laf ediyoruz. Neden Montella'ya laf ediyoruz diye soranlar için şöyle söyleyeyim. Barış 88 dakika sahada kaldı. Can yani 70 küsür dakika sahada kaldı. Nasıl olacak bunlar? Yani olmayacağı, olmadığı çok belli olan insanları neden bu kadar fazla sahada tuttun? Olmayan şeyleri tekrar tekrar deneyerek neden farklı sonuçlara ulaşmaya çalıştın? Hani bilim insanları derler ya, bir deneyi sürekli aynı sonucu çıkmasına rağmen aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyenler biraz çılgındır diye. Çılgındırı tırnak içinde söylüyorum. İşte onu yaşadık biz burada. Yani biz 54. dakikada 1-0 geriye düştük. Yani yediğimiz gol Fransa'nın her zaman atabileceği goldü. Yani Fransa 8-0'da yenilse öyle bir tane iki tane gol atar zaten. Hı-hı. Bize bir tane atabildiler. Daha da atarlardı yani. Atmaları da çok şey yapmazdı. Dediğim gibi Can Uzun, şimdi bak Can Uzun'u 76'da Kerem Aktürkoğlu'yla değiştirdi. Can Uzun'a baktığımızda yani evet çok iyi bir futbolcu, çok da iyi gelecek vaat ediyor. Galatasaray 40 milyon 50 milyon eurolar vermeye çalıştı ama milli takımın bu oyununda olmasına imkan ve ihtimal yok. Neden biliyor musun? Neden? Can Uzun'la bizim sol bekimiz Ferdi'nin şeyleri üst üste, ortalama pozisyonları üst üste, neredeyse sırt sırt oynamış. Hani böyle bunu kaçırayım, ileride ceza sahasına doğru seksin, orada bir şeyler yapsın falan. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü Can Uzun biraz on numara, biraz sol kanat falan. Belki Konsa Barış'tan daha iyi santrfor olacağı da ben eminim ama neyse. Ama hani Ferdi ile kendi yerleri, Can Uzun'un yerleri sırt sırta olunca onların bir verimlilik abidesi haline dönüşmesine imkan ve ihtimal yok. Çünkü Ferdi önden ileriye doğru çıkabilen bir insan. Can Uzun çok ileriye doğru gitmeyip biraz daha orta sahadan kaleye doğru gitmeye çalışan bir insan. Onları koyunca pişti oldular orta sahanın ortasında. Bunu cebimize tutalım. Şimdi ya Montella'nın başka hataları, mesela şuradan birkaç not almışım. Şimdi 3-4-2-1 ile başladık. Biz hani üçlü defans gibi başladık. Okey. Yani bu arada Fransa'nın oynadığı 4-2-3-1'e karşı hiç fena bir şey değil 3-4-2-1. Hı hı. Onu da söyleyeyim ben sana. Yani teknik olarak çok kötü bir şey değil. Ama bizim bunu oynayacak oyuncu grubumuz var mıydı? Yani bunu gerçekten kaldırabilecek oyuncu grubumuz var mıydı? Çünkü bu üçlü sistem oynattığında senin biraz daha fazla golcünün olması gerekiyor. Bizde olmayan tek şey de golcü. Ya düşün ki golcü olarak kendi takımında asla orada düşünün. Yani Barış'ı kullanıyoruz ya. Bu Barış kötü adam anlamına gelmiyor. Bak Barış mükemmel bir kanat oyuncusu. Sağ bek bile oynuyor. Sol kanat oynayabiliyor. Sağ kanat oynayabiliyor. Ama adamın muhtemelen kalede de oynayabilir birazcık yatırım yapılsa. Ama santrfor oynayamıyor adam. Ya adam bunu bağıra çağıra yalvar yakar söylüyor bize.
1: Evet.
0: Bir şey diyordun, pardon.
1: Yok ben bir anda aldım. Kendi de neredeyse bunu söylüyor gibilerinden bir şey demek istedim açıkçası yani.
0: Evet söylüyor işte, söylüyor adam bunu. Yüz ifadesi anlatıyor bunu bize, şeyi anlatıyor. Yani adam çaresiz kalıyor çünkü mesela ne bileyim Barış'ın beklenen bir son vuruşu yok. Barış'ın güzel bir kafa vuruşu yok. Barış'ın ne bileyim ayak içiyle sağ çatala topu takayım falan gibi bir durumu yok. Yani yok ama çok iyi koşuyor, çok iyi pres yapıyor, çok iyi top kapıyor. Ama santrfor'un çok iyi koşup, çok iyi top kapıp, çok iyi pres yapması gerekmiyor. Bu dünya, bizim oynadığımız sistem o sistem değil. Montella'nın bunu anlaması için ne kadar ne yapmamız lazım bilmiyorum ya. Ne konuşmamız lazım daha bilmiyorum.
1: Çok haklısın. Bir sustum.
0: Neyse. Bir sustum yani. Bir sustum. Nefes aldım. Bir derin nefes aldım yani. Yani dediğim gibi Fransa, Türkiye Fransa'ya yanlış bir sistem seçtiği için kaybetmedi. 3-4-1-2'yi ben, 2-1'i ben çok yanlış bulmuyorum. Hı hı. Ama yani Barış ileride yalnız kaldı bak. Hı hı. Arda oyun kurabilmek için geriye geldi. Oynaması gereken yerden başka bir yerde oynadı. Can Ferdi'nin koridoruna girdi. Orada oynaması gereken oynayamadı. Ondan sonra 10 numara artır santrfor düşünüyor ya Monte, yani santrforsuz ama hani iki tane ileriye çıkan kanatlardan da ileriye çıkan adamlar düşünüyor. Hep kendi kafasında öyle bir dünyası var. Harikalar diyarında. O olmayacağı çok belliydi ve bunu değiştirmek için de 80 küsür dakika bekledi. Fransa maçı hani ben kabaca böyle yorumluyorum. Şimdi istersen gelelim Bursa'ya.
1: Peki şimdi gelelim Bursa'ya. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Hani ben özellikle söylüyorum, böyle kendimi tekrar ediyor gibi oluyorum ama bu şekilde mesajlar da geliyor. hani genelde de böyle bir futbol izleyicisinin böyle bir şeyi var. Şimdi sen bu Fransa ile oynanılan ve 1-0 sonuçlanan maçtan sonra İtalya ile oynanacak maç için hiç böyle bir ümidin olmadı mı gerçekten?
0: Hayır, olmadı.
1: Olmadı. Peki.
0: Gerçekten olmadı. Yani samimi söylüyorum, olmadı. Bunu ya böyle diğer spor
1: yani o yılların meşhur olmak için söylemiyorum. Değil çünkü hani İtalya'da yılların İtalyası değil. Dünya Kupası'na falan kaç şeydir gilemeyen falan bir yer ülke.
0: Kesinlikle
1: sonuçta.
0: Katılırım.
1: Yani kesinlikle hani o eski şaşalı dönemindeki İtalya değil.
0: Kesinlikle katılıyorum. Fransa fark atacak onlara. Bak bunu bir kenara yaz. Ama Türkiye hiçbir yılın Türkiye'si değil. Hani İtalya eski yılların İtalyası değil ama Türkiye hiçbir yılın Türkiye'si değil. Ve altın jenerasyon diyoruz biz bu takıma.
1: İşte tam
0: yani içindeki
1: onu söyleyeceğim.
0: Oynayan adamlar
1: yani
0: falan, hani... falan gerçekten altın gibi altın adamlar yani.
1: Peki nasıl olmuyor bunlar bir arada?
0: Monte'ye sormak lazım. Bize değil de Monte'ye sormak
1: peki,
0: lazım.
1: Peki o zaman yani. İtalya maçında şimdi şöyle bireysel hatalar da vardı. O da bir gerçek tabii ki. Kalede ciddi kalede hatalar vardı. Altay'ın maalesef böyle ilk topu kurtarıp ikincilerde yaptığı sıkıntılar vardı.
0: Deri gibi yağmur yağıyordu. Yani o olabilir bu.
1: Yağmur
0: yani
1: yağıyordu.
0: Maçta en az suçlanması gereken adam o bence.
1: Bir tanesinde böyle kurtarıyor ama böyle ayağı sanki resmen çamurdan çıkmıyor gibiydi. Sahanın zemin de iyi bir zemin değildi bu arada. Onu da söylemek lazım.
0: Kusura bakmasınlar. Yani kaleciyi ıslıklamayı orada tam anlayamadım ben. Yani önünde 10 tane adam var hiçbir şey yapmayan ve kaleci gelen topları kurtarıyor ama seken topu bizim defans almıyor. Seken topu arkadan gelen adam alıp gol atıyor ve onlar kaleciyi ıslıklıyor. Hani ne yapsın kaleci? Ne yapsın?
1: Şöyle bir detay vardı, bilmem fark ettim mi? Maçı anlatan spiker dahi Altay'ın bir tane kurtardığı pozisyonda, ikincide kurtardığı pozisyonda dedi ki bu sefer kurtardı ikincide dedi.
0: Ya tamam işte bu Türk insanının bakış açısı
1: bunu
0: yani.
1: Bunu böyle
0: Türk
1: söyledi.
0: İnsanının bakış açısı.
1: Sonra da diyoruz
0: spikerin
1: ki ıslıklamayın.
0: Spiker birisi yani işte yani. Fatih Terim işte onun konuştuklarını da yani.
1: Ya.
0: Hani şey diyor 3-0 geriye düştüler, moralleri bozuldu, bu normal. Yok ya. Peki bizim voleybolcu kızlar 2-0 geriye düşüp oradan dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluğunu, milletler şampiyonluğunu alırken o normal olmuyor mu?
1: İşte bunları
0: nasıl
1: konuşmak
0: olacak?
1: Lazım.
0: Gidiyorlar kenarda ağlıyorlar kendi işlerinde, hırsından böyle tırnaklarını yiyorlar, birbirlerinin gözyaşlarını siliyorlar. Ama sonra sahaya çıkıp ortalığı yıkıp geçiriyorlar.
1: Kızların
0: ruhuyla erkeklerin ruhu arasında ne fark var? Erkeklerin aldığı her bir maaş kız takımının tamamını satın alır.
1: Evet. Böyle
0: nasıl olacak bu?
1: Böyle bir durum var. Çok haklısın. Çok haklısın. İşte. Peki, haydi maça geri dönelim.
0: Şimdi, Maça geri dönerken de ben hani Fransa maçıyla İtalya maçı arasında oyuncu biraz karşılaştırma yaptım. İstersen buradaki karşılaştırmalarla Montella'nın ne yapması gerektiğini ama yapmadığını da ortaya çıkar. Onu da söylemiş oluruz. Ne dersin?
1: Tabii, hemen dinliyorum seni.
0: Mesela Can Uzun 76 dakika sahada kaldı. Fransa maçı bir tane ceza sahası içinde dokunuşu var. 14 tane mücadelesi var. Sadece 3'ünü kazanmış. Ortalama pozisyonda dediğim gibi Ferdi ile üst üste. Fransa maçında ne var? 45 dakika, özür dilerim, İtalya maçında 45 dakika ilk 11'de sahada kalıyor. Bir şut çekiyor. Bir tane ceza sahasında dokunuşu var. Bak, bir tane ceza sahasında dokunuşu var.
1: Bir.
0: Yaratılan fırsat kaç? 0. Ve yani işte orası oradan, bu arada Kaya dedi önünden böyle langır lungur gittiği için, onu tutamadığı için de takımın dengesi darmadağın oluyor. İşte Montella aynı hatayı iki kere yapıyor ama burada diyor ki şey bekliyor bizden, onay bekliyor. Bak diyor, ilk yarıda aldım yalnız ben bunu. Vay, aynı hatayı ikinci kere yapıp yarısından döndün, bravo dememizi bekliyor. Şimdi Barış Alper mesela. 88 dakika Fransa maçında sahada kalıyor. 23 kere topa dokunuyor. Bir tane şutu var. 0-15 gol beklentisi var. Mücadelenin kaçını kazanıyor?
1: Kaç?
0: 3. Bak, 3'ünü kazanıyor. İtalya maçında 22 kere dokunuyor topa. 22
1: kaç
0: kere dokunabiliyor
1: kalıyor
0: topa?
1: İtalya'da kaç dakika, kalıyor?
0: İtalya'da kaç dakika kaldı ya? Dur, onu hatırlamıyorum şimdi.
1: Tamam, ben notlarında var diye sordum.
0: Dur söyleriz onu ya.
1: Tamam, sen devam et, ben bakıyorum.
0: Kaçta çıkmış? 54'te çıkmış. Hı-hı. Buldum.
1: Tamam.
0: 54'te çıkmış. Neyse. Şimdi iki tane şut çekiyor. Golüyle beraber 0.90 gol beklentisi var. 6 tane ceza sahası içinde dokunuşu var. Yani teknik olarak buna düzeltme diyebiliriz. Öteki maça göre bir düzelme var diyebiliriz. Ama normal bir santrforla kıyasladığımız, abi bu ne ya deriz. Evet. Bu ne ya deriz. Şimdi Arda, takımın yaratıcısı değil mi? Canımız ciğerimiz ya Arda. İlk maçta 0.52 asist beklentisi yaratmış. 3 tane fırsat yaratmış. Ama barışa ulaşmak için çok zorlanıyor. Neden? Çünkü geriye gidip top almak zorunda. Orta sahanı top taşımıyor. Geriye gidip top almak zorunda. Barış'ı bulmak için bir yarı saha kat etmek zorunda kaldı çocukcağız. Ve bunun suçu Barış'ta ya da Arda'da değil. Montella'da. Nokta. Bunu hani söyleyeyim. İkinci maçta, dünkü maçta yani Arda en azından bize konuşacak bir şeyler verdi. Ya mutlu olacak bir şeyler verdi diye düştüm. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Aynı fikirdeyim. Yani maçta en istekli gördüğüm kişi de o olabilirdi yani.
0: Yani 101 kere topa dokunmuş, 71 tane pas vermiş, evet. 4 tane şut çekmiş ama yaratılan fırsat kaç? Bir 10 numaranın yaratması gereken fırsatlar var ya, yaratılan fırsat kaç? 0.
1: İşte bu nasıl?
0: Kusura bakma yani neden? Çünkü yani fırsat yaratmak için orada bir fırsata kavuşması gereken bir adam lazım.
1: Biri lazım evet.
0: Orada kimse olmayınca biri. Fırsat yaratmak için ya gidip kendin vuracaksın ki 4 tane şut çekmiş zaten. Yani.
1: Evet.
0: Yani sorun aynı mesela Fransa maçında onun üstüne bir şey konmadı. Şimdi mesela merkez orta sahalara bakalım. İtalya maçında ne İsmail Salih var, savunmacı bir ikili. Durdurdular Fransa'yı. Eğriye eğri doğruya doğru. Ama Türkiye yalnız 36 ile topa sahip oldu. Ve Fransa'yı da 1.17'de tuttu gol beklentisi olarak. Yani aslında o orta saha yapması gerekeni yaptı. Şimdi bu maçta Orkun'la Salih başladı. Orkun bar bağırıyor ben sakatım diye. Ama herkes şey dedi. Nasıl sakat? Oynasın. Allah Allah. Ayağı kopsa da oynayacak falan dedi televizyonda. Ayağı kopsa da oynayacak dedi. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu sakat. O Hakan Çalhanoğlu ayağı kopsa da oynaması öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok mesela. Yani mesela Orkun sakat olduğu halde gelip milli takımı sahada izliyor falan. Hakan Çalhanoğlu kim bilir nerede. Ama herkes diyor ki aa Orkun. Peki. Okey tamam. İtalya 2.39 gol beklentisiyle oynadı bu orta sahaya. Türkiye %54 bu arada topa sahip oldu. Yani bu ikiliyi koyunca topa sahip oluyorsun. Yani çünkü İsmail ile Salih'in topa sahip olmasıyla Orkun'la Salih'in topa sahip olması arasında ciddi bir fark var. Ama işte adamlar 8 isabetli şuta sahip oldular ve 12 tane ceza sahası içinden şut buldular. Daha kötüye gitti yani bence. Takımın geometrisi bak mesela dedim ya 3-4-2-1 oynadı ilk maçta Türkiye. İkinci maçta 4-2-3-1'e geçti. Yani bu kez sol taraf daha iyi gidip gelmeye başladı. Ama orta sahayla savunma arasındaki güvenlik kaybı oldu. Yani ilk maçta daha güvenli bir orta sahaya, gol pozisyonu vermeyen bir orta sahaya sahiptik ya. İkinci maçta bunu ortadan kaldıralım, İtalya nasılsa kötü biz bunları yeneriz diye düşündü sanırım Montella. Ve ilk 30 dakikada 3 tane gol yedik değil mi? Biz 30. dakikaya
1: evet.
0: kadar yedik 3 gol.
1: Evet.
0: Yani cangur cungur gol yedik yani. İtalyanlar da şey değiller. Yani şu anda formsuz olabilirler. Yeni bir hocayla bir şeylere çalışmaya başlıyor olabilirler. Yeni bir döneme giriyor olabilir. Ama kötü oyuncular değiller adamlar sonuçta İtalyan. O İtalya'dan çıkan hangi oyuncuyu Türkiye'ye getirsen her takım abi bana gel diye hani come to Fenerbahçe, come to Galatasaray, come to Beşiktaş yapar herkes yani. Oradaki en kötü oyuncuyu bile. Neyse. Topa sahip olmanın kalitesi mesela işte bizim mesela ilk maçta şöyle bir güzellik var. 12 şutumuzun 10'u ceza sahası içinden. Bu çok güzel bir şey. Ceza sahası içinden vurmak çok güzel bir şey. Ama ikinci maçta nasıl? İtalya maçında 15 şutun 6'sı sadece ceza sahası içinden. Biz dışarıdan langır lungur vurduk. Kötüleştik yani. Şimdi kanat hücumları yani bak ilk başta orta yüzdemiz ortalarımızın isabet yüzdesi %29 güzel değil mi? İkinci maçta kaç? %4
1: Oo, nasıl bir düşüş?
0: O tabii yani İtalyan onlar ve bunu bir İtalyan olarak Vincenzo Montella bilmiyor da ben mi bilmeliyim?
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
0: Yani %1 ya. Ya 25 tane orta yapmışız, bir tanesi bulmuş gitmesi gereken yeri. Ama sen 25 tane orta yapmışsın utanmadan yani, sıkılmadan. Hala dur bir şeyler olacak şimdi. Barış şimdi bir şeyler yapabilecek falan diye. Barış'ın bir tane kafa golü yok ya. Neyse. Birebirlerde mesela evet 32 mücadele kazanmışız Fransa maçında. 40 mücadele kazanmışız bu İtalya maçında. Onu düzeltmişiz. Ama geçiş savunması, yani hızlı hücum savunmasına bakalım şimdi. Bizim Türkiye'de en fazla konuştuğumuz şey ya. İşte Fransa mesela topla üstünken 12 şut bulmuş, 1.17 gol beklentisi yaratmış. İtalya maçında 2.39, 27. dakikada durum 3-0. Yani ders almamışız. Daha da kötüye gitmesi için elimizden geleni yapmışız. Yani özetle Montella'nın başarısızlığı çok aşikar. Hı hı. Ya bilmiyorum, hayır ya, aslında başarılı falan. Bu arada yeni troll hesapları türedi. Montella'dan daha ne istiyorsunuz? Daha ne yapsın adam? Elinden geleni yapıyor. Altın jenerasyon. Hadi ve bunların nesi altın falan diye jenerasyonu kötüleyen yeni troller çıktı.
1: Tamam, sen
0: neyse, aynı yerden aynı anda çıktı.
1: Bir onlara bir cevap var diye biliyorum ben, senin elinde bir veri var diye biliyorum. Hani şimdi bu Montella'nın maç sonu açıklamalarında da söyledi, işte çok büyük bir şey yapmış gibi. Bu takım 2,5 sene önce C ligindeydi, bak ben onu A ligine getirdim falan dedi böyle. Ama hani bunların arkasındaki bir sende notlar var diye biliyorum ben. Paylaşacak mısın onları?
0: Yok ya, paylaşmıyor. Tabii ki paylaşacağım. Onun için geceler boyu uğraştım senin. Geceler boyu uğraştım
1: ben onlar
0: için.
1: Hayır, ben belki sadece bana anlattın zannediyorum.
0: Ha, yok. Yani tabii seni bilgilendirmeyi çok severim ama dinleyicilerimizi bilgilendirmek bir tık daha böyle hoşuma gidiyor. Yani
1: evet, ona mutlaka değinelim çünkü vaktimiz azalıyor. Onu istemiyorum evet. Ben açıkçası.
0: Yok atlamayız. Şimdi şöyle, olaya başından başlayalım. Montella diyor ki abi ben geldim, %50 galibiyet bilmem ne falan, ben aslanım kaplanım diyor. Hı-hı. Ben diyor bu takımı nereden aldım, nerelere getirdim diyor. Teknik olarak haklı.
1: Evet.
0: Biz o kadar dipteydik ki oradan daha aşağı düşmesimiz yoktu zaten. Bizim o zamanlarda Milletler Ligi'nde oynadığımız takımlarda ada takımları bilmem neler vardı bize rakip olarak gösterilen. Biz oradan A Ligi'ne geldik. Neden? Çünkü zaten bu oyuncularla ne kadar kötü oynatsan da daha kötü olamazsın. Hı hı. Yani sıfır taktikte çıkın abi, kafanıza göre takılın, isteyen kaleye geçsin falan desen bu takım zaten bu kadar başarı elde eder. Şimdi hikayem şu. Montella diyor ya, ben herkesi yeniyorum, ben herkesi şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan diye. Ben şunu yaptım senin. Dedim ki Montella kimleri yenmiş?
1: İşte.
0: Hangi iyi takımları yenmiş, hangi kötü takımlara yenilmiş, hı-hı, hangi neleri yapmış, bunlara baktım ve çok matematiksel bir sonuç çıktı ortaya senin. Şöyle bir şey, Montella galibiyet aldığı takımların dünya ortalamasına baktım. Mesela işte atıyorum İspanya dünyada birinci ya, hı-hı, işte bilmem Almanya beşinci, bilmem kim sekizinci, bunların hepsini topluyorum ve ortalamasını alıyorum. Yani mesela 5, 8, 1 topluyorum. Kaç? 14 yapıyor. 3'e bölüyorum. 3 yapıyor. 4 yapıyor ortalaması. Hı-hı. Tamam mı? 4 küsür yapıyor mesela. Hı-hı. Bunun gibi bir şey yaptım. Yani sayı ne kadar küçükse bizim oynadığımız rakipler o kadar kuvvetli anlamına geliyor. Çünkü dünya sıralaması daha yüksek anlamına geliyor ya o zaman.
1: Sayı ne kadar küçükse.
0: Şimdi, sayı ne kadar küçükse. Şimdi bizim galibiyet aldığımız 21 tane takım var. 21 maç var, özür dilerim. 21 maç var. Takım yok. 21 takımın dünya sıralaması ortalaması 49,1. Şaka. Yani bunun içinde 49'uncular var. 60'ıncılar var. 38'inciler var. Hepsini toplayıp böldüğünde 49,1 yapıyor. Yani bizim yenebildiğimiz takımlar dünya sıralamasında ortalaması medyanı 49 olan takımlar. Hı-hı. Acaba oradaki arkadaşlar şey yapabilirler mi? 49. sırada kim varmış? Hani o şeyi anlamamız anlamında böyle dünya UEFA sıralaması, ligler sıralaması falan gibi baksalar, bize söyleseler mükemmel olurdu. Neyse, şimdi onu düşünmemişim, ben atlamışım. Neyse, bizim berabere kaldığımız takımlar senin. 5 takımla berabere kalmış. Dünya ortalaması 30 gibi gözüküyor. Yani biz 30'uncularla berabere kalıyoruz. Ama biz dünya sıralaması ortalaması 22,8 olan bir sürü takıma yenilmişiz. Hı hı. Yaklaşık 12 tane yenilgi almışız biz. Yani biz 33-38 maç yapmışız. 21'ini yenmişiz. 12'sini yenilmişiz. 5'inde berabere kalmışız senin. Şöyle bir istatistik de var elimde. Mesela 51'in üstündeki ülkelere %88.9'luk bir galibiyet serisi var. Yani dünyada ilk 51 takımın altındaki takımları, ilk 50 takımın altındaki takımları %88.9 galibiyet almışız. Yani bizim galibiyetlerimizin büyük bir çoğunluğu, tamamına yakını 50'den daha düşük olan takımlar. Yani biz küçük takım yenerek büyük bir teknik direktöre sahip olmuşuz.
1: Yani bahsedilen bu.
0: Evet.
1: Yani gerçekten sen rakamlarla konuştuğun için
0: ilk 10 takımla yaptığımız maçlarda sadece %16'lık bir galibiyetimiz var. O da özel maçta Almanya'yı yendik falan, sanırım onları söylüyorlar.
1: Evet, yüksek
0: ihtimalle. Onlar çıkıyor. Yani kalkıp da kimse bize şey demesin. Hani bize böyle biz var ya acayip herkesi yeniyoruz, gelene 3 gidene 5 falan, öyle bir şey yok.
1: Yani
0: biz iyi takımlarla oynadığımızda biz puan kaybetmeye mahkumuz. İtalya ile cuma günü oynayacağız. Sonra Belçika ile oynayacağız. %90 onları da yenileceğiz yani.
1: Belçika Fransa. Ki
0: Belçika maçını dün seyretti mi bilmiyorum, Fransa maçını.
1: Yok, seyretmedim de birazcık kesitlerini gördüm. Fransa 1-0'la geçti.
0: 88. dakikada çat yani. Aynen öyle. Mbappe yoktu bu arada.
1: 1-0'la. Evet.
0: Evet yani.
1: Yani
0: ileriye gitme ihtimalimiz gözükmüyor bizim.
1: Senle aslında aynı fikirde olduğumuz bir şey daha var. Hani çok değil, biz bundan 3 ay önce bir Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'yi gördük ve hani olduğumuz gruba bakıp da konuştuğumuzda bu gruptan zaten çok rahat çıkarız da, hani çok rahat buradan zaten çıkacağız gideceğiz de devamı gelir falan diye konuşuyorduk. Çok hafif bir grupta olmamıza rağmen Dünya Kupası'ndaki başarımız da ortadaydı, zaten gruptan dahi çıkamadık. Şimdi böyle bir yerden çıkın, hocan değişmemiş, federasyon değişmemiş, hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde şu anda bir Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile oynarken zaten bunlara karşı bir galibiyet kazanacağımızı düşünmek de fazla polyanlılık gibi geliyor bana.
0: Selin, çok güzel söylüyorsun. Zaten yine o bilim adamları şeyine geliyoruz buradan. Yani mesela suyu kaynatıyorsun, kaç derecede kaynayacak diye bakıyorsun, 100 derece.
1: 100 derecede kaynadı.
0: Allah diyorsun. Sonra bir daha deneyeyim o zaman diyorsun. Bir daha 100 derecede kaynıyor. Allah Allah diyorsun. Bir daha deniyorsun. Bir daha. Ay inşallah şimdi 98 olur falan diyerek bu olmaz. Mesela içine tuz koyarsan daha yoğunlaşır. Farklı bir derecede kaynar. Mesela ne bileyim deniz kıyısından Ağrı Dağı'nın tepesine çıkarsan orada farklı bir derecede kaynar. Ama bunların hiçbirini yapmayıp bir daha suyu kaynatarak 100 dereceden farklı sonuçlar almaya çalışmak gerçekten de, tırnak içinde söylüyorum, artık akılsızlık anlamına geliyor.
1: Bu arada
0: yani şey olmaz.
1: Montoya ile alakalı olarak ciddi anlamda bir istifa beklentisi de oldu hani insanlarda ve sordular da, ancak kendisi hiç böyle
0: sahada
1: bir
0: bağırdılar ya.
1: Böyle bir şey düşünmediğini de kendi de söyledi, yani böyle bir istifayla alakalı.
0: Senin. Sen olsan düşünür müsün? 6 jenerasyonun başına oturmuşsun. Ne yapsan kimse seni eleştirmiyor. Senin için devreye sokulmuş troller var, bilmem neler var. Yani hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Lan kimse sana bir şey diyemiyor filan. Sen olsan istifa eder misin? Hayatta istifa etmezsin. Hayatta istifa etmezsin. Bak bu arada şeyi buldum. Bizim ilk 10'daki, UEFA sıralamasındaki ilk 10'daki takımlarla yaptığımız maçları buldum. Söyleyeyim mi sana onları?
1: Söyle.
0: İlk 10'da kimleri yenmişiz diye. Mesela bak, Hırvatistan'ı yenmişiz ilk 10'da. Hı hı. O yani sayılıyor. Bir de İspanya ile bir kere iki berabere kaldık. O da böyle bir beraberliğimiz var. Ama ilk onda mesela Portekiz'e yenilmişiz, Hollanda'ya yenilmişiz, İspanya 6-0 yenilmişiz, Fransa'ya yenilmişiz filan. Hadi ne olacak şimdi, nasıl olacak?
1: Evet.
0: İlk 25'te mesela işte Almanya'yı hazırlık maçında yenmişiz, Avusturya'yı yenmişiz. Euro 2024'te Amerika'yı yenmişiz 3-2 Amerika'da.
1: Şimdi
0: filan böyle.
1: Sevgili Serhat, ben bugün bir şey yaptım, böyle biraz sosyal medyada fazlaca kaldım bu maç sonrasında ve yorumlara birazcık takıldım ve ama takıldığım yorumlar da böyle hani böyle en çok beğeni alan, en çok RT edilen yorumlara baktım. Tabii ki genel olarak bütün bir halkta Montoya'ya karşı bir öfke söz konusu. Şimdi şöyle bir sosyal medya yorumu var. Çok da fazla beğeni almış bu. Bunu ben sana sormak istiyorum. Şimdi diyor ki Montoya diyor Fransa maçını analiz edememiş diyor. Fransa'ya az pozisyon verme nedenimizdeki en önemli etken İsmail ile Salih orta sahasının sahaya koyduğu sertlik olduğunun farkında değil. Bir de diyor mücadeledeki en yüksek oyuncularımızdan Ferdi kenarda tutulunca sahada mücadele edecek kimse kalmamış diyor. Ciddi anlamda Ferdi Kadıoğlu Eren Elmalı'nın da böyle bir karşılaştırması yapılmış ve işte hatta böyle çok biraz ağır ifadeler de var. Eren Elmalı'yı öz babası olsa oynatmaz ama Montoya ısrarla oynatmaya devam ediyor şeklinde mesajlar çok fazla vardı. Sen bunları nasıl değerlendirirsin?
0: Ya bu zaten bizim söylediğimiz şeyler bu arada. Hatırlarsan hani tam kelimesi kelimesine bizim söylediğimiz şeyler bunlar. Diğer taraftan yani evet sosyal medyadaki insanlara böyle ağzı olan konuşuyor falan diyorlar ama yani adamlar bir şey söylemeye çalışıyor. Yani çok kör gözüne parmak gerçekleri söylüyor herkes. Evet yani bak biz de burada sayarken saydık. Dedik ki abi hani orta saha adamlara pozisyon vermedik çünkü İsmail işte şey ikinci maçta pozisyon verdik çünkü işte bu. Yani Orkun'la da pozisyon vermeyebilirdik ama adam bar bar bağırınıyor, antrenmanlara çıkamıyor ben sakatım falan diye. Ayağı kopsun yine de oynasın. Okey peki oynasın. Ama oynayamıyor işte adam. Ha bir de bak şunu düşünmek lazım. Yani sen tabii oyuncuların koşularını bilmem nelerini falan düşünürsün. Falan falan tamam bunu cebimize tutalım. Ama dün şakır şamur yağıyordu. O yağmur değişkenini düşünmeden... yerden kısa paslarla gidelim diyen adam kusura bakmayın futbolda çok uzak bir adam olması lazım yani.
1: Evet.
0: Yani bak Ferdi ile şeyi karşılaştırdım bu arada sen söyleyince Eren Elmalı'yı karşılaştırdım. Yani mesela biri işte Ferdi 89 dakika sahada kalmış. Eren 90 dakika kalmış. 6.9 almış ikisi de puan olarak. Ferdi 59 kere topla buluşmuş. Eren 73 kere topla buluşmuş. Pas yüzdeleri %77 Ferdi'nin, %85 Eren'in. Son 3'te 1'e pasların sayısı Ferdi'nin 6, Eren'in 2. Yani ileriye doğru paslarda sıkıntıları var. Şutları falan aşağı yukarı aynı. Gol beklentileri aşağı yukarı aynı. Ceza sahası dokunuşu 3 Ferdi'nin, 1 Eren'in. Başarılı ortası yok Ferdi'nin çünkü denememiş. Eren 3'te 1 başarısı var. Yani Eren Ferdi'den daha kötü gözükmüyor. Ama daha hücumcu gözüküyor. Bunu belki bu gözle bakmak lazım.
1: Yani yıllardır
0: sevgili dinleyicilerimize söylemiş oldum yani.
1: Gelen mesajları işte ben iletiyorum sana. Yine Barış'ı forvet oynatmak saçmalık şeklinde gelen mesajlar var.
0: Ya yanlış oldu yanlış. Yanlış gibi yanlış yani. Yanlış gibi yanlış. Yani hani bir şey yanlış ne demek filan dersek karşısına çıkartabiliriz mesela. Barış örneğini çıkartabiliriz. Aa bu arada şeyi söyledi ya Montoya. Türkiye'de forvet mi var Türkiye'de? Takımında oynayan.
1: Ya evet öyle bir şey dedi. 2019'dan beri falan dedi. Bir de böyle bir yıl falan verdi. 2019'dan beri kendi takımında oynayan gol atan bir forvet yok dedi.
0: Vay.
1: Acaba dedim bir çeviri hatası mı var orada?
0: Yok antrenör hatası var orada. Çeviri hatası yok yani gerçekten.
1: Yani bu.
0: Gerçekten yani.
1: 2019'dan itibaren dedi Türkiye'de kendi takımında oynayıp da forvet olan gol atan kimse yok dedi. Türk forvet yokmuş yani kendi kulübünde sürekli oynayan Türk forvet yok dedi. Bir de yıl verdi 2019 yani ne oluyor 6-7 yıldır mı oluyor? Evet. 6-7 yıldır ne seyrediyoruz acaba biz gol? Allah'ım yarabbim.
0: Yani hayır sıkıntı şurada yani adam kendini savunmaya geçtiği zaman gerçekten bazı konularda çok şuursuzluk yapabiliyor. Ama buradaki sorun onda değil.
1: Türklüğümüze de laf söylemişti hatırlarsan.
0: Tabii canım.
1: onun da dersini almıştık kendisinden. Yok insanların Gerçekten ben böyle aslında böyle linç gibi de olmasın yani, böyle burada bir insana böyle sürekli bir şey söylemekten de rahatsız olurum ama hani gerçekten herkesin artık kredisi sonunda, kredisini çok doldurduğu bir kişi oldu Montoya ama onun sonsuz kredisi nereden geliyor onu hiç bilmiyorum.
0: Vallahi şöyle bir şey var, çok sevdiğim bir laf vardır, çok tevazu gösterirsen vasattan ders alırsın.
1: Ya.
0: Burada böyle bir şey var yani. Yani biz çok şey yaptık, tamam ya bir yapar, tamam adam bir görevdi mesela sonunda, ha tamam dedi, kapattık konuyu orada o noktada. Yani hikayemiz şu, bizim rakamlara bakarak bile, yani yapay zekaya bunu versek bile ortaya daha enteresan bir takım çıkabilirdi. Yani ben mesela yapay zekayla şey çalıştım ya, Montoya'nın bu söylediğini ne diyorsun dedim. Yapay zeka bana pırrrt diye kendi takımında gol atan santrforlar çıkarttı. Hatta pozisyon sentrik de bana rakamlar çıkarttı. Hani Montoya'nın oynatması gereken adamlar gibi adamlar çıkarttı. Mesela takımın içinde Barış'ın dışında orada oynayabilecek adamlar çıkarttı. Barış ve Kerem diyeyim de hani hak geçmesin. Kerem'i de oynatıyor ya çünkü orada.
1: Evet.
0: Yani oraya farklı farklı adamlar çıkarttı. Yani sıkıntımız şu, teknik direktörümüz yanlış. Biz onun yanlış olduğunu Amerika'daki küçük maçlarda gördük ve buna kani olduk. Bize verilerle kanıtlandı. Ama biz hala aynı yerden devam ediyoruz. Şunu umduk biz, dedik ki bu adam buradan devam ederken kendini geliştirecek ve bak bambaşka bir Milletler Ligi çıkacak ortaya. Onun da cevabını verdi bize. Yok ya ne ben kendini geliştirmesin, deli miyim ben dedi ve kendini geliştirmeyecek. Bize iki maçta çok açık ve net bir şekilde kanıtladı.
1: Ama ders alıyor daha.
0: Şimdi biz...
1: Daha ders alıyor.
0: Ders alıyor değil mi?
1: Burada
0: o zaman özel ders verelim yani. Biz
1: ders alıyor. Ders çıkartacağız diyor bunlardan diyor da onun dersler artık bütünlemeye kaldı. Yani yok artık bunun af bekleyecek. Yani bilmiyorum
0: şimdi
1: ben
0: bak,
1: hala...
0: Bu adama şaka geliyor olabilir ama 86 milyon insan televizyonun başına geçip televizyonda ömrünü gününü verip reklamları izliyor, bu adamları izliyor. 30 bin kişi 40 bin kişi Bursa'da şakır şakır yağmur yağarken, oraları sel götürürken sahaya gidip böyle o deli gibi soğukta milli takım seyrediyor. Ve bunu hiçbir şey karşılığında yapmıyor. Oraya gittiği için hani bazı şeylere gittiği gibi kömür ekmek falan vermiyorlar oradaki adamlara. Tamamen milli takım sevgisi yüzünden gidiyor oraya.
1: Evet.
0: Ha oradaki adamlar diyorlar ki hani... villa satsana, villa satsana filan diye böyle tezahürat yaptıkları zaman da sen stattan ufak ufak hop hop hop hop hop deyip kaçıyorsun mesela.
1: Evet.
0: Bir de bu var tabii ki.
1: Evet. O da dün akşam
0: yani ya artık birilerinin bak doğru hareketler yapmasını beklemiyorum ben. Ben artık birilerinin bu kadar çok fazla yanlışı bir araya getirebilmiş olmaktan gurur duymayı bırakıp utanmasını bekliyorum. Ben var ya bir oturuşta 6 tane yanlış yaparım falan. Bu bir gurur meselesi değil. Değil abi. Of neyse. Yani inşallah şey olacak.
1: Peki o zaman.
0: Bir şekilde oturacak.
1: Yani. Çok kısa da bahsedelim. Cuma günü 2 Ekim Aynen. Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağız. Gruptaki 3. maçımızda dün Belçika Fransa'yla.
0: Belçika mı İtalya mı?
1: Belçika.
0: Belçika değil mi? Tamam,
1: evet
0: tamam.
1: Evet Belçika ile karşılaşacağız. Belçika dün Fransa ile mücadele etti. 1-0 yenildi mücadeleden. Deplasman ne olur sence? Gerçi deplasman diyeceğim ama Belçika'dan seyircisi, gurbetçi çok fazla vardır. Ben gene de millileri yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum.
0: Belçika'da ben yaşadım. Evet yani orada çok fazla Türk var. Orada Skarbek mahallesi yeter.
1: Evet o yüzden hani gene ben taraftar... taraftarın gene orada.
0: Ama Belçika'nın taraftarı da hiç öyle zöttürük taraftar değil yani. Bir Hollanda taraftarı ya da işte ne bileyim hani Amerika'nın defense defense diye bağıran taraftarı değil. Onlar da taraftar gibi taraftar yani. Bu arada onu kimse gözden kaçırmasın.
1: Üçüncü maç 2 Ekim Cuma Belçika ile deplasman.
0: Umarım fark yemeyiz.
1: Ya.
0: Umarım fark yemeyiz yani. Umarım.
1: O kadar.
0: Umarım fark yemeyiz.
1: Yemeyiz ya.
0: Ya ben beraberlik bizim için çok büyük başarı olur.
1: Hı-hı.
0: Net söylüyorum ben. Yani
1: ya bir şeytanın bacağını kırmamız gerekiyor. Puanı almamız gerekiyor artık.
0: İşte bundan sonrasını şeytan düşünsün senin. Yani zor gözüküyor bana.
1: Peki.
0: Zor gözüküyor. İstemiyor muyum? Deli gibi istiyorum. Ben
1: tabii
0: istemez
1: ki.
0: Miyim ya?
1: Tabii
0: şey
1: ki.
0: Bayrak sallayayım camdan. Oley yendik
1: tabii
0: falan diye.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: Ben 4-1 yenince bayrak sallayamıyorum. Kusura bakmasınlar.
1: Tabii ki. Aynen, son derece haklısın. O zaman yavaş yavaş veda vakti geldi efendim. Yine Süper Lig'in olmadığı bir hafta sonuna doğru gideceğiz. Ama dediğim gibi Cuma günü, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile mücadele edeceğiz. Dolayısıyla Salı günü, haftaya Salı günü tekrar bir araya geldiğimizde yapacağız. Ve o zaman ligler de başlayacak. Yani hafta sonu ligler de başlayacak olacak. Dolayısıyla yine eminim konuşacak çok fazla mevzumuz olacak. Haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, dikkat gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı ve saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Editör masasında güzeller güzeli editörüm sevgili İlknur. Teknik masada bugün Özgür var değerli dinleyiciler. Ya Özgür'ün hareketleri görmeniz lazım yalnız. Sevgili Kemal kardeşim, her zaman yayına girmeden evvel benim ışığımı düşünen adam ve klima ayarımızla ilgili olarak ortak kullanıyoruz çünkü. Ondan sonracığıma o ayarlamaları da yapıyor ve tabii ki benim programım için duyduğunuz tanıtımlarda sevgili Kemal'in de imzası var. Aynı zamanda diğer arkadaşlarım da yapıyorlar ama güzel tanıtımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün iki tane konuğum var. Şimdi bir konuğum, değerli dinleyiciler, şöyle bir anne kız öyle söyleyelim. Radyonuzda birazdan konuğum olacaklar ama saat 12.40-45 gibi planlıyoruz.

0: Yani şey gibi hissettim kendimi, pilot gibi. Efendim, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişimizi yaklaşık 15-25 olarak planlıyoruz. 2 saat 53 dakika 27 saniye sürecek uçuşumuzda hepinize hayırlı yolculuklar dileriz. Şimdi bugün değerli dinleyiciler, 3 yaşından beri, ki şu anda yaşı 15 oldu bildiğim kadarıyla, sevgili Zeynep İslam canlı yayında olacak. Aynı zamanda annesi Ebru Uğurlu da değerli dinleyiciler burada stüdyo konuğum olacaklar. Kendileriyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii ağırlıklı olarak bugün aslında asıl konuğumuz Ebru Hanım, hiç kusura bakmasın, sevgili Zeynep olacak. Zeynep İslam değerli dinleyiciler. Saat böyle 12.40-12.45 gibi. Onlar da biraz belki İstanbul trafiğinde kalmış olabilirler değerli dinleyiciler. Ha, bu arada yani önümüzdeki günlerde, şimdi biz Eylül ayını bitiriyoruz. Ekim ayıyla birlikte yarın mesela bir konuğumuz olacak. Kardeş Türküler solisti sevgili Feryal Öney canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Harika bir program gerçekleştireceğiz sevgili Feryal Öney ile değerli dinleyiciler. Benim çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi kendisi. Yarın itibariyle stüdyomuzda konuğumuz olacak kıymetli dinleyiciler. Tabii Ekim ayında şöyle bir baktığım zaman, of ne konuklar var. Özgür, Besti geliyor. Az önce belli oldu, Ferman Akgül canlı yayında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak. Ga grubunun solisti biliyorsunuz. Mustafa Keser değerli dinleyiciler, 60 yıllık muazzam bir sanat hayatı Mustafa Keser. Koridor grubu ve Hüseyin Atar, yine Angelika Akbar canlı yayında stüdyo konuğum olacaklar. Bunlar belli olan isimler değerli dinleyiciler ama tarihlerini paylaşmıyoruz tabii şimdi. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Bu arada Manisa Turgutlu Spor Başkanı'na, sevgili Yılmaz Başkan'a da buradan sevgi ve selamlarımı göndereyim. Değerli dinleyiciler, o da radyomuzu dinliyormuş, takip ediyormuş. Süpersiniz sevgili başkanım. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum size de. İnşallah bir gün buraya da bekliyorum. O zaman şöyle yapalım Özgür, WhatsApp numaramızı hatırlatalım, yayınımıza başlayalım. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Abi bakıyorsun yukarıda big big yanan bir şey var, yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
2: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, gündeme yan başlıklara şöyle bir bakalım. 1 Ekim'de benzine 12.47, motorine 3.60, LPG'ye de 1 lira 48 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bakalım, bilmiyorum geri çekilir mi çekilmez mi, bir şey olur mu, olmaz galiba. Bekleyeceğiz ve göreceğiz ama sağlam zam oranları biliyorsunuz bu sistem değiştiği için değerli dinleyiciler. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye yönelik gözaltına alındılar. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı, Ferdi Karaduruk Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı, Ahmet Şahin Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Yunus Yıldırım Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Sebahattin Şahin yine MHK Futbol Federasyonu Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Alican Sağlar TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu, sevgili dinleyiciler, ve Emre Kosif Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Şöyle bir baktığımızda objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma, görev vermeme, suçlamalar neler onlarla ilgili olarak, görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma, puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları oldu hanımlar beyler. Akın Gürlek ne söyledi? Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kurul sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. Soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Sayın Bakan, Adalet Bakanı'nın hanımlar beyler yapmış olduğu açıklama. Şimdi şöyle bir bakalım Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olarak. Yani geçmişte Burak Yılmaz'ından tut Ali Koç'una, ondan sonra son olarak yakın zamanda Beşiktaş Başkanı'nın bile yapmış olduğu açıklamalar var. Hatta biraz kurcalasak belki Simge bile MHK Başkanı ile ilgili olarak değerli dinleyiciler eleştirde bulunabilir yani. Hoş Simge'nin sağ solu belli olmaz. Değerli dinleyiciler, bulunacak mısın? Var mı öyle bir eleştirim falan? Hı? Yok. Tamam, şaşırttı bizi, yokmuş değerli dinleyiciler. Çok hakim olamadın girişte. Tamam, problem değil. Başka eleştirilerde buluşmak üzere diyelim o zaman. Şimdilik Simge'yi olduğu yerde teknik masaya geldi. Değerli dinleyiciler, bir görev değişikliği yaptık. Özgür'ü çıkardık. Simge'yi oyuna dahil ettik kıymetli dinleyiciler. Biz de istiyoruz temiz futbol olsun, güzel futbol olsun. Ondan sonra kavga olmasın, bağırmalar, çağırmalar, şunlar bunlar olmasın. Hakikaten sinir bozucu durumları yaşıyoruz işin gerçeği. Bakalım bu soruşturma, bu gözaltılar, bu durumlar nereye gider? Başka bir taraflara uzanır mı? Derinleşir mi? Arka planda farklı farklı şeyler olur mu? Bilmiyoruz. Hep birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Bizler de takip ediyoruz hanımlar beyler. Şimdi dün kabine toplantısı vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Simge de diyor ki ses var diyor. O zaman ses ver Simge. Kaç tane? 3 tane ses var. Hadi var bakalım. 3 sesi de dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda bakınız neler söyledi.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan dolaşanlarla mukayese etmesin. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimiz. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de sahiptir. Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde maşeri vicdanın rehberliğinde gelen her türlü adım atılacaktır.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı diyor bir araya geleceğim dedi. Bence titresin birileri yani öyle. Bakacağız, göreceğiz tabii. Şimdi dün akşam Mustafa Hoş da anlatıyor yayınında. Yani Fatma Betül Sayankaya, değerli dinleyiciler, geçmişten günümüze gelene kadar, geçmişten günümüze gelene kadar kim olduğunu, nereden geldiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki burslardan, şuradan buradan falan, bugün geldiğimiz, baktığımız noktada kim? Dünkü günaydının sesi. Şimdi girmeyeceğim çok fazla. Şöyle, ya ortada konuşulan paraları görüyorsunuz değil mi? Dün sosyal medyada, ki biz de yaptık onu sevgili Mustafa Hoş da, hani paranın büyüklüğünü bir şekilde göstermek lazım. Kardeşim 11 milyar 20 milyar falan diyorsun ama yani 20 milyar deyince çok çok büyük bir para gibi gelmiyor. Bir de milyar, eskide hep milyar, sıfır atmadan evvel hep milyar milyar milyar falan deniyordu ya. Abi bu öyle böyle bir para değil. Yani o fon soruşturmasında kırılan para, birilerinin götürdüğü para değerli dinleyiciler, öyle böyle bir para değil. Bunu somutlaştırmak lazım, karşısına şunu koymak lazım, işte şu kadar, ne bileyim, bilmem kaç bin emeklinin maaşı değil mi, işte 100 küsür tane F-16 savaş uçağı alınabiliyor, bilmem kaç yüz bin tane konut yapılabiliyor bu parayla. Bak düşün değerli dinleyiciler. Hatta neydi işte milletvekilinin yaptığı açıklama, şeydi, bu kaldırılan para Kemal 200 TL'lik banknotlar halinde böyle ucuca tutturulduğunda dünyayı iki kere dönüyor. Bak, dünyanın etrafını iki kere dönüyor, ondan sonra bir de Konya'ya gidiyor. Mesela ucuca o kaldırılan para ucuca toplandığında, böyle tutturulduğunda buradan Ay'a gidiyor. Ay'a gidiyor. O kadar bir şeyden bahsediyorsun, paradan bahsediyorsun yani. Dün çok enteresan bir şey gördüm, şuydu galiba. 300 yıl boyunca, 300 yıldı galiba, 300 yıl boyunca her gün 10 milyon TL harcasan bitmiyor. Düşünebiliyor musun? Rakamı düşünebiliyor musun? Her gün 10 milyon TL. Bak Kemal, kucağına 10 milyon TL'yi verseler, al bunu bugün harca deseler, bak yemin ediyorum 10 milyon TL'den bahsediyorsun abicim ya. Ha. Ya bu 7 sülale de değil yani, kaç sülale yani, birkaç 7 sülale. Hani tamam, bu bizim 7 sülale. Senin 7 sülale de gelsin. Kaç etti? 2 etti. Oho, daha 8 otan lazım. Simge'nin 7 sülale de gelsin. Ondan sonra İknur'un 7 sülale gelsin. İknur'un 7 sülale kalabalık. Güzel, oradan 1,5 çıkartırız gibi değerli dinleyiciler. Öyle böyle bir para değil yani. Ben şunu anlamıyorum. Bak, klasik bir söylem var arkadaşlar, katılır mısınız bilmiyorum. Bir insanın bugün, şimdi mesela bir bu video platform sitesinde çok fazla takipçisi olan bir kişi var, yabancı. Onun böyle belli aralıklarla yaptığı yarışmalar var. Bugünkü yarışma bildiğim kadarıyla şu: markete gir, her şeyden ye, 1 milyon dolar al. Ha, böyle bir şey var mı ya? Şimdi bir insan bir yere kadar yiyebilir. Değil mi? Yani bir yerde tıkanırsın, doyarsın artık yani. Hakikaten doyarsın. Ha ne olabilir abi? Yani bu doyumsuzluk nedir? Efendim? Yani bu doyumsuzluk nedir? Ben bunu bir türlü gerçekten anlayamıyorum değerli dinleyiciler. Ama işte günümüzde bunlarla karşılaşıyoruz. İknur bir tane şey göndermiş, dur, tweet göndermiş. Ne göndermiş? Gözlüğümü takayım da bir bakayım. Ha, Escobar, Pablo Escobar. Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğundan elde ettiği ve dünya tarihine kazınan devasa servet $20 milyar. Türkiye'de büyük fon vurgunundaki para miktarı $20 milyar. Muhteşemsin, muhteşemsin İknur, canımsın. Görüyorsunuz işte, para yaktı. Bir de bu da ayrı bir konu ha. Yani Pablo Escobar'a yanıp tutuşanlar falan var. Biliyorsunuz o hani bir tane paralı platform var. Dizilerin, filmlerin yayınlandığı, hatırlarsanız orada mesela Narcos dizisi oldu. Pablo Escobar'ın hayatını anlatan dizi falan. Ya dizinin müziğini telefonuna yükleyenler, Escobar tişörtleri, şunlar bunlar falanlar filan. Neyse, konu dağılmasın. Abi para öyle böyle bir para değil yani, kaldırılan para. Sayın Cumhurbaşkanı'na biz güveniyoruz, üzerine gidecektir ondan sonra. Ceza alması gerekenler lütfen bu paraları bize geri kazandırın, çünkü malum yurt dışına kaçırdıkları söyleniyor. Mesela Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, onun 11 küsür milyar falandan bahsediliyor diyor falan. Yani çok fena, onlar gerçi kabul etmemişler falan ama öyle böyle paralar değil değerli dinleyiciler. Okullarda güvenli ortamın tesisi için mevcut tedbirlerin gözden geçirildiğini ve ilave önlemlerin görüşüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı, Manisa Turgutlu'daki olaydan etkilenen öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve Osmaniye'de hayatını kaybeden öğretmene Allah'tan rahmet diledi. Değerli dinleyiciler, Rize toplam değeri 10 milyar lirayı aşan 26 projenin hizmete alındığını, bak düşün. 26 proje Rize'de hizmete alınmış. Sayın Cumhurbaşkanı bunu kabine toplantısında söylüyor. 3 yeni projenin temelinin atıldığını söylüyor. Düşün bak, 10 milyar TL diyor ya, 26 proje diyor ya, bu götürülen parayla düşün bundan kaç tane yapıyorsun bu projeden. Yani paranın büyüklüğünü düşün. Ne diyor? 1.7 milyarlık. 1.7 mi bu ya? Dur bakayım, arada nokta var. Evet, 1.7 milyarlık yatırımla hayata geçirilen 1408 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi. O parayla kaç tane şehir hastanesi yapıyorsun? Kaç tane? Sputnik. Çok pis gaza geldim Simge. Sakin mi olayım? Biraz yavaşlayayım mı? Uyarı aldım değerli dinleyiciler Simge'den. İstanbul Havalimanı 890 milyon euro değerindeki 4. ana pistin açılmasıyla toplam pist sayısı 6'ya çıkmış. Bak, 890 milyon para mı ya? Ya bırak al, 890 milyon euro para mı ya? Bundan kaç tane yapıyor? Kaç tane bu para? Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı başka ne dedi? Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul kapsamında New York'ta 17 devlet ve hükümet başkanına ikili temaslarda bulunduğunu, yatırımcılar ve sivil toplumda görüştüğünü söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle genel kurula katılamamasını insanlık adına utanç verici bir adaletsizlik olarak değerlendirdi değerli dinleyiciler. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını, Filenin Sultanlarını ve altın madalya kazanan milli boksör Buseran Sürmeneli'yi tebrik etti Sayın Cumhurbaşkanı. A Milli Futbol takımına başarılar diledi ama A Milli Futbol takımı bildiğiniz darmadağın oldu. Değerli dinleyiciler, 4-1 nedir ya? Hiç kusura bakmayın A Milli Futbol takımı, çok kötü oynadınız. Yakışmadı yani. Bizim de bir sabrımız var artık, yeter. Hakikaten yeter yani, tamam diyoruz, iyi diyoruz, destekliyoruz, seviyoruz, anladık da be kardeşim birazcık da oynayın ya. Vallahi birazcık da oynayın ya. Hani derler de, yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda kardeşim. Filenin Sultanları tarifeli uçakta gelirken siz jetlerle gidip geliyorsunuz. Milyonlarca euroyu alıyorsunuz. Ya tamam, paranızda gözümüz yok ya, Allah Allah. Böyle bir piyasa varsa, böyle bir futbol piyasası varsa, böyle bir para piyasası varsa eyvallah. Ama kardeşim yani kötü oynadınız, kabul edin ya. Ve bir çeki düzen verin artık. Futbol Federasyonu Başkanı'na Bursa'da dün tepkiler geldi. Stadı galiba terk etmiş. Yani dışarı diye tepkiler gelince o da herhalde tepkileri anlamış olacak ki çıkmış gitmiş bildiğim kadarıyla. Böyle haberler çıktı. Pardon da, kendinize gerçekten bir çeki düzen verin. İtalya'yı hiç yenebilseydik, hiç yenemedik, yine yenemedik. Özür dilerim. Bak çok bağırdım. Ama bazen insanın hakikaten sabrı bir yere kadar, gerçekten değerli dinleyiciler. Tamam, seviyoruz. Ülkemizin milli takımına bağlıyız. Bireysel olarak takımlarımız, futbol takımlarımız yurt dışına çıktığı zaman Avrupa arenasında mücadele ettiklerinde onlara yine bağlılığımız sonsuz, çok güzel. Ama yani birazcık da artık başarıya açız ya. Allah Allah. Şimdi Özgür Özel, değerli dinleyiciler, Erdoğan'a bu fon skandalı ile ilgili yakalandınız dedi. Kabine toplantısından fon skandalı ile ilgili açıklamasında muhalefeti hedef almasına tepki gösterdi Yeni Parti Genel Başkanı Özel. Yakalandınız dedi. Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz. Üzerinden 2 lira çıkmadı ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı ifadelerini kullandı. Hanımlar, beyler, Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı yapmış olduğu açıklamada. Bu arada AK Parti'den de, değerli dinleyiciler, cevap geldi Yeni Parti'ye. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara, meydanlara, körü körüne kalkan olmak, belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur. Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Sizin taraftaysa kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır paylaşımında bulundu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada, yani Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik, değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklama. Devam edelim. Nerede? Kırıkkale'de drift atan iki tane sürücüye 280 bin TL para cezası verildi. Şöyle bir bakalım. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osman Gazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda iki otomobilin drift attığını tespit ediyor. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 140 bin lira idari para cezası veriliyor. Her iki sürücünün de sürücü belgeleri iptal ediliyor. Araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi, kıymetli dinleyiciler. Ve komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi dün akşam saatlerinde, cezaevinden çıktı. Deniz gösterisinin ardından hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen yurt dışından döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, 4 Temmuz 2026 Cuma 2026 günü girdiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan Deniz Göktaş tahliye edildi. Peki ne dedi? Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan hala burada. Hayalim üçümüzün tek bir arabayla beraber çıkıp İstanbul'a gitmesiydi ama olmadı. Oğuzhan Uğur burada ve suçlamasını bilmiyorum. Türkiye'de benim gibi tutuklu yargılanan binlerce insan var. Tabii ki dışında olmak çok, dışarıda çok güzel. Çok özledim ama içeri ya da dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir, dedi Deniz Göktaş. Casusluk soruşturması, eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 kişiyi tutuklandı değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun, yani MASAK, kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarında FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu iddialarına dayanıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi 6 şüpheliden. Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı İnönü Akgünalp ile Eda Aydoğan ve Güner Eken'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanıp serbest bırakıldı. Adana MASAK bünyesindeki entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine dair önemli bulgulara ulaşıldığını kaydetti. Dosya kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, yurt dışında bulunan 16 şüpheli hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldığını söyledi değerli dinleyiciler. Soruşturma çerçevesinde de bazı iki tane şirkete mahkeme kararıyla el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Yani TMSF kayyum olarak oraya geçti değerli dinleyiciler. Konuklarımız geldi mi Simge? Gelmediler, yoldalar. Tamam. Zaten Ebru Hanım yazmıştı trafik çok fela diye. Ya bu trafik bugünlerde bir acayip ya. Viyadük mü tamir ediyorlarmış, ne yapıyorlarmış, bir şey yapıyorlarmış. Perişan etti bizi bu viyadük tamiri ya. Gerçekten. Efendim. Sabah Güçlü Özgan bana mı selam söyledi? Aa, çok teşekkür ederim. Beykoz'dan Mecidiyeköy'den bir dinleyici yazmış sabah. Sonra Güçlü Bey de dedi ki Okan da oradan geliyor dedi. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sevgili Güçlü'ye selamını aldığımı, tekrar ona selam söylediğimi iletirsen sevinirim. Efendim. Yarın sabah sen söylersin. Unutmazsın değil mi? Bunu unutmadığına göre onu da unutmazsın. Süpersin ya. Böyle unutmamak için yaptığınız bir şeyler var mı? Kaçma ilk dur, bir yere gitme, dur bakayım. Hemen anında yakalarım. Konuğa bakmaya gidiyordu. Ağla. Böyle gidiyordu. Şöyle bir döndü. Evet, unutmamak için, bir şeyi unutmamak için ne yaparsın İlknur? WhatsApp'taki. Aa, WhatsApp'tan insan kendine mesaj atabiliyor mu? Senelerdir. Bu detayı da unutmayacağım yalnız. Hani Okan Bey gömdük, dur üzerine ben bir kapatayım der gibi. WhatsApp'tan kendine mesaj atıyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun. Ya da kaydediyorsun. Dolmuştur bayağı bayağı. Ne hatırlattın mesela? En son kendine ne hatırlattın? Çok komik şeyler olur orada. Hadi söyle, var mı bir şey? Hatırla. Bey, eve gidince kaşığı oradan çıkarmayı unutma. Ne bileyim. Kargo takibini unutma falan. Simge, sen direkt takvime not alıyorsun. Kemal, WhatsApp. Sen de mi kendine? Ne güzel bir şeymiş, onu biz de yapalım. Eskiden parmağa ip bağlama vardı, biliyor musunuz? Parmağa ip bağlarlardı, biliyor musunuz onu? Ya işte onu ben hatırlamıyorum. Yani parmağa ip bağlanıyor, onu enteresan. Parmağa ip bağlanır. Mesela saat değiştirilir. Hani saati çıkarıp sağ koldan sol kola, soldaysa sağ falan, neyse, böyle saati değiştirmek de bu da bir şey hatırlaması gerektiğini. Ama o gün hatırlanacak şey onunla hatırlanır yani. Hani hatırlanır. Cümleyi tamamlayamadım. Öyle işte. Hadi İknur, görüşürüz. Dikkat et kendine. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Türk oyun sektörü 2025 yılında 2.75 dolar gelir elde ederek küresel mobil oyun pazarındaki payını %5'e çıkarmış. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 5 yılda %450 artmış. Değerli dinleyiciler, Dream Games 2025'te tek başına 1.7 milyar dolar gelir elde etmiş. Bak hep artık var ya, para duyunca hep bu fona gidiyor kafam. 2025 yılında Dream Games 1.7 milyar dolar gelir elde etmiş ya. Düşün, bundan kaç tane alıyorsun? 15-20 tane falan gibi gelir elde ediyorsun. Düşün. Düşünemiyor. Ya Okan Bey yeter, düşün deyip üzer bize gelme. Çok canımız sıkıldı ya gibi. Bir de şöyle bir şey var bak. Ben şimdi görüyorum sosyal, abi ne para vurmuşlar ya, ne para kaldırmışlar ya falan diye. Bazılarının şöyle bir tespiti var. Bu ne kadar para kaldırmışlar, ne kadar para vurmuşlar falan diyenler genelde biz niye vuramadık, biz niye kaldıramadık şeklinde bir şeyle, içgüdüyle, öyle bir refleksle söylüyorlarmış. Ben söylemiyorum bunu. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında değerli dinleyiciler adli kontrol kararı verildi. Simge, efendim bir şey mi diyeceksiniz? Ha öyle mi? Tamam güzel, konuklarımız gelmiş, harika. O zaman şu haberi de verelim. İçişleri Bakanlığı'ndan değerli dinleyiciler, okul güvenliği için yeni bir adım var silah sahiplerine. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talihiyle okul güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması amacıyla silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlara SMS'le uyarı gönderilmeye başlanmış. İlk etapta 7 ilde uygulanan mesajlarda ruhsatlı silahların özellikle çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmesi değerli dinleyiciler isteniyor. Biliyorsunuz çok acayip şeyler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz, üzülerek söylüyorum kıymetli dinleyiciler. Şimdi ben sizden yüksek müsaadenizi rica edeceğim değerli dinleyiciler, çünkü Konuklarımız bugün gerçekten çok kıymetli konuklarımız var. Sevgili Zeynep İslam, değerli dinleyiciler, daha küçük yaşında çok önemli başarılara imza atıyor. Ben var ya onun çok önünü açık görüyorum. Müthiş, önünü açık görüyorum. Çok da güzel bir hanımefendi. Annesiyle beraber burada konuğum olacak. Onlarla birlikte dönüyoruz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ferhat Göçer değerli dinleyiciler.
2: Sevgili Okan, Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri sok. Falcı'ya bile gittim. Baksana dedim, ne zaman geliyor? İhtimal ne zamandır?
2: Gerek yok. Mina'nın burada zaten. Big Boss geleceksin diye geliyoruz.
1: Abi
2: yani.
1: Falcı oydu zaten.
2: Kırbaçla geldim ben buraya.
1: Öyle mi getirdin?
2: Beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Ne yapacağım şaşırdı.
1: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırbaçlar falan.
2: Direkt daha kalktı araba yani.
1: Abi şimdi bir kelime aklına ilk gelen şey. Vefa.
2: İstanbul'da bir sen.
1: Para.
2: Oğul.
1: Araç.
2: Müzik.
1: Hayat.
2: Misafir.
1: Mangal.
2: Aşk.
1: Ömür Gedik.
2: Radyo Sputnik.
1: Okan.
2: Ah canım abim benim ya. Gerçekten sana da bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz.
1: Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Ruhumu kesiyor boş bir ayaz. Kafamın içini bir salsaydın.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve şu anda da ekranda gördüğünüz üzere çok güzel bir hanımefendi konuğum, sevgili Zeynep İslam. Zeynep, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İdare ediyorsun, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ ol. İdare ediyorsun, bu idare tam anlamıyla iyi olmamak mı, nedir? Çok mu zor gidiyor hayat be?
1: Ya aslında o açıdan değil, benim halam var. Halam sürekli derdi böyle, çok iyi izlemeyin, işte nazar değer. Oradan ben de küçüklükten kalma bu biraz. Yani idare ediyoruz. Biraz da böyle hayat mücadelesi verdiğimiz, imajı verilsin açısından böyle. Çok rahat olduğumuzda belli olmasın.
0: Sen peki bunu hala savunuyor musun? Yani halanın bu söylediğini hala evet ya doğruymuş, yoksa aman hala yıllarca bizi kandırmışsın falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
1: Alışmışlık diyorum. Öyle olduğu için demiyorum. Çok da katılmıyorum yani buna, ama küçüklükten kalmış yani bende. İdare ediyoruz yani.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi sevgili Zeynep'i tanıyacağız. Ama benim bildiğim Zeynep seslendirme yapıyor, ama sadece seslendirme değil. Yani Zeynep'in bir kere hayallerini de konuşacağız. Yapmak istediği şeyleri de konuşacağız. Belki hayatının ilerleyen dönemlerinde bambaşka bir yere de evrilecek olabilir, ama senin bir kere seslendirme yaptığını biliyoruz. Evet. Ve çok küçük yaşlardan bu seslendirme işi değil mi hayatına dahil oldu?
1: 3 yaşından beri.
0: Nasıl oldu, hatırlıyor musun? Ya 3 yaşında sen Simge ne yaptığını hatırlıyor musun? Ciddi misin sen? Ulan bende sıkıntı var o zaman ya. Ebru Hanım, sizde var mı hikaye?
2: Ben de 4 yaşını hatırlıyorum yani. 4 yaşından beri hatırlıyorum.
0: Vallahi,
2: ben de.
0: Simge gel, siz devam edin, ben gideyim.
2: Size bir 12 takviye.
0: Bence de. Şimdi seslendirme olayı nasıl başladı? Sende Zeynep?
1: Şöyle, benim babam zaten yönetmenlik yapıyordu. Oradan da işte ablam başladı yavaş yavaş oyunculuk, dublaj diye. Annem de ben de boş durmayayım diye. Hadi Zeynep de yapsın diyerek böyle beni stüdyoya sokmaya çalışıyor. Ben de böyle aşırı hareketli, asla yerinde durmayan, böyle sürekli ağlayan, zırlayan bir çocuktum. Ve böyle küçük bir bacağına bir cimcik atıyor böyle. Gir artık stüdyoya diye. Ben de böyle ağlaya zırlaya giriyorum stüdyoya. Ondan sonra işte yönetmenim bana ne demem gerektiğini söylüyor. Ben onu tekrar ediyorum. Böyle böyle başlıyor ve o zamana kadar da geliyor yani böyle benimle.
0: Peki hoşuna gidiyor mu? Yani seslendirme yapmak, şu anda bulunduğun yer senin sevdiğin, sıkı sıkıya sarıldığın bir yer mi?
1: Evet, yani çok zevkli ve insan hani o stüdyoya girdiğinde orada bir sürü insanla tanıştığında çok farklı hissettiriyor kendini, hissediyor kendini. Çünkü özel de bir şey yani, böyle bir yeteneğe sahip olmak, böyle farklı ses tonunda insanlarla tanışmak, yani buralara gelebilmek çok güzel yani benim için.
0: Sen şu anda hangi seslendirmeleri yapıyorsun? Yani sürekli yaptığın böyle söylendiği zaman seni seslendirmeden "aa o muymuş" falan diye genelde çocuklar mı biliyorlar, çocuklar mı tanırlar, ne
1: evet,
0: diyorsun?
1: Çocuklar tanır. Maşarla Kocayı vardı. Eski kızın sesi biraz büyüdüğü için ben seslendirdim. Hala da işte demo atıyoruz ve deniyorlar, yani sesin büyümüş mü diye kontrol ediyorlar. Sonra Lego Türkiye'nin reklam sesini yapıyorum, çoğu reklamını ben seslendiriyorum.
0: Lego Türkiye'nin?
1: Evet. Ondan sonra işte devam eden çocuk çizgi filmlerimiz var. Onları işte kelimeleri öğretebilmek için, atıyorum Yakadi var mesela orada. Renkli otobüs, mavi otobüs, kırmızı otobüs diye böyle işte 2-3 dakika boyunca otobüsü tekrar ediyor. Ki çocuğun aklında kalabilecek şekillerde söylüyor bunu da. Böyle işlerimiz oluyor. İşte korku filmleri oluyor.
0: Korku filmi
1: oluyor.
0: Mi oluyor?
1: En sevdiğim zaten korku filmi.
0: Ciddi
1: benim.
0: Misin sen ya? Korku filmine nasıl seslendiriyorsun? Yani korku... nasıl bildiğimiz, bizim izlediğimiz korku filmlerinden
1: evet,
0: bahsediyorsun?
1: Korku gurmesiyimdi. Ben normalde hiç normal film izlemem. Full benim korku, gerilim,
0: ciddi
1: polisi
0: misin
1: hep
0: sen?
1: Böyle.
0: Korkmuyor musun ya?
1: Eğlenceli oluyor.
0: Hadi ya, korku filmi eğlenceli oluyor. Neyse, bizim de olaya biraz daha farklı bir taraftan bakmamız gerekiyor demek ki. Ney? Bayıldın mı? Çok tatlı ama gerçekten. Teşekkür ya. Çok ederim. Tatlı. Maşallah. Allah bahtını güzel yapsın. Çok başarılı olacak. Bak Simge, bugünü bir yere yaz. Şimdi bak. Bugünü bir yere yaz Zeynep, tamam mı? Çok daha şöhret olacak, inanılmaz parlayacak, inanılmaz tanınacak, sonra bizi tanımayacak.
1: Estağfurullah.
0: Alo Zeynep, Okan ben, hani Okan abin gelmişti ya 15 yaşında, Okan hani Radyo Sputnik, Allah Allah falan. Yapmazsın öyle bir şey değil mi?
1: Asla yapmam.
0: Bak kayıtlı, bunlar kaydediliyor. Canım benim ya, korku filmi. Orada yaptığın seslendirme ne? Yani yapsana bize. Bu arada bugün seslendirme ufak küçük küçük örnekler alırım senden. Yani tabii yaptığın ki. Seslendirmelerden böyle minik minik kupleler alırım yani. Mesela
1: benim
0: korku filmi.
1: Şu ana kadar aldığım en hoşuma giden korku filmi ama benim için de en zor seslendirme kaydıydı bu, işte 12 senelik dublaj hayatım boyunca.
0: 12 senelik dublaj hayatım diyor ya. 12 sene diyen ağza bak ya. Vallahi billahi 3 yaşında kaç ya, 3 yaşında başlamış. Dinliyorum ben seni.
1: Kız çok meraklı bir karakterdi ve işte böyle açık bir pazar gibi bir yerde bir sandık buluyor. Sandıkta tekin bir sandık değil belli ama kız onu merak ediyor. Hı. Evde açıyor bunu. Lanetleniyor kız ve içindeki yaratık kızın içine giriyor. 27 dakika boyunca yaptığım tek şey çığlık atmak. Boğazımdan böyle kan geliyor artık.
0: Allah Allah.
1: Hani, ama çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani böyle seans gibi, terapi gibi. Ben içimi boşaltıyorum orada. İçimdeki tüm sinir stresi bağırarak atıyorum stüdyoda. Sonra işte kızın babası geliyor. Diyor ki işte ondan çık bana gir diyor. Ben bir 27 dakikada babamla ağlıyorum. Ağlıyorum, bağırıyorum, sonra hırlıyorum. Çok garip bir işti ama çok eğlenceliydi bence.
0: Allah Allah.
1: Hala da telefonda da ses kayıtları var bağırdığımı.
0: Peki sana şunu soracağım. Sen mesela ses senin tabii senin için artık en önemli şey. Onu korumak için, onun etkilenmemesi için bir şeyler yapıyor musun? Yani yaptığın bir şeyler var mı?
1: Yok.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet, ben çok böyle dikkat etmem, çevreme de böyle kendime de çok dikkat eden biri değilim. Hı. İşte annem bazen uyarıyor işte bağırma, yapma, etme diye.
0: Şimdi sana baktığımız zaman çok rahat bir insan görüyorum. Yani hani şöyle anlatayım. Ya hayatı çok umursamayan, hakikaten öyle yani normal yaşayan ama bir hayatı yaşıyoruz. Bir şeyler yaparız, keyif aldığımız şeyleri yaşarız. Önemli olan güzel şeyler yapalım. Değil mi? Kendini çok fazla üzmeyen öyle bir insan mısındır mesela?
1: Ya evet, benim böyle genel olarak bizim ailemizde mesela annem çok aksidir buna yani. Annem mesela evden çarşaf toplamadan
0: çıkmaz.
1: Sevgili dinleyiciler,
0: bu arada annesi de burada şu anda tam karşısında. Birazdan ekranda o da olacak zaten. Dinliyorum ben seni.
1: Yani çok bir düzenlidir böyle, mesela çarşafı dağınık bırakarak çıkamaz evden. Hı. Ben de onun aksiyim, hani bir kere geliyoruz dünyaya, yani o çarşaf illaki bir gün toplanacak kafasındayım biraz. O yüzden annemle bazen öyle zıt düşebiliyoruz ama dediğiniz doğru aslında, öyle de biriyim yani.
0: Tabii bir kere geleceğiz dünyaya diyerek daha 1,5 yıldır toplanmamış çarşaf da.
1: Ama topluyorum. Şu annem evde oluyor çünkü. Ha,
0: düzenlisin yani.
1: Evet, düzen severim, sadece temizlik yapmayı sevmem. Hı. Öyle işte toz al falan.
0: Seslendirme yapmanın zorlukları neler? Yani sen başladın ama başladığın andan itibaren, çünkü çok küçük yaşlardan başladın ve bugüne gelene kadar da baya baya bir geliştirdin kendini herhalde, değil mi? Aynı yerde durmuyorsun tabii. Ses de değişiyor. Sen işe daha bir hakim oluyorsun. Artık çok daha rahatsın. Öyle değil mi? Ne diyorsun?
1: Ya aslında zorlukları şöyle diyeyim. Mesela atıyorum İspanyolca, ana dili İspanyolca olan işlerde karakter çok hızlı konuşuyor ve Türkçe'ye çevrilmiş halinde o cümle o kadar hızlı söylenebilecek bir cümle olmuyor. Hı hı. Bu yüzden böyle ona yetiştirmek için o karakterin ağzına oturtmamız gerekiyor ya bizim seslerimizi. Hı hı. Ona yetişmek için böyle blablabla oluyor bizim ağzımızda cümle. Ya da atıyorum çok yavaşsa, Fransızca gibi Fransızca yavaş olmaz da, mesela İngilizce'de yavaş söylüyor. Bir cümle 3 kelimeden oluşuyor. Karakter orada 6 kelime kuruyor. Yetişmiyor. Böyle zorlukları oluyor. Ya da bazen çok profesyonel yönetmenler oluyor. Ve bazıları işte böyle 15 yaşında olduğunu bazen unutabiliyor. Ya da işte o zaman kaç yaşındaysam. Çok iyisini istiyor senden. Okuldan çıkmışım, çok yorgunum ve ona girebilecek bir psikolojide olmadığım zamanlarda oluyor. Defalarca aynı cümleyi, aynı senaryo sürekli almak zorunda kalıyorum işte. Söylüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Bana diyor ki işte şurasını düzelt ama düzeltebileceğim hiçbir şey yok orada. Anlamıyorum. Ben de böyle spam atmaya başlıyorum. Rastgele aynı şeyi söylüyorum. Hangisi tutarsa artık. Hmm. Farklı farklı versiyonlar almaya çalışıyorum. Öyle zorlukları oluyor. Bazen işte dediğim az önceki korku filmi gibi sürekli ağlamam, bağırmam, çağırmam benim sesime de zarar veriyor. Hasta da ediyor beni. Yani boğazımın o gün 5-6 gün geçmemişti mesela. Orada yara oluşuyor çünkü. Hı hı hı. Böyle zorlukları oluyor işte. Ya da stüdyoda işte 1-2 saat kalmak.
0: Zeynep eğitim devam ediyor değil mi? Okulun devam ediyor
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet tabii ki.
0: Aynen. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Zeynep'in 15 yaşında olduğunu falan insanların unutmaları gayet normal yani. Hani hiç böyle bizde bir şey vardır Ebru Hanım. Ebru Hanım'ı bu arada ekran alabilir miyiz sevgili İknur? Artık yeter yani. Kendisi, kendisi de rica etti diye yaptık ya. Allah Allah. Bunu da anlamış değilim yani Zeynep. Orhan Bey ben ekrana sonra gireyim. Az solistler sonra gelir.
2: Ondan değil hayır, rol çalmamak için.
0: Yok ben gerçekten Ebru Hanım'ın bu arada hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: düşüncelerine gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü o kadar güzel bir şey ki önceliğin sende olması. Çünkü biz bu programı gerçekten senin için gerçekleştiriyoruz. Bizim misafirimiz sensin ama arka planda senin için, çocukları için mücadele eden bir anne de var ki bunu sen herhalde her evet. ne kadar çarşafı toplamasan da farkındasındır diye düşünüyorum. Ebru Hanım hoş geldiniz
2: hoş
0: bu arada.
2: Bulduk,
0: İyi misiniz?
2: İyiyim çok şükür Allah. Ben de öyle çok şükür Allah. Evet, İdare eder yok bende.
0: İdare eder yok net.
2: İdare etmek yok çok şükür.
0: Net bir ifade. Nasıl bir mücadele? Yani baya baya bir direte direte Zeynep'i zorla o stüdyoya sokmuşsunuz ama evet. sonuçta güzel şeyler
2: hiç
0: oluyor galiba.
2: Olmadım.
0: Öyle mi?
2: İyi ki de yapmışım.
0: Siz daha çok başarılı olacağını, daha iyi yerlere geleceğine herhalde inanıyorsunuz değil mi?
2: Ben şöyle düşündüm. Hayatımdaki prensibim de o. İnsanlar çok sevdiği işleri yapmalı. Sabah kalktığında of neden işe gideceğim ya, yine mi işe gideceğim dememeli. Büyük kızım da çok yetenekliydi, onu fark etmiştim, onu o yönde yönlendirdim. Zeynep biraz çekingen bir çocuktu küçükken, böyle çok kimseyle konuşmazdı. İnsanlar işte merhaba falan dediklerinde şöyle bir soğuk, yani genetik yapıdan dolayı ailesi de baba tarafı da öyledir. Böyle nasıl açılabilir, ben nasıl ona nasıl bir yol açabilirim dediğimde dublajın buna çok iyi geleceğini düşündüm. Çünkü Helin'e de çok iyi gelmişti. Böyle o ilk gün işte ısrarla bir yerlere gitmek istiyor. Ben hayır diyorum. Şurada diyorum iki dakika gireceksin. Bir mik mik yapacaksın yani. Bir şey yok, bir çuf çuf yapacaksın. Hayır yapacaksın hayır falan. Çektim onu şöyle köşedeki bir yere. Sen bir gel bakayım diyor. Şöyle biçimcik attım onu. Tamam dedi. Gidiyorum. Gitti şöyle yaptı.
0: Anne tamam. Çimdiğini onu da hatırlıyor musun?
1: Onu da çok hatırlamıyorum.
0: Bak işte. Çimcikti yani. Ne güzel. Bu da çok güzel bir hareket. Yani hatırlamaman gereken şeyleri silmen, çimdik hatırlanacak evet. bir şey değil yani.
2: İyi meslek edinmesi saklıyorum. Evet meslek edinmesi için. Yani aslında bir B planı olsun diyeydi bunlar. Ama artık hayat öyle bir hale geldi ki çocukların B planı olmuyor. Bu ana planları oluyor yani. Mesela çok iyi üniversitelerde okuyorsunuz ama asgari ücretle bir yerlerde çalışıyorsunuz.
0: Evet.
2: Yani sosyal medyada bir iş yaptığınız zaman seslendirmedir, oyunculuktur falan. Gerçekten gelirleri iyi. Artık yani eskiden mesela gerçekten durum iyi olmayan insanların hayaliydi oyunculuk, seslendirmeydi falan. Şimdi herkesin hayali. Herkes ünlü olmak istiyor. Herkes ekran önünde olmak istiyor. Yani o niyette başlamamıştım aslında. Sosyal gelişimleri için başladığım bir
0: ne güzel.
2: Yolculuk. Onların hayalleri, işleri oldu.
0: Çok güzel.
2: Zeynep mesela bu işte çok başarılı. Kendini çok güzel ifade ediyor. Çok da küçüktü bu arada. Mesela Turkcell'le ilgili bir şey olduğunu onu aratırdım. Yani sen arayıp sen söyleyeceksin. Bu hesabı sen ödeyeceksin. Bunu sen yapacaksın. Ya da bir derdi sen anlatacaksın Türk Telekom'u. Küçücüktü mesela benim yerimi o arardı mesela.
0: Ah ne kadar güzel
2: yani
0: ya.
2: Böyle bir sorun vardı telefonla acaba filan diye.
0: Ama ben şimdi mesela şeyi görüyorum. Zamanla Zeynep sen de öyle mi düşünüyorsun? Yani hani annenin bahsettiği o çekingenlik sürecini artık aştın. Çok daha rahatsın. Radyoya ilk geldiği andan itibaren o kadar sıcak ve o kadar samimi ki biz çok sevdik. Çok mutlu olduk. Çünkü buraya gelen insanların o doğal havayı, o samimi havayı hissetmesi, evde muhabbet eder gibi olması bizim için önemli. Öyle mi? O çekingenlik olayını falan biraz attın galiba. Ne diyorsun?
1: Ya aslında çekingenlikten çok benimki biraz şeydi böyle. Mesafe koymam gerektiğini düşünüyordum herkesle arama. Mesela arkadaş edinme konusunda bunu en çok yapıyorum. Ben biriyle arkadaş edindiğimde mesela ablamın aksine mesafeli davranırım. Böyle hemen ona kucak açmam, gülümsemem. Çünkü şey diye düşünürüm. İnsan böyle karşısındaki ona ne kadar çok sıcak bir tavırla yaklaşırsa o kadar hani bu kız da böyle hani kandırılır zaten hani hep gülüyor. Hep gülüyor işte herkese çok samimi biz ne yaparsak yapalım affeder kafasındaydı.
0: Zeynep dur bu çok önemli bir konu. Burada çünkü çok önemli mesajlar var. Bunu böyle kısa bir zaman geçmek istemiyorum. Çünkü o kadar güzel bir tespit var ki orada onu tam anlamıyla duymak istiyorum. Bir saat başı jingle'ımız var. O jingle'ımızı bir girelim. Ondan sonra değerli dinleyiciler burada sevgili Zeynep'le ve sevgili Ebru Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten harika bir gün benim için. Minicik bir müsaade istiyorum. Ondan sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz ve konuğumuz sevgili Zeynep İslam ve Ebru Uğurlu. Zeynep, şimdi çekingenlik dedik. Helin Kandemir bu arada, hani ben şu ana kadar söylemedim ama sevgili Zeynep'in ablası Türkiye'nin tanınmış oyuncularından sevgili Helin Kandemir. Şimdi ikinizin arasında bir fark var ama ben senin huyuna bayıldım. Anladığım kadarıyla ben ablanın bir röportajında dinledim. Ablam da senden bunu öğrenmiş. Tesadüftür. Senin o senden öğrenilen şeyi ben de bundan birkaç yıl evvel öğrendim. Bir arkadaşımız bize söylemişti ama senden o anlatımı duymak istiyorum. Yani biriyle ilk karşılaştığında onu bir notlama olayı falan var. Ne olur sen söyle.
1: Tabii ablamdan yola çıkarak anlatayım. Ablam böyle mesela biriyle tanıştığı anda çok mutlu gelir, ona çok iyi davranır. Aşırı da samimi de biridir zaten, yüz ifadesinden de belli olur. Ama bana, benim düşüncemle daha doğrusu, böyle yaklaştığında bir insana, insan senin hakkında şey düşünüyor işte. Kız çok güler yüzlü, onun arkasına bir iş çevirsek anlamaz ya da işte ona ne yaparsak yapalım, nasıl bir şey desek de hani çok kişilik olduğu için zaten umursamaz, ona istediğimizi yapabiliriz gibi bir tavır oluyor. Ama bence bir insana mesafeli yaklaştığında işte hani bu kızın bir duru var sonuç olarak. O insanı tanıdıktan sonra gerçekten ona samimi davranmalı mısın yoksa hak etmiyor mu bunu gibi düşünüyorum ben. Mesela karşımdaki kötü biri, harika, kötü biri ise ona ben çok samimi davranırsam onu anlayamayabilirim ya da karşımdakini tanıyamayabilirim. Ama mesafeli yaklaştığında ona karşı hani az çok anlıyorsun, izliyorsun, gözlemliyorsun ve nasıl biri olduğunu çıkarıyorsun ya, buna göre davranışlarını yönlendirebiliyorsun. Samimi davrandığında, eğer onun kötü biri olduğunu anladığın zaman artık ona bir anda hani soğuk davranırsan bir şey oldu mu diye düşünür karşındaki. Ama soğuk davrandığında aslında sen seçiyorsun biraz da, yani onunla olan arkadaşlığını sen yönlendiriyorsun. İyi mi davranmalıyım yoksa bunun arkadaş olmamalı mıyım? Mesafesini koruyabiliyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Böyle de doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Şöyle bir şey galiba. Şimdi bu hatayı ben de yaptım. Bana bir arkadaşım zamanında söylemişti. Bazı insanlar yeni tanıştığı insanlara 10 puan veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve daha sonra puanları yavaş yavaş 9, 8, 7, 6, 5 diye düşürüyorlar. Ve bir yerden sonra da artık görüşmüyorlar. Ama sen harika bir yol tercih ediyorsun. Yeni tanıştığın birine 0 puanı verip onu yavaş yavaş puanını artırıyorsun. Belki bir noktada 4'te durduruyorsun onun. Tamam diyorsun sen 4 puanlık bir arkadaşsın ama kimisinde de 7 puana kadar yükseliyorsun. Ebru Hanım, ne diyorsunuz?
2: Bazen 0.
0: Bazen

0: Siz de şöyle. Heh, bir saniye. Evet, ben seni dinliyorum bu arada. Hı-hı. Sen devam edebilirsin. Evet. Kendini duyuyor musun bu arada?
1: Çok aşırı duyuyorum.
0: Ha, şuradan ayarlayabilirsin sen kendi sesini. Tamam. Kısabilirsin.
1: ABC.
0: Siz duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum.
0: Harika. Evet.
1: Mesela sana iş verilmediği sürece senin yapabileceğin bir şeyin yok. Hani bir gelirin yok. Bir çalışma hayatın olmuyor ve evini geçindireceksen geçindiremiyorsun mesela. O yüzden sürekli olan bir iş olduğunu düşünmüyorum daha çok. O yüzden sivil havacılık okumak istiyorum.
0: Sivil havacılık mı?
1: Evet.
0: O ne ya? Ne yapacaksın sivil havacılıkta?
1: Aslında pilotaj istiyorum ama...
0: Pilot mu olacaksın?
1: İnşallah.
0: Ya öyle mi?
1: Öyle bir şey düşünüyorum.
0: Ha, öyle bir hayalim var yani.
1: Evet.
0: Peki ya bu ileride değişir mi acaba bilmiyorum.
1: İleride ya onu Allah bilir. Ama pilotaj için biraz tereddütlüyüm çünkü sayısal konusunda biraz düşüğüm. Ama dilciyim. Yabancı dilleri çok seviyorum. Onları öğrenmeyi, kültürlerini de seviyorum. O yüzden de aslında biraz sivil havacılığı. Çünkü dil de içeren bir bölüm ya. O yüzden ileride pilot olurum ama sivil havacılık da düşünüyorum. Bu oradan bir mevki.
0: Sen mesela oyunculuk falan düşünmüyor musun? Gerçekten istemiyor musun?
1: Oyunculuk...
0: Ya ol Zeynep ya. Ol ya.
1: Gerçekten istemiyorum.
0: İstemiyor musun?
1: Yok,
0: olursun olursun. Yok yok
1: oyuncu...
0: olur. Siz ne diyorsunuz Ebru Hanım? Olmalı mı?
2: Bence de olmamalı.
0: Olmamalı ya, mı?
2: Olmamalı.
0: Ha, anladım.
1: Ablam olmuş, o zirvede yeterli. Onu orada bırakmamız gerekiyor. Ben çok ilgilenmiyorum. Yani, tiyatro yapmayı çok severim. Ama oyuncu...
0: Ablan onu sana mesela, Helin sana söylüyor mu mesela? Helin Kandemir sana söylüyor mu? Hani sen de oyuncu ol, sen de bu alanda kendini yapabilirsin falan, ister misin falan, bu tarz şeyler, böyle sohbetleriniz falan oluyor mu? Söylüyor mu?
1: Yok, o da gönlünde ne varsa onu olmamı istiyor.
0: Aranız nasıl bu arada?
1: Aramız güzel, evet. Öyle mesela bir şey olduğunda ya da az önceki konuştuğumuz konu gibi işte birine nasıl yaklaşacağını bilemediğinde birbirimize
0: var
1: danışırız
0: mı?
1: Yani.
0: Gıcık olduğun bir şeyleri var mı ablanın? Böyle
1: abla
0: dağınık.
1: Kardeş arasında bazen
0: ya
1: bir
0: söyle canım,
1: oluyor.
0: Söyle söyle söyle abla, aramızda bir şey olmaz.
1: Ablam çok yoğun bir hayatın içerisinde. Çünkü hani başrol olduğu bir dizi var, onun dışında bir iş hayatı var. Görüşemiyoruz da böyle.
0: Ay
1: çok...
0: kıyamam. İzliyor musun dizisini? İzlemiyor kız. İzlemiyor musun? Allah seni kahretmesin.
1: Ya, dizileri çok takip etmiyorum.
0: Ciddi misin sen? İnsan ablasının dizisini izlemez mi?
1: Ama bilerek değil.
0: Nasıl?
1: Aslında biraz bilerek. Ama hiç ilgilenmediğim için. Ablamı çok seviyorum, canım ablam. Seni seviyorum ama dizilere izlemeye gerek yok bence.
0: Peki o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Ver. 1, 2, 3 diyelim. Hazır mıyız?

0: Helin, duyuyor musun beni?
1: Duyuyorum, evet, duyabiliyorum.
0: Ay kıyamam sana. Helin, ağlattın kardeşine. Allah seni kahretmesin.
1: Ay benim bir tanem.
0: Sevgili, sevgili Helin Kandemir şu anda canlı yayınımızda. Değerli dinleyiciler, telefonumuzda, hattımızda. Helin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sesini duyduk, daha da iyi olduk. Projelerini gerçekten seni ben doğduğun ev Kadir İndir'den bu yana takip ediyorum. Çok başarılısın. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün dur.
2: Özür dilerim. Gerildim.
0: Ha, gerildin, tamam.
2: Evet. Eridiği için gerildim.
0: Ay kıyamam sana, tamam. Helin, doğum günü bugün Zeynep'in ve böyle bir sürpriz, evet, yapalım istedik.
1: Çok tatlısınız, çok teşekkür ederiz. Vallahi koskocaman bir temponun içinde koşa koşa bağlandım. O benim çok kıymetlim yani. Benim kız kardeşimin hayattaki en yakın arkadaşım.
0: Hı hı.
1: Çok gurur duyuyorum onunla. Hem sesinizi duymak hem de size eşlik etmek istedim.
0: Hı hı. Şu anda da gözyaşları döküyor, biliyor musun? Yani
1: o benim boncuğum.
0: Senin telefonda olduğunu ve bu doğum günü sürprizini yapınca o da çok duygulandı. Bir şeyler söylemek ister misin sevgili Helin'e, ablana?
2: Ağlamazsam söylerim.
0: Ay canım benim, o kadar mı çok duygusalsınız siz Helin ya?
1: Oo Zeynep, benden de bile duygusaldır. Ama bizim bağımız çok ayrı yani, o bilir. Başka bir yol yürüdük biz onunla.

0: kardeş olmanın da ötesinde.
1: Şöyle biraz. Görüşememin verdiği biraz aslında ona karşı bir özlem olduğu için. Hani çok yakın olamıyoruz.
2: Ay canım benim ya, Allah Allah, baya baya Helin var ya, herkes ağlıyor burada ya, ben de dayanamayacağım ha. Alo Helin, sen iyisin, sen de ağlamıyorsun inşallah.
0: Evet, benim biraz iş yerindeyim.
2: Ay kıyamam ya, şu anda sette misin bu arada?
0: Çalışıyorum, evet.
2: Yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet, bak.
0: O yüzden zaten yoksa doğum günü beraber geçirmeyi dilerdim. Ancak bu kadar eşlik edebildim. İnşallah yakın zamanda tarafsız edeceğim bir ayrılık bu.
2: Tamam, o zaman buradan canlı yayında senden sözü alıyoruz. Bak annen de, tabii sevgili kardeşin de seni çok özlemişler. En kısa zamanda o zaman kavuşmak gerekiyor demek ki.
0: Evet, çok teşekkür ederiz.
2: Ebru Hanım, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Helin'e?
1: Seni seviyorum anneciğim.
0: Ben
1: Allah yardımcın olsun.
0: Ben seni çok seviyorum anneciğim. Çok teşekkür ederim. Zeynep, seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Nice yani... güzel böyle uzun uzun yılların ablacığım. Hep gönlünce yani. Benim dünyamın en özel küçük kızı sensin.
1: Teşekkür ederim abla. Belki yanında olamıyorum ya da yanında olduğumu hissettiremiyorum ama seninle çok gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum.
0: Ben de seninle çok gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok gurur duyuyorum.
2: Helin, çok teşekkür ediyorum sevgili Helin Kandemir.
0: Teşekkür ediyorum.
2: İyi ki varsın, gerçekten çok sıcak bir ailesiniz. Çok yoğunsun biliyorum ve çok da başarılısın. Bu başarılarının devamını diliyorum. Muhteşem projelere imza atıyorsun. Allah senin ayağına taş değdirmesin. Amin. İnşallah müsait, böyle rahat ettiğin, müsait olduğun bir günde de seni burada stüdyomuzda canlı canlı misafir etmeyi çok isteriz.
0: Seve çok isterim tanışmak. Çok teşekkür ederim tekrar bugün benim ailemin de yüzünü güldürdüğünüz için.
2: Ah canım benim, harikasın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal sevgili Helin.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Evet, iyi, hadi bir daha söyleyelim, iyi ki.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün sevgili Zeynep'in doğum günüydü. Biz de kutlayalım dedik. Hadi tamam, çıkarın kulaklıkları artık, yeter ya. Ben de kulaklığımın sesini açacağım. Oh. Ebru Hanım, ben sesi açıyorum, Ebru Hanım kısıyor.
1: Pardon. Çürtüm bozuldu. Eksildim de nasıl, dikkat ediyorum.
0: Dilek tuttun mu bu arada?
2: Hayır.
0: Tutmadın mı?
2: Yok, dua ettim ama.
0: Ha, ettin, çok güzel.
2: İçimden.
0: Çok güzel. En büyük hayalin nedir?
2: En büyük hayalim vallahi... ya kendim için mi yoksa işte ailem, çevrem için?
0: Ne istersen, kendin için de olabilir, ailen için olanı da söyleyebilirsin ama tabii bu sivil havacılık dışında olan mesleki olarak sormuyorum bunu yani.
2: Ya aslında en büyük hayalim ilk önce eğitimimi düzgün bir şekilde tamamlayabilmek. Çünkü böyle olduğunda hem annemin de işte bir kızının bir şey başardığını görebilmesi bence bir anne için çok da değerli bir şey.
0: Ah canım benim.
2: Ondan sonra annemin de bu işte butik işinde istediği yerlere gelebilmesini çok istiyorum. Çünkü bir hayali var ve bir şeye başladı. Çok inanıyor da kendine. Biz de ona inanıyoruz. O yüzden bir yere gelebilmesini de istiyorum. Ablamın da işte istediği bir hayatı olmasını, bu işinde gerçekten istediği yerlere gelebilmesini istiyorum ki bir gün işte ablamla el ele tutuşup bir yurt dışına gitmeyi de çok istiyorum mesela. Ah, abla kardeş
0: bir bu gün olabilecek yapmayı. Bir şey ama bu basit bir şey gayet.
2: Yani çalışıyor, çok yoğun. O yüzden
0: sen
2: aslında...
0: böyle kendinde bu kadar bir yoğunluğu bu arada şunu es geçmeyeyim. Sevgili Ebru Hanım'ın çalışmaları devam ediyor dedi. Yeni bir proje falan filan dedi. O bana broşür sevgili. Yani.
1: Broşür.
0: Ay broş. Broşür mü dedim? Allah beni kahretmesin emin. Sen böyle bir yoğunluğu istemiyorsun galiba değil mi Zeynep? Bu kadar yoğun olmayı, bu kadar yoğun bir tempoyu herhalde çok arzu eden bir insan değilsin herhalde.
2: Aslında ben bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Mesela okuldan erken çıkıyordum geçen sene. Sürekli bir etkinliğe katılmaya çalışıyordum. Çünkü aslında evet biraz yoğun hayat temposunu seven biriyim ben. Yani bir şeylerle uğraşmayı, bir şeylerle meşgul olmayı, işte kafamın dolu olmasını hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Neden böyle ben de bilmiyorum ama böyle değil. Aslında işte herkese bir yardım edebileyim, her işte bir parmağım olsun, bir şeye değebileyim, bir şey yardım edebileyim. Hoşuma gidiyor yani, ben severim aslında. Öyledir yani.
0: Var mıdır böyle resim falan, yani herhangi hani bunlar dışında yapmaktan hoşlandığın bir şey, resim yapmaktı, ne bileyim kitap okumaktı ya da televizyonla dizilerle anladığım kadarıyla çok fazla bir işin yok değil mi?
2: Ben şiir yazmayı severim.
0: Aa,
2: ya da yazı
0: misin?
2: Yazmayı çok severim.
0: Var mı yazdığın şiir?
2: Var.
0: Aklında var mı?
2: Telefonda var.
0: Açsana. Bir tane fon versene Simge.
2: Evet.
0: Canım benim hadi ya. Vallahi. Bak istersen sesini duymak iyi gelecekse kulaklığı tak.
2: Yok.
0: Sen bilirsin.
2: İyi böyle.
0: Tamam, çünkü böyle alttan fon müziği verecek sevgili Simge. Sevgili dinleyiciler, gerçekten çok hoş bir sohbet oluyor. Açtın mı?
2: Açtım ama bu şiir böyle bunu yazdığım zaman da söyleyeyim. Edebi üstünde hoca dedi ki lirik... Yani işte aşk,
0: en
2: özlem
0: çok sevdiğim
2: konusunda
0: tarz.
2: Bir şiir yazın dedi. Onun aklıma ne geldiyse yazdım ben de ve bilmiyorum çok güvenerek yazdım şiiri. Hocadan da aldım, öyle kaydettim. Ya edebiyat sözlüsünde 50 dakika içerisinde yazdığım bir şiir.
0: Ciddi misin sen ya?
2: Evet.
0: 50 dakika içerisinde. Vay arkadaş, çok duygusal bir insan. Bak bence var ya sen şu kulaklığı al tak. Çünkü fon müziği verecek ya.
2: O zaman olur.
0: Tabii ki fon müziği verecek. Sevgili Simge.
1: Bu arada onu yapay zekaya şarkıya da çevirdik biz.
0: Ciddi mi? Onu da dinlerim. Hadi
1: çok
0: bakalım.
1: Çok güzel oldu.
0: Evet sevgili dinleyiciler, hadi bakalım. O zaman sevgili Zeynep'in kendi yazdığı şiiri kendi sesinden bir dinleyelim.
2: Baktım gözlerinin içine. Bir zamanlar benim olan yeşiline. Ne kadar uzak, ne kadar farklı. Kalp nasıl kaldırır bu ayrılığı? Bir yuvaydı kolların, derin derin bakışların. Senin haberin yok belki ama uzaklardan duyulur haykırışlarım. İlla ki alışırım sensizliğe ama kim demiş istediğim budur diye. Eğer ki bulursam benden çok seveni, bu beni üzse de adına sevindirir bil ki. Şimdi alışıyorum yokluğuna, sensiz nefes almaya. Bir zamanlar benim olan gözlerin aynı aşkla mı bakıyor bir başkasına? Artık yolun sonu budur. Adına üzüldüğüm tek şey gururumdur. Her ne kadar çok yaksa da sen kendi yoluna, ben kendi yoluma.
0: Vay be, bravo ya. Bunu sen 50 dakika içerisinde mi yazdın?
2: Evet.
0: Vallahi tebrik
2: biraz
0: ediyorum
2: seni. Biraz şiir kurallarına uymamış olabilirim.
0: Aa yani.
2: Hece sayısı falan. Onları...
0: Ay boş ver kurallarını, güzel olmuş, sen ne diyorsun? Ya Allah çok şey güzel olmuş. Ederim. Var mı böyle başka şiirlerin, yazmaya devam ediyor musun yani?
2: Yazmaya evet ya, içimden geldikçe yazıyorum genelde böyle işte şiir. Yazmak için yazmıyorum. O an ne hissediyorsam ona göre yazdığım şiirlerim oluyor. Buna göre bir defter yapıyorum aslında şiirlerimi yazdığım ya da işte ben böyle öykü de yazmayı severim. Ya da işte arkadaşlarımın hayatlarından bazı anılardan birleşmiş böyle kendi kafamdan uydurdum. Öyküler de yazmayı severim. Hı-hı. Bir zamanlar akrostiş de yazıyordum. Hı-hı. Ama bence şiir daha güzel olduğu için ona geçtim.
0: Çok güzel yapmışsın ya, helal olsun. Biraz annene Ebru Hanım'a biraz dönmek istiyorum.
2: Tabii ki.
0: Şimdi Helin Kandemir'de de Ebru Uğurlu'nun yani o başlangıç payı var. Payı çok değil mi? Aslında da Helin'de de biraz...
3: Helin de 3 yaşından beri oyunculuk yapıyor.
0: 3 yaşından beri. Aynı hikayeyi o da mı yaşadı yani geçmişte?
3: İnanın aynı hikayeyi o da yaşadı. Yine o da bir cimcikle başladı.
0: Öyle mi?
3: O da bir cimcikle başladı. Bir televizyon kanalında kamera şakasıyla başladı hikayesi. Daha sonra o kanalın işte kastına kayıt oldu. Böyle esmer, böyle tombik, çok tatlı bir çocuktu. Siyah Türk'tü yani. O kanalda da Siyah Türk'e çok ihtiyaç vardı. Acıların çocuğu böyle dövülecek falan. Onun yolculuğu da öyle başladı. Dublaj da yapıyordu o, aynı o kanalda. Daha sonra işte daha büyük bir ajansa geçtik. Helin oyunculuk yapmayı küçüklüğünden beri istiyordu. Aslında herkes, biliyorsun, şu anda herkes istiyor da. Bir dönem işte okul nedeniyle bıraktı. Daha sonra tekrardan yeniden bir ajansa kaydoldu.
0: Çocukları böyle bu şekilde yönlendirmenin altında yatan sebep ne? Siz mesela aslında oyunculuğu ben, kendiniz istediniz mesela, öyle bir şey var mı?
3: Aslında ben şey düşünüyorum, hani belki yanlış düşünecek olabilirsiniz ama bu aslında annelerin bence kendi hayalleri.
0: Aa, öyle evet, mi?
3: Annelerin istediği şeyleri çocuklar üzerinde, ya, çocuklar üzerinde bence dikte etmeleri. Ha, ben oyuncu olmak ister miydim? Ya istemezdim. Ya da şöyle, istemezdim derken şey, benim de çok yeteneksiz biri olduğumu söylemeyeyim de, benim de ilkokulda, ortaokulda falan tiyatro kolundaydım.
0: Ne güzel, ne güzel.
3: Aileler, şartlar falan ona izin vermedi. Ama çocuklarıma dediğim gibi, ben bunu aslında B planı olarak düşünmüştüm. Mesela Helin çok başarılı bir öğrenciydi. 99.8'de liseden mezun oldu. Her şey olabilirdi ama bunu tercih etti. Ve bir gün bana bir şey söyledi. Beni gerçekten çok derinden etkilemişti. Dedi ki, anne dedi, belki avukat olmamı, mühendis olmamı, psikolog olmamı ya da avukat olmamı istiyorsun ama bunları okuyanlar, işte bu mesleği icra edenler evlerine gelip oturup işte kumandayı alıp böyle ayaklarını uzattıklarında dedi, onlar da beni izliyorlar. Bu da benim işim. Bu da benim gönül verdiğim meslek. Beni desteklersen birlikte yürürüz.
0: Ah, ne güzel ya.
3: Benim orada o işle ilgili olumsuz şeylerim tamamen bitti. Evet, Helin bu iş için doğmuş yani, bunu yapıyor. Şimdi Zeynep'le ilgili de, Zeynep bence müziği aşırı yetenekli bir kız, yani sesi aşırı yetenekli bir kız, ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi gel gelelim, valla on parmanda on marifet gibi
3: müziği
0: duruyor.
3: Müziği çok yetenekli, inanın.
0: Sen söylüyor musun Zeynep?
2: Şarkı mı?
0: Söylemekten hoşlanıyorsun anladığım kadarıyla. Var mı öyle bir planlama hayatında yani?
2: Yok.
0: Şarkı.
2: Hobi olarak sadece.
0: Hobi olarak. Ne söylüyorsun peki?
2: Ben Türk sanat müziği çok seviyorum.
0: Vay işte arkadaş ya. Vay işte arkadaş, helal. Hemen vakit kaybetme. Bak, vaktimiz daraldı. Hemen öyle Türk halk müziği, Türk sanat müziği söylüyorum deyip hemen söylemen lazım.
2: Gerçekten.
0: Gerçekten. Aklına ne geliyorsa, ne istiyorsan hemen bir kuple söyle bize.
2: Bu aralar sevdiğim Bir Fırtına Tuttu Bizi var.
0: Oo, ah canım benim ya. Bayılırım ya. Vallahi bir perişan olduk Simge bugün ya.
3: Bayılıyorlar.
0: Eridik bittik. Hadi o zaman.
2: İlk kıtasını söyleyeyim.
0: Böyle hani ilk kıtasını söyleyebilirsin.
2: Tamam.
0: Dinliyoruz seni.
2: Oturarak da çok iyi söyleyemem. Bir de hastayım umarım.
0: Olsun, olduğu kadar.

0: Bravo, tebrik ediyorum ya.
1: Gerçekten helal olsun sana ya. Vallahi Allah seni nazarlardan saklasın. Aman diyorum, kendine iyi bak. Bize birkaç tane, şimdi buraya kadar gelmişsin. Şu anda asıl yaptığın şey, o sesin efsane güzel. Eğitimle, yani sesin, ses anlamında eğitimle falan inanılmaz bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Hatta ben sevgili Doğancam'a bir göndereyim. Zeynep'in sesine bakalım, Doğancam hocamız ne diyecek. Senden birkaç tane seslendirme yaptığın, böyle aklında kalan, hani yapabileceğin örnekler var mı? Bir duysak neler yaparsın mesela?
2: Lego reklamı. Onu biliyorum, onu yapabilirim.
1: Ney?
2: Pardon.
1: Estağfurullah.
2: Yapabilirim.
1: Tamam.
2: Yeni Lego Friends macera setleri. Legofriends.com'da maceraya katılın.
1: Çok iyi ya. Şey, seslendirme yaptığın çizgi filmlerden falan sesler var mı?
2: Maşayla kocayı var.
1: Tamam.
2: Koca ayı, baksana, zarfları buldum.
1: Bu Maşa mı?
2: Evet, ben Maşa'yı böyle seslendiriyorum. Sonra bir kere erkek çocuğu seslendirmiştim. Bunu çok sık yapmıyorum. Sadece bir kere denemeyle olmuştu. Büyük anne, yardım et.
1: Ay, çok iyi ya. Başka var mı?
2: Başka. Şu an aklımda yok. Korku filmlerinden oluyor genelde.
1: Şu Maşa'dan biraz daha yapsana ya. Vallahi çok güzeldi ya.
2: Maşa'dan replik.
1: Ne olabilir? Nasıl? Bana. Ha tamam, peki. Ben Maşa ile muhabbet ediyor olayım madem, tamam. Öyle. O daha iyi olacak. Maşa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun, nasıl geçiyor hayat?
2: Hayatım güzel geçiyor, okulla ilgileniyorum. Arkadaşlarımla bazen dışarı çıkıyorum. Şimdi de sizinleyim.
1: Yoruluyor musun peki? Okulda durum nasıl? Yani okulda normal soruyorum bunu artık. Okulda arkadaşların falan senin seslendirme yaptığını falan biliyorlar değil mi?
2: Genelde çok söylemeyi tercih etmiyorum.
1: Ama biliyorlardır.
2: Evet, biliyorlar. Herkese söylememin sebebi de biraz, söylemememin sebebi de biraz şu. Ortaokulda hem ablamın oyunculuk yaptığını hem kendimin seslendirme yaptığını söyledim. Hocalarım da biliyordu bazıları. Biraz rahatsız edici bir durum oluyordu işte. Ablam yüzünden arkadaş olanlar oluyordu. İşte benim yaptığım iş yüzünden arkadaş olanlar oluyordu. Yani böyle gerçekten beni sevdiği için değil de yaptığım aslında işleri böyle bizi biraz popüler görüyorlardı bizi yani. Ben de böyle aslında gerçekten beni ben olduğum için seven insanlarla süpersin. Arkadaş olmak istediğim süpersin. İçin genelde ilk tanıştığım insanlara çok kendinden bahsetmem.
1: Çok güzel.
2: Öyle o yapıyorum.
1: Çok güzel. Vaktimizin sonuna geldik herhalde. Valla canlarım, çok güzel bir yayın oldu. Bunu tekrarlayalım, olur mu?
2: Tabii.
1: Yani bu bir başlangıç olsun. Ben çok seviyorum böyle tekrar bir yayında, yeni bir yayında, başka bir yayında tekrar buluşalım. Sana hayat yolculuğunda hem kendi özel hayatında hem de meslek hayatında, eğitim hayatında başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Bence ne olduğunu bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir yerde olacağına inanıyorum. Ama orada nerede olursan ol hep mutlu ol.
2: Teşekkürler, inşallah.
1: İnşallah. Sevgili Zeynep, çok teşekkür ediyorum. Ebru Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız.
3: Ben de teşekkür ederim.
1: Bugün bu yayını gerçekleştirmemizde aracı oldunuz. İyi ki varsınız.
3: Evet, siz de iyi ki varsınız. Pasta için de teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Evet, telinin bağlanması da çok güzel oldu.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir kez daha doğum gününü kutluyoruz sevgili Zeynep'in, nice güzel senelere. Hanımlar beyler, iki güzel insan bugün canlı yayında konuğumdu. Veda vakti geldi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşulların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayı anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelime, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep iyi günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama eyyam reisi deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyyamolla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu ya Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyam ola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara eyyam reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu, dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama eyyam reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş, ger bana uymazsa eyyam, uyarım eyyama ben. Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter bit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 29 Eylül Salı, saatler 19.09'u gösteriyor. Yazı yorum programıyla karşınızdayız efendim. Ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'tesiniz. Bizi Radyo Sputnik'in Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Sputnik internet sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz diyelim. Hemen WhatsApp ihbar hattının telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 buradan sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hemen konu başlıklarına geçiyorum. Bir solukta ağızdan çıkan o parayla neler yapılır? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık 25 milyar dolarlık bir fon vurgunu tamamı konuşulan para bu. Bu kadar olduğu şu an söyleniyor, yazılıyor, tarif ediyor. Peki şimdi 25 milyar, yani memlekette hala 6 sıfırı hanesinden atmayan insanlar var değil mi? Yani soruyorsunuz ne kadar maaş alıyorsunuz? 50 milyar maaş alıyorum diyor. Haliyle parayı konuşurken artık bunu somutlamamız gerekiyor ki biz aylardır birçok programımızda benzer içerikleri yapıyoruz. Burada da şu fon vurgunuyla neler yapıldığını üzülerek anlatacağız efendim. Neden üzüldüğümü rakamları görünce anlayacaksınız. Fon vurgununda sorguya alınmayanlar kimler? Bunları konuşacağız. Kim bunlar diye. Muhafazakar camiada bir kırılma mı bu anlamda yaşanıyor, yaşanmıyor? Bunu konuşacağız. Abdurrahman, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la konuşacağız. Yani kendisine de soracağım. Yaş aralığı hala var, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Din kültürü ve ahlak bilgisi, ahlak bilgisini konuşacağız biraz. Fondan kazanılan para ile Kabe ziyaretleri, bunları konuşacağız. Ya da İşte özel jetlerle uçanlar da var. Bunları, bu detayları vereceğiz. Ve sabah yapılan operasyon, bu MHK başkanının, Ali Koç haklı çıktı çünkü aylar öncesinden benzer bir uyarıda bulunmuştu efendim. Yayına girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Bu fon vurgunuyla ilgili ve biraz önce spiker arkadaşımızı bahsettik. Kısaca özetleri söyleyeyim şöyle. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızda aramıza kimse giremez. Giremedi, bundan sonra da giremeyecek dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. AK Parti gibi AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına helal getiremez, leke süremez dedi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz dedi. Atılacak adımlara dair de bir rota çizmişti. Detayları bültenlerimizde vermeye devam edeceğiz diyelim. Hadi diğer konulara geçelim.
1: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te yazıyorum programındasınız.
0: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.
1: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Fethi Yılmaz'la yazıyorum programında Ruysu köşesindesiniz. Yaklaşık 3 yıl önce bu programa katılan Ruysu Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal İstanbul'da dedi biz belediyelere, ilçe belediyelerine, daha sonra büyükşehire başvurularda bulunduk. Ruysu'nun ismini bir salona, bir alana verin diye vermediler. Bize dönüş dahi yapmadılar bu anlamda dedi. Biz farklı bir nedenle konu kalmıştık. Bunu söyleyince Ruysu'nun ismine İstanbul'da konan bu ambargoyu öğrenince bu ambargo kalkana kadar bunu bir köşe yapacağız dedik ve o köşeyi devam ettiriyoruz. Dediğim gibi programlarda da söyledim. Bazı belediye başkanlarının danışmanları ya da ilgili birimler ulaşıp çalışma yapıyoruz falan diyorlar. Ben de diyorum ki çalışma değil, sonuç alınca lütfen beni arayın. Ben de köşeyi bu anlamda sevinerek bitireyim. Ruysu'nun ismine konan İstanbul'daki bu ambargo kalkana kadar bu köşede devam edecektir efendim diyelim. Hadi Mikail, diğer konu.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dinlendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emin Zola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, bu fon vurgunuyla devam edeceğiz. Konuğumuz da Haber Vaktim yazarı, gazeteci, araştırmacı, yazar Abdurrahman Dilipak. Sayın Dilipak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Dilipak, ben öncelikle sizin bu mesajlarınızı ve konuyla ilgili yazılarınızı takip ettim. Siz bir mesajınızda diyorsunuz ki, yani haddinden fazla ihtiras ve iştah gayedeki hikmeti yok eder. Bu işin fethi kimden aldılar? Bir cami yaptırıp bir hacca gidince bu günahların silineceğini mi zannediyor bunlar? Şeytan bizler, Allah'la aldatmasınlar. Şimdi bunu okuyunca aklıma benzer bir ifadeleri daha önce ta ben ortaokuldayken din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde hocamız da çok söylerdi. Şimdi bakıldığında yani görüntü itibariyle verilen mesajla yapılan eylem birbirinden farklı. Ne oldu da biz bu ahlak meselesini oturtamadık ya da anlatamadık ya da uygulayamadık sizce?
2: Yani böyle bir, sadece ülkemizde değil bölgemizde, İslam ülkelerinde ve Batı'da da aynı sorun yaşanıyor.
0: Evet.
2: Yani bu Epstein skandalı olsun ya da Covid sürecindeki halka söylenen yalanlar olsun ya da tüm dünyada işte bir takım ahlaki sorunlar yaşanıyor. Yani sana cinselliğe indirgemeye gerek yok. Hı. Uyuşturucusu da var bunun içinde, kumar da var. Ne bileyim, her şey var. Olmayan bir şey yok ki. Yani kaçırılan çocuklar var. Biliyorsunuz yani yaşanan gerçekten bir bunun mantığını bulmak da çok zor. Hı. Ve Türkiye'de bu saldırıların merkezinde yer alıyor sanki. Yani kuzey ile güney, doğu ile batı arasında bir noktadayız. Uyuşturucunun da geçiş koridoru üzerindeyiz. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülke. İşte yukarıda Ukrayna var, burada Ege var. Aşağıda Akdeniz var. Turizm üzerinden gelen bir takım ahlaki zaaflar söz konusu. Bir de zamanın böyle bir zayıf noktası ortaya çıktı. Aynı durum işte demin de söyledim. Bütün dünyada yaşanan bir durum. Türkiye'de bu işi biraz hapur hapur yerken üstlerine başlarına döküyorlar. Batı'da olmuyor değil. Hı hı. Batı'da da bir sürü skandal şeyler var. Amerika'da da var. Asya'da da var. Ama bizimkiler biraz üstlerine başlarına döktüler sanıyorum.
0: Peki siz yazınızda 500 bin kişi, bu fon sürecinin içinde yer alan 500 bin kişiyle ilgili diyorsunuz ki bu 500 bin kişi de suça iştirak, suçluya yardımdan yargılanmalı. Onların bu kirli oyunda hani Guinness Rekorlar kitabına girecek bir yargılamadan bahsediyorsunuz ve 5'e ayırıyorsunuz bu foncuları diye tarif edilen. Bu 5'e ayırma, yani bu 5 kimlerden oluşuyor? Neden herkes bu anlamda bu 500 bin kişi, orada bir şerhiniz de var ama, yargılanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Biraz açar mısınız yazınızdaki bu
2: konu? Bunun bir organizatörleri var. İkinci planda bundan büyük ölçekte vurguna katılanlar var. Hatta bugün yeni ortaya çıkan bir şey, kamu bankalarından 600 milyon dolar civarında para çekilmiş. Demek ki örgütlü bir suç var. Paylaşmışlar, kendileri parayı dağıtıyorlar, tekrar kendileri topluyorlar ama işte bu sırada manipülasyon gerçekleşmiş oluyor. Sonradan katılanlar, bu yağmaya katılanlar, ki ben onların suçlu olduğunu bunun için söylüyorum. Eğer kazansalardı o zaman suçlu olacak. Kaybettikleri için mi suçsuz oluyorlar? Hayır. Bu sadece bir para kaybı değil. Yani Türkiye'de hani bunu kumar oynadılar, birinin cebinden çıktı, ötekinin cebine girdi. Hayır, bu paraların bir de yurt dışına kaçırılması var. Yabancı bankalara kaçırılması var. Hı hı. Türkiye'den para çıkışı söz konusu. İkincisi, bankacılık sisteminden çekilen paraların borsada kullanılması suretiyle bankacılık sisteminde de önümüzdeki günlerde krizler yaşanabilir. Çünkü o çekilen paralar nasıl ödenecek? Buradan büyük kazanç elde edecekler. O kazançla bu parayı tekrar bankalara ödeyeceklerdi. Ama artık o da söz konusu değil. Dolayısıyla hepsinden daha önemlisi, Türkiye bu süreçte borsasıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle çok büyük bir itibar kaybına uğradı. Bu da apayrı bir suç. Bu evet. Sadece mali bir suç olarak görmemek gerekiyor. Bu sistem içerisinde bir de Forex olayı vardı. Forex evet. Artık zaten kimse konuşmuyor ama bakıyoruz, İsrail'den gelen bir ekip 20 kadar ülkede, ki Pakistan'dan da 20 kadar eleman getirmişler. Türkiye üzerinden bir dolandırıcılık sistemi gerçekleştirmişler. Bu işin siyasete uzanan ayağı var. Oralarda henüz bir faaliyet görmüyoruz. Bürokraside uzantıları var. İş dünyasında, sermaye grupları içinde var. Onun dışında daha birçok alanda bunların örgütlü bir şekilde birlikte hareket ettikleri söz konusu. O zaman örgütlü bir suç. Bu Türkiye'ye karşı, Türk, yani devlete karşı ve Türk halkına karşı aslında bir postmodern darbe, postmodern bir soğuk savaş taktiği, yani bir finansal operasyon gibi gözükmesine rağmen onun ötesinde bir anlam ve değer taşıyor. Onun için de bunu 5 kategoriye ayırdım. Merkezdekiler asıl suçlular. Onun etrafında bunlarla birlikte hareket eden örgütlü bir grup var. Daha sonra bu yağmadan haber olup pay almak isteyenler var.
0: Evet.
2: En altta da eğer bir kişi, burada çok hızlı bir büyüme var, yatırdı ne bileyim işte 3-5 bin lira, 10 bin lira, bir hafta kaldı, burada başka oyun var dedi, çıktı. Bunları dava konusu etmeye gerek yok, çünkü onlar gaflet sonucu, yani taammütle değil, taksirle bu olaya bulaşmış oldular. Taammüt içinde olan herkesin hem örgütlü suçtan hem bu olaydan bizatihi ve bu olayın Türkiye'ye getirdiği bu büyük ekonomik, sosyal risk, güven ortamını da yok eden suçtan dolayı yargılanmaları gerek. Sadece bunun yargılanması değil, ki tekrar şunu da hemen hatırlatayım. Bu paraların borsa üzerinden, fonlar üzerinden birilerinin kasasına girmesi ayrı bir konu. Bu paraların Bitcoin'e ya da kripto paraya çevrilmesi ayrı bir konu. Bu paraların yurt dışına kaçırılması ayrı bir konu. Yine bankadan çekilen krediler ayrı bir konu. Bütün bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve Türkiye'nin operasyonu dış ülkelere genişletmesi gerekiyor.
0: Siz bu forex vurgununa da bir anlamda yazılarınızda da atıf yapıyorsunuz ve bu fon meselesinde de hani bunlar araştırılmalı derken o yurt dışı bağlantılarını kastederek mi bunu söylüyorsunuz,
2: evet,
0: yoksa?
2: Yurt dışı bağlantıları kastediyorum, bir de doğrudan Adalet Bakanlığı bu ilgili Rothschild Bank'a gitmiş. Biz burada köfte kola boykotuyla uğraşırken milyarlarca dolar İsrail'i kuran, Osmanlı'nın yıkılışındaki kilit aile olan Rothschild'lerin bankasına bu para. Bu paranın derhal geri getirilmesi gerekiyor. Ve bu parayı dışarı çıkartanlar, eğer dışarıdalarsa da hatlarında kırmızı bülten çıkartıp bu paraların hem ülke bazında takip edilmesi, sorunların izlenmesi ve bulunduğu bankalardan da paranın Türkiye'ye iadesi gerekir. Bu para sadece Rothschild'lerin İsviçre'deki bankaları değil, İngiltere'de de var, Malta'da da var. Daha başka nerelere gitti, bunların da araştırılması gerekiyor. Yani konu tek başına MASAK sorunu değil,
0: evet.
2: Konu tek başına emniyet MASAK'ın ya da emniyet istihbaratın değil. Bunun aynı zamanda bu kadar büyük yüzlerce tır dolduracak para, eğer polis bölgesi dışındaysa jandarma istihbaratının da burada devrede olması gerekiyor. Ve yurt dışındaki bağlantılar itibariyle de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu büyük vurgunu araştırıp raporlayıp yargıya teslim etmesi gerekiyor. Ve toplumun da burada duyarlı olması gerekiyor. Cemil Barış'ın çok güzel bir sözü var. Türkiye'de sağ dediğin diyor. Devletin pastasını sağdan kemirenler, sol dediklerini de diyor soldan kemirenler. İkisi de kemirgen. Sonuçta yani kamu kaynaklarını hortumluyorlar. Bunun sağ solu Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü yok kardeşim.
0: Evet.
2: Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olacağız. Ve burada da ayrım gözetmeyeceğiz. Hep birlikte bunun üzerine gidecek ve takipçisi olacağız. Türkiye'de bir anda bütün gündem değişti. Artık Türkiye barışını konuşmuyoruz. Anayasa değişikliğini konuşmuyoruz. Seçimi konuşmuyoruz. Eğer bu hızla devam edecek olursa bu dava birkaç yılda bitir. Ama bu arada korkarım birilerini günah keçisi olarak gösterip kendi paçalarını kurtarmak için onlara karşı suikastlar da planlayabilirler. Komplolar da örgütleyebilirler. Dikkatli olmak gerekiyor.
0: Peki şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak. Siz yazınızdan da bahsetmişsiniz. Bu konu geldiğinde Cumhur İttifakı kanadı ne diyecek, muhalefet ne diyecek? Bu konuyla ilgili bir yani mecliste bir çalışma yapılabileceğini soru sormuşsunuz ama ben de size sorayım. Daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biraz önce bir açıklama yaptı. O da bir yani bu konuyla ilgili hem devlet denetleme kurumunu göreve çağırdığını, yani görev verdiğini kendilerine, hem de Cevdet Yılmaz'ı görevlendirdiğini söyledi. Yani dediği gibi sonuna kadar gidileceğine dair sizin bir kanaatiniz var mı bu fon vurgunuyla ilgili?
2: Ben ümitle korku arasında bir yerde durmayı tercih ediyorum. Buna havf ve reca dengesi deniyor. Ümidim çok değil ama kaybetmek istemiyorum. Bu konuda da siyaset ve bürokrasiye değil, toplumun bu konudaki samimiyetine inanmak, güvenmek istiyorum. Yani bu ülkedeki namuslu insanlar, dürüst, akıllı, cesur insanlar, sağ sol o beni pek ilgilendirmiyor. Birlikte bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Namussuzlar kadar cesur olmazsa namuslu insanlar, biz bu savaşı kazanamayız. Dolayısıyla birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok. Artık ulus devlet de tartışılıyor. Sağ sol her şey tartışılıyor. Bundan sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Seçicilerin işte önümüzdeki günlerde Antalya'da COP zirvesi var.
0: Evet.
2: Yani onun arkasında yine uluslararası sistemin komploları var. Dolayısıyla Türkiye'deki namuslu, akıllı, dürüst ve cesur insanların birlik olup bu davayı sonuna kadar takip etmeleri ve sadece bu davayı defi mazarrat konusunda değil, yani zararı gidermek konusunda değil, geleceğimizi doğru düzgün inşa etme konusunda el birliği, gönül birliği yapmaları gerekiyor. Bu o zaman bir şansa dönüşür. Bu yaşanan ahlaksızlık ya da soygun Türkiye'nin kurtuluşu için bir şansa dönüşebilir. Bu konuda hiçbir ayrım gözetmeden herkes kendi namussuzluğunu savunacak olursa bu sorun çözülmez ve hep birlikte batarız.
0: Peki.
2: Bu saatten sonra da hiç kimse geleceğine emin olamaz. Uzarsa da geciken adalet, adalet değildir. Burada da ilk kurtarılması gereken, ilk temiz bir şekilde sürece hakim olması gereken yargıdır. Yargının bu anlamda hem kadrolarının çok temiz olması gerekiyor, hem de siyasetin yargı üzerindeki baskılarının söz konusu olmaması gerekiyor.
0: Peki şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Yine sizin sosyal medyadaki hesabınızda bir mesajınızda bu konuyla ilgili birilerinin hataları yüzünden insanların dine ve dindarlara güveni erozyona uğruyor diye yazdınız. Şimdi gerçekten bunu bu konudaki yani açık bir şekilde mesajınızı yazmışsınız. Ama mesela bakıyorsunuz jetlerle işte Kabe ziyaretleri, oradan fotoğraflar paylaşma, sonra bunu yapan insanların perde arkasında işte görüyoruz insanları dolandırdığı. Yani burada başka bir hayat var ama görüntüde ya da verilmek istenen başka bir hayat profili çiziliyor. Yani orada bir asli unsurla şekli unsur arasında muhafazakarlığın da bir kafa karışıklığı mı var? Siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Nedir bu?
2: Doğrudan. Bu iki yüzlüktür, bu çifte standartlıktır. Bakın, bir dine inanmamaktan daha eşittir bir dini kendi karanlık emelleri, çıkarları için istismar etmek. Bu anlamda bütün bu yanlışlardan sonra arınmak için bir fırsat var önümüze. Bu sadece iktidar partisi ya da koalisyonu için değil, CHP için de böyle. Sanki CHP'liler çok mu temiz ya da ötekiler çok mu temiz? Hayır, siyaset bu kirden kurtulması gerekiyor. Siyaset çözüm üretmiyor Türkiye'de maalesef. Gelin arkada sorun üretiyor. Onun için ilk kurtarılması gereken adalet demiştim. İkincisi de siyaset. Çünkü siyaset yasama, yürütme ve yargı üzerinde bir şekilde tasarruf sahibi. Onun için siyasetin arındırılması gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkürler Sayın Dilipak.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak. Kendisine hem bu konuyla ilgili yazılarını sorduk hem ister istemez işte muhafazakar camiayı da hem Türkiye'yi çok iyi bilen muhafazakar camiayı da yakından tanıyan bilen bir isimdi ve bu anlamda söyledikleri bu anlamda yazdıkları önemli olan bir isim ve bir anlamda o camianın kanaat önderlerinden de biri, o yüzden söyledikleri önemliydi. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra her konu başlıklarımıza geçeceğiz. Bir nefes alalım, bir soluk alalım efendim. Ondan sonra da diğer konu başlıklarımıza geçelim diyelim. Bir müzik arası, hemen birlikteyiz.

0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum programına devam ediyoruz. WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını da vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Şimdi bir solukta ağızdan çıkan ayla neler yapılıyor?
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Birçok gazeteci vesaire yazdı bunu. Köşelerinde yazdı ne olduğuna dair, ne kadar para ediyor. Çünkü şundan dolayı biz bunu aylardır programlarda yapıyoruz. Şimdi 20 milyar diyorsunuz. Hani 20 milyar. Yani ne bu para? Yani ne yapılıyor bununla? Hani çok gibi gelmiyor haliyle. Bir solukta çıkıyor çünkü ağızdan. Keza hala vardır belki etrafınızda da, benim etrafımda var. Hala 6 sıfırı atmayan insanlar var yani. Bazen kaç para maaş alıyorsun diyor diye sorduğunda 65 milyar diyor yani. O yüzden hani daha tam oturamadı çünkü bazı şeyler. Haliyle bu tip vurgunlarda, bu tip usulsüz işlemlerde rakamın neye tekabül ettiğini anlatmak için bir devletteki o rakamı da kullanarak bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Mesela bu son fon vurgunu 25 milyar dolarlık bir iz bıraktı. Şimdi Türkiye ekonomisi 1.6 trilyon dolar. Her şey dahil buna, sizin verdiğiniz, kazandığınız, yaptığınız bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yıllık emeğinin, tüm emeğinin karşılığı 1.6 trilyon dolar. 61'de birine tekabül ediyor bu vurgunda kazanılan para. 60-25 milyar dolar. Şimdi mevcut, şöyle söyleyeyim, devlet okullarındaki 15 milyon öğrenciye, devlet okullarındaki 15 milyon öğrenciye 5 yıl boyunca öğlen yemeği verilebiliyor bu parayla. 1. 2. Tüm üniversitelerde örgün okuyan öğrencilere 4 milyona tekabül ediyor bu örgün okuyan öğrenciler. 6 yıl 3 ay boyunca burs verilebiliyor. 3 ile 6 yaş arasındaki 5 milyon çocuk için 50 bin kreş yapılabiliyor bu parayla. Yaşlılar için 20 bin 50 kişilik yaşlı bakım evi yapılabiliyor. 20 bin. Mesela İş Bankası'nın, Garanti Bankası'nın, Akbank'ın toplam değeri kadar bu vurgun. Düşünün bu bankaları, köklü bankalar Türkiye'nin. Gelelim diğer rakamlara. F-16 blok 70 uçaklarından 416 tane alabiliyorsunuz bu parayla. Bu fon vurgunundaki 25 milyar dolarla. F-35'lerden 227 adet alabiliyorsunuz. Bakın 227 adet alabiliyorsunuz bu parayla. TCG Anadolu'dan 25 tane. Türkiye'nin şu an Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi TCG Anadolu'dan 25 tane yaptırabiliyorsunuz bu parayla. Gelelim köprülere. Mesela Çanakkale Köprüsü'nden 10 tane yapabiliyorsunuz bu parayla. Osman Gazi Köprüsü'nden 16 tane yapılıyor bu parayla. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 31 tane yapılıyor. Bu fondaki vurgun 25 milyar dolar parayla. 25 milyar dolar yine batırdığı payla.

0: yani vurgun yaptıkları parayla 81 ilimize 100 tane şehir hastanesi yapmak mümkün efendim. Şimdi kafada oturdu mu bazı şeyler? Mikail, ağzı açık dinleme. Yani insan haliyle bu karşılaştırmalar yapılınca ancak parada kafada oturuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 3 ile 6 yaş arasında 5 milyon çocuğumuz ya, 5 milyon. 50 bin kreş yapılıyor. Bugün belki Türkiye'deki eğitim anlamında en zorlanılan nokta. Kadınlar bu yüzden çocuklarını kreş arıyorlar, bırakamıyorlar, bıraktıklarında problem yaşıyorlar. 50 bin kreş. Yaşlılar için daha geçen Okan'ın programında vardı. Yaşlı bakım evleri, ki gelecek dönemin en büyük problemlerinden biri bu olacak. Yaşlı bakım evleri. 20 bin adet 50 kişilik bakım evi yapılıyor bu parayla. Ya düşünün, 5 yıl boyunca devlette okuyan çocukların ilk ve orta öğretim, yani ilk 8 yıl, pardon ilk 12 yıl öğlen yemeği, 15 milyon öğrenci. 15 milyon öğrenciye 5 yıl boyunca öğlen yemeği vereceksiniz. Bu paranın karşılığı, bu fondaki vurgunun karşılığı yani. Geçelim diğer başlığımıza şimdi, yine fonla ilgili. Fatma Betül Sayan. Şimdi Fatma Betül Sayan biliyorsunuz daha önce de çıktı. İBB bursuyla okudu. Böyle İBB bursuyla yüz binlerce dolar bu arada. Bu arada bu burs karşılıklı bir burstu. Yani bunu aldıktan sonra gelip çalışıp geri ödeyecekti. Bugünün parasıyla 4 milyondan fazlaya tekabül ediyor. Ödemedi de sonra, çünkü önce milletvekili oldu, sonra bakan oldu. Yani devletin parasıyla doğrudan İstanbul, yani sizin cebinizdeki parayla okudu. Belli ki yetmedi hanımefendiye. Bu zenginliği nereden elde etti bilmiyorum. Ama Özatı Denizcilik hisselerine 163 milyon 46 bin lira yatırdı. 2 milyar 170 milyon lira kar elde etti. 2 milyar 170 milyon lira kar elde etti. Ve şimdi bu paranın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı ki Aile Bakanı aynı bu hanımefendi. Tabii tek başına bu yok. Yani çünkü bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu çalınan paradan, bu fonda çalınan paradan hissesi 550'de 1'e tekabül ediyor. 549'u daha meydanda yok. Yani parayı geri iade etti kendisi. Parayı geri iade etti. Yani 2 milyar, yaklaşık 2 milyar 200 milyona yakın bir parayı, 2.2 milyar lirayı geri iade etti ve böyle olunca da etkin pişmanlık için bunu yaptığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Ancak etkin pişmanlık yöntemi farklı. Şöyle ki, hemen ilgili yasal maddeyi de söyleyeyim. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3. maddesi kapsamında eğer etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsanız, elde edilen menfaat olarak kabul edilen paranın hazineye en az 2 katının yatırılması gerekiyor. Yani bir etkin pişmanlık söz konusu, bu yönde ifade verecekse, kendisi ifadeye çağrılacaksa, henüz böyle bir durum olmadı, olursa 4 milyar 14 milyon TL'nin yatırılması gerekiyor ki etkin pişmanlık kapsamında elde edilen menfaatin 2 katını yatırmış ve bundan yararlanmış olabilsin. Ha, şu an böyle bir hukuki süreç işliyor mu? SPK'nın bu yönde bir kararı var mı? Bu henüz yok. Sadece bu hesap ediliyor. Çünkü hazineye yatırdığı için bu parayı, 2.2 milyarı, ister istemez akla şu geldi: etkin pişmanlıktan yararlanacak, gidecek ifade verecek ya da savunacak ifadeye kendisini. Çünkü 160, bir de şu soru da var tabii, soruluyor. Yani 163 milyon TL'yi nasıl kazandınız? O da soruluyor çünkü. Çünkü daha 2008 yılında İBB'nin bursuyla yurt dışına gittiniz, Amerika'ya eğitim aldınız. Hadi 163 milyon TL'yi edindiniz. Daha sonra 2.2 milyar TL para kazandınız. Haliyle bunu, iadesi söz konusu olduğunda, etkin pişmanlıktan yararlanacak herhalde yanıtı ister istemez geliyor efendim. Tablo böyle Fatma Betül Sayan için. Takip edeceğiz. Tabii tek başına Fatma Betül Sayan mı? Çünkü şu an bir tek istifa eden ve en çok konuşulan isimlerden biri o. Konuşulması da çok normal. Bu arada İktidar Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Görevlerinden affını istedi bir şekilde. Ama bürokrat, siyasetçi, kim bunlar? Bir sürü isim var. O isimlerde umarım bu soruşturma dahilinde ortaya çıkar efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, bu sabah bir operasyon daha başladı. MHK Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile beraber 7 kişi gözaltına alındı. Şu an soruşturmaları devam ediyor. Hakemlerin sınav, terfi, puan, mobbing ve hakem atamasında usulsüzlük yapıldığına dair ciddi yazışmalar, WhatsApp yazışmaları da var efendim. Şimdi bu konunun nasıl başladığını burada Ali Koç'a da vurgu yapacağız. Çünkü Fenerbahçe Başkanı iken Ali Koç, bugün gözaltına alınan bu 7 kişiden 4'ünün ismini vermişti efendim. Şimdi nasıl başladı bu iş? Suçlamalar, yani sınav, terfi, puan, mobbing, hakem atamalarında usulsüzlük yapıldı. Ben böyle özetleyeyim size. Şimdi 15 Eylül 2025 dosyanın başlangıcı. 15 Eylül 2025 tarihli müşteki soruşturmanın başlangıcı. Savcılık yaklaşık bir yıldır bu soruşturmanın üstüne çalışıyor. HTS kayıtları, MASAK verileri vesaire ve 29 Eylül bugün itibariyle 4 ilde operasyon yapıldı. Şimdi ilk müşteki başvurusundan yalnızca 3 gün sonra, müşteki başvurusuyla başlıyor ya ifade, ya 3 gün sonra 18 Eylül 2025 yılında dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'ye gitti ve TFF'deki bu görüşme sonrası çıkışında çok ciddi ifadeler kullandı. Çok ağır ifadeler kullandı. O zaman bayağı şaşırılmıştı da. Yani evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılması ve bazı hakemlere mobbing uygulandığını ileri sürmüştü. Hatta böyle bayağı da yani somut olarak bunlar böyledir diye de ifade etmişti. Bazı hakemler soruları çalışmaları gerektiğini bildirdi. Yani düşük sınav notlarının yükselttiğini iddia edilmişti ve soruların çalındığını söylemişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç o dönemde Fenerbahçe Başkanı olan 18 Eylül 2025'te. Bugünkü soruşturmaya baktığımızda aslında bu anlamda Ali Koç'un dediklerinin doğru olduğunu görüyoruz efendim. Ve 4 kişiye işaret etmişti Ali Koç. Kimdi onlar? Bir, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım. Bir de MHK Başkanı. Bu 4 isimle ilgili yani MHK Başkanı, tekrar edeyim, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadonuk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım. Bugün gözaltına alınan 7 isminin 4'ü bunlar. Yani aslına bakıldığında bir yıl öncesinde bilinen, soruşturulan, incelenen bir soruşturmanın sonucunda yapıldı bu operasyon. Tabii sadece bu değil, Antalyalı hakemler de savcılığa gitti ve bu konuyla ilgili 23 Şubat 2026'da Antalya bölgesi hakemleri Ferhat Gündoğdu hakkında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı bugün gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvurudaki dikkat çekici vardı. Yani sınav evraklarında oynama ve değişiklik. Şimdi bir hakemin klasmanının yükselmesi için sınava giriyorlar. O sınavların sorularını bunlar kimilerine veriyor, kimilerinde oynama yapıyor. Şimdi mesela eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna sınava giriyor. Daha sonra sınav sonucuna itiraz ediyor. Kendi sınav kağıdını görmek istiyor. İmzası var çünkü kendi sınav kağıdında. Yargıya başvuruyor bununla ilgili. Ve sınav kağıdı yok. Adamın sınav kağıdı bulunamıyor. Nerede bu sınav kağıdı? Ortalıkta yok. Bununla ilgili hukuki süreç de başlatıyor. Orijinal sınav kağıdı, Ali Tuna'nın orijinal sınav kağıdı bulunamıyor efendim. Haliyle bu hakemler için önemli. Dediğim gibi, yani bu sınavlarla klasmanları yükseliyor hakemlerin. Bunlar biraz daha, yani MHK'nın başındaki isimle birlikte bir sistem kurulmuş ve bu sınav soruları, Zaten çalınmayan sınav soruları da yok. Gelmeden önce onlara hazırlanacaktım. Hani sınav, çalınan sınav soruları, hatta ne zaman çalınmış, iptal edilen sınavlar. O kadar fazla haberini yapmışım, haberi yapılmış başka meslektaşlarımda, ama yani geçmişte FETÖ'cüler neredeyse bütün sınav sorularını çalmışlar. Belli o. Haliyle hani şu sınav çalındı, bu sınav çalındı diye bir veri ortaya koymak çok zorlaşıyor efendim. Bir hakemlik sınavında soruların çalınmadığı kalmıştı. Hani o da oldu. Onu da gördük diyelim. Şimdi bazı sorular var tabii ki. Yani hangi hakemlerin, öyle bir tablo var ki artık, hangi hakemlerin sınav puanları değiştirildi? Hangileri terfi ettirildi? Haksız bir şekilde terfi edilen ya da haksız bir şekilde sınav kağıdı düşürülen hakemler kimler? Kimlerin klasmanı düştü terfisi? Terfi eden hakemler daha sonra hangi profesyonel lig maçlarını yönettiler? Çünkü belirli bir çıkar şeyi de var ki bu soruşturma sonunda tüm bu detaylar ortaya çıkacaktır efendim. Tablo böyle. Hakemlerde de hakem, aslında Türkiye'de özellikle futbol karşılaşmaları sonrasında çok fazla tartışılan başlıkların arasında geliyor. Ama dediğim gibi bir yıl önce, yani 15 Eylül'de düzeltiyorum, bir başvuruyla başlayıp 18 Eylül'de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gidip TFF'ye görüşüp çıkışta da bugünkü soruşturma başlıklarının tamamını Ali Koç o zaman söyledi. Hatta bugün gözaltına alınan 7 kişiden 4'ünün de açık bir şekilde ismini verdi. Bunlar yapıyor dedi. Tablo bugünkü soruşturma sonucu, yani şu an soruşturma devam ediyor ama ortaya çıkan yazışmalar, ortaya çıkan belgelerden görüyoruz ki evet efendim, Ali Koç haklı çıktı. Diyelim, son konu başlığımıza geçelim.
2: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada, işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 10'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programına devam ediyoruz. Şimdi bazı mesajlarınızı okuyayım hızlıca. Bülent Yüce Balkan ne yazmış? Kaç cami yapılır diye yazmış. Yani meselenin aslında olmadığını bu programda biraz anlatmaya çalıştım ben. Hani öyle görüntü, o yüzden hani asli unsur ve şekli unsur biraz maalesef toplumumuz, ki Abdurrahman Dilipak'a da o soruyu sordum. Bir toplu bir mahalleyi ya da bir düşünceyi bununla mahkum etmemek gerekiyor. Ama bir şekle dair bizim, yani meselenin dini boyutta da asli unsuruna değil şekli unsuruna yöneldiğimiz görülüyor. Yani örnekleri de var bu arada, daha önce haberlerde çıkmıştı. Yani hırsızlık yapıp Kabe'ye, orada o affedilmiyor. Yani onu tabii takdir Allah'ın denir ama hani para çalıp ya da bir şekilde yetimin hakkını yiyip. Çünkü bizde hep şu vardı değil mi, yani hani şu ifade vardı, belki o kayboldu. Allah'tan kork derdik biz. Yani hani bir şey yaptığında, şimdi bunun bir karşılığı yok artık. Yani hani şimdi bir şekilde bir hak yiyip usulsüz bir şekilde insanları kandırıp paralarına el koyup, ya ister tarifeli uçakla gidin, Fatma Betül Sayan öyle tarifeli uçakla gittim, ya ister tarifeli uçakla gidin, özel jetle de giden var, neyle giderseniz gidin. Yani hani orası belki görüntü itibariyle öyle bir imaj çiziyor olabilirsiniz ama son kertede aynaya baktığınızda kendinizi tanıyorsunuzdur. Yani o yüzden gerçekten hani laiklik meselesinin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergelerinden biri yani. Çünkü bu meseleler geçmişte de farklı formlarda yaşanmışlar. Şimdi 6 Ekim gelecek. Önümüzdeki hafta Salı 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu. O günde özel programlarımız olacak. Yani gerçekten şu devleti kuranlar kurarken bütün bu çerçeveden, bu ateş çemberinin içinden geçmişler ve bu anlamda toplumlarını da tanıyorlar. Bu tanıdıkları topluma da uygun bir rejim, uygun bir yönetim inşa etmeye çalışıyorlar ki etmişlerdi. Bozulmasaydı eğer ya da bozmak istemeselerdi, neden bozdukları da, neden bozmak istediklerini de bu ve bu tip durumlarda siz de görüyorsunuz efendim diyelim. Diğer yorumcumuz kim? Erdal Gürsel. Erdal Bey ne yazmışlar? Hızlıca bakıyorum. Sayın Bakan, aileden sorumlu bir bakan, bir eş ve anne olarak bir kadının ailesi için yapabileceği fedakarlığa örnek teşkil etmiştir. Ne tekim yazmış kinayeli bir şekilde Erdal Bey. Diğer mesajlara vaktim bitiyor. Onlara da şöyle kaç dakikamız var? 2 dakikamız var. 2 dakikamız varsa son başlığımızı da söyleyelim. Şimdi cep telefonu e-mail ücretleri efendim. Yurt dışından artık alıyoruz e-mail ücreti. Yani her koşulda daha uygun oluyor ama artık biraz kafa kafaya geliyor gibi. Özellikle şimdi ekonomist doktor Hakkı Hakan Yılmaz. 2027 yılı başında vergi, ceza, harç ücretlerine dair yeniden değerlendirme. Bir de o deniliyor ya, zam. Zam efendim. Buna zaten alıştık artık. Yani 1 Ocak itibariyle gelen zamlardan artık kimse rahatsız olmuyor. Normalleştirdiler çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü suyun içine bizi soğukken attılar, ısınıyor, farkında değiliz yani. Değil mi? Ya yani herkes şunu söylüyor. 1 Ocak zam gelecek. Ha, şeylerde zam. Ya işte pasaport harcıdır. Ne bileyim, bazı vergilerdir. İşte bu e-mail ücretidir vesaire. Bunların hepsine zam gelecek ve kimsenin bu zamma dair bir itirazı yok. Neden her yıl 1 Ocak da zam geliyor diye sorusunu bile sorduğunda sana neredeyse tepki gösterilecek noktaya geldi artık. Bunu niye soruyorsun ki? Her yıl oluyor zaten. Ama bunun sürekli sorgulanması gerekmiyor mu yani? Hali hazırda bu kadar önden, hani biliyoruz bunu ve kabul ettik. Kabul ettiğimiz bir zam. İşte telefon, e-mail ücretleri. Bu kadar da değildi bunlar bu arada. Şimdi ne kadar olması bekleniyor? 2027'de %27.85 olması bekleniyor. Bununla birlikte telefon, e-mail ücreti yaklaşık 70.000-9.450 liraya çıkacak. Şu an 54.258 lira, 69.450 liraya çıkacak. Çıkması bekleniyor bu arada diyelim. Bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Masada Mikail, editörüm Caner. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
4: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar var. Yeni parti fon vurgununa ilişkin iktidara seslendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. Ayrıca ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, "Biz yanlış yapan, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz." dedi.
2: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturulduğunu açıkladı. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda yeni kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
1: Fon vurgunuyla ilgili muhalefet kanadından da açıklamalar geldi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, skandala adı karışan bakanlık, bakan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış isimler olduğunu belirtti. İktidara seslenerek "Bunları siz açıklayın, bize bırakmayın." dedi.
3: Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Öyle ya, madem ki siz şeffaflıktan yanasınız, madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamalar yaptınız. Biz tolerans göstermeyiz dediniz. Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire dediniz. O zaman kapatmayın.
1: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 2022-2024 yıllarında doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 19, İzmir 26, Antalya 29, Gaziantep 28 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Diyarbakır parçalı bulutlu 29 ve Van yerel sağanak yağışlı 20 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Burada da yine bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 30 Eylül 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber bitiyorum. Sevgili İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir çarşamba günü dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07.09'u gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabah yaptığımızı tekrar edeceğiz. Anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky tamamında Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da iletiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette, ama işte az önce de dinlediğiniz My Babe Little Walter'dan dinlediğiniz parçamız. Bugün de listemizi, müzik listemizi sevgili Ozzy hazırladı. Bugün seçtiğimiz, bugün sizlerle paylaştığımız sanatçıların tamamı aynı bölgeden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, o Mississippi Nehri'nin Meksika körfezine döküldüğü New Orleans ve Louisiana civarından. Bu bölgede işte nehrin bereketini taşıdığı o verimli delta bölgesi olarak değerlendiriliyor, nitelendiriliyor. O yüzden de bu şarkılara, bu isimlerin ki tamamı o bölgeden, bugün size seçtiğimiz sanatçıların tamamı o bölgeden çıkan sanatçılar, delta blues olarak değerlendiriliyor. Tabii bunun bir de arka hikayesi var, bir fonu var. Nedir o? Bütün program boyunca böyle parça sanatçıları dinledikçe ki hani Sonny Boy Williamson, B.B. King, Buddy Guy gibi sanatçıları da dinleyeceğiz bugün program içerisinde. Tamamında, aslında neredeyse tamamında Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki o kölelik ayıbını, kölelik utancını konuşacağız. Çünkü bu şarkılar aslına bakılırsa dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi farklı biçimler, farklı temalar, elbette farklı sesler, farklı ritimler karşımıza çıkıyor, ama bu şarkılarda aslında orada, o bölgede, Birleşik Devletler'de ezilmiş olan o insanların, o kölelik ayıbını yaşamış olan, onunla mücadele eden insanların birer hikayesi aslında bütün bu şarkılar. Söylediğim gibi program içerisinde o Delta Blues parçalarını, şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Sanatçıları da sizlere aktardım. Parça parça, dediğim gibi, o şarkıları paylaştıkça da hem o sanatçıların hikayelerini, hem de aslında bakılırsa 1600'lü yıllardan başlayıp anca geçtiğimiz yüzyılın ortalarında, o da işte nispeten sona ermiş olan, yasal olarak en azından sona ermiş olan o kölelik ayıbını Birleşik Devletler'in, uzun uzun konuşacağız program içerisinde. Biz bakalım şöyle günün, gündemin öne çıkan başlıklarına nedir? Tabii ki giden milyarlar üzerinden, iade edilen, tartışmalı şekilde iade edilen milyarlar üzerinden konuşmaya başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden bir isim kimdi? Günlerdir kendisinin adını anıyoruz. Sadece biz değil elbette, bütün medyada bu mesele konuşuluyor. Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eş İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarına el kondu. Bu bilgi dikkat çekici. Eşi ve kendisi hakkında 2.2 milyar liralık fon usulsüzlüğü iddiaları gündeme gelmişti. Hatırlayınız, yeni partiler bu iddiayı gündeme getirmişlerdi. En sonda soracağım soruyu en başta sorayım. Acaba yeni partililer bu meseleyi, bu fon meselesini, bu sorunu gündeme getirmeselerdi, kimdi isim? Fatma Betül Sayankaya ismi ve eşinin adını anmasalardı, o yapılan yatırımları gündeme getirmeselerdi, nasıl ilerleyecekti bu süreç? Doğrusu bir soru işareti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından böyle bir karar alındı. Bazı kurumlara bu yazılar gönderildi ve söylediğim gibi bu iki ismin başka isimler de var. Onları da acelemiz yok. Sakin sakin konuşuruz. Hep söylüyorum bunu. Olabildiğince sarih, olabildiğince sakin şekilde anlatmaya, anlaşılabilir, önce kendimin anlayacağı, sonra da hepimizin anlayabileceği bir dil kullanmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü gerçekten bir haber bombardımanıyla karşı karşıyayız. Tek endişem burada, tek endişem pek çok benzer konuda da, biz hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız diyorum ya her seferinde. Benzer böyle haber bombardımanlarını başka konularda da yaşamıştık. Ne oluyor? Ne oluyor? Hani kim sorumlu, kim değil, kim gerçekten suçlu? Gerçi ona biz değil, mahkemeler karar verecek elbette, ama hani bir de yurttaş olarak bizim bir algımız var değil mi? İşte o algının yönetilmesine de, ya da bu algının yönetilmesi için yapılan, gerçekleşen bu haber bombardımanına da dikkat etmek istiyorum. O açıdan bu başlıkları, bu detayları olabildiğince böyle sakin, tarih şekilde aktarmaya çalışıyorum. Tabii bu fon iddialarına adı karışan AK Partili isim Fatma Betül Sayan ve eşinin mal varlıklarına el kondu, ama oradan önce hangi haber geldi? Dün Ekonomim Gazetesi bunu ilk olarak kamuoyuyla paylaştı. Emeğe saygı elbette. O 2.2 milyar lirayı, yani Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri iddia edilen, öyle söyleyelim, böyle tanımlayalım, teknik olarak böyle tanımlamamız gerekiyor. Bu 2.2 milyar iade ettiler. Tabii bu iade süreciyle ilgili de çok sayıda soru işareti var. Şöyle söyleyeyim size, hani kanunlar, yasalar, başka tutunacağımız bir dal yok değil mi? Hukuka güvenmek mecburiyetindeyiz. Hukukun yolundan devam etmeliyiz. Şöyle yorumlar var, onu önce paylaşayım. Evet, hazineye bir iade söz konusu. Gerçi bu iadenin tam olarak mal varlıklarına, bu iki ismin mal varlığına tedbir konmadan hemen önce yapılmış olması ilginç. Bu zamanlama manidar deriz ya hep. İşte gerçekten zamanlama dikkat çekici. Bir yandan da SPK kanununa bir bakalım. 107'ye 3. Çok teknik detaya boğmayacağım. Çok net, çok açık bir ifade var. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için elde edilen veya elde edilmesine sebep menfaatin, işte burada 2.2 milyar liralık bir iadeden bahsediyoruz değil mi? Hazineye iade edilen paradan. Bu sebep olan menfaatin iki katı hazineye verilmeli. Mesela böyle bir tablo var. Eğer gerçekten bir, gerçi şu an görebildiğim kadarıyla bir tedbir kararı var ama yansıyan bir soruşturma yok benim görebildiğim kadarıyla. Göreceğiz gün içerisinde, belki buna dair de haberler karşımıza çıkacaktır. SPK 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ama mesela bu isimlerle ilgili, yani Fatma Betül Sayankaya ve eşiyle ilgili olarak bir suç duyurusu 37 kişi içinde bu isimler anılmıyordu mesela, onu söyleyelim. Yani 2.2 milyar lira yerine doğrusu SPK kanunu 107'ye 3 diyor ki aslında 4.4 milyar lira yatırılması gerekiyor. O yatırıldıysa eğer o para, herhalde bunun bir belgesi de vardır. Pek çok soruya yanıtlayabiliyor. Mesela Sayın Kaya işte o umre ziyaretiyle ilgili olarak Nagihan Alçı'ya mesela konuştu. Onu aktarırız size, konuşuruz ama hani bunlarla ilgili de açıklamaları herhalde yaparlar diye düşünüyorum. 107'ye 3 dedim ya, SPK kanunu 107'ye 3. Soruşturma başlamadan önce ödeme yapılırsa, bakın ödeme yapılırsa bu ceza hükmolunmuyor. Yani bir ceza almıyor kişi. Eğer o iki katı elde ettiği o gelirin, menfaatin iki katını yatırırsa herhangi bir ceza almıyor. Soruşturma başladığı anda ödeme olursa ne oluyor? O zaman ceza yarı oranında indiriliyor. Karar verilirse, yani mahkeme aşamasında eğer bu para ödenirse de 1/3 oranında, yanlış bilmiyorsam, bir ceza indirimi söz konusu oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla kendisi ve eşiyle ilgili olarak bir soruşturma yok. Acaba diye de bir soru işareti aklımıza, bir cezasızlık yolu mu açılıyor diye de hani insan böyle tartışmalar oldukça kendi kendine soruyor. Yani bir manipülasyonla suçlanıyorsa mesela, bir suç duyurusu, bir işlem yasağına ilişkin SPK bülteni dediğim gibi şu dakikaya kadar da yayınlanmış değil. Bu arada enteresan tartışmalar da var tabii. Yani kendisinin eski işte Adalet ve Kalkınma Partisi neydi tam olarak, genel başkan yardımcısıydı, son görevi buydu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın orada farklı iddialar var, onu da size izninizle aktarayım. Bu iddialar gündeme geldikten sonra, hani yeni parti bu konuyu gündeme getirdi demiştim ya, tam olarak bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istediği kendisinin yönünde iddialar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisiyle görüşmemiş ve çevresindekilere, yakındakilere derhal istifa etsin şeklinde de bir ifadesi olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunlar hani kulislerde denir ya, konuşulan başlıklardan bir tanesi. Şöyle bir savunma geliştirdiği de belirtiliyor ama belli ki istifası istenmiş ve bu istifa gerçekleşti. Partiden istifası gerçekleşti kendisinin. Hani şöyle bir savunma yaptığı yakın çevresine, onun yakın çevresine iddia ediliyor. Bu bir iddiadır efendim, onu söyleyeyim. Eşim haberim olmadan bu işlemleri yaptı. Burada enteresan, Mustafa Sandal da az sonra aktaracağım size, o da aslında benzer bir savunma geliştirdiğini de hatırlatalım, onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Tabii soru işaretleri var mı? Var tabii ki soru işaretleri. Biz de yurttaş olarak, gazeteci olarak bu konuyla ilgili aklımızdaki soru işaretlerini paylaşmak durumundayız. Dediğim gibi bir tedbir, mesela dün itibariyle bu paranın iadesinden sonra bu tedbir kararı geldi. Hani eğer gelmeseydi mesela, gerçekten de bir soruşturma var mı yok mu diye de, para iadesi mesela kimin talebiyle ya da ne karşılığı yapıldı? Bundan sonraki süreçte göreceğiz değil mi? Bir soruşturmaya tabi tutulacaklar mı, tutulmayacaklar mı? Para iadesinin de SPK kanununa göre eksik olduğunu aktardım sizlere değil mi? SPK'nın hakkında suç duyurusunda bile bulunmadığı, bu kişilerle ilgili bir etkin pişmanlık meselesi mi gündemde, sorulardan bir tanesi. Yani bir şekilde bu para iade edildiğine göre ortada kabul edilmiş olan bir durum var. Evet, yani ben bu parayı, yoksa insan niye para o kadar büyük ki 2.2 milyar liradan bahsediyorum. Karşılaştırmalarını her gün sizle paylaşıyorum. İşte konuşuyoruz bunları da, nasıl bir paraya denk geldi, nasıl bir boyutu olduğunu paranın, bizim hayal edemeyeceğimiz paralardan bahsediyoruz. Eğer bu suç bir şekilde bu iade ile birlikte dolaylı olarak da kabul edildiyse, mesela bu isimlerle ilgili, bu isimlerin ifadesine örneğin bir başvuru var mı, ifadesine başvuruldu mu, o da enteresan bir tablo. Tabii şunu da hatırlamak gerekiyor, bu mesele AK Parti cenahında mesela işte gazeteciler arasında, bu konuda düşünen, yazan, çizen isimler arasında nasıl tartışılıyor diye de bir bakmak gerekiyor. Yani muhafazakar kanatta nasıl tartışılıyor diye bir bakmak gerekiyor. Bir rahatsızlığı ortada. Hatta Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta yazıyor gazeteci Aydın Ünal, şöyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın ve ben yaptım desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Gizlenip belki beni bulamazlar deyip her gün patlayacak skandallarla AK Parti teşkilatına her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın gibi bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Hani bu bile, bu paylaşım bile, tek başına bu paylaşım bile aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu konuda duyulan rahatsızlığı da net şekilde değil mi gösteriyor. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşma yaptı, geliriz o konuşmadan da bölümler paylaşacağım sizinle, daha doğrusu bir bölüm paylaşacağım, ama orada da Erdoğan'ın oldukça gergin ve hatta üzgün olduğunu da ben değil, hani mesela Şamil Tayyar gibi isimler de ciddi böyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ya da yorumlarla bir şekilde belirtiyorlar. Bu da enteresan. Tabii burada Erdoğan'ı birebir tanıyan isimler olduğu için o kişiler, bunu oradan aktarabiliriz. Bir not daha sizlerle paylaşacağım. Yani dedim ya, Fatma Betül Sayap pek çok soruya değil mi, meşgulüm vesaire, bu iş ilk patladığında, ilk ortaya çıktığında kendisine sorulan sorulara şu an meşgulüm, yanıt veremem gibi yanıtlar, açıklamalar yapıyordu o sorulara yönelik olarak. Şu dakikaya kadar yine bir açıklamasını görmedim ben. Ama tek bir açıklaması var. Tek bir açıklaması var. O da ne? Bir jetle, yani Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, kaç yaşındaydı kendisi? 28 yaşındaydı kendisi. O kişinin jetiyle geçtiğimiz yıl hacca, düzeltiyorum, umreye gittiğini, gittiği yönde iddialar vardı. O iddiaları sadece bunu yanıtladı. Sadece bunu yanıtladı kendisi. Bu bir iftiradır açıklamasını yaptı. Emeğe saygı elbette. Bu açıklamayı da kime yaptı? Nagihan Alçı'ya yaptı. Nagihan Alçı'nın açıklamalarda bu çok fazla öne çıktığını da, bu ve benzeri olaylarda bir hatırlatmak istedim. Tabii tek başına bu mesele, yani bu kadar konu varken ortada, bu kadar tartışma varken, milyarlar konuşulurken, paralar iade edilirken hazineye, 2.2 milyar liradan bahsediyoruz. Tek bu konuya cevap verilmiş olması bütün bu süreci temizliyor mu diye de hani insan kendi kendisine soruyor değil mi? Benim görebildiğim, benim aklımdaki sorulardan bir tanesi, umre ziyaretiyle ilgili iddialar yalandır. Bugüne kadar kendilerinden duyduğumuz tek açıklama, tek düzeltme de bu. Garip bir tablo, garip bir durum. Bu arada söylediğim gibi tabii ne yapılacak? Yani devlet ve devlet kurumları ve işte yetkililer, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ne yapacak diye de bir soru vardı ortada. Özellikle tabii 455 bin işte aileleriyle birlikte, ne diyoruz, yaklaşık 2 milyon kişiyi doğrudan, hepimizin hayatını da dolaylı yönden etkileyen bu olayla ilgili olarak dün yetkililerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek çok isim vardı orada. DDK, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye gireceğini söyledi. Oradan önce de bu fon soruşturması üzerinden yaşanan, ondan sonra o toplantıdan sonra da konuştu bu gelişmelerle ilgili olarak. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Erdoğan. Ne dedi, bir kulak verelim. Arkasından da bu DDK, Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kurulunun oluşturulması ve sonrasında alınan birkaç karar var. Onları sizlerle paylaşacağım.
3: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek de devam ederiz.
2: Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kullandığı bu ifadelerde aslında, işte az önce aktardım sizlere Yeni Şafak yazarının sosyal medya paylaşımını, parti içerisinde nasıl bir gerginlik, nasıl tedirginlik bu anlamda, ya da hayal kırıklığı, belki de öyle de tanımlayabilir miyiz, yaşandığını da gösteren ipuçları taşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları. Söyledim size, dün Cumhurbaşkanlığında bir toplantı vardı. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bu toplantıda oldukça geniş katılımlı, işte SPK başkanları, borsa vesaire, bunların tamamının katıldığı isimler, ekonomik kurmayları denir ya, o isimlerin katıldığı bir toplantı vardı. Birkaç karar alındı. İletişim Başkanlığı o toplantıda alınan kararları aktardı. İşte 3-4 madde, hani şöyle, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilecek şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla işte fon koordinasyon kurulunun oluşturulduğu söylendi. Devlet Denetleme Kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen bu işlemlerin, yatırım fonu işlemlerini kapsayan bir inceleme başlatacak dendi. Burası dikkat çekici. Katılım Evim, bir evim tasarruf finansman şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç yine gündemdeydi deniyor. İşte bu dikkat çekici. Neden? Çünkü kamunun kaynaklarıyla bu devrin gerçekleşeceğini de görüyoruz. Bunlar konuşuluyor, bunlar söyleniyor. İşte dedim ya, bu mesele sadece 2 milyon kişi etkiledi ama 455 bin bir mağdur var. Aileleriyle birlikte 2 milyon diyorum ama dolaylı etkileri de olacak. İşte onlardan bir tanesi de bu. Son olarak da mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumlar tekrar yaşanmasın diye sermaye piyasalarının işleyişi ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek dendi. Söylediğim gibi iletişim başkanlığından yapılan açıklamalar bunlar. Bunlar benim dikkatimi çekti. Siz de fark ettiniz. Somut, yani bu işte zararlar giderilecek, bu yatırımcıların uğradıkları zararlar bir şekilde giderilecek deniyor ama bunun hangi kaynaklarla ve hangi yöntemle yapılacağı çok net, çok somut şekilde ya da bizim sıradan yurttaşların anlayacağı şekilde bir açıklama, bir ayrıntının da verilmediğini görüyorum ben buradan. Bu dikkat çekici. Bu arada dün enteresan o toplantıya katılan isimlerden dedim ya, Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili bir karar alındı. Orada enteresan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu aynı zamanda Borsa İstanbul'un başında olan bir isim. Yani o enteresan, Oğuz Kağan Salıcı'nın bir yorumu var buna dair. Onu sizlerle paylaşacağım. Borsa İstanbul'un sitesindeki o yönetim kurulu üyeleri arasından silindi kendi ismi. Kendisi aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü diyor ki CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, bugün inceleme yapacak kurumun başındaki kişi dün incelenmesi, yani piyasa düzeninin merkezindeki kurumun hem yönetiminde hem de denetim mekanizmasının başındaydı. SPK'yı da denetliyordu.

0: tedbir alındı. Belediyelerdeki yolsuzluklara ses çıkarmayanların Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir bütün bu yaşananlar şeklinde de, yani Fatma Betül Sayankaya'nın bu yatırımları yapmasının bir şekilde siyasette ne alakası var, siyaset içerisindeki tartışmalarla ne alakası, ne ilgisi var diye sorduran bir açıklama benim görebildiğim kadarıyla. Ama açık olarak şunu söylüyor Sayın Bahçeli: bütün bu yaşananlar, bütün bu yaşadığımız süreçte günlerdir tartışıyoruz, bunlar Cumhur İttifakı'na bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Kim tarafından? İşte Cumhur İttifakı'nın bir ortağı kim? Devlet Bahçeli tarafından, bunu söyleyelim. Bu arada tabii bu fon tartışmaları, fon soruşturmalarına dair muhalefet kanadından da açıklamalar arka arkaya geliyor. Murat Emir'in iddiaları var. Yeni Parti milletvekili Murat Emir'in iddiaları var. Ama oradan önce Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Enteresan, sadece tek bir isimle AK Parti içerisinden tek bir isim yok bu sürece karışan, adı karışan iddiasını Zeynel Emre gündeme getirdi. Bakın neler söylemiş, onu dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Öyle ya, madem ki siz şeffaflıktan yanasınız, madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamalar yaptınız. Biz tolerans göstermeyiz dediniz. Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire dediniz. O zaman kapatmayın.
0: Muhalefetin talepleri bu, hükümetten talepleri bu. Bakalım bu talepler nasıl bir karşılık bulacak? Takip ediyoruz tabii, her gün burada beraber konuşuyoruz ve çaba gösteriyoruz. Murat Emir demiştim size, Yeni Parti milletvekili. Murat Emir'in de enteresan bir iddiası var. Mevduat yetkisi olmayan Tera Yatırım Bankası dedi, bono satıp borçlandı. Yasal sınırın, dikkat, iddiadır bu, Murat Emir'in iddiası. Yasal sınırı 8,5 kat delerek çevresine $600 milyon. Yani konuşulan paralara bakar mısınız? İnanılmaz. Dolar kredi, dolar diyorum bu arada, lira değil. $600 milyon kredi dağıttı. Krediyi alanlar da o parayı dönüp yine aynı grubun Tera portföy fonlarını aldı. Yani kendi kredisiyle kendi fonunu şişiren dev bir saadet zinciri kuruldu dedi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 3 tane soru yöneltti. Bu $600 milyon kredi kimlere verildi? Teminatı buharlaşan batık kredilerin faturası kime kalacak? Banka 2.6 milyardan 71 milyara şişerken BDDK, SPK ve Merkez Bankası neye bakıyordu diye de bir soru yöneltti. Bakalım Murat Emir'in bu iddiası nasıl bir yanıt bulacak? Tabii bu sorulara bizim yanıt vermemize imkan yok, değil mi? Yani koskoca devlet kurumları var. İşte Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdiğine göre şimdi o kurulun yapacağı çalışmalar sonrasında, değil mi, açığa çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bütün bunları, bütün bu gelişmeleri böyle okuyoruz biz en azından. Hep her gün bunu hatırlatmaya çaba gösteriyorum. Nasıl bir paradan bahsediyoruz? Nasıl bir miktardan bahsediyoruz? Lütfi Türkkan, İyi Parti Kocaeli milletvekili, şöyle bir $21 milyar bahsedilirken şöyle bir karşılaştırma yapmış. Yani işte trilyonlarca, trilyon yakın paradan bahsediyoruz diyor. Bu ay bu para, ay sonunu yarı aç yarı tok geçiren yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların her birine bir yıl boyunca emekli maaşlarına ilave olarak her ay 5000 lira ek ödeme yapmaya yeterdi diyor. 17 milyon yurttaşa bir yıl boyunca, emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara bir yıl boyunca 5000 lira ek ödeme yapılması anlamına geliyordu. Bir diğer karşılaştırmayı daha yapayım size. Merkez Bankası'nın borçları vesaire, bunlar konuşuluyor ya. Yani şu an açıklanan rakam 24,25 milyar dolarlık bir borçtan bahsediliyor. Eylül ayında gerçekleştirilen bu işlemlerde dönen para ne kadar? Neredeyse Merkez Bankası'nın borcu kadar, 20 milyar dolar düzeyinde. Düşünebiliyor musunuz, işte bu paralar nereye kadar, nereye gitmiş? Bu enteresan. Yani magazinel bir boyutu daha var işin, hadi onu da sizlerle paylaşayım. Mustafa Sandal'ın eşini de bu fonlardan 11

0: 1 milyar yıllık bir kazanç elde ettiği yönünde bir iddia, hatta işte o paraları yurt dışına çıkardığı yönünde bir iddia var. Şöyle söyleyeyim, kendisiyle ilgili olarak Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de mal varlığına el konuldu ve kendileriyle ilgili Melis Sandal ve Cihan Süt Şurup hakkında da aynı zamanda bir yakalama kararı çıkartıldı. Tabii şöyle, 11 milyar 126 milyon 528 bin lira. Yani sondaki 528 bin lira bile bizler için nasıl büyük bir para, değil mi? Yani sondaki virgülden sonrakini söylüyorum size. Kendisinin Dubai'ye yerleştiği yönünde bir haber paylaştı. Kim? Emeğe saygı gazeteci İsmail Saymaz ve Mustafa Sandal'ın da oturum için Dubai'ye bulunduğu bilgisini yine paylaştı. Bu iddialar çok dikkat çekiciydi. Mustafa Sandal da bu iddialara bir karşılık, bir yanıt verdi. Dedi ki, Melis'le karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Dubai meselesi de, Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturum iznim eş durumundan var diyor. Hani neredeyse hani tanımıyorum kendisini. Hani evlilik dışında bir ilişkimiz yok diyerek ne demek istemiş Mustafa Sandal? Doğrusu hani bu en basitinden, dün yine başka bir konuyu konuşurken söylemiştik ya, hani eşler herhalde bu tip para giriş çıkışlarını kendi aralarında konuşurlar. Normal hayat böyle ilerler, değil mi? Hayatın doğal akışı diyoruz ya, tam olarak da bundan bahsediyoruz. Bu 11 milyar lira gelirken hiç konuşulmadı mı evin içerisinde diye de insan yani soruyor kendisine. Hayatın doğal akışının içerisinde aklımıza gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi bu fon meselesi bugünlük elbette, belli ki daha uzun süre konuşacağız bu haber bombardımanı içerisinde. Kafamızı, aklımızı mümkün olduğu kadar az bulandırarak bu meseleleri konuşmak, tartışmak gerekiyor. Daha çok başlığımız var ama söyledim, bugünkü müzik listemiz şöyle, şu fon meselesi soruşturmalar, şundan bir uzaklaşalım, böyle bir dakikalığına birkaç detay, birkaç ayrıntı vereceğim size. Dediğim gibi programın başında, bugün Ozen'in bizim için seçtiği sanatçıların tamamı Mississippi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne döküldüğü o Delta'dan, New Orleans ve Louisiana civarından. Zaten bu yüzden de Delta Blues olarak değerlendiriliyor, isimlendiriliyor bu müzikler, bu müzik tarzı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kölelik sürecinin bir sonu, 60'lı yıllarda özellikle piyasaya çıkan şarkılardan ve dünyanın tanıdığı sanatçılardan bahsediyoruz. Tamamı, bu şarkıların tamamında da o yaşanan yerel acıların, o yaşanan kölelik ayıbı, Birleşik Devletleri'nin 1600'lü yıllarda başlayan o kölelik ayıbının işte hala da devam ediyor, değil mi? Irkçılık Birleşik Devletler'de en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi, Batı dünyasının sorunlarından bir tanesi, çözemediği bir türlü. Şöyle söyleyeyim, tütün, pamuk ve şeker kamışı tarlalarında ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için, bu arada bir iş gücü ihtiyacı olunca kölelik Birleşik Devletler'de sıradanlaştı. Sıradanlaşması yeter miydi beyaz adam için? Hayır, aynı zamanda yasalaştırdılar. 1865 yılına kadar, resmi olarak kaldırılana kadar, milyonlarca Afrika kökenli Amerikalı insanlık dışı şartlarda alınıp satıldı. Böyle bir yasal düzen getirildi Birleşik Devletler'de. Evet, kaldırıldı 1860'ların ortasında yasal olarak, ama devam ediyor mu? Hala bunun izleri devam ediyor. Buna da işte bu şarkılar, bugün dinlediğimiz şarkılarda tam olarak o acıların, o insanların, Afrika kökenli Amerikalıların yaşadıkları acıları, onların hayatlarını anlatıyor. Little Walter'dan My Babe şarkısını açılışta dinlemiştik. Şimdi Sonny Boy Williamson'dan Help Me şarkısını dinleyeceğiz. 1941 yılında Arkansas Helena'daki bir radyoda yayınlanan ve blues tarihinin ilk düzenli radyo programı olarak kabul edilen King Biscuit Time'da ilk olarak bu şarkı çalınmıştı. Bu günlük radyo yayınları sayesinde Güneyli, Amerika'nın güneyli dinleyiciler arasında bu şarkı efsaneleşti. Delta Blues dedim ya, Delta Blues sesinin şekillenmesinde de bu şarkı, bu Help Me şarkısı da büyük rol oynamıştı. Dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, birisine kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorun olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı, arkasından da otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla kendini meşgul ilan bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. Diyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntılar yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvurular paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Daha anlatacak o kadar çok haber var ki listemde hazırladığım gündem içerisinde gerçekten zamanımızı fazlasıyla alıyorlar siyasilerimiz maalesef. Peki devam edelim biz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatayım sizlere. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da biliyorsunuz artık mecburuz. Blue Sky üzerinden de bir adresimiz var. Tamamında Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli benimle doğrudan iletişim kurmak için. Tip milletvekili Ahmet Şık'ın iddiaları çok dikkatliydi. Oldukça ağır ithamlar kime yönelik olarak? Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşiyle ilgili olarak iddiaları gündeme getirmişti Ahmet Şık. Akın Gürlek'in avukatından bir açıklama var. Bu iddia, o iddiaları da konuşuruz elbette ama Abdullah Adır tarafından bir açıklama yapıldı. Dendi ki müvekkilimiz Akın Gürlek kastedilerek müvekkilimiz ve eşi Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık'ın yalan beyanlarının aksine müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir dendi. Elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır ifadesini yine bakanın avukatından gelen açıklama. Tabii Ahmet Şık'la ilgili olarak böyle bir açıklama ne anlama geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda bir suç duyurusunda da bulunuldu, onu da söyleyelim. Sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Şık bu iddiaları gündeme getirmişti. Akın Gürlek ve eşinin Süz İstanbul'da Süzer Plaza'daki bir dairede yaşadığını mesela iddia etmişti. Söz konusu dairenin AK Partili iş insanı Davut Yasin Bilen'e ait olduğunu iddia etmişti. İşte aylık kirası 750 bin lira dendi. Orada fark dediğim gibi iddialar gündemde. Ahmet Çık'ın bu ağır ithamları, ağır iddiaları, dikkat çekici iddiaları şimdi mahkemeye taşındı Akın Gürlek tarafından. O mahkeme sürecini de elbette takip edeceğiz. O ayrıntıları da sizlerle paylaşacağız. Dün program devam ederken son dakika bilgisi olarak önümüze düşmüştü. Ben de dedim ki çok tartışılacak, çok konuşulacak bir haber bu. Şöyle bir baktım sosyal medyaya da ya da yapılan yorumlara da zamanlaması da MHK Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ve kendisiyle birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasından bahsediyorum elbette. Bunu zamanlama manidar olarak değerlendirenler de oldu. Tam bu fon krizi vesaire tartışılırken neden? Çünkü yeni değil bu tartışmalar. Bunu işte hatırlatacağım şimdi size. Bir yıl tamına bir yıl öncesinde bu meselelerin kamuoyunun gündeminde açık açık tartışıldığı da biliniyor. Nedir bu süreç? Mobbing ve resmi belgede sahtecilik. Şimdi bu mobbing ve belgede sahtecilik ifadelerini hafızanızda bir tutun. Biraz sonra bir ses dinleyeceğiz. Bir ismi hatırlayacağız burada. O isim de tam bir yıl önce tam bu sözcükleri kullanarak MHK başkanını, MHK'yı eleştirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar bu meseleyi, bu soruşturmayı yürütüyor. Dediğim gibi mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları gündemde. Hakemler dosyası olarak değerlendiriliyor. İşte Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı, Faal Hakemler Derneği Başkanı, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, yine TFF Merkez Kurulu Hakem kurulu üyeleri, yine işte TFF'nin eğitim ve dördüncü bölge sorumlusu, bütün bu isimlerin gözaltına alındığını söyleyelim. Suçlamalar objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmak, görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları süreci uzattıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerinde bu süreçlere müdahale ettikleri, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yaptıkları, 2025 yılında Riva'da TFF'nin merkezi, Futbol Federasyonu'nun merkezi orada biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu da orada. Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma süreçlerine müdahale ya da bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirilmesi iddialarıyla bu soruşturmanın açıldığını görüyoruz. Bizde bu dediğim gibi son derece dikkat çekici bir soruşturma. İddialar uzun zamandır konuşuluyordu. Bakın şimdi soruşturma ile ilgili birkaç ayrıntı var. Bir hakemin de ifadeleri çok, ki onun üzerinden bu soruşturmanın başladığını hatırlıyor, öğreniyoruz. Onu da size hatırlatacağım ama dedim ya, yeni bir tartışma değil bu. O dönemde Fenerbahçe başkanlığı yapan Ali Koç. Bakın 18 Eylül 2025, tam bir yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde, tam kapısında gazetecilere ne söylemiş? Bunu bir hatırlayalım, devam edeceğiz.
3: Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının manipüle edilmesi, paylaşılmasını tutun, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyen hakemlerin mobbing yapılması, müessesesinin bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım. Devam ediyorum. Şunu da söyledim. Mevcut MHK Başkanı'nın internet bazlı, FaceTime görüntülü, telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayıp kendilerine şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın, etmesin gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu söyledi hakemlere. Basına çıkarsan sizden bilirim. Yahut da bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum diye baskı yapması, kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.
0: Gördüğünüz gibi bir yıl önce Fenerbahçe'nin o dönemde ve başkanlığını yürüten Ali Koç'un ifadeleri federasyon önünde. Sadece Ali Koç mu? Hayır, değil. Mesela Serdar Adalı, Beşiktaş başkanı, Ağustos ayının sonunda, 26 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ve şöyle demişti Serdar Adalı da, Beşiktaş başkanı. MHK başkanının Türk futboluna zarar verdiğini söylemişti. Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden alamadığını da ekledi. Hakem krizini dedi. Hakem krizini demişti o zaman konuşurken. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatacağım demişti. İşte Ağustos ayının sonunda, geçtiğimiz ay örneğin, hani bir yıl öncesi, bir ay öncesi bu meseleler zaten konuşuluyordu. Bunlar tartışılıyordu. Dediğim gibi mobbing ve evrakta sahtecilik. Hatırlayınız, işte Ali Koç'un ifadeleri aslında bakılırsa tam olarak bu yönde, bunun üzerinden tartışılabilir. Tabii ilginç mesajlar ortaya çıktı bu soruşturmayla birlikte. Hem bu mesajlar, soruşturma dosyasında yer alan mesajlar, bu bir. Bir de bir bilirkişi raporu var. O bilirkişi raporunda da son derece değişik ayrıntılar var. Bir hakemin GHE isimli, şimdi soruşturma dosyası itibariyle daha bir soruşturma devam ediyor tabii, onu söyleyelim. Hakemin TFF, Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı'na 15 Mayıs 2025'te attığı bir mesajda, hakemlik sınavına dair mesajda şöyle söylediği belirtiliyor. Başkanım günaydın, soruları atacaktın. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar meselesi bütün sınavlar açısından herhalde geçerli. Ya da işte yine sınavlara müdahale edildiği yönünde iddialar. Benim burada en çok dikkatimi çeken İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı araştırmada bu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferhat Karadoruk'la hakemleri, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Emre Kosif arasındaki bir mesajlaşma benim dikkatimi çekti. O mesajlaşmalarda yapılan %100 yerli ve milli hakem listesi iddiası mesela çok dikkat çekiciydi. Biat etmeyen hakemler için madem eğitilmiyor kopar kafasını ifadelerinin mesela kullanılmış olması söylediğim gibi, ya da Karadoruk, Ferdi Karadoruk buranın kontrolü bizzat bende diyerek paylaştığı bir mesaj var. %100 yerli ve milli hakemlerin yazılı sınavda hangi konulara çalışması gerektiğini kime soruyor? Emre Kosif'e soruyor. Emre Kosif kim? Özür dilerim. Gözlemcileri, daha doğrusu hakem, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı kendisi. Böyle al gülüm, yani iddialar bu yönde, al gülüm ver gülüm şeklinde de bir ilişki kurulduğunu savcılığın çalışmaları itibariyle. Onu bir kez daha söyleyelim, hadi unutmayalım, o ilkemizden vazgeçmeyelim. Masumiyet karinesi yargılama süreçleriyle beraber, yargılamışırsa bu süreç, göreceğiz. Dosyada gözaltına alınan isimlerle ilgili, hani bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar ortaya koymadan, konulmaksızın klasman dışı bırakılması, bazı hakemlere görev verilmemesi veya sistematik biçimde geri planda tutulması gibi başlıklar var. Nerede? Bilirkişi raporunda, hazırlanan bilirkişi raporundan bahsediyoruz. İşte özellikle 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde de usulsüz değişiklikler yapıldığını biz yine bu bilirkişi raporundan, bu sürece dair hazırlanan bilirkişi raporundan da öğreniyoruz. Enteresan iddialar, enteresan başlıklar bunlar. Hani bu yapı, futbolda yapı vesaire, bunların çok konuşulduğu, neredeyse her kulübün ülke faaliyet gösteren, özellikle Süper Lig'de faaliyet gösteren her kulübün şikayet ettiği bir durum, ama bir türlü çözüm bulunamayan bir sorundan bahsediyorduk ki tam olarak işte bu soruşturmalar burada ortaya çıktı. Ali Tuna hakem kağıdı, Ali Tuna, düzeltiyorum, hakem Ali Tuna, onun sınav kağıdı ile ilgili bir ayrıntı da yine bu bilirkişi incelemesinde gündeme geldi. Ali Tuna'nın şöyle bir iddiası vardı: ben bir sınava girdim, o sınavdan geçtiğimden adım gibi emindim ama geçemedim, kağıdımı istedim. İşte hani dün demiştim ya programda, bir bu olaydan zarar gördüğünü söyleyen, açıklayan bir kişinin ifadeleri sonrasında bu soruşturma başladı. İşte tam olarak da bu, anladığım kadarıyla. Ve o sınav kağıdını istiyor ve ne oluyor biliyor musunuz? O sınav kağıdındaki cevapların silindiği ve üzerine başka bir kişi tarafından başka yanıtlar eklendiği ya da yazıldığı yönünde bir iddiası vardı kendisinin. Ve bilirkişi incelemesinde Ali Tuna'ya ait o yazı örnekleri, eğitim, istif, tersim biçimi, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikler bakımından karşılaştırılıyor. İki yazı arasında, yani Ali Tuna'nın kendi yazısı ve sınav kağıtlara bakılınca, grafolojik bir ilişkiye rastlanmadığı, saptanmadığı yönünde de bir detay var. Yani Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların başka bir kişinin elinden çıktığı değerlendirmesi, yine söylediğim gibi o raporda, bilirkişi raporunda yer alıyor. Bu dikkat çekici. Futbol Federasyonu bütün bu süreçte ne yapıyor? Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. O açıklamada da şöyle dendi: bahis ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve işte Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda hareket ediyoruz dendi. Bazı belgeler talep edilmiş, özellikle DNA örneklerinin alınması vesaire için. Bu belgelerin de kapalı zarflarda makamlara, adli süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için makamlara iletildiği yönünde de bir ayrıntı, bir detay var. Onu da hatırlatmış olalım. Ama dediğim gibi bu meseleler, hani yaklaşık bir yıl önce işte Ali Koç'un yaptığı açıklamaları hatırlatalım. İşte az önce diğer hakemle ilgili olarak yaptığı açıklamalar, geçtiğimiz bunlar konuşulmuştu. Neden şimdi yapılıyor diye de bir soru aklımıza geliyor. Bunu da bu detay, bu ayrıntıyı da hatırlatmış olalım. Şöyle, Simge de beni uyarıyor, son 2 dakika. İlginç bir iddia: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Dünün en ilginç haberlerinden bir tanesi, hep söylerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığı parayı hak eden, maaştan bahsediyorum elbette, aldığı maaşı sonuna kadar hak eden, ara ara da dönem dönem de bizim programımıza da konuk olan Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşinin bu suçlamayla karşı karşıya kalmış olması çok şaşırttı bizi. Bu enteresan. Bir soruşturmayı göreceğiz tabii daha gerekçelerini vesaire ama Yavuz Yılmaz'dan tam da bu konuya dair bir açıklama geldi. O da dedi ki bunu bir operasyon olarak nitelendirdi. Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz öyle dedi. Bu operasyonu yapanlar açıkça şunu söylüyorlar. Sen ve partin bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın. Böyle bir yorumu var Deniz Yavuz Yılmaz'ın. Bu tehdide pabuç bırakacak değilim. Yolsuzluk ve usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim şeklinde de bir ifadesi, bir açıklaması oldu Deniz Yavuz Yılmaz'ın. Söylediğim gibi enteresan iddialar, çok dikkat çekici bir suçlama bu. Ve Deniz Yavuz Yılmaz gibi bu tip konularda çok duyarlı olan bir ismin hayatın doğal akışı içerisinde göreceğiz tabii. Yani soruşturmayı da görmek gerekiyor elbette ama hep söylerim. Az önce de söyledim. Yani Deniz tabii ki önde. Böyle bir iş içerisinde olacağını kişisel olarak düşünmüyorum. Benim bu kişisel görüşümdür. Onu da söyleyeyim. Hani tabii ki kimseyi bağlamaz diyelim ve ilk bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Tabii ekonomi konuşacağız. Ekonomiyi ikinci bölümde konuşmamız gereken ekonomiyi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı neler anlatacak? Hangi başlıkları gündemine almış? Onu görelim. Beraber olacağız tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sokakta yaşayan hayvanları besleme yasağına mahkemeden iptal geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Önce düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan birkaç nahoş örnek üzerinden kimse AK Parti ailesini kötüleme çabası içine girmesin dedi.
2: Sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinde kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefete sert eleştiriler yöneltti.
2: Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günay, fon skandalına adı geçen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın 2.2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iade ettiği iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Günaydın, Kaya'nın ödemesi gereken tutarın 4.4 milyar lira olduğunu kaydetti.
3: Fatma Betül Sayankaya'yı ve eşini gören var mı? Yok. İlk önce soralım. Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayankaya eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın? Soru 1. Soru 2. Şimdi Fatma Betül Sayankaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı, değil mi? Yani 1.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen hazineye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor?
1: Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Melis Sütçurup ve babası Cihan Sütçurup'un mal varlığına el konuldu. İki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sokakta yaşayan hayvanları besleme yasağına mahkemeden iptal geldi. 23. İdare Mahkemesi Ankara Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun kamusal alanlarda sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesini yasaklamasına ilişkin kararı iptal etti. Kararda besleme faaliyetlerinin yer ve zaman bakımından düzenlenmesi, besleme koşullarının ve ürünlerinin belirlenmesi veya hijyen şartlarına bağlanması gibi daha sınırlı tedbirler yerine doğrudan yasaklama yönteminin tercih edilmesinin orantılı ve ölçülü olmadığı kaydedildi.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı. sayılarıyla Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 19, İzmir 26, Antalya 29, Gaziantep 28 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Diyarbakır parçalı bulutlu 29 ve Van yerel sağanak yağışlı 20 derece. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağış trafiğe de sirayet ediyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları şu dakikalarda %63'lük bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. D100'e baktığımızda Avcılar Şükrübey parseller yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de küçük Çekmece Hacı Şerif yönünde de sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça uzayan bir trafik görülüyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Saatime bakıyorum. 08.12'yi gösteriyor. Hatırlatmalarımla başlayayım. Bu bölüme de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Programlarımızı görüntülü takip etmek istiyorsanız da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takip alın. Hem görüntülü canlı yayınlarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Hem de eğer canlı dinleyemediyseniz, yarım kaldıysa ya da gün içinde tekrar dinlemek istiyorsanız o tekrarları da yine Telegram kanalımızda, Sputnik Türkiye Telegram kanalında bulabilirsiniz. Müziklerden biraz bahsedelim. Haberi konuşuruz, haberler üzerine tartışırız. Sevgili Ozi'nin hazırladığı bugünkü müzik listeleri de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı bölgesinde üretilmiş, oradan çıkan şarkılar. Mississippi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne döküldüğü Louisiana ve New Orleans bölgesinden. İşte orası da böyle çok verimli bir delta bölgesi. O yüzden de bu müziklere, bu şarkılara da delta blues, bu şarkılarda delta blues olarak tanımlanıyor. Tabii tamamında, işte programın ilk bölümünde de böyle kısaca geçtim. Bu şarkıların tamamı neredeyse o kölelik düzeninden arta kalan acılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük ayıbı, büyük günahı, o kölelik düzeninin ardında kalan, ardında bıraktığı acıları, yaşam zorluklarını anlatan şarkılar bunların tamamı. Yaklaşık 100 yıl boyunca neydi? Medeniyetin beşiği miydi? Demokrasinin beşiği miydi Amerika Birleşik Devletleri? Orada okullar, otobüsler, trenler, restoranlar, tiyatrolar, değil mi? Hatta parklarda ırka göre ayrımlar yapılıyordu. Bazı işte Afrika kökenli Amerikalıların girişi neredeyse yasaklanmıştı. 60'lı yıllardan sonra hava biraz tersine esti orada rüzgar, ama hala o dönemin etkileri hala devam ediyor. Tabii orada Afrika kökenli Amerikalıların oy kullanma hakları farklı gerekçelerle o dönemde ellerinden alındı. Yani demokrasi diyoruz ya, demokrasinin beşiği. Demokrasinin beşiğinde 60'lı yıllara kadar yaşanan acılar bu şarkıları yaratıyor. Bugün dinlediğimiz şarkılar, bugün dinlediğimiz parçalarda işte özellikle o 50'li 60'lı yıllarda doğmuş, yaşamış, o tarlalarda çalışmış insanların torunları tarafından yazılan o toprakların havasını tabii müzik aracılığıyla tüm dünyaya anlatmaya çalışan sanatçıların şarkıları. Az önce de B.B. King'den dinledik Trees Gone. B.B. King, hani nasıl söyleyebiliriz, tam bir müzik makinesi diyebiliriz herhalde, değil mi? 1925 Mississippi doğumlu, o da 2015'te hayatını kaybetmişti B.B. King. Hayatı boyunca aralıksız çalıştı. 60 yıllık hayatı boyunca, o sanat hayatı boyunca, bakın 90 ülkede, rakam çok dikkat çekici, 15 bine yakın konser verdi. İnanılmaz, dedim ya, bir müzik makinesi, bir üret makinesi adeta kendisi. Onu hatırladık. Onun B.B. King'in Trees Gone şarkısını da az önce dinledik. Program içerisinde yine Buddy Guy'dan Mustang Sally şarkısını örneğin dinleyeceğiz. Jimmy Rogers'tan Walking By Myself şarkısını da yine programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Zamanım olursa bu şarkılarla ilgili de, bu sanatçılarla ilgili de yine ayrıntıları, detayları sizlerle paylaşacağım elbette. İlk bölümde aslında aktarmayı planlıyordum ama hep tabii ki zaman sorunum var. Zamanı yönetememe program dahilinde. Diyorum ya, bu siyasete dair tartışmalar. Gerçi bu sefer fon kriziyle beraber konuşuyoruz bu meseleleri de, fazlaca zamanımızı ve tabii ki daha da önemlisi enerjimizi alıyor. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar, milyonları ilgilendiren bir karar. Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan neyi de kaldırdı? Süresiz nafaka, süresiz olarak ibaresini nafakada süresiz olarak ifade anayasaya aykırı bularak iptal etti. Resmi gazetede yayınlandı bu karar. Ne zaman yürürlüğe girecek? Kararın yani bugünden itibaren 9 ay daha sayın. Önümüzdeki 9. ayın sonunda yürürlüğe girecek. Gerekçede enteresan ayrıntılar var, dikkat çekici ayrıntılar var. Bazı durumlarda diyor AYM, nafakanın belirli süreyle sınırlandırabilmesine ve bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerekiyor diye de yasamaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir mesaj gönderdi. Anayasa Mahkemesi aldığı kararla, gerekçeli karar oldukça dikkat çekici. Bir başka açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bu okul güvenliği meselesini, işte okullardaki saldırıları son dönem, yani işte Milli Eğitim Bakanı'na göre okulda olmuyor. Bir mesela Manisa'daki saldırı okul bahçesinin dışında gerçekleşmişti, değil mi? Neyse, işte dün de yine aktardık size. O saldırılardan bir başkasını maalesef aktarmak mecburiyetinde kalmıştık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin arttırılması konusunda yeni çalışmalar yapıyoruz dedi ve silah ruhsatı sahiplerine mesaj, emniyetin bir mesaj gönderdiğini aktardı. Silahlarınızı ya da işte o kurşunları kilitli yerlerde muhafaza edin mesajının gittiğini biz öğreniyoruz. Önemli, dikkat çekici, önemli bir adım, onu söyleyelim. Ama sadece ruhsatlı silahlar mı? Biliyorsunuz işte emniyetin yaptığı çalışmalar üzerinden sizlere aktarıyoruz. Ülkemizde maalesef en az ruhsatlı silah kadar ruhsatsız silah olduğuna yönelik bir algı var. İşte ele geçirilen ruhsatsız silahlar da bize bu gerçekliği gösteriyor. Sadece hep söylüyorum bunu. Bu mesele sadece polisi önlemlerle çözülmez. Oldukça zor sadece polisi önlemlerle çözülmesi, ama diğer kurumların da benzer çalışmaları sürdürmesi, yürütmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Diyordu Süleyman Demirel. Transferler. Konuşmuştuk bunu, yani şöyle söyleyeyim, seçime giden süreçte o seçim meşalesi, dediğim gibi o işaret fişiği yakıldığı anda, ki onun sinyalleri de geliyor yavaş yavaş, bu transferlerin çokça yapılacağını söylemiştik. 9 belediye başkanı dün Adalet ve Kalkınma Parti'ne katıldı. 5'i CHP'li, 3'ü yeniden refahlı, biri de İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katıldığını söyleyelim. Tekirdağ, Çerkezköy, İzmir, Çiğli, ki dün bunu konuşmuştuk değil mi? 1999 yılından sonra ilk kez Çiğli'de bir sağ partide belediye. Antalya, Elmalı, Balıkesir, Marmara Belediyesi ve Erzurum, Şenkaya Belediyesi CHP'deydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti bu isimler. Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçişler var. Maraş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, yine Türkoğlu Belediyesi ve Elazığ Palu'da da yine yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye bir geçiş oldu. İYİ Parti'den de Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı'nın transfer edildiğini ya da ne diyelim, AK Parti rozeti taktığını da görüyoruz. Bu arada şimdi ayın birinde yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni partiden bir karar var, onu söyleyelim, onu aktaralım. Göreceğiz, zaten tanıklık edeceğiz. Bir meclis resepsiyonu biliyorsunuz düzenlenir her sene. O resepsiyona katılmama, Özgür Özel'in, Genel Başkan Özgür Özel'in katılmayacağını öğreniyoruz. Bir başka karar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise gelecek ve bir konuşma yapacak yarın itibariyle. O konuşmadan önce milletvekillerinin ayağa kalkmayacağını görüyoruz. Çok yaratıcı protestolar buluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki milletvekilleri. Onu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. İlginç bir gelişme. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis İstanbul İBB Meclisi ile ilgili tartışmalar. Şimdi İstanbul neresiydi? Üsküdar. Bir de Adalar Belediyesi'ndeki yaşananları konuşmuştuk zaten. Geçtiğimiz günler itibariyle ayrıntılı şekilde konuşmuştuk. Enteresan bir istifa. Bakın, geçtiğimiz yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettikten sonra 2026'nın başında CHP'ye katılan Ekrem Baki. Şimdi CHP'den de istifa ettiğini açıkladı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan o başkan vekilliği seçiminden kısa bir süre önce tutuklanmıştı kendisi. 4 gün önce ev hapsiyle tahliye edilmişti. Ekrem Baki'den bahsediyoruz. Ne yapmış kendisi? Hem Üsküdar Belediye Meclisi hem de İBB Meclisi'ndeki üyeliklerinden istifa ettiğini de öğreniyoruz. Bunlar enteresan istifalar. Sadece böyle bireysel alınan, sadece kendisini bağlayan kararlar değil. Aynı zamanda seçmen iradesinin o meclislere, belediye meclislerine yansıması da etkileyen kararlar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? AK Parti'ye geçen belediyeler var biliyorsunuz. Yeni Parti'den, CHP'den geçen belediyeler. Oradaki meclislerdeki, belediye meclislerindeki seçimler. O seçimler sırasında yaşananları zaten konuşuyoruz. Bu süreç acaba İBB'nin de İBB meclisindeki dengeler dikkate alınınca, ki kendisinin biliyorsunuz işte az önce aktardım, İBB meclis üyeliğinden de istifa etmiş, dengeler değişiyor İBB meclisinde. Hele şimdi bir de Ekrem İmamoğlu, hani biz onu ahmak davası olarak biliyoruz. Biliyorsunuz onu çok tartışılmıştı. O davadaki yargılamadaki mahkumiyet kararı eğer Yargıtay tarafından onanırsa İBB'nin geleceğine dair enteresan bir tartışmaya tanıklık edebiliriz. Şöyle kabaca hızlıca bir anlatayım. Ne olacak, ne olabilir ya da ne yaşanması bekleniyor İBB'de? Şimdi biliyorsunuz şu an itibariyle İmamoğlu tutuklanınca Mart 2025'te 25'ten sonra Nuri Arslan başkanlığına seçilmişti. Dediğim gibi bu ahmak davasında karar kesinleşirse İmamoğlu'nun seçilme yeterliliğini kaybedeceğinden başkanlık sıfatı da sona eriyor. Bunun ardından İBB Meclisi'nin başkan vekili değil yeni belediye başkanı seçmesi gerekecek. Yani otomatikman Nuri Aslan'ın görevi, başkan vekilliği görevi de sona erecek. Üsküdar ve adaları da hatırlayınız burada. Peki mecliste dengeler ne durumda? Dünkü istifaya kadar şöyleydi. 186 CHP'nin üyesi vardı. 185'e düştü bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 122, MHP'nin 6 ve Büyük Birlik Partisi'nin de 2 temsilcisi var İBB meclisinde. Tabii şöyle bakınca Cumhur İttifakı'nın toplam üye sayısı 130 oluyor. Nuri Aslan 170 oyla başkan vekili seçilmişti. Hani bir onu hatırlatmakta fayda var. Üsküdar adalardaki son başkan vekilliği seçimlerinden sonra o istifalar vesaire, dünkü istifayı da dikkate alırsak CHP'nin 153, Cumhur İttifakı'nın ise 142 üyesi olduğunu, sonraki süreçten bahsediyorum, yaşanan gelişmeler sonrasında şu an itibariyle söyleyebiliriz. Ama bir not burada, CHP'nin 153 temsilcisi var İBB meclisinde demiştim ya. Kent uzlaşısı sayesinde meclise giren demli isimler de var biliyorsunuz. Ya da yeni partiye yakın isimler de burada var. Farklı iddialar var. Bu benim dikkatimi çekti. Hatta bu iddia şöyle, Dem Parti'ye grup kur, yani ayrılsın Dem Parti'li isimler, o kent uzlası kapsamında CHP listelerinden seçilen o meclis üyelerine yönelik olarak oradan ayrılın ve kendiniz bir grup kurun şeklinde de bir telkin olduğundan bahsediliyor ya da bu yönde iddialar var, onu da söyleyelim. Tabii CHP'den AK Parti'ye de geçişler var. Bu dengeleri dikkate aldığımızda, yani arada böyle yani 12 temsilcilik bir fark var ama yani 6 kişi daha Cumhur İttifakı'na katılırsa bir eşitlik söz konusu olacak İBB meclisinde. İşte o zaman, yani dediğimiz gibi İmamoğlu'nun ahmak davasıyla İmamoğlu ile ilgili alınan karar Yargıtay tarafından onanırsa bir yandan o zaman da başkan vekilliği görevi sona erecek Nuri Aslan'ın ve yeni bir belediye başkanı seçilecek. Tablo bu. Önümüzdeki dönemde olası tartışmalardan bir tanesi de bu. Belediye kanununa göre, onu da söyleyeyim, başkanlık makamının boşalması halinde İmamoğlu ile ilgili öyle bir Yargıtay kararı çıkar ise kentin valisi belediye meclisinin 10 gün içinde toplanmasını istiyor ya da bunu sağlıyor. Meclis üyeleri de kendi aralarından bir belediye meclisini, belediye başkanını seçiyor. Hani bu istifayı hatırlamışken, yani Ekrem Baki'nin AK Parti'den istifa edip CHP'ye bu yıl geçen Ekrem Baki'nin bu görevinden de belediye İBB meclisinden de istifası sonrası hani benim aklıma bu tartışmaları şöyle bir aktarmak, bunun üzerinden de birkaç başlık sizlere vermek istedim doğrusu. Bir not daha, bu açılım süreci ne durumda, unuttuk değil mi? Hiçbir gelişme yaşanmıyor buna dair. Meclisi işaret ediyor yetkililer, mecliste alınacak kararlar ya da işte bu konuyla ilgili toplanan komisyonlar, oluşturulan komisyonlar var biliyorsunuz. Terör örgütünün silah bırakma sürecini takip eden komisyonlar var. O komisyonların raporları bekleniyor. İstihbarat, emniyetten gelecek raporlar bekleniyor deniyor ama terör örgütünün yöneticisi Besse Hozat'tan bir açıklama var. Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan bu süreçte Öcalan'ın ve örgütün adımlarıyla bu süreç ilerliyor diyor. Hatta şöyle söylüyor: bu süreç tek taraflı gitmez. Yani şöyle tanımlayabiliriz herhalde, tehditler başladı şimdi şu an itibariyle. Örgütünden de gelen farklı açıklamalar da var. Geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar, terör örgütünün yine o lider kadrosu, işte sözde lider kadrosundan bahsediyoruz. Oradan da bu açık, buna bu ve benzeri açıklamalar aslında geliyordu. Tehditler bir şekilde başladı diyebiliriz. Simge, devam edelim.
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Gazeteci Merdan Yanardağ 340. gün cezaevindeki, dün bir biliyorsunuz casusluk davası var İmamoğlu. Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya direktörü ile birlikte yargılanıyor gazeteci Merdan Yanardağ. Aynı zamanda bir isim daha var, Hüseyin Gün, siyasal casus iş insanı olarak tanımlıyor kendisini. Bu siyasal casusluk da aslında yargılanıyor bu isimler. Şöyle söyleyeyim, dünkü duruşma sonrasında yine savcının tutukluluk halinin devamı konusunda bir ısrarı, bir talebi vardı mahkemeden. Bu talep mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Dava ne zaman ertelendi? Dava 23 Aralık'a ertelendi. Yani bu isimlerin tutukluluğu devam ediyor. Duruşmada söz alan Merdan Yanardağ, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçu işleniyor bana karşı gibi bir savunma yaptı. Bunu ben Merdan Yanardağ'ın sözleri olarak bir aktarmak istedim. Bunun üzerinden bir konuşmak istedim. Merdan Yanardağ 340 gündür Hatay milletvekili. Kim? Can Atalay 1623 gündür. Yine gazeteci Lale Ozan Arslan 26 gündür. Tayfun Kahraman da 123 gündür ceza evindeler. Bunu söyleyelim, bunu hatırlatalım. Bu arada hani takip ettiğimiz davalar, Reşit Kibar davası, onu zaten biliyorsunuz aktarmaya sık sık o konuyla ilgili detayları aktarmaya çaba gösteriyoruz. Reşit Kibar'ın davası 2 Ekim Cuma günü Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bunu bir hatırlatmak istedim sizlere. Neydi bu olay? Artvin'de can kurtaran da 3 Eylül 2024'te bir maden şirketinin ağaç kesimini engellemeye çalışan bir isimdi Reşit Kibar. Bir doğa savunucusuydu. Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İşte Reşit Kibar'ın ölümüyle ilgili davadaki bir kişi şu an itibariyle tutuklu bulunuyor. O davada 2 Ekim'de görülecek. Takip edeceğiz biz de o davayla ilgili ayrıntıları elbette sizlerle paylaşacağız. Bir unutmadığımız bir isim daha, her gelişmeyi

0: Bir diğer gelişme de yine Abdurrahman Karabulut'un aktardığı avukatın Roji'nin telefonun açılması için bu kez Türkiye'de. Biliyorsunuz İspanya, Çin bizden gönderilmişti. Yani biz burada hatırlatmaya çaba göstermiştik. O mesele o Çin'e ve İspanya'ya gönderilerek bu çözülmez. Biz değil, bilişim uzmanlarının görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi diyor ki ailenin avukatı, ülkemizde bazı siber bilişim uzmanlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz diyor. Bunu da, bu başlığı da, bu gelişmeyi de sizlerle paylaştım. Simge, devam edelim.
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu ismi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma. O soruşturmada dün 36 kişinin tutuklandığını, 36 kişinin daha tutuklandığını aktarmıştım size. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 51'e yükseldi tutuklu sayısı. Burada enteresan isimler benim dikkatimi çekiyor. Tutuklanan isimler arasında bunlardan bir tanesi Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yıllardır devam ettiren Mustafa Selami Ekici. Olayın kaza olmadığı yönündeki şüphelerin araştırılması için çok sayıda hukuki girişimde bulunmuş. Dosyada verilen takipsizlik kararlarına itiraz etmişti. Son dönemde olay günü bölgede bulunduğu belirtilen işte F4, F16 pilotlarının gözaltına alınmasını önemli bulduğunu belirtmişti. Helikopterin düşmesinde savaş uçaklarının olası etkilerinin araştırılmasını istemişti vesaire. Bu ismin de tutuklandığını öğreniyoruz. Enteresan. Bir diğer isim de yine dikkat çekici. Büyük Birlik Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Erzurum İl Başkanı, eski Erzurum İl Başkanı Emrullah Ünalan. Ünalan'ın da helikopter kazasının kaza değil suikast olduğu yönündeki açıklamalarıyla bilindiğini hatırlıyorsunuz. Kendisine yöneltilen suçlama ne? Yalancı tanıklık. Bu enteresan. Neden bunu hatırlatıyorum biliyor musunuz? Emrullah Ünalan 10 Kasım 2013 tarihinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüyü izledim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Selami Ekici de Emrullah Önalan'ın izlediğini söylediği görüntülerin mutlaka ortaya çıkacağını söylemişti. Hatta yine Selami Ekici, bu görüntüleri Emrullah Önalan'ın izlediği konusunda eminim. Önalan'a görüntüleri izleten kişiyle de görüştük. Görüntülerin varlığını inkar etmedi. Kendisinde olmadığını söyledi. Bu kişi daha sonra Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadede görüntünün varlığını kabul etti. Fakat kendisinde olmadığını söyledi şeklinde de bir cümlesi, bir ifadesi olmuştu. Enteresan. Yani bu iki ismin de tutuklanmış olması bu soruşturma kapsamında benim dikkatimi çekti. Bir ara vereceğim. Arkasından tabii ekonomi dedim ya, ilk bölümü bitirirken ekonomi de konuşacağız dedim. Oraya çok yer kalmadı ama o müzik arasından sonra biz devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Delta Blues tarzı müzikleri bugün sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce de Mustang Sally, Buddy Guy'dan dinledik. Enteresan, 1936 yine Louisiana, o bölgeden müzikleri sizlerle paylaşıyoruz bugün. 5 Grammy ödüllü bir blues sanatçısından bahsediyoruz. Bugün kaç yaşında? 90 yaşında ve evet, hala sahnelerde. Hatta 1 Ekim'de, yani 1 Ekim doğum günü yarında ve doğum gününde Eric Clapton'la, John Mayer'la New York'ta bir yarın bir konseri var bu arada. Hatta 16 Ekim'e kadar da 5 konseri olacağı da resmi web sitesine baktığımız zaman orada da yer alıyor. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Ozzy'nin notları arasından bunları sizler paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin o kölelik düzeninin yansımaları, bugüne yansımalarını anlatan sanatçılar bu isimler. O halkın acılarını, yaşadığı sıkıntıları, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları, keyifleri, aşkları da anlatan şarkılardan sizlere bir seçki hazırladık bugün itibariyle. Simge, hadi devam edelim.
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Hiç alakası yok diyordu Süleyman Demirel. İstanbul'dan da Birgül Hanım yazmış. İnönü'yü her defasında, Demirel'i her defasında dinlediğimizde bir gülümseme oluyor yüzümde. Bunun için teşekkür ediyor bizlere. Yani biz hem biraz böyle gülümsemek elbette, ama bir yandan da hani bu ülkede kimler vardı, kimleri biz yaşadık, kimlerin, hangi siyasetçilere tanıklık ettik, hangi siyasetçilerle muhatap olduk, bunları da hatırlamak, hatta belki de biraz karşılaştırma, bugünün siyaseti, bugünün siyasetçileriyle geçmiş dönemin siyasetini bir karşılaştırma yapma adına bu sesleri bir şekilde paylaşıyoruz, paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Başka böyle arayışlarım da var. Arşivde çok ciddi arşiv taraması yapmak gerekiyor bu sesleri bulup çıkartabilmek için. Hani bugünün teknolojisi zaten, hani tamam her şeyi kaydediyoruz, her şey kayıtlı, ama o dönemlerde bu isimlerin, işte İnönüler, Baykallar, Demireller, Erbakanlar, hep bu isimleri hatırlatıyorum program içerisinde. Hani onların o seslerine biraz da tabii kalite, ses kayıt, yani teknik bir detaydan bahsediyorum. O kaliteli sesleri bulabilmek de oldukça zor. İçerik zaten oldukça, dediğim gibi, çok yoğun bir arşiv taraması da yapmak gerekiyor diyorum ve devam edelim. Ekonomi dedik, enflasyon dedik, ben demedim, Süleyman Demirel'di. Şimdi bu fon tartışmaları, bu hengame, bu tartışmalar vesaire devam ederken, şimdi Eşel mobil sisteminin biliyorsunuz sona ermesi, bu gece yarısı itibariyle sona ermesi bekleniyor. Eğer gün içerisinde yeni bir karar alınmazsa, hükümet tarafından ya da ekonomi yönetimi tarafından bir karar alınmazsa, benzine 12.47, motorine 3,60 lira zam gelmesi bekleniyor bu gece yarısı itibariyle. Olur mu, olmaz mı? Yani benim tahminim bu yönde bir düzenleme yapılacağı yönündeydi, ama işte bugün şu dakikaya kadar en azından, belki gün içerisinde bu yönde bir karar çıkar, bir karar alınır. Bakalım, göreceğiz. Tabii sadece bunu değil, diğer işte doğalgaz vesaire, onları da etkileyecek gibi görünüyor. Bütün bu süreç, Eşel mobil sisteminin sona erdirilmesi. Yani kış öncesi Deutsche Welle'den Pelin Ünker çok çok gerçekten güzel bir haber hazırlamış. Kış öncesi, başlığını aktaracağım size. Kış öncesi enerji faturası büyüyor ve bizleri ne bekliyor diye de tam olarak işte bu Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte fiyat maliyet baskısının, bu özellikle bu kış dönemi, önümüzdeki kış itibariyle üzerimizdeki fiyat ve maliyet baskısının artacağı vurgusu yapılıyor haberde. Özellikle işte bu dizelde, Ukrayna'nın Rusya'ya, haberde de buna vurgu yapılıyor. Rusya'ya yönelik saldırıları sonrasında dizel üretimi konusunda da çok ciddi sorunlar yaşandığına vurgu yapılıyor haberde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerini de bunu gösteriyor. Özellikle dizelde de sıkıntı yaşanabileceğine dair bir başlık da var yine haberin içerisinde. kış bu kış ucuz gaz olmayacak. Haberin ara başlıklarından bir tanesi de bu. Söylediğim gibi hani emeğe saygı, Deutsche Welle'den tekrar ismi söyleyeyim size, Pelin Ünker'in haberidir bu. TEPAV, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, şimdi ayın 3'ünde, yani her ayın 3. çalışma günü biliyorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini paylaşıyor. Bakalım nasıl bir veri gelecek karşımıza, göreceğiz. Ama TEPAV gıda fiyat endeksini açıkladı. Eylül ayına dair gıda fiyat endeksini açıkladı. 1-25 Eylül dönemlerinde aylık gıda enflasyonunun %2,23 yani beklenen ortalama genel enflasyondan çok daha yüksek olduğunu gösteren bir rakam bu. Yüzde gıda enflasyonu meselesini çözemiyoruz biliyorsunuz, bir türlü bu sorunu halledemiyoruz, bir şekilde çözemiyoruz maalesef. Dünyada neler, ekonomiye dair onlarca başlığım var ama zaten hani aktarırım, daha yarın da aktarırım, bir sonraki günde aktarırım bunları sizlere. Biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor, buna dair başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. İrem, sen de o Gazze görüntülerini hazırlarsan eğer, Telegram üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de Gazze'ye dair, Gazze'nin bugününe, daha doğrusu işte o Ekim sürecinden sonra bugüne gelen son 3 yıldaki yıkımın boyutunu gösteren Google Maps fotoğrafları oldukça, yani İsrail'in ne yaptığını, Gazze'de nasıl bir fotoğraf ortaya çıkardığını gösteren uydu görüntüleri benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. İrem, o ilk görüntüyü paylaşırsan öncelikle, ikinci görüntü bir video, Gazze'nin içinden çekilmiş. Şimdi haritadan, Google Maps'in üzerinden bir görelim. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2,5 milyon Filistinli'nin yaşadığı o Gazze'de yapılan yıkım. Bakın, binaların bölgede bulunan, şimdi görüyorsunuz işte o görüntüleri, tanıklık ediyorsunuz, %90'ının yıkıldığını görüyoruz. Altyapının nasıl tahrip edildiğini Gazze'de yine buna tanıklık ediyoruz. Güncellenen uydu görüntüleri bunlar. Daha önce bu kadar net görüntüler paylaşılmıyordu. Hatta bu tartışmalar da uzun süre yapıldı. Google en sonunda bu görüntüleri, uydu görüntülerini güncelledi. Gazze'de binlerce Filistinlinin kalacak yeri olmadığı için şu an itibariyle işte bina kalmadı, çünkü Gazze'de, özellikle Gazze'nin kuzey bölgesinde bina kalmadı, ayakta tek bir bina kalmadı. Bu insanlar çadırlarda hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kalıyor. Görüntülerde daha önce o yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza dönüştü görüyoruz. Binlerce binanın yerle bir edildiğini ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiğini çok net, çok açık şekilde işte siz de bu görüntülere tanıklık ediyorsunuz. Ekim 2023'ten bugüne 270 binden fazla Filistinli'ye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki mesela Refah'ta da ayakta kalan tek bir bina olmadığını biz bu görüntülerle de yine bu görüntülerle olmadığına daha doğrusu tanıklık ediyoruz. İsrail bu binaları vururken, bu binaları vururken, yerle bir ederken her birinin altında işte Hamas'ın gizli bir noktası, gizli bir saklanma bölgesi olduğunu iddia ediyordu. Yani peki totalde, hani bütün, dediğim gibi işte Refah aynı şekilde öyle, güneyi, kuzeyi zaten tamamen dediğim gibi, söylediğim gibi yerle bir edilmiş durumda ve böyle bir iddiayla bütün binaları vurmuş olması orayı nasıl Filistinsizleştirme politikasının nasıl bir parçası olduğunu görüyoruz. Bakın, Filistinli kaynaklar diyor ki bu görüntünün arkasında bir şey var, bir saldırı planı elbette var. Filistinli kaynaklara göre Gazze'yi 223 bin ton, tekrar ediyorum, 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı. Bir Hiroşima karşılaştırması yapalım. Amerika 1945'te Hiroşima'yı vurmuştu biliyorsunuz. O Hiroşima'ya atılan atom bombasından 16 kat daha etkili bu 223 bin ton patlayıcının, çok daha etkili olduğunu görüyorsunuz. İşte ikinci görüntüyü de İrem şimdi paylaşıyor. İlk görüntü Google'ın görüntüsüydü, uydu görüntüleriydi. İkinci görüntüde İşte sahadan çekilmiş böyle çok kısa bir 10 saniyelik görüntü, o uydu görüntülerinin, o yıkımın boyutunu da aslına bakılırsa, nasıl boyutunu böyle birebir 3 boyutlu halde görmek istiyorsanız da, Gazze'nin ne hale geldiğini görmek istiyorsanız da o görüntülerle tanıklık edebilirsiniz. Bu arada Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. Duyarić, Stefan Duyarić sözcü, genel sekreter sözcüsünün bir açıklaması var. Özellikle bu Eylül-Ekim ayları yağış mevsimi bölge açısından, Akdeniz'i bilenler bilirler, tam da yağışların yoğunlaştığı bir dönemdir. İsrail makamları izmiyor Gazze'ye girişlere, özellikle yardım malzemelerinin girmesine, sağlık malzemelerinin girmesine hala izin vermiyor. Birleşmiş Milletler'den de bir çağrı, sadece bir çağrı var. Hiçbir yaptırım gücü, biliyorsunuz işte Birleşmiş Milletler'in yok, İsrail'i durduracak bir güç de olmadı bu süreç içerisinde. Yıkıma tanıklık ettik hep beraber. Diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü, Gazze'ye o malzemelerin, kritik önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girişine onay vermeli İsrail. Böyle bir niyet beyanında bulunduğunu görüyoruz. Niyet beyanını dile getirdiğini görüyoruz. BM yetkililerinin niyet yeterli mi? Niyet yeterli değil. Bu arada o saldırılar, işte o Ekim saldırılarından Netanyahu'nun haberi var mıydı? En çok konuşulan konulardan birisi İsrail özelinde bu mesele, ki işte seçimler de yaklaşıyor. Netanyahu'nun durumu enteresan tabii, kritik, yani seçilememe ihtimali de var. Hatırlayınız, o haberde Haaretz'in bir haberiydi. Daha sonrasında New York Times da benzer başka kaynaklara dayandırarak bu haberi yayınlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başında olan isim Nahyan'dan daha öncesinde bu konuda Netanyahu'nun Nahyan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bilgilendirildiği, bu Hamas saldırılarından önce böyle bir hazırlık var, dikkatli olun şeklinde bilgilendirildiği, buna rağmen bir çalışma, bir hamle yapmadığı yönde iddialar var Netanyahu ile ilgili olarak. Şimdi Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir araya geldiğini görüyoruz, ama ziyaretin önceden duyurulmamış olması, tam bu tartışmalar yapılırken son derece dikkat çekiciydi. Şöyle bir iddia var. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'ndan, Nahyan'dan bu iddiayı yalanlaması istediği yönünde, Haaretz'in bu iddiasını ya da New York Times'ın bu iddiasını yalanlamasını istediği yönünde bir haber yine İsrail medyasına, yine Haaretz'te yer alan, benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Bakalım bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir açıklama, bir detay, bir ayrıntı gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Son 3 dakikam ilk bölüm için, düzeltiyorum, programın artık sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir bakıyorum, hani aktarabileceğim, yani onu yarın konuşalım. Birleşik Devletler Irak'taki 9 üssünü boşaltma kararı aldı. Irak'ı tamamen terk ediyor. Peki 20 yıllık bu süreçte, bu işgal döneminden sonra nasıl bir Irak geride bıraktı? Sivil ölümleri, 500 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini örneğin hatırlıyoruz, biliyoruz. Bunu yarın çok daha detaylı şekilde, Amerika nasıl bir Irak bıraktı arkada, nasıl bir Irak bıraktı, bunu çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı şekilde. Şimdi böyle bir 3 dakikaya sıkıştırmak istemiyorum. Büyük bedeller ödedi Irak. Irak'a demokrasi götürüyordu, değil mi? Saddam'ın elinde kimyasal silahlar vardı yalanı Amerika'dan geldi, İngiltere'den geldi. Daha sonrasında bazı liderler kamuoyundan yalan söyledikleri için özür de dilediler, ama olan Orta Doğu halkına oldu, Irak halkına oldu. Dediğim gibi yarın çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı şekilde konuşuruz. Son birkaç dakikam spor, basketboldan futbolu konuştuk. İlk dönemde futboldaki saçmalıkları konuştuk. Basketboldan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de 2'de 2 yaptı. İkinci galibiyetini aldı. Bayern Münih'i ağırladı kendi evinde. 100-76'lık bir galibiyet. Anadolu Efes açısından da aynı durum geçerli. Onlar da Anadolu Efes'te Real Madrid'i Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid'i kendi evinde ağırladı. 94-84 mağlup etti. Şimdi bu ligde, Euroleague'de iki maçlı haftalar başlıyor. Dediğim gibi Anadolu Efes Real Madrid'i yendi. Perşembe günü deplasmanda Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Fenerbahçe yine Bayern Münih'i yenmeyi başardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'la karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ta Euroleague'de mücadele ediyor. Beşiktaş'ta bugün saat 21.05'te, doğru söyleyeyim saati, Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapid takımıyla karşı karşıya gelecek. İkili hafta, iki maçlığın oynanacağı hafta demiştim Euroleague'de. Siyah beyazlı ekibin, Beşiktaş'ın 2 Ekim Cuma günü karşılaşacağı rakipse İspanya temsilcisi Barcelona olacak. O saat kaçta oynanacak o karşılaşma? Beşiktaş'ın Barcelona ile Euroleague karşılaşması da 2 Ekim Cuma günü saat 20'de oynanacak. 3 takımımıza da, yani Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarından bir tanesi Euroleague. Ve 3 takımımıza da bu mücadelelerinde başarılar dileyelim. Ve söylediğim gibi bugün Delta Blues tarzı şarkıları dinledik. Biraz sonra da Jimmy Rogers'tan Walking by Myself şarkısını dinleyeceğiz. Soruyorsunuz çünkü kimi çalıyorsunuz, söyle güçlü diye. Ben de söyleyeyim, Ozzy'nin listeleridir bunlar da diyelim ve yavaş yavaş programın sonuna da gelelim. Ne yaptık? 30 Eylül 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşım Simge Erten, editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte 7'yi 10 geçe sizlerle olacağım. Editörüm İrem Başköy'e söylemedim, yanlış mı söyledim Simge? Ah, İktür'e de anmış olalım buradan, tamam. İrem Başköy'e de çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Then, what more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your loving man. Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Spor. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı bugün Şanlıurfa'da başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. Ayrıca ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturulduğunu açıkladı. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Bugün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
1: Fon vurgunuyla ilgili muhalefet kanalından gelen açıklamalara da bakalım. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, skandala karışan bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler olduğunu belirtti. İktidara seslenerek bunları siz açıp bize bırakmayın dedi.
3: Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Öyle ya, madem ki siz şeffaflıktan yanasınız, madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamalar yaptınız. Biz tolerans göstermeyiz dediniz. Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire dediniz. O zaman kapatmayın.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da fon skandalında adı geçen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın 2.2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iade ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Günkaya'nın ödemesi gereken tutarın 4.4 milyar lira olduğunu kaydetti.
4: Fatma Betül Sayankaya'yı ve eşini gören var mı? Yok. İlk önce soralım. Neden Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayankaya eşiyle beraber 2.1 milyar lirayı götürdüğü halde, 2.2 milyar lirayı götürdüğü halde bu listeye koymamıştın? Soru 1. Soru 2. Şimdi Fatma Betül Sayankaya 2.1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4.4 milyar TL ödemesi gerekiyordu. Götürdüğü parayı aynen hazineye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor?
1: Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan belediye meclis üyelerinden Oğuz Sarul'un İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak da görev yaptığı belirtildi. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Ardından provokatif paylaşımlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3810 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken ifade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise devam ettiği bildirildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bugün Şanlıurfa'da ziyaretçilere kapılarını açacak. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival 4 Ekim'e kadar sürecek. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Teknofest Şanlıurfa'da da 5 gün boyunca havacılık ve savunma sanayinin hava gösterilerine sahne olacak. Festivalde Solo Türk, Türk Yıldızları ve Savaş Uçakları gösteri uçuşu yapacak. Atak helikopterleri Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da yer alacak. Sakarya'da sağanak nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi. Sakarya genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı iş yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan 18 okulda eğitime bir gün ara verildi.
5: Hava durumu.

0: Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. 20 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 19, İzmir 26, Antalya 29, Gaziantep 28 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Van yerel sağanak yağışlı 20 derece.
1: Ekonomi.
0: Borsa dün günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %2,40 değer kaybederek 12.290 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira bandında, euro ise 55 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.624 lira, çeyrek altın 10.799, tam altın 43.057, ata altını ise 44.018 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu oranı şu sıralarda %63'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde ama özellikle Anadolu yakasında birçok arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda Avrupa yakasında Küçükçekmece Florya yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede uzayan bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Koca Mustafa Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi ve Samatya Sahil Yolu ayrımlarında da bakım onarım çalışmaları var. 3 gündür devam eden bir çalışma bu. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız tarihte bugünle devam edecek Mevlana'yla.
2: Tarihte bugün.
3: 'Doğduğu topraklardan çocuk yaşta ayrıldı. Yollar onu Belten Karaman'a, oradan Konya'ya taşıdı. Önce bir alim ve müderris olarak tanındı, ardından Şems-i Tebriz ile karşılaşması hayatının ve düşünce dünyasının en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Şiirlerinde aşkı, insanı ve hakikati anlattı. Yüzyıllar boyunca okunacak Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi eserleri geride bıraktı. Yaşadığı Anadolu toprakları nedeniyle Rumi Efendimiz anlamındaki Mevlana ile anıldı. Ve ölümünün üzerinden 7 asırdan fazla zaman geçmesine rağmen eserleri farklı coğrafyalarda okunmaya devam etti. Takvimler 30 Eylül 1207'yi gösterdiğinde bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belt'te dünyaya gelen çocuğun adı Muhammed Celaleddin'di. Tarih ise onu Mevlana Celaleddin-i Rumi adıyla tanıyacaktı. Babası Sultanül Ulema, yani alimlerin sultanı unvanıyla tanınan Bahaettin Veled'di. Annesi ise Mümine Hatun'du. Henüz çocukluk yıllarında ailesi Belt'ten ayrıldı. Böylece Mevlana'nın hayatının önemli bir bölümünü şekillendirecek uzun yolculuk başladı. Aile farklı şehirlerden geçerek Anadolu'ya ulaştı. Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerinden o dönem Larendi adıyla bilinen Karaman'a yerleştiler. Mevlana 1225 yılında bu Gevher Hatun'la evlendi. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi dünyaya geldi. Ailenin bir sonraki durağı ise Mevlana'nın adının yüzyıllar boyunca birlikte anılacağı şehir oldu. Konya. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Bahaettin Veled ve ailesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ya yerleşti. Mevlana burada babasının çevresinde dini ve tasavvufi eğitimini sürdürdü. 1231 yılında Bahaettin Veled'in ölümünün ardından onun yerini aldı. Medresede dersler verdi, öğrenciler yetiştirdi ve vaazlarıyla tanındı. Eğitimini ilerletmek için Halif ve Şam'da da bulundu. Yıllar içinde Konya'nın tanınan alimlerinden biri haline geldi. Ancak 1244 yılında Konya'ya gelen bir isim Mevlana'nın hayatında yeni bir dönemin kapısını açacaktı. 29 Kasım 1244, Şems-i Tebrizi Konya'ya geldi. Mevlana ile Şems'in ilk karşılaşmalarında aralarında geçen konuşmaya ilişkin kaynaklarda farklı rivayetler bulunuyor. Ancak bu karşılaşmanın Mevlana'nın hayatında derin bir iz bıraktığı biliniyor. Mevlana artık vaktinin önemli bir bölümünü Şems'e yaptığı sohbetlere ayırıyordu. Dersleri ve vaazlarıyla tanınan alimin düşünce ve şiir dünyasında yeni bir dönem başladı. İlahi aşk, ayrılık ve kavuşma onun şiirlerinin merkezine yerleşti. Daha sonra Divan-ı Kebir adıyla bir araya getirilecek şiirlerinin önemli bir bölümü de Şems'le karşılaşmasından sonraki bir dönemin izlerini taşıyacaktı. Şems bir süre sonra Konya'dan ayrıldı. Mevlana onu geri getirmek için oğlu Sultan Veled'i Şam'a gönderdi ve yeniden Konya'ya döndü. Fakat bir süre sonra Şems bir kez daha ortadan kayboldu. Şems'in bundan sonraki hayatı ve akıbeti konusunda kaynaklarda farklı anlatımlar bulunuyor. Mevlana ise uzun süre onu aradı. Şems'in yokluğu onun şiirlerine de yansıdı. Öyle ki büyük şiir külliyatı Divan-ı Kebir, Divan-ı Şems-i Tebrizi adıyla da anıldı. Mevlana'nın şiirlerinde aşk artık yalnızca bir insana duyulan bağlılığın değil, insanı hakikate götüren manevi yolculuğunda ifadesiydi. Şems'in ardından Mevlana'nın hayatında önce Selahaddin Zerkubi, daha sonra Hüsamettin Çelebi önemli bir yer edindi. Ve Hüsamettin Çelebi'nin teşviki, Mevlana'nın adını yüzyıllar boyunca yaşatacak en önemli eserlerinden birinin ortaya çıkmasını sağladı. Mesnevi. Rivayete göre Hüsamettin Çelebi, Mevlana'dan tasavvuf yolunu anlatacak bir eser kaleme almasını istedi. Mevlana ise sarığının arasından üzerinde Mesnevi'lik 18 beytinin yazılı olduğu bir kağıt çıkardı. Eserin ilk kelimesi adeta bütün Mesnevi'nin kapısını açıyordu. Dinle. Mevlana, Mesnevi'ye neyden söz ederek başlıyordu? Dinle neyden? Nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? Ardından ney şöyle sesleniyordu. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek de kadın da ağlayıp inledi. Neyin kamışlıktan koparılışı insanın aslından ayrılışının ve yeniden ona kavuşma arzusunun sembolüne dönüşüyordu. Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana kendisi kaleme aldı. Devamı ise öyleydi. Hüsamettin Çelebi ve katipleri yazıya geçirdi. Mevlana bazen yürürken, bazen otururken, bazen de sema ederken beyitleri söylüyordu. Yaklaşık 10 yıla yayılan bu süreç sonunda Mesnevi 6 cilden oluşan büyük bir esere dönüştü. 1278 tarihli en eski nüshalardan birine göre eser 25.618 beyitten oluşuyordu. Hikayeler, öğütler ve anlatılar üzerinden insan, ahlak, aşk ve tasavvuf düşüncesi işlendi. Mevlana kendi eserini anlatırken de şöyle diyordu. Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Mesnevi sonraki yüzyıllarda farklı dillere çevrildi, üzerine de şerh yazıldı ve tasavvuf edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Mevlana'nın geride bıraktığı tek eser Mesnevi değildi. Gazel ve rubailerinin toplandığı Divan-ı Kebir, sohbetlerinden oluşan Fihi Mahfi, bazılarını içeren Mecalis-i Seba ve mektuplarının toplandığı Mektubat da onun düşünce dünyasını günümüze taşıyan eserler arasında yer aldı. Eserlerinin büyük bölümü Farsça kaleme alınmıştı. Ancak şiirlerinde ve diğer eserlerinde Arapça, Türkçe ve Rumca ifadeler de bulunuyordu. Yaşadığı coğrafya ise adına yeni bir kelime ekledi. O dönem Anadolu için kullanılan Rum ifadesinden dolayı Celaleddin zamanla Rumi adıyla tanındı. Mevlana ise Efendimiz anlamına gelen bir ünvandı. Böylece Belte, Muhammed Celaleddin adıyla başlayan hayat dünyada Mevlana Celaleddin-i Rumi adıyla tanındı. Mevlana dilinde bugün akla gelen en güçlü sembollerden biri de sema. Ancak bugün bildiğimiz biçimiyle Mevlevi Sema ayini Mevlana'nın yaşadığı dönemde henüz bugünkü kurallarıyla şekillenmiş değildi. Mevlana döneminde sema, müzik ve şiir eşliğinde yaşanan tasavvufi bir vecd biçimiydi. Onun ölümünden sonra oğlu Sultan Veled ve sonraki Mevleviler döneminde Mevlevilik kurumsallaştı. Sema da zaman içinde belirli kuralları ve sembolleri bulunan bir ayinine dönüştü. Yüzyıllar sonra Mevlevi Sema ayini UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasının önemli örneklerinden biri olarak kabul edildi. Mevlana hayatının geri kalanını Konya'da geçirdi. 17 Aralık 1273'te hayata veda etti. Ancak Mevlana'nın düşüncesinde ölüm yalnızca dünyadaki hayatın sona ermesi değildi. Ölüm, insanın aslına ve ilahi sevgiliye kavuşması olarak görülüyordu. Bu nedenle onun öldüğü gece daha sonraki dönemlerde Farsça'da düğün gecesi anlamına gelen Şeb-i Arus adıyla anılmaya başlandı. Cenazesine yalnızca Müslümanların değil, farklı din ve dardan insanların da katıldığı kaynaklarda aktarılıyor. Mevlana, Konya'da babası Bahattin Veled'in yanına defnedildi. Bugün mezarının bulunduğu yapı, Mevlana Müzesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Mevlana'nın ardından düşüncesini ve çevresinde oluşan geleneği oğlu Sultan Veled sürdürdü. Mevlevilik zaman içinde Anadolu'dan Balkanlara, İstanbul'dan Şam'a kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Konya ise bu geleneğin merkezi olarak kaldı. Mevlana'nın ölümünden yalnızca 5 yıl sonra 1278 yılından Mesnevi nüshalarından biri bugün hala Konya'daki Mevlana Müzesi'nde korunuyor. Belt'e başlayan, Konya'da devam eden bir hayatın kelimeleri böylece yüzyılları aşarak günümüze ulaştı. 30 Eylül 1207'de Belt'e başlayan hayat 17 Aralık 1273'te Konya'da sona erdi. Aradaki yıllara uzun bir göç yolculuğu, medrese kürsüleri, Şems-i Tebriz ile hayatının yönünü değiştiren karşılaşması ve binlerce beyit sığdı. Mevlana'nın ardından Mevlevilik gelişti, Sema yüzyıllar boyunca sürdürülen bir geleneğe dönüştü, Mesnevi ve diğer eserleri farklı dillere çevrilerek dünyanın farklı coğrafyalarında okundu. 8 asır önce Belt'e başlayan o hayatın bıraktığı iz, bugün hala Konya'da, Sema'da ve Mesnevi'nin ilk çağrısında yaşamaya devam ediyor. Dinle. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün.
4: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor.
5: Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
6: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da yılın 8 ayında meydana gelen 18.321 yangının 1.803'ünün söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Sigara kaynaklı yangınların büyük bölümü otluk alanlar, çöpler ve çöp konteynerlerinde çıktı. En fazla vaka ise 223 yangınla Fatih'te kayıtlara geçti. İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine göre sigara nedeniyle çıkan 1803 yangının 1435'i otluk alan, çöp ve çöp konteynerlerinde meydana geldi. Söndürülmemiş sigara nedeniyle 302 ev, 32 iş yeri, 10 depo, 17 diğer bina ve 7 araçta yangın çıktı. İlçeler arasında 200 vakayla Fatih ilk sırada yer aldı. Fatih'i 194 yangınla Esenyurt, 121 yangınla Güngör.

0: Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Kaboğlu, sigara kaynaklı yangınların ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Özellikle sigaranın hemen söndürülmeden çöp kutularına atılmasının önemli bir yangın nedeni olduğuna dikkati çekti. Sosyal medya üzerinden bilinçlendirme çalışmalarının artırılabileceğini ifade eden Kaboğlu, ABD'de uygulanan kendinden sönen sigara yönteminin Türkiye'de de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul İtfaiyesi'nin yangınlara ortalama varış süresi ise 6 dakika 52 saniye olarak kaydedildi. Ekipler bu yıl gerçekleştirdiği 20.368 can kurtarma faaliyetinde 8.291 kişiyle 12.077 hayvanı kurtardı. İtfaiye, yangınlar, diğer olaylar ve acil sağlık hizmetleriyle birlikte toplam 91.978 olaya müdahale etti. İstanbul'da bu yılın ilk 8 ayında 1803 yangın söndürülmemiş sigaradan kaynaklandı. En fazla sigara kaynaklı yangın ise Fatih'te kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması, bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi, bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar, yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları, dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Doster, Rusya'daki Duma seçimleri ve ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Bir yıllardır Rusya'yı olabildiğince yakından takip etmeye çalışan, Rusya'da da birkaç kez bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Rusya Federasyonu'nu içeriden bölme çabaları da sonuç vermedi. Rusya'yı dışarıdan kuşatması da Batı emperyalizmin özellikle NATO ve Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Hem katılım yüksek hem de Putin'in partisi yani Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksek. Bu da önemli. İkincisi unutmayalım ki hani Rusların Ukrayna'daki varlığı özel askeri operasyon diyorlar. Asıl savaşı NATO'ya ve Avrupa'ya karşı verdiklerini söylüyorlar Ruslar. Yani o bağlamda Avrupa'nın bir yandan, NATO'nun bir yandan, Avrupa'nın içinden NATO üyeleri olarak da işte İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları bu yönde, Ukrayna liderliğine Zelenski'ye yaptığı baskılar, efendim Polonya'nın bu anlamda hayli teşvik ve tahrik etmesi, Ukrayna'yı savaşı uzatması yönünde, işte NATO'nun yeni üyelerin, yeni yetme üyelerin diyelim, işte İsveç'in ve Finlandiya'nın bu anti-Rus söylemleri hep şunu gösteriyor. Bu umdukları neticeyi vermiyor. Tam tersine Rusya'yı, Rusya Federasyonu yurttaşlarını, Rusları ve hani etnik olarak Rus olmamakla beraber kendisini Rus olarak gören ya da Rusya'nın bir parçası, Rusya'nın yurttaşı olarak tanımlayan insanları daha da fazla Putin liderliği, Moskova ekseninde konsolide ediyor. Ha, mırın kırın edenler vardır, hayat pahalılığından yakınanlar vardır, enflasyon yüksek diyenler vardır, canım eski gelirimiz yok diyenler vardır ama bu elbette kendi ülkelerinin bekası söz konusu oldu mu, kendi ülkelerinin güvenliği söz konusu oldu mu, bu eleştiriler daha geri plana itiliyor. Bir kere ABD emperyalizminin ekolojik hakimiyetinde, hegemonya kabiliyetinde gerileme olduğunu biz uzunca bir zamandır söylüyoruz. İktisadi ölçekte bir gerileme var, diplomatik ölçekte bir gerileme var, politik ölçekte bir gerileme var ve askeri ölçekte de her ne kadar sürekli olarak savunma bütçesini arttırsa bile ABD'nin arasındaki makasın daraldığını fonatörsen evet askeri ölçekte de stok anlamında, teknoloji anlamında, gemi sayısı anlamında, gemilerin tamiratı, tadilatı için gereken parayı bulamama anlamında elbette bir gerileme söz konusu. Yani o yüzden ABD emperyalizminin de onun yancısı olan, destekçisi olan Avrupa emperyalizminin de anladığımız anlamda, klasik anlamda, geleneksel anlamda, ansiklopedik tanımı itibariyle bir savaşa girişeceklerini, bir savaşı göze alacaklarını düşünmüyorum. Yani anladığımız biçimiyle Birinci Dünya Savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük güçler arasında bir savaş olmaz. Ha, ama eğer biz savaştan şunu anlıyorsak, büyük şirketler arasındaki rekabeti, teknolojik rekabeti, yapay zeka arasındaki rekabeti, endüstriyel sanayi ekonomi rekabetini, vekil güçler aracılığıyla muhtelif coğrafyalarda yürütülen mücadeleyi eğer biz savaş olarak tanımlayacak, adlandırılacaksak, evet o anlamda savaşın içindeyiz. O savaş çoktan başladı.
2: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Doster, Batı'nın Rusya'yı içeriden bölme yönündeki baskılarının vermediğini belirterek, Batı'nın emperyalizmin Rusya'yı dışarıdan kuşatması pek mümkün değil dedi. Seçimlere ilişkin de konuşan Doster, seçimlere hem katılım yüksekti hem de Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin oy oranı hayli yüksekti. Rusya, Ukrayna'daki varlığını özel askeri operasyon olarak tanımlıyor ve asıl savaşı NATO ile Avrupa'ya karşı verdiğini söylüyor. İngiltere'nin savaşı uzatma çabaları, Zelenski'ye yaptıkları baskılar, Polonya'nın Ukrayna'yı savaşı uzatması yönündeki teşvik ve tahriki, NATO'nun yeni üyelerinin anti-Rus söylemleri umdukları neticeye vermediklerini gösteriyor. Bu Rusya'yı ve Rusları, kendisini Rus olarak gören insanları daha da fazla Putin liderliği ve Moskova ekseninde konsolide ediyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Öne başlıklar. 150'den fazla kişi taşıyan Dubai-Tel Aviv uçağına kaçırılma kodu verildi. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Akaryakıt fiyatlarına gözler 1 Ekim'e çevrildi. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Başlıklarda da belirtmiştik. 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Yetkililer uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti. Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarol, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kaya Yurt ve Mehmet Ağver'in rozetleri yerel gündemli danışma meclisinde takıldı. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar, resmi gazetede yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Fon soruşturmasında 1,2 milyar lira değerindeki 5 villaya el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan 5 lüks villaya el konuldu. İncelemeler taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Teknofest Güneydoğu heyecanı başlıyor. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD ülkeden ayrılıyor. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah En-Numan, Irak'ta 9 askeri üsse sahip olan ABD'nin ülkeden ayrılacağını duyurdu. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri çekilme sürecini bugün tamamlayacak. Fransa'da öğrenci protestoları büyüdü. Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke geneline yayılıyor. 29 Eylül Salı günü yaklaşık 340 eğitim kurumunda eylem düzenlenirken bazı noktalarda öğrencilerle polis arasında gerilim yaşandı. Eğitim Bakanlığı Salı günü 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tokyo'da 35 gündür yağmur dinmedi. Japonya'nın başkenti Tokyo, kayıtların tutulmaya başlandığı 1886'dan bu yana en uzun kesintisiz yağış dönemini yaşıyor. Kentte 35 gün boyunca kuru gün görülmezken Eylül başından bu yana 629 milimetre yağış kaydedildi. Rekor yağışlar sebze fiyatlarını yükseltti, günlük yaşamı ve turizmi etkiledi.
2: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'e çevrildi. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV farkının pompa fiyatlarına zam yansıtılması halinde benzinde 12 lira 47 kuruşa varan artış hesaplanıyor. Motorinde 3 lira 60 kuruş, LPG'de ise 1 lira 48 kuruşluk artış gündemde. Nihai rakamlar henüz kesinleşmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu dakikalarda 12.290 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 68 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.650, çeyrek altın 10.840, tam altın 43.231, ata altını ise 44.194 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümü örtülü sağanak yağışların etkisi altında. 20 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 19, İzmir 26, Antalya 29, Gaziantep 28 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Van yerel sağanak yağışlı 20 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında müzisyen Asil Gök'le yapılan röportajla devam edecek. Hoşçakalın. İlktardık bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Bazen bir yolculuğun nereye varacağını bilmeden atılan küçücük bir adım insanın bütün hayatını değiştirebilir. Asil Gök için de müziğe uzanan yolculuğun başlangıcında babaannesinin aldığı bir bilet vardı. O bilet onu Güzel Sanatlar Lisesi'ne götürürken aslında hayatının bambaşka bir yöne evrilmesinin de kapısını araladı. Yıllar içinde müzik onun için yalnızca bir meslek değil, kendini ifade etmenin en özel yollarından birine dönüştü. Kimi zaman şarkılarını kimsenin bilmediği bir dilde yazdı, kimi zaman kendi dünyasında ürettiği melodilerle duygularını kelimelerin ötesine taşıdı. Yeni kuşağın sevilen isimlerinden Asil Gök, müziğini nasıl dinlediğini, ilhamının nereden geldiğini, kendine özgü yaratım sürecini ve meslektaşı Derya Ulu'ya yaptığı evlilik teklifinin ardındaki hikayeyi Radyo Sputnik mikrofonunda Okan Aslan'la paylaştı. Gelin şimdi Asil Gök'le gerçekleştirdiğimiz bu sıcak ve keyifli sohbete birlikte kulak verelim.
5: Sevgili Asil, hoş geldin. Nasılsın abi? Biraz yaklaşsana mikrofonu. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben deyim. Üç tane akrebin arasında kaldık. Bilmiyorum nasıl olmam gerektiğini.
6: Dilek tutmak değil de abi. O güvenlik iki, önlemi aynı... almak lazım. Üç akrebiz.
5: Herkes
6: biraz.
5: Herkes akrep mi hakikaten ya?
6: Evet, şu anda üç akrep buradayız.
5: Sen taşıyor musun özelliklerini?
6: Evet bunu? Abi.
5: Ciddi misin? Evet. İlgili misin?
6: Evet. Yani çok ilgili değilim ama okudukça ben olduğumu farkına varıyorum.
5: Ney mesela?
6: Tuhaf yani.
5: bir değişik
6: huyları var.
5: İki tane aynı isim olduğu zaman dilek tutuluyordu da sen
6: üç
5: buna çok iyi.
6: Üç tane akrepte güvenlik önlüğü.
5: Güvenlik önlüğü. Hoş geldin. Keyifler nasıl? Yoğunsun, çok yoruluyorsun
6: evet,
5: ya.
6: Evet, bu ara çok yoğunuz şükür ama yani. Konserlerimiz ama sen, çok yoğun. Ama stüdyo sen, işlerimiz çok yoğun.
5: Sen dedim muazzam bitmek bilmez bir enerji var ya. Ben bir konserin işte Bostancı Gösteri Merkezi'ydi değil mi?
6: Öyle mi?
5: Vallahi billahi ya. Yerinde durmuyorsun abi. O nasıl enerji vallahi
6: ama billahi. Ama sahnede ya. Başka bir şey oluyorum yani. Böyle seviyorum sahneyi çünkü.
5: Bir de şey diyorlar. Sahne arkasında da sen inanılmaz derecede titiz, hassas, böyle müzikal, kendinden geçen bir adam mısın?
6: Evet, müzikal kısımda biraz öyleyim. Kıyafet, kılık kıyafet hiç dikkat etmiyorum. Orada hiç titizliğim yok ama müzikal olaylarda titizim yani soundcheckler, provalar onlar çok önemli. Askeriye disiplini olabiliyor yani bir anda.
5: Takıyor musun? Kafaya
6: çok takıyorum. Yani o soundcheck'te bir problem olunca benim konserim çok kötü geçiyor. Şaka. Herkese de o konseri böyle kötü, şey yapıyorum.
5: Ne gibi
6: yani.
5: Ne gibi bir şey olabilir mesela?
6: Ya işte
5: kablom hikayesi var senin herhalde. Bir
6: efendim?
5: Kablo hikayesi mi var? Kablolarla ilgili yaşanan bir şeyler oluyor mu arka planda?
6: Yani oluyor tabii. Mesela kablolar
5: kadar takıyor musun?
6: Takıyorum, kendim gidiyorum bağlıyorum falan bazen.
5: Allah Allah.
6: Evet, öyle şeylerim var.
5: Sen normal hayatta da böyle misin abi?
6: Abi müzik olarak böyleyim. Müzik dışında hiçbir şey umurumda değil gibi.
5: Gibi. Onda da çok emin değiliz.
6: Hiçbir şeyi de şüpheli. Hiçbir şeyi takmıyorum gibi yani. Ama müzik konusunda biraz şeyimdir.
5: Biz de emin olamıyoruz. Öyle mi değil mi?
6: Şüpheli, her şey şüpheli. Abi benim gel gitlerim var. Git gel miydi? Ne?
7: Abi problem değil. Problem değil. Bugün ben
6: sen
7: yanmışım. Tam bana sürpriz oldu. Yoğun mu konserler?
6: Abi çok yoğun şükür. Güzel yani, çok güzel böyle.
7: Abi çok zor ya.
6: Yani bu yaz zor geçiyor. Özellikle Alanya ve Antalya.
7: Sıcak diye.
6: Evet, çok sıcak. Hmm. Tansiyona düşüyor insanın sahnedeyken.
7: Sen yaşadın mı şöyle bir şey?
6: Ben yaşıyorum ya. Hemen oturuyorum zaten. Sap bas var. Hemen onun üstüne böyle oturuyorum. Derya yaşıyor. O nasıl hallediyor o işleri bilmiyorum yani. Şarkı söylerken falan.
7: Böyle ya bugün de çıkmayayım falan dediğin oluyor mu?
6: Abi öyle nasıl olsun?
7: Hayır hayır. Şey demiyorum.
6: Hayatımın
7: genelde...
6: o evresine geçemedim daha ama geçemişim.
7: Söylemeyeyim dediğin oluyor mu?
6: O oluyor. Söylemeyeyim dedim.
7: Önceden mi konuşuyorsunuz onu?
6: Yok, sahnede o bana emri baki onu yapıyor. Ben de ona yapıyorum. Ama finalde söylüyorum.
7: Bir dakika, nasıl oluyor ya? Biz hiç fark etmiyoruz bunu. Nasıl oluyor?
6: Talkback var ya, birbirimizle böyle konuşuyoruz.
7: Ne konuşuyorsunuz abi orada Allah'ın? Derya ne diyor mesela sana?
6: Abi o şaka yapıyor. Ben de ona şaka yapıyorum. Genelde öyle sohbetlerimiz oluyor yani.
7: Ha bayağı biz orada konserde müzik dinlerken siz orada
6: şakalaşabiliyoruz. Evet.
7: Şakalaşıyoruz. Evet. Ciddi misin evet, ya? Tamam. Ne şakalaşıyorsunuz mesela? Ne diyor sana? Söylesene.
6: Ya mesela bir seyirciyle bir diyaloğu var. Ben seyirciyi bir şeye benzetiyorum. Yani bir şey dedim, birine. Birine benzetiyorum. Aa bu değil mi falan diyorum. O da işte onun şakası falan böyle dönüyor yani. Bir de orkestra arkadaşlarım da duyuyor. Onlarla ilgili şakalar.
7: Ya baya baya eğleniyorlarmış ya.
6: Eğleniyoruz canım. Çok eğleniyoruz sahnede.
7: Vallahi biz de abi tamamen bize konsantre. Nasıl geçer mi abi? Buradan para kazanıyor. Başka türlü evet, işimiz çok zor ya.
6: Evet abi ya. Orada eğlenmek lazım. Eğlenince de karşıya da yansıyor.
7: Kesinlikle doğru söylüyorsun. En sondan başlayalım abi. Harika bir şey oldu. Sosyal medyada esgürledi. Herkes böyle capsler şunlar bunlar paylaşımlar yapıyor. Biz de yaparız değil mi? Bir de Asil'le yaparız. Hazır konunun muhatabını yakalamışız. Yapar mıyız abi?
6: Abi
7: yayın sonrasında. Bir şarkıyı çalar. Beraber ha, oluyor söyleriz.
6: Ya,
7: onda nasıl şarkı sevgili Derya'nın ve Sefo'nun sözler.
6: Evet, sözler onun müzik.
7: Hikaye ne? Bu yeni bir şarkı değil mi bu arada?
6: Yansımada Derya ile yaptığımız düette o çok sevilince bana abi sen de şarkı yap, bir tane yap, bir tane yap deyip bir stüdyoya girmiştik. Böyle arkadaşlarım Sefo işte Emrah Karakuyu falan bir sürü şarkı yaptık. Sonra ben vazgeçtim abi şarkı yapmaktan 2 yıl önce falan.
7: Ya komple mi vazgeçtin?
6: Komple ya, böyle çok yoğun bir dönemde ama şimdi şarkıyla mı uğraşacağız falan gibi. Sonra
7: adamın işi şarkı.
6: Ondan sonra
7: ama
6: işte hadi çıkartalım bir şarkı dedik. Yani çok önce yapılmış bir şarkıydı. Öyle yani, şu anda onu çıkardık.
7: Sen nasıl görüyorsun şeyler, etkileşim falan müthiş.
6: Etkileşim inanılmaz, ben hiç beklemiyordum böyle.
7: Böyle olmasını beklemiyor
6: muydun?
7: Yok,
6: hiç beklemiyordum.
7: İnsanlar bayağı video çekiyorlar ediyorlar falan. Abi, sosyal evet. Medyada i̇nanılmaz paylaşıyorlar, sen de yayınlıyorsun.
6: Her yere yakışan bir şarkı oldu yani. Hı. Belediye de video çekebiliyor. Hı hı. İşte zayıflayan, şişmanlayan bir sürü her şeye, her konuya gidiyor şu anda. İnanılmaz, böyle 1,5 milyon falan video çekilmiş yani. 1,5 milyon.
7: Ciddi
6: falan.
7: Misin sen ya?
6: Şey var.
7: Zaten kısa zamanda video, müzik platform, YouTube'da yani kıvranıyorsak Allah'ını seversen evet. Biz de ya. Orada baya kısa evet. Zamanda muazzam bir görüntüleme aldı. Sen memnun musun peki? Hoşuna gidiyor mu?
6: Vallahi benim hoşuma gidiyor.
7: Güzel
6: abi.
7: De bir klip olmuş bu arada.
6: Evet, o klip de güzel oldu da ben genel olarak hoşuma gidiyor. Yani son zamanlarda böyle mesela sound'uyla falan da böyle 2000'ler pop gibi aslında. Hı. Piano house gibi. Uzun zamandır böyle bir şarkı çıkmıyordu Türkiye'de. Hı. Yani hepimiz şeye telaşına girmiştik. Güncel olalım, güncel olalım, güncel olalım deyip aslında pop müziği kaçırmaya başlamıştık. Hı. Yani ben aranjör olarak da bunu söylüyorum. İşte yeni bir şey deneyelim, yeni Hı. olsun derken o bizim sevdiğimiz 2000'ler Türkçe pop sound'unu kaçırmaya başlamıştık. Hı hı. Bu arada sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki 2000'ler piano pop sound'unu. Şimdi ben öyle bir şey denemek istedim. Arkadaşlarım şey dedi dinleyenler. Oğlum bu risk yani. Şimdi piano Hı. house ne alaka? Hı hı. Falan. Onun insanlar tarafından sevilmesini, o benim hoşuma gidiyor.
7: Çok güzel
6: anda.
7: Bir şey. Çok
6: yani
7: güzel.
6: O sound
7: şey.
6: Olarak hoşuma gidiyor şu anda. Yani insanların beğenmesi.
7: Klip de bu arada çok eğlenceli bir klip. Başladığı andan bittiği ana alıp götürüyor. Oradan oraya, oradan oraya evet, geziyorsun. Evet. Biz de seninle beraber gezip dolaşıyoruz yani.
6: Yani şarkıyı biraz aranjesini eski tutup biraz daha böyle kaliteli tutup klibi biraz daha kalitesiz demiyorum. Klibi biraz daha güncel tutmuş olduk aslında. Klip böyle
7: birbirini dengeledi aslında
6: bakarsan.
7: Evet, aslında
6: öyle bir denge oldu yani.
7: Peki arka planda sırasını bekleyen var mı?
6: Birçok şarkım var abi böyle. Daha sözleri yazılmadı. Ben çünkü şarkıları işte ilk başta altyapısını yapıyorum, sonra üstüne böyle benim kendi bir dilim var. Yani ağzıma oturan. Böyle kendim Türkçe olmayan, aslında hiçbir dili olmayan bir şekilde.
7: Nasıl bir dil?
6: İşte böyle yani Reda Valle Farita Tufaleysa Farita mesela böyle
7: kendim sadece senin bildiğin
6: evet,
7: şey
6: kendi
7: bu.
6: Kendimi yani kendim bildiğim böyle bir dilim var.
7: Siz de mi bilmiyorsunuz? Ya, ha, sen biraz anlıyorsun.
6: Böyle işte onları...
7: Kursu mu aldın, ne yaptın? Asilce.
6: Evet evet, asilce gerçekten. Derya da iyi anlıyor beni bu.
7: Ciddi misin
6: evet,
7: ya?
6: Evet evet. Böyle İspanyolca gibi de duyuluyor ama değil bazı... Bir atarım sana, dinlersin abi. Bak, çok
7: vallahi at.
6: Evet. Hatta yansımanın öyle bir kaydı var. Benim ilk başta dilimden yapılıyor. Hı. Sonra üstüne Türkçe söz yazılıyor.
7: Ya bir şey söyleyeceğim.
6: Hatta Türkçe söz yazılamadı çok uzun bir süre. Samsun abi dedi ki ya bunu böyle çıkartın, altına alt yazı koyalım dedi.
7: Ben tam onu söyleyecektim. Böyle bir şey yapsanız aslında çok güzel olur.
6: Evet ya, öyle çıkaracaktık sözleri yazılamasaydı. Çünkü albüm alırken son hafta yazıldı sözler artık.
7: Hayır, biz bunu söyleyemeyiz de. Eşlik de edemeyiz.
6: Tabii evet.
7: Hani Asil sahneye çıksa, bize mikrofonu uzatsa.
6: Abi ne güzel global bir sanatçı dinliyorsunuz.
7: Yani ben senin bile ilk haliyle söyleyebileceğin konuda ben şüpheliyim.
6: Evet, onu ben de söyleyemeyebilirim.
7: O çünkü tamam. Tamamen doğal çıkıyor,
6: evet, doğal
7: gibi.
6: Çıkıyor aslında.
7: Müthiş bir şey.
6: Öyle şarkılarım var şimdi.
7: Hep böyle Masil. Yani hep önce altyapı, ondan sonra sözler. Gerçi hep böyle mi?
6: Abi önceden direkt sözlerin üstüne müzik yapıyordum. Yani Derya sözleri yazıyordu ya da başka bir arkadaşım. Onun üstüne, bu beni zorlayan bir şey. Yani bu çok zor bir şey.
7: Önce söz,
6: şiirin
7: sonra müzik.
6: Üstüne müzik yapmak çok zor bir şey. Onu da yapıyorum bu arada. Öyle de çok hit şarkılar oldu yani Derya ile birlikte. Ama o çok zaman alan bir şey. Bu benim yaptığım sistemde biraz daha sound'u da takip edebiliyorsun. Yani sound'a özel bir söz yazıyorsun ya, böyle daha rahat oluyor aslında. Hı. Daha kolay, yani daha hızlı ilerliyor işimiz.
7: Çok güzel. O zaman şey, yani buradan anladığımız, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte...
6: Hiç bilmediğimiz bir dilde.
7: Allah aşkına yap ya. Vallahi billahi baba. Evet. Çok dikkat çeker.
6: Evet, evet.
7: Çok güzel olur yani.
6: Bu rahmetli Özkan Uğur'un...
7: Tam onu diyecektim, evet, biliyor musun evet. Ya?
6: Öyle zaten.
7: Hakikaten ya.
6: Şarkılarım öyle
7: oluyor. Ama çok enteresan. Ben az önce söylediğimi geri alıyorum. Çünkü bu verdiğin örnekte onu herkes biliyor. Hepimiz söyleriz yani evet. Onu. Sende de öyle bir şey evet. Oluyor. Ama senin dil daha zor gibi geliyor bana.
6: Ya abi, yansımanın sonunda mesela kullanıyorum onu finalde. Sana hastayım, bululup diyorum. Mesela bululup diye bir şey herkes de ezbere
7: biliyor. Ne demek abi bululup?
6: Ağzından o an çıkan bir şey benim yani.
7: Bululup. Türkçe karşılığı var
6: yok.
7: Mı?
6: Ha, yok. Hiçbir şekilde yok, evet.
7: Bululup. Müthiş ya.
6: Öyle onu kullandık mesela, insanlar biliyor şu anda, öyle söylüyorlar.
7: Abi senin müzik hikayesi çok enteresan. Baban ısrarla sana akşam düğünde çal, gündüz...
6: Sanayide çalıştın.
7: Sen sanayide çalıştın mı bu arada?
6: Sanayide çalışmadım ben.
7: Hiç çalışmadın mı?
6: Hiç çalışmadım.
7: Direttin mi yani?
6: Yani direttim değil. Aslında ben doğduktan sonra babam sanayideki dükkanını kapatıyor. Hı. Ama yani hayatı orada geçmiş yani. Hı. Adam soğuk demirci. Hı. Dükkanları var işte, elemanları var. Hala öyle devam ediyor. Hatta abim orada yetişmiş. Çalışmış. Diğer abim de öyle. Ben doğduktan sonra artık kaynaktan falan gözleri böyle biraz bozulunca diyor ki ben yapmayacağım bu işi. Çocuklarım devam etsin. Sonra işte bana da böyle sanayide çalış sen. Akşam düğün çok seviyorsan müziği, düğünlere gidersin diyorlar.
7: Ya onun da önüne geçmiyor. Bir iyi niyet var yani.
6: İyi
7: orada.
6: Niyet var abi. Ama adam ne yapsın abi? O küçük yer yani. O güzel bir hayat aslında orası için yani. Gündüz sanayidesin, geceleri düğünlerde.
7: Müzik olmasa hayatında yapar mıydın, öyle bir şey olur muydu yani?
6: Abi olurdu ya. Neden olmasın ki? Ya olurdu. Zorunda kalırdık herhalde. Ne yapacağız ki başka?
7: Seni kaynak pensesiyle.
6: Evet yani. Şöyle. Ama o dönem işte o, yani o küçük yerlerde o güzel bir meslek abi.
7: Senin böyle bir şeyin olmadı değil mi? Yani hani bir zorlama durumu falan değil. Sen istediğin alanda yürüdün, baban da tamam dedi herhalde en sonunda.
6: Yani bir kırgınlık,
7: bir kırgınlık, bir dargınlık, öyle
6: oldu,
7: bir şey
6: oldu.
7: Oldu yani mu?
6: Küçüktüm işte, 13 yaşında ben liseye girdim. Güzel sanatlar işte konservatuar sınavlarına babam girmemi istemiyordu çünkü.
7: Babaannen bilet
6: alır. Evet evet, çünkü Manisa'yla yani Salihli'de doğdum. Ben Salihli ile İzmir arası yine bir saat, bir buçuk saat var. Şimdi adam da haklı olarak diyor ki ben oğlumu şimdi 13 yaşında nasıl yollayacağım İzmir'e diyor. İzmir aslında büyük şehir yani.
7: Tabii,
6: İzmir'e göre. Şimdi küçük diyor, nasıl yapacak oralarda falan deyip gitmemi hiç istemiyordu. Sonra babaannem işte bana otobüs bileti alıp beni sınavlara yetiştirdi. Sınavları da kazanınca babamın arkadaşları falan da ya bu çocuk çok yetikli, bırak bu çocuğu gitsin falan deyince öyle yurda yerleştim de. Hani öyle bir...
7: Asil, bu dönüm noktası diyebilir miyiz?
6: Dönüm noktası abi benim için çünkü yani...
7: Babaannene sen mi konuştun bu arada?
6: Babaannemle ben konuştum çünkü çok üzüldüğümün farkındaydım. O da... Bu... Bu arada yani Avusturya'da yaşıyor. Hmm. Böyle işte akrabalarımız gelir ya işte Almanya'dan iki haftalık tatil. Hmm. O süreciydi kadıncağız.
7: Hadi ya. Evet, gidecek yani geri.
6: Gidecek yani. Allah Allah. O sınav zamanına denk geldi onun.
7: Vay arkadaş ya.
6: Evet. Ki babaannem de yani işte hiç okuması yazması yoktur babaannemin yani. Hmm. Ama öyle bir hani vizyonla bu çocuk gitsin işte bu çocuk gitsin yapıp bana babama söylemeden baban, beni oraya yolladı.
7: Baban şimdi ne diyor peki şimdiden?
6: Babam şimdi çok gurur duyuyor yani. Öyle tabii mi? Yani o okula girdikten 1-2 sene sonra o da anladı tabii ki de yani.
7: Ne geldi mi konsere falan? Gelmişti.
6: Geldi, her konserime geldi.
7: Ciddi misin?
6: Çünkü o...
7: Harbi ne var ya ne hava basıyordur ha.
6: Tabii canım.
7: Ya zamanında aynen. Çocuğun elinden tutmasaydım.
6: Aynen öyle.
7: İlla sanayi diye tutturdu vallahi dedim müzik yap.
6: Babam şu anda öyle diyor olabilir. Ben zaten biliyordum ben değil mi?
7: Ya bu arada senin okulda abi yangın tüpü haşere bir yaramaz bir insan mıydın sen ya? Yangın tüplerinin falan arkasına böyle bir müdürden saklanma hikaye öyle bir şey var mı öyle bir hikaye?
6: Abi öyle bir hikayem yok galiba.
7: Yok mu ya?
6: Vallahi
7: yaramaz bir öğrenci.
6: Yaramazdım yani. Bir de yurtta da kalınca iyice böyle aile terbiyesi almışsın. Yok öyle o anlamda değil. Şey yani böyle yurtta da kalınca çok rahatsın abi. Hı. Mesela diyorum bizim Güzel Sanatlar Lisesi'nin kıyafeti işte siyah pantolon, siyah kazaktı. Mesela ben hani 5 dakika daha fazla uyumak için hani öyle yatıyordum ya. Sonra kalkıp hemen okula gidiyordum. Rahat da orada da şımarıyorduk yani okulda. E bir de abi sanat okulu, ailen yok, yalnızsın.
7: Ne kadar zaman sürdü bu?
6: 4 yıl.
7: 4 yıl evet. Sürdü.
6: O, ama çok eğlenceli, iyi ki olmuş. Şu anda mesela o günler için iyi ki diyorum. Çünkü sonra İstanbul'a geldim, yine tek başıma geldim. İstanbul'da.
7: Sen İstanbul'a geldiğinde kimse yok muydu?
6: Kimse yoktu yine.
7: Kaç yaşındaydın?
6: 17
7: yaşında. 17 yaşında. Evet. Bu kararı nasıl verdin peki?
6: Sınavlara girdim. İşte Kutsal Otar sınavlarını İzmir 9 Eylül'ü kazanmıştım. Hı. Ya dedim ki ben İstanbul'a gideceğim. Zaten İzmir'de çalıştım. İstanbul'u da denemek istiyorum.
7: Hiç kimse yok. Bir cesaret. Yok.
6: Buranın sınavlarına girdim. Burayı da kazandım. Sonra buraya ben gidiyorum dedim. Babam da artık zaten o... Çünkü lise döneminde de böyle işte liseler arası yarışmalar oldu, piyano yarışmaları hepsinde birinci oluyordum. Hı hı. İnsanlar ya babam da o konumu anlamıştı artık. Buraya gelmeme bir şey demedi, çok destekledi. Yani yine bir insan oğlu İstanbul'a gidiyor sonuçta 17 yaşında.
7: Tabii canım.
6: Yani yine bir endişeleniyor ama destek oldu yani İstanbul konusunda.
7: Ya sende var ya nasıl bir şey var biliyor musun abi? Böyle bir kere iştahlı bir gülmesi var. İçten samimi. Çekingenliğini de belli ediyor yalnız. Çekingen mi insan mısın?
6: Çekingenim.
7: Değil mi abi?
6: Evet.
7: Her zaman.
6: Abi karşımdakine göre aslında biraz daha.
7: Sen mesela sahneye çıkmaya bile çekinmişsin.
6: Çekiniyorum.
7: Ya. Derya, sevgili evet, Derya'nın.
6: Evet. Hala çekiniyorum evet.
7: Niye?
6: Yani neden?
7: Abi sen sahne önünü mü istiyorsun,
6: abi,
7: sahne arkasını?
6: Abi insanların
7: mı?
6: Gözüne bakamıyorum genel
7: olarak. Ciddi misin? Yo gayet güzel bakıyorsun.
6: Ay mesela şimdi sizde böyle bir şey, sizin de yaklaşımınız bana bir çok samimi gerçek olduğu
7: sağ
6: için
7: ki
6: ben
7: varsın.
6: Ona hissedip size bu şekilde davranıyorum. Ama şimdi sahneye çıktığımızda abi şimdi şöyle şeyler yaşıyorum. Atıyorum orada mesela konseri çok keyifli izleyenler de var. Ama o an çok mutsuz olan insanlar da var ya da kafası başka yere takık olan. Şimdi adam bana böyle bir bakıyor. Ya adam. Aslında benimle bir derdi yok ama sanki benimle derdi varmış gibi hissediyorum. Adamın gözüne bakıyorum. Adam mutsuz. Hemen tedirgin oluyorum. Gözlerimi kapatmaya başlıyorum. Şimdi insanlarla göz göze gelmemeye çalışıyorum.
7: Senin...
6: onun enerjisi, onun bakışı beni düşürüyor. Kafam oraya gidiyor 10 saniyelik ya. Yani.
7: Ciddi misin
6: evet,
7: sen ya?
6: Evet öyle şeyler
7: yapıyorum. Şarkı söylerken düşünür müsün başka şeyler?
6: Oo abi fermuarım açık mı kaldı acaba? İşte hani nasıl görünüyorum şu an? Her şey yolunda mı? Yani o 1,5-2 dakika. Kadar ya, neler yaşıyorum ya anlatamam. Bir saatlik senaryolar var kafamda.
7: Var mı böyle yaşadığın enteresan bir şey peki? Yani fermuar açık kalmamıştır diye düşünüyorum da.
6: Yani açık kaldığı anlar oluyor. Mesela bunları yaşadım. Yani ilk dönemler yaşıyordum. Yani abi hep enteresan ya. Hani hangi birini anlatayım yani. Hep ben elimde telefonla sahneye çıkmışım. Unutuyorum telefonu.
7: Ciddi misin sen
6: öyle
7: ya?
6: Öyle şeyler var. Evet.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
7: Bir tebrik daha. Yıllar süren bir ilişkiyi resmiyete bağladınız yakın zamanda. Evlilik teklifi oldu.
6: Evet oldu.
7: Ne yapayım evlilik teklifini?
6: Abi ben...
7: Diz mi çöktün ne yaptın?
6: Diz çökmedim. Çöktüm mü ya?
7: Biraz yaklaşsana.
6: Çöktüm videolar var.
7: Abi
6: çok... Tam hatırlamıyorum. Abi çok duygulu bir andı ya o anı ben hatırlamıyorum çok.
7: Ciddi misin
6: evet,
7: sen?
6: Evet.
7: Planlı değil miydi?
6: Planlıydı. Heh. Yani ama mesela son 4 yıldır yaptığım bir plandı bu. Benim hep bir aksilik oldu işte. Hı. Mesela deprem oldu. Yani çünkü bizim yani evlilik sonuçta bir maddiyat da isteyen bir şey. Hı. Biz de bu hayatımızı konserlerden geçindiriyoruz. Bir şey iptal oluyor, bir şey oluyor. Hep bir problem oldu ben bu sürece girdiğimde. Sonra bu sefer kimseye söylemedim. Yani evlilik teklif edeceğimi. En yakınlarıma bile kimseye söylemedim. Sonra işte bir Ramazan mübarek günde orucumuzu açar açmaz böyle bir teklif ettim.
7: Ciddi ama, misin
6: evet,
7: ya?
6: Öyle oldu yani.
7: Derya da beklemiyordu bu
6: o
7: arada.
6: O da beklemiyordu. Çünkü yani kız iftarını açtı. Hani daha güzel bir teklif bekliyor olabilir ama yani abi daha güzeli derken 10 yıl oldu yani. Anladın mı? Ben o yüzden ne oluyorsa olsun diye teklif ettim.
7: Ne dedi?
6: Beklemediği bir an oldu. Daha güzel değil mi?
7: Çok güzel. Bir anda ne
6: mesela
7: bileyim.
6: Mesela Paris'te falan olsa bekliyor yani zaten. Hani aşıklar şehri. Çok
7: düşününce iftardan sonra da kimse
6: hayır diyemez.
7: Abi zaten diyememesi için bütün
6: her şeyi
7: de hazırlamışsın evet, zaten. Evet. Yani bir kere sabahtan akşama kadar aç acına.
6: Tabii birden oldu bittiye getirdim. Şekeri yükseldi.
7: Ne dedi? Direkt tamam evet
6: tamam
7: dedi.
6: Tamam dedi ya.
7: Var ya bir de ben bir düşüneyim müjdeyim deseydi var ya. İşte o zaman Allah. Seni şekeri görürdüm.
6: Sahura kadar beklerdik.
7: Tırnakları iyi içinde dolanır durunur ondan
6: Allah
7: sonra.
6: Öyle oldu.
7: Düğün ne zaman kısmetse haberler. Şimdi sizin ilişkinizle ve sizin evliliğinizle insanlar Türkiye çok ilgileniyor abi. Bu evet. Rahatsız ediyor mu sizi?
6: Yani rahatsız ediyor tabii ki.
7: Ediyor mu?
6: Yani öyle bir rahatsız, kötü olarak rahatsızlık değil. Şimdi o baskı yaratıyor ya insanda.
7: Sende özellikle.
6: Yani
7: bir an önce sanki artık.
6: Evet ya yani, o baskı yarattığı için insan biraz takıyor tabii. Çünkü mesela yani fotoğraflarımız yayınlandı işte çok erken değil mi biraz tanısaydınız birbirinizi falan diye böyle kepsler yapılıyor tabii onlar. Komik bence gülüyorum ben onlara. Ya bir baskı yaratıyor ama bu 2020 kaçtayız abi? 2027'den önce.
7: Biz şu an mı kaçtayız?
6: Evet 2026'dayız.
7: Sen kaç istersin abi?
6: 2026'dayız
7: kaç istersin söyleyelim olsun ya.
6: 2027'den önce yani 2026'da abi, biz evlenmiş oluruz inşallah.
7: 2026'da.
6: Evet.
7: Ciddi misin sen?
6: Evet evet.
7: Abi 2026'nın bitimine bir şey kalmadı.
6: Evet evet.
7: Sen var ya kesin bir şey planlamışsındır.
6: Planladım.
7: Yeme bizi şimdi.
6: Tabii tabii.
7: Planlar mı kadın?
6: Var ya.
7: Ciddi misin?
6: Düğün tarihi belli.
7: Öyle mi?
6: Evet.
7: Açıkladınız mı?
6: Söylersem Derya beni şey yapar. Bilmiyorum bu söylenebilir bir şey mi değil mi hani.
7: Bana ne?
6: O yüzden
7: ben de var ya asil ne olursun
6: söyle. O yüzden
7: söyle
6: böyle bir risk
7: vallahi,
6: almak istemiyorum
7: şu an.
6: Vallahi bilmiyorum. Söylenebilir
7: neyse,
6: bir şey mi değil mi?
7: Düğün tarihini aldık diyorsun.
6: Aldık abi ama bunu bilmiyorum.
8: Tarihini hatırlamıyorum.
7: Kesin korkuyor. Korkuyorsun.
6: Korkuyorum abi şimdi bu söylenebilir bir şey
7: yanlış
6: mi?
7: Yanlış kanaldan girdim. onu da açık açık söylüyor. Yani
6: şimdi onu bilmiyorum söylenebilir.
7: Tamam burada mı?
6: Yani ünlüler bunu söylüyor. Söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorum.
7: Yorumlarınızı hangi kameradayız? Bir şey söyleyeceğim. Yakın zamanda mı peki?
6: Yakın zamanda tabii.
7: Ne kadar yakın zaman?
6: Sen hesapladın abi.
7: Tamam. Yurt içi mi yurt dışı mı?
6: Yurt içi.
7: Yurt içinde. Evet. Sade bir düğün diye haberler çıkıyor. Sade bir düğün olacak diye falan.
6: Vallahi çok sade olur mu bilmiyorum ya. Bence çok sade olmalı ama bakalım. Bizim doğum günlerimiz bile abi nişan gibi oldu. İçin. Biz seviyoruz. 300 doğum günü kutluyoruz.
7: Bir şey söyleyeceğim. Habil...
6: Şey yani bu hani doğum günü harcadığınız paraları düğün harcasaydınız gibi bir şey bu.
7: Abi şimdi Habil ara ara bize şey gönderir. İşte lansmanlar gönderir. İşte mesela Derya Ulu Bostancı Gösteri Merkezi'nin konseri diye gittik falan. Asil'le beraber izledik. Harikaydı bu arada abi. Helal olsun. Değil, düğün davetiyesi falan gönderiyor musun? Abi gerçi Derya Ulu'la Asil'in düğününe gitmek de bileyim şimdi sizin takımak olaylarınız falan şeydir çoktur. Abi, ne bileyim baş edemeyiz
6: ekonomi
7: falan.
6: Ekonomi çok kötü değil mi? Beklemiyoruz.
7: Olacak mı takı töreni?
6: Abi olur tabii. Tabii ki de neden olmasın.
7: Tam Anadolu çocuğu çıktı ya. Nasıl?
6: Tabii.
7: Sepeti sen tutacaksın.
6: Tabii. Arkamdan dolaşacaklar.
7: Bak beni çağır.
6: İnşallah. Vallahi.
7: Harbi çağırın beni ya.
6: Tamam çağırırız.
7: Valla şeyiniz yoksa böyle bir alt kriteriniz yoksa şunun hayır, altı olmuyor.
6: Canım, estağfurullah.
7: Bir de anons geliyormuş. Radyo bekleriz Sputnik'ten. Okan Aslan'dan. Neyse hayırlısı olsun. Yermer falan her şey benim
6: bu arada.
7: Her şey belli. Valla evet, çok evet. Güzel ya. Allah tamamını
6: nazar
7: erdirsin.
6: Nazar değmesin. O yüzden çok bunu
7: tahtaya
6: konuşmayalım abi. Boş verin.
7: Yok yok. Allah nazardan saklasın. Allah. Çekemeyenler de çatır çatır çatlasın. Hepinizin çoğunuzun merdiği konuyu öğrendik. Bir düğün gerçekleşecek. Nerede olduğu belli değil. Tarih belli değil. Allah'tan gelinli damadı tanıyoruz da. Muhtemelen ben de düğünde olacağım. Artık... Çeyreğimi alır. Gram alabilirim bak söyleyeyim.
6: Abi yani hiç almasan da problem değil. Deep or dance.
7: Yalan.
6: Şey geldim şu an samimiyetsiz.
7: Hiç öyle bir şey yok. Var ya kafamda ne canlandı biliyor musun?
6: Toparlayamadım ya.
7: Kafamda ne canlandı biliyor musun?
6: Tam da altın fiyatları abi ekranımızda var şu anda yani.
7: Düğünden sonra sevgili Derya'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Ve sevgili Derya ile beraber oturmuş düğün görsellerine bak. Kim ne takmış? Listeliyorlar falan.
6: Yok ya. Öyle yapmayız herhalde.
7: Yok yapmazsını zannetmiyorum. Böyle şeyler var. Sosyal medyada bayağı videolar yayınlıyorsunuz.
6: Evet.
7: İnsanları haber olmadan, ya haber olmadan değil de videolar falan çekiyorsun.
6: Evet.
7: Sonra güzel eğlenceli olmuyor mu?
6: Ya abi önceden yani şu anda öyle şeyler çekiyorum. Ya ben önceden böyle işte zaten yani benim bu zamana kadar şarkı yapmama. Ben mesela Yıldız Sil benim proje albümünde Hastayım Sana diyebilirim. Toplam streami 100 milyon falan oldu. Bu klip çekmedim bunu. Hep böyle
7: hala da yok.
6: Hala da yok. Yani ben hep böyle kamera karşısında olmaktan rahatsızlık, yani o benim aşamadığım bir şeydi bu hayatta.
7: Ama aşman gerekiyor mu?
6: Aşmam gerekiyordu. Sonra ben yani bir arkadaşım dedi ki oğlum yani bir tane kamera alacağım sana. Sen bizimle konuşuyormuş gibi konuş. Bir tane kamera aldı. İlk biz de Derya ile Paris'e gitmiştik. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Ya zaten çok şey Derya ile bir arada olduğumuzda ben çok konuşuyorum. Hı. Böyle ben kendi kendime konuşurken o videoları da böyle editlemiş arkadaşım. Sosyal medyadan paylaşınca ya bu çok beğenildi. Bizim Derya ile olan normal hayat. Ya biz normalimizi çekiyoruz aslında. Hı. Yani bu arada sadece biz değil, tüm herkes bence bizim gibi zaten yani. Hı. İnsan eşiyle sürekli şakalaşır. Yani eşinle arkadaşındır aynı zamanda. Hı. Eğleniyorsan birliktesindir zaten.
7: Bu kadar zaman bu ilişkinin diri olmasının maşallah diyelim, gerçekten Allah'ın nazarlardan saklasın. Sebebi ne? Yani sen ne olarak görüyorsun?
6: Abi sebebini ben bunu düşünüyorum. Yani insanları da tavsiye vermek gibi olmasın tabii ki de bu söyledim ama biraz aynı yöne bakmak lazım. Yani iş olarak, aşk olarak, kariyer olarak, hayat amacı olarak, harika, hedef olarak. Hedef sonra amaç. Ya o aynı yere baktığın zaman bence ilişki yolunda gidiyor. Yani çünkü yani Derya başka bir hayat isteseydi, ben başka bir hayat isteseydim biz bir arada olamazdık zaten. Hı. Ne kadar birbirinizin de bu bitebilen bir şey.
7: Evet.
6: Ama aynı yere baktığınızda yani bu hiç önemli değil yani istediğiniz şey.
7: Çok güzel. Bir de sizin yolculuğunuz bayağı süredir. Yani sadece aşk hayatınız olarak değil, birlikteliğiniz olarak değil, mesleki olarak da uzun bir birlikteliğiniz var zaten.
6: Evet.
7: Ama bunu o kadar güzel dengeliyor ve o kadar sağlam adımlarla ilerliyorsunuz ki vallahi diyorum, hep bir daha söylüyorum. Allah'ın nazarlardan sağlık. Maşallah abi. Diyelim de sevgili dinleyiciler. Peki en çok nokta noktaya sinir olurum. Ney mesela?
6: Saygısızlığa.
7: Evet. Evet. Çok sinir oluyorsun.
6: Evet, sinir oluyorum.
7: Peki öyle bir şeyde karşılığını veriyor musun? Yani söylemen gereken bir şey varsa söylüyor musun? Yoksa hani...
6: Yok, hiç şey yapıyorum, engelliyorum ya da görmemezlikten geliyorum.
7: Sosyal medyada yapılan yorumlara falan bakıp böyle ulan şuna bir cevap yazayım falan dediğin hiç geçiyor mu içinden?
6: Mesela bak o kadar şey ki bir çocuk bana mesela...

0: Abi, sen canlı, de öylesin.
1: Canlı canlı. Gördüm, sağ olasın. Duygusal da bir insansın, evet. Bildiğim kadarıyla. Bunlara baktığın zaman demir de olur insan ister istemez. Neçe de insansın yani. Ya evet. En temizini yapıyorsun.
0: Yani bu zaten o kameralar karşısına çıkmama sebebim biraz da aslında bu kötü yorumlar oluyor insanın hayatı. Çünkü yani ondan etkileniyorsun abi ister istemez. Hı hı. Etkilendiğim için ben hiç böyle bir şey yapmıyordum. Ama baktım ki abi yani iyi insanlar da var. İyi böyle yorumlar çok. Da geliyor yani. Biz onları görmezden, yani ben onları görmezden geliyormuşum. Sevenleri görmezden geliyormuşum. Onu anladım şu
1: çok
0: anda
1: güzel.
0: Yani.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bu insanlar sadece kişinin kendisine değil asil bizlere de kötülük yapıyor. Neden biliyor musun? Çünkü müzik en ihtiyacımız olan şeylerden biri değil mi abi? Hı. Konsere gideceğiz, eğleneceğiz. Yani düşünsene o konsere gelen binlerce insanın az önce sen söyledin kim bilir ne problemi var. Kredi kartı borcu var, kirası var, şuyu var, buyu var, bizden ayrılmış falan. Ne hikayeleri var? Onları bir kenara bırakıp sadece bir iki saatini iyi geçirmek, evet, için, iyi geçirmek için oraya geliyor. Sen o anları bize yaşatan insanlara da bunları yaşatmamak, evet, lazım yani. O yüzden sanat önemli. Nokta noktadan çok korkarım.
0: Fareden diyormuşum abi.
1: Diyormuşum ya, derken?
0: Şeyden kork. Neyden korkarım? Büyük konuşmaktan korkarım.
1: Konuşur musun? Konuştun mu
0: hiç? Yani konuştum. Hep başıma da kötü şeyler geldi büyük konuştuğumda. Mesela ona çok dikkat etmeye çalışırım.
1: Konuşup çekmeyi mi bahsediyorsun?
0: Evet. Yani yok. Yani insanın başına gelir abi o söylediği şey yani.
1: Ha, söylediklerine büyük, dikkat, evet, etmesi
0: söylediklerine
1: lazım.
0: Yani. Dikkat etmesi lazım. Çünkü o ağızdan çıktığı an artık şey gibi farz oluyor gibi bir şey yani. O oluyor.
1: Benim hayatımın merkezi nokta noktadır.
0: Müzik.
1: Müzik. Evet. Derya demedi burada.
0: Bilmiyorum. Derya da biliyor bunu.
1: Hadi ya.
0: Derya da biliyor bunu. Ya hatta... Neyse tamam geçti.
1: Ya abi ne tamam
0: yok, yok, tamam geçtim ondan sonra. Abi unuttum bile şu an.
1: Ya niye unuttun ya? Bir şey söyleyecekti söylemedin. Bak bir şey söyleyecek.
0: Ya Derya da mesela işte şeyi çok sever yani tekne tatiline bayılır. Hı. O böyle onu suya at hayatını suda geçirebilir.
1: Gördüm zaten sosyal medyada.
0: Geçen de ben şey dedim Derya ben mi tekne mi dedim şey dedi bana. Ya böyle kritik sorular sorma dedi. Çok güldü bana.
1: Abi sana şarkı yazmış. 2 sene sonra öğrenmişsin. Evet, ben şarkının abi. Sözlerine dün baktım.
0: Baktım abi ne kadar ağır değil mi?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Habil dedim ki soruyu yazdım. Derya seninle ilgili bu şarkıyı yazmış. Abi sonra soruyu sildim. Ulan dedim yok bunu sorma dedim. Çok fena sözler yazmış.
0: Hangi abi. Şarkı abi?
1: İşte sana yazdığı şarkı var ya. Neydi onun adı?
0: Abi hepsini bana yazıyor neredeyse.
1: Abi yok şu içinde bir sürü şarkının ismi gelmedi aklıma.
0: Güzel
1: ya, canavar canavar helal
0: dedim,
1: olsun.
0: Elime sağlık ben ne halt ettim. Kendime bir canavar yetiştirdiler. Hı. Bana mı aferin ama şimdi beni beğenmez olmuş. Hı. Bırak bakmasın ister susun ensem onu dönük oradan konuşsun.
1: Hadi buyur bakalım. Ne yaptın? Ne
0: hiçbir şey yapmadım ya. Ben zaten mesela bunu hani bir şey yapmış olsam bana yazıldığını anlarım hemen. Bir şey yapmadığım için bence bunu 2 sene sonra anladım.
1: Bir dakika anladın mı? O söyleyince fark ettim.
0: O söyleyince fark ettim.
1: Fark ettin. Evet. Direkt söyledi çünkü ben canavarımı yazdım.
0: Evet. O
1: sonra siz ondan sonra bu konuyu konuştunuz mu? Derya niye böyle bir şarkı yazdın diye falan.
0: Yani konuşuyoruz zaten. Ya şimdi o sözleri yazıyor abi. Ben çok geç anlıyorum. Çünkü benim ilk başta dikkat ettiğim şey hep böyle müziği oluyor. Yani anladın mı?
1: Biz erkekler öyleyiz ya.
0: Ya mesela şöyle bir şey abi düşünsene sana Derya işte şey ensem ona dönük oraya konuşsun diye söz yazıyor. Sen de onu okuyorsun. Eline gitar alıyorsun. Kadının seni hani yerden yere vurduğu şarkıyı besteliyorsun ve farkında olmadan. Anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayıptır ya.
1: Sen çok, de ona yaz.
0: Ben yazamam abi. Ben 2 cümleyi bir araya getiremiyorum.
1: Abi biz hep beraber... Ama yok ben girmeyeyim abi. Yok o topa ben girmeyeyim ya.
0: Ya en acısı da o değil mi? Sana böyle laflar söyleniyor. Sen de üstüne beste yapıyorsun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü bir şey de. Sen diyelim ki böyle bir şarkıyı yazsan kim söyler? Derya söyler mi bilmiyorum çıkıp bunu şeyde abi, sahnede.
0: Yok söylemez mesela. Yani.
1: Söylemen lazım.
0: Ya evet söylemez.
1: Abi şu arkadaşlardan bir tane çeksene sana zahmet. Onların içinde onu komple alabilirsin. Çek bir tane abi sana zahmet. Sorular var
0: açayım
1: onun içinde.
0: Açayım mı abi?
1: Aç. Bu arada var ya kendinden geçiyorsun ya. Ve muazzam bir ses. Çok güçlü bir ses ya.
0: Abi teşekkür ederim.
1: Öyle değil mi hakikaten?
0: Geçiyorum. Evet gözlerimi kapattığım için öyle görünüyor.
1: Kimse o abiyi görmemek için o muhtemelen.
0: Yani, abi ben genel olarak müziği çok seviyorum. Yani sadece şarkıcılığı değil ama. Ton masterliği, işte mixi, işte o sahne kurulumu, bütün... led görselleri, ışık, ışıkları da ben yazarım
1: her
0: yani.
1: Şey... Var mısın?
0: Evet, her şeyi ben yapıyorum. Seviyorum çünkü. Hı. Yani müziği genel anlamda seviyorum. Sahne prodüksiyonunu seviyorum.
1: Ekip kaç kişi bu arada?
0: Bizim ekip 30-35 kişi var.
1: Şaka yapıyoruz.
0: Evet. Yani hepsiyle de ilgilenirim tek tek. Bütün hayatlarını bilirim.
1: Ben bunu hep soruyorum. Konserden evvel bir arka tarafta koşuşturma, koşuşturma, koşuşturma, ondan sonra...

0: sonra ki sevgili Derya'nın Derya Ulu'nun konserleri mesela Bostancı'dakinde, orada da sen var. Önce bir kısa bir video.
1: Evet.
0: Efektler mefekler evet, evet. Falan.
1: Mesela oranın
0: inanılmaz.
1: Işıkları işte videoları tamamen ben yapıyorum yani. Seviyorum. Hı. Genel olarak işte o şarkıcılıktan geldi ya, kendini kaybetmeden. O şeyi abi, komple müzik tarafını ve görsel tarafını ben çok seviyorum ve hepsini yapmak istiyorum.
0: Şey çok enteresan geldi bana. Ekibi biliyorum. Ekibin kimin ne yaptığını bilirim, takip ederim. Evet. İlgilenirsin ya. Evet, bu çok güzel bir şey ya.
1: Yani çünkü çok... Abi aynı yerden ekmek yiyoruz.
0: Harika.
1: Aynı yerde uçuyoruz. Yani annemizi babamızı görmüyoruz. Hep bir aradayız. Hı hı. Onların problemleri, onlar da çünkü benim sorunlarımla ilgileniyorlar.
0: Ne güzel ya.
1: Yani
0: asil.
1: Ben de onlarınkiyle ilgilenmeyi seviyorum.
0: Çekirdekten gelmek dediğimiz şey herhalde bu, evet, olsa abi. Gerek ya. Sizin düğünde bu arada müzikli falan olacak mı? Siz söyleyecek misiniz? Bir şeyler yapacak mısınız? Abi? Bari onu söyle ya.
1: Ya vallahi abi, benim düğün anlayışım komple eğlenmektir. Yani böyle şarkı falan söylemek orada bence çok yersiz olur. Yani inşallah öyle bir şey yapmayız.
0: Ondan da tam emin değiliz.
1: Ya şüpheli, her şey şüpheli.
0: Hocam bak, yalnız düğüne giderim, ben söyleyeyim. Zorla kendimi davet ettirdim.
1: Buyurun buyurun, ne demek, estağfurullah.
0: Şimdi bak, Derya ile beraber bir şey söyleyeyim mi? Bak, Derya ile evde konuşurken Okan Aslan vallahi ısrar etti, adam yayında bir şey de söyleyemedi. Vallahi hayır diyebilirdi Nasil. Sen mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun isteği? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Abi ne diyor soruda?
1: Ha. Sahnede olmak, milyonlarca kişinin canlı izlediği dev bir sahnede mikrofon sana uzatılsa ve sadece 30 saniye olsa dünyaya vereceğin mesaj ne olurdu? Abi tam benlik soru var.
0: Hadi bakalım ya, neymiş o?
1: Benim anlamam için bir daha kovalı. Benim bu konsepti geçsek olur mu şu an?
0: Abi boş ver, tamam.
1: Abi ne olurdu biliyor musun dünyaya vereceğim mesaj? Ya çok kısa bir ömrümüz var bence. Yani zaman algısı bize göre biraz fazla geliyor. Kısacık, çok hızlı geçen. Kimse kimseyle kavga etmesin. Kimse kimseyi öldürmeye kalkmasın, bu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Salihli'den kolay gelsin, sizi dinliyorum demiş.
1: Ha, çok selamlar, benim memleketim.
0: Senin memleketin. Gidiyor musun oraya peki?
1: Elimden geldikçe gidiyorum. Yani böyle denk geldikçe gitmeye çalışıyorum. Orayı çok seviyorum. Yani her sokağını çok seviyorum.
0: En inanılmaz böyle etkisinden kurtulamadığın konseri nerede verdiniz? Ya burası çok iyiydi dediğin. Onu unutmam.
1: Salihli'de abi.
0: Salihli'de
1: yani mi? Çünkü yani böyle bir çıktım sahneye, herkes arkadaşım. Düşünsenize böyle 10-15 bin kişi var. Hı. Herkesi tanıyorum. Çok enteresandı o duygu.
0: Siz mi çağırdınız?
1: Yo abi. Ve herkes tanır beni sadece. Evet. Küçük yerler olduğu için böyle. Yani tanışmasan bile kesin adamı görmüş oluyorsun zaten.
0: Muhteşem
1: yani
0: bir şey.
1: Öyle bir şey.
0: İlk sahneyi hatırlıyor musun Asil? Senin ilk çıktığın sahneyi.
1: Aa, ben 7 yaşında başladım sahneye.
0: 7-9 o düğünlerde, evet, biliyorum. Evet. O hikaye çok komik ya. Evet. Erkeklerin alınmadığı muhafazakar düğünlerde, düğünlerinde
1: popülerdim o dönem.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen bir ara kiloluydun galiba.
1: Evet.
0: Kaç kiloydun?
1: Bir 90 kiloları falan.
0: 90 kilo. Evet. Nasıl verdin Asil?
1: Abi valla işte hırs o ya, ben bir şeyi yapıyorsam full artık yaparım. Sporu da öyle yapıyorum. Hı. Yani. Mesela geçen sene bir spor yaptım. Günde 2 kere diyordum spora. Acayip büyümüştüm, böyle fit olmuştum. Hı. Ya bende öyle bir şey var. Bir şeyi seviyorsam sonuna kadar yaparım artık. Öyle bir durum.
0: Bu 90 kilo ne kadar süre önce?
1: Ya 2 yıl önce falan.
0: 2 yıl önce, evet, 90 kilo mu? Evet. Ciddi misin
1: çok
0: sen?
1: Çok eski değil.
0: Yemek yemeyi seviyor musun?
1: Yemek yemeyi ya ben hiç ayırt etmem. Her
0: en
1: şeyi
0: sevdiğin
1: yerim.
0: Yemek ne?
1: Kuru fasulye, pilav.
0: Tam Anadolu çocuğu ya. Sanayiden gelmiş, evet, ya. Abi. Vallahi sanayi tozunu yutmuş ya. Ama şimdi kuru fasulye, pilav da
1: yanında
0: cacıkla yenmez
1: biraz
0: mi ya?
1: Biraz pul biber üstüne.
0: Of ya. Vallahi billahi ya. Yemek yapar mısın abi?
1: Hiç yemek yapmam abi.
0: Bilmiyor musun?
1: Hiç keyif almıyorum.
0: Yani. Derya nasıl yemek konusunda?
1: Derya çok iyi. Yani ben mesela spor yaptığım dönem sadece Derya'nın pilavını yiyebiliyorum.
0: Öyle mi?
1: Biliyordum yani. O kadar hem zararsız hem de bu kadar lezzetli yapamazsın yani. Yani ya lezzetsiz olur, faydalı olur ya da tam tersi. Ama Derya ikisini bir arada güzel meçliyor yemeklerde.
0: Alışveriş. Sever misin abi alışveriş? En abi, çok ne alırsın?
1: Ya benim öyle dönemlerim var ya, çok alışveriş yaparım. Sonra bir yıl yapmam.
0: Bir dakika, alışveriş yaparken kıyafetten falan mı bahsediyorsun?
1: Evet, kıyafetten bahsediyorum. Siz neyden bahsediyorsunuz?
0: Ya ne bileyim, kimi de mesela alışveriş deyince ben genelde müzikal şeyler alıyorum diyor da böyle alet.
1: Aa, öyle, benim o bağımlılığım var. Dijital ve müzik aletlerim. Hmm. Sürekli bir şey alıyorum. Ya onu azaltmam lazım.
0: Kıyafet peki, her şeyi giyiyor musun? Bol, dar,
1: her
0: kafana göre.
1: Her şeyi giyiyorum abi.
0: Ciddi misin? Evet. En son ne hediye aldın ve en son ne hediye verdin? Abicim hazır yakalamışım, sorayım ya, samimi bir adam yakalamışım böyle.
1: En son Derya'ya mikrofon aldım. Mikrofon. Derya da bana galiba bir synthesizer aldı.
0: Mikrofon aldın.
1: Evet.
0: Derya'ya.
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Bir şey de duymadım ya. Vallahi billahi ya. Ne alaka abi?
1: Nasıl mikrofon. Yani?
0: Ne bileyim mikrofon zaten. Yok mu sizin ekipman?
1: Hayır yani insanın kendi bireysel mikrofonu olmalı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir dakika, Derya Ulu'nun şimdi konserlerde kullandığı evet. mikrofon senin aldığın
1: evet,
0: mı?
1: Evet, benim aldığım mikrofon.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Ne kadar oldu abi bunu alalı?
1: 7 ay falan
0: mı? 7 ay. Biz Bostancı Gösteri Merkezi'ne geldiğimizde onu mu kullanmıştı o
1: zaman? Bir öncekinde ben aldım mesela. Ya biz şöyle şeyleri seviyoruz. Yani onu kullanabilecek, işine yarayacak. Yani biraz kendini üst level'a çıkartabilecek. Mesela o da bana synthesizer alıyor. Hı. Benim daha iyi iş yapabileceğimi bildiği için. Öyle, çünkü ne bileyim ayakkabı almak, çanta almak, bunlar bana çok boş gelen
0: böyle şeyler. Para verip de ulan bura çok para verdim dediğim bir şey oldu mu hiç?
1: Bilmiyorum abi.
0: Gerek yoktu falan filan diye. Yeni tarzlara açık mısın Asil? Mesela saç stilini değiştirmek, ne bileyim farklı tarz kıyafetler, gerçi bunu az önce söyledik. Var mıdır öyle, rahat mısındır o konuda?
1: Yani aşama aşama olmasını tercih ederim.
0: Nasıl
1: kendim
0: yani?
1: Yani yavaş yavaş bir şeyleri değiştirmek. Hmm. Yani bir anda böyle saçların mor olduğunu düşünmek. Öyle bir şey değil de yani, yavaş yavaş.
0: Yani
1: böyle.
0: Onu pek düşünmek istemiyorum.
1: Böyle hani severim yani değişikliği ama yavaş olmasını isterim.
0: Kendinde sevmediğin bir huyun var mı?
1: Çok çabuk etkilenmem her şeyden.
0: Öyle mi?
1: Çok etkilenirim.
0: Derya'nın sende sevmediği bir huyu var mı?
1: Bu.
0: Vay arkadaş, o neyi sevmiyorsa ben de onu sevmiyorum. O neyi seviyorsa...
1: O da ya haklı. Diyor ki hemen etkileniyorsun bir şeyden. Etkilenme bu kadar. Biraz şey ol der. Ben de sevmem bu uyumu. Etkileniyorum genel olarak yani.
0: Ama insan böyle şeyleri de değiştiremez gibi. Kolay bir
1: öyle
0: şey de değil yani.
1: Öyle yaratılmışım gibi. Ya, ya değiştiremezsin ama biraz geliştirebilirim bu davranışlarımı. Hı. İnşallah geliştiririm.
0: İnşallah. Çabalıyor musun?
1: Çabalıyorum bunun için. Yani.
0: Bu arada nasıl, radyoyu beğendin mi? Burayı iyi buldun
1: çok
0: mu?
1: Güzel,
0: memnun kaldın mı vallahi?
1: Çok memnun kaldım.
0: Gerçekten.
1: Gerçekten çok memnun.
0: Senin memnun olman bizim için çok önemli çünkü.
1: Teşekkür ederim.
0: Enstrüman, piyano,
1: evet,
0: başka?
1: Piyano, yani neredeyse tüm enstrümanları çalıyorum çünkü.
0: Aa.
1: Çalıyorum değil de merakım var. İnsan meraklı olduğu bir şeyi zaten öğrenir. Ya ben de meraklı olduğum için bütün aletlere yatkınlığım var diye. Hı hı. Tabii ki de profesyonel virtüözite olarak hiçbirini çalamıyorum. Ama seviyorum.
0: Kelime, aklına ilk gelen şeyleri soracağım abi sana. Piyano.
1: Bitti abi o iş. Baştan bitti. Piyano hayatım gibi bir şey.
0: Daha önce bir sakatlık falan oldu mu?
1: Evet.
0: Yaşadığın bir talihsizlik falan. Bir bardağa vurma olayı mı oluyor?
1: Evet, bardağa vurma.
0: Niye vurdun bardağı?
1: Ya 21-22 yaşındasın.
0: Sinirlendin.
1: Ya. İnsanın öyle şeyleri.
0: Ay niye sinirlendin?
1: Hiç hatırlamıyorum bile, biliyor musun? O kadar basit bir konuydu.
0: Ondan sonra düzeldi mi peki?
1: Ondan sonra düzelmedi. Çünkü benim hayalim piyanist olmaktı.
0: Olmaktı.
1: Evet. Ondan sonra eski performansıma hiç gelemedim. Yani çünkü tendon kopuş, sinirler kopunca onun yerine gelmesi biraz mümkün değil yani. Çünkü ameliyat olduğumda doktor bana şey demişti. İşte ben piyano çalabilecek miyim diye sorduğumda, bir de yaşımda küçük, duygusalım. Asilcim hani kaşık çatal tutabilirsin.
0: Allah Allah.
1: Evet, öyle bir şeyden. Ama şimdi şükürler olsun. Yani bundan paramı kazanabiliyorum.
0: Çok şükür.
1: İşlerimi yapabiliyorum.
0: Çok şükür. Çok şükür.
1: Hayat beni yani piyanistlikten başka bir yere
0: evrildi.
1: Belki
0: yani
1: de hayırlısı olan buydu.
0: Hayat.
1: Hayat.
0: Zaman.
1: Sınırlı.
0: Sınırlı.
1: Evet.
0: Mektup.
1: Eski.
0: Eski.
1: Evet.
0: Derya.
1: Hayat.
0: Ay. Siyah.
1: Beyaz. Beşiktaş diye bağırıyorum.
0: Var mıdır futbolla ilgili?
1: Evet abi, Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçelisin. Evet. Ha güzel. Para.
1: Araç.
0: Araç. Çok var mı bu arada?
1: Para mı?
0: Ha.
1: Abi şükür herkes kadar çok geçinebiliyoruz.
0: Şükür idare ediyoruz. Tatil.
1: Hayat.
0: Sürekli. Hayal.
1: Yakan.
0: Yakan.
1: Şu bari yeni şey gibi.
0: Komik.
1: Hayat.
0: Aa, sosyal medya.
1: Hayat. Bu kaç? Dört. Bu kaç? Dört.
0: Şöhret.
1: Şöyle yok. Yani belirsiz.
0: Belirsiz.
1: Evet.
0: Ama sen şimdi çok tanınıyorsun. Söyleyeyim yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi öyle yani. Sokağa çıksan şimdi Asil Gök falan diye
1: evet,
0: bir sürü
1: ya,
0: yaşıyorsun değil mi o şeyleri? Evet. Fotoğraf
1: yani,
0: çektim yani şunlar bunlar
1: evet,
0: falan.
1: Gözükmemeye çalıştıkça artık bu seneden sonra insanlar tanıyorlar. İsmimi biliyorlardı genelde.
0: Bu seni rahatsız ediyor mu?
1: Ya bu herkesi rahatsız eder bence. Ya böyle bir hayat.
0: Bir rahat olmak istiyorsun.
1: Rahat
0: insan
1: olursun ya. Ben mesela evden çıkıp böyle kendi kafama göre yürüyordum.
0: Şimdi yürüyemiyorsun.
1: Şimdi kendine dikkat ediyorsun abi ister istemez. Ayakkabını bir şeyine. Böyle.
0: Tabii canım, bitirirler adamı.
1: Ona dikkat ediyorsun.
0: Hemen fotoğrafı çekip bak böyle böyle çıkmış yani, altına eşofmanı geçirmiş evet, öyle evet çıkmış falan diye.
1: Ya ondan değil de biraz daha böyle hani ne bileyim yürüyüşüne. Heh. Normalde ben savruk savruk yürürüm mesela, sağa sola bakarım. Şimdi biraz daha ciddi biraz daha ciddi takılıyorsun yani.
0: Arkadaş.
1: Siz soru sordun. Yine hayat diyeyim yani.
3: Sputnik.
1: Tabii. Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Valla buraya gelirken böyle çok şey geldim ya. Biliyorum radyoyu ama ya nasıl bir yere gidiyoruz şimdi, hani sürekli bir şey, tedirgindim. Hani öyle mi olacak, böyle mi olacak, video var mı falan diye biraz da şeyim ya, böyle anksiyetelerim var ya. Ama buraya gelince ve sizi görünce çok rahatladım. Çok güzel bir yer.
3: Süpersin ya. İnşallah yeni projelerde de bekleriz o zaman.
1: İnşallah gelirim tabii ki de. Neden gelmeyeyim?
3: Süpersin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Asil. Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. İyi ki varsın. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Asil Gök konuğumdu. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
1: Kim kazanıyor?
5: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı ada kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu. Hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu. Ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz. Çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler, o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
6: Fethi Yılmaz'da yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, internete kendi başına hareket edebilmesi, yazılımları çalıştırabilmesi ve karmaşık işlemleri otonom şekilde yürütebilmesi planlanan GPT-6.1 Astra'nın piyasaya çıkışını durdurdu. Şirketin kamuya sunulması için gereken güvenlik standartlarını henüz karşılamadığını açıkladı. OpenAI Güvenlik Sistemleri Başkanı Saki Yayın, şirketin güvenlik ve uyum kriterlerinin karşılanması konusunda yüksek bir eşik uygulandığını belirterek, Astra'nın bu aşamada yeterli güven seviyesine ulaşmadığını söyledi. Modelin belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkabildiği ve gerçekleştirdiği bazı işlemler konusunda kullanıcıya yeterli şeffaflık sağlamadığı tespit edildi. Kararın Avustralya'da yaşanan bir güvenlik olayının ardından geldiği belirtildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet siteleri ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını açıkladı. Olayda Services Australia'nın yanı sıra Yeni Güller Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu, Victoria Sağlık Bakanlığı ve Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü gibi kurumların da etkilendiği bildirildi. OpenAI, ihlalin Ağustos ortasında fark edildiğini ve ilgili kurumlara Eylül ayında bilgi verildiğini kabul etti. Şirket, iletişim sürecindeki aksaklık nedeniyle üzüntüsünü bildirirken, Avustralya makamları için özel bir siber güvenlik görev gücü oluşturulacağını duyurdu. Öte yandan OpenAI altyapısıyla ilgili bir başka güvenlik olayı da Temmuz ayında gündeme geldi. Şirketin açık kaynaklı geliştirici platformu Hugging Face ağına sızdığı tespit edildi. Yaşananlar otonom yapay zeka sistemlerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceği ve bu sistemlerin nasıl sınırlandırılacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Donanım üreticisi Nvidia da kontrol dışına çıkabilen otonom ajanlarına karşı yeni güvenlikleri geliştirdiğini açıkladı. Nvidia CEO'su Yensen Huang, sorunun aşırı yasal düzenlemeler yerine mühendislik çözümleriyle ele alınması gerektiğini savundu. Yapay zekanın denetlenmesine ilişkin tartışmalarsa teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Papa 14. Leo, hükümetlerin yapay zekanın oluşturabileceği risklere karşı acil düzenlemeler yapması gerektiğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da teknoloji şirketleriyle mevcut yasal çerçevenin yeterliliğini görüşüyor. OpenAI, internette otonom hareket etmesi planlanan GPT-6.1 Astra modelinin yetki sınırlarını aşması nedeniyle çıkışını süresiz olarak askıya aldı. Kararın arkasında bir OpenAI ajanının hükümet sistemlerine izinsiz eriştiğinin ortaya çıkması da bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. 30 yıllık cinayet aydınlatıldı. Pakistan, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a desteğini yeniledi. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. 30 yıllık cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğini açıkladı. Bilgin'in eşi ZB cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı. ZB'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin dün önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi.
2: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden muhalefete de sert eleştiriler yöneltti.
2: Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip.
1: Nevşehir merkezli 4 ilde sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Dış gündemle devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Fly Dubai'nin 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai Tel Aviv yolcu uçağında kaçırılma kodu verildi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü olay uçak kaçırma eylemi değil açıklamasında bulundu. İsrail basını ise pilotların kavga ettiğini öne sürdü. Olayın ardından uçağın Suudi Arabistan'a indiği açıklandı. İspanya'da Senato Fransa ile dostluk anlaşmasını reddetti. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mardin'de yaptığı resmi ziyaret sırasında İspanya ile Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Pakistan, Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a desteğini yeniledi. Pakistan Savunma Bakanı Kavaja Muhammed Asif, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin Pakistan'ın Husilere yönelik hava saldırılarına müdahale olup olmadığını sorması üzerine Asif, Suudi Arabistan'ı korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Asif, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını son günlerde artırdığına dikkat çekerek Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın düşmanıdır ifadesini kullandı.
3: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik Ağustos ayına bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesine gerçekleşti. Ukrayna'da çelik üretimi 100 yıl sonra ilk kez durdu. Kiev rejimi lideri Zelenski'nin eski sözcüsü Mendel, ülkedeki çelik fabrikalarının üretimi tamamen durdurduğunu belirterek çelik ihracatındaki aksamanın aylık 200 milyon dolar zarara yol açtığını belirtti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.161 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 65 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.645, çeyrek altın 10.830, tam altın 43.180, atı altın ise 44.140 liradan işlem görüyor. Spor. Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımının aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi. Anadolu Efes iftah yaptı. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasına Anadolu Efes konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Bu sonuçla lacivert beyazlı takım bu sezon Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. 20 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Kuzey Kuvvetli fırtına bekleniyor. Bugün için bazı illerimizi beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 19, İzmir 26, Antalya 29, Gaziantep 28 derece. Trabzon kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Diyarbakır parçalı bulutlu 29, Van yerel sağanak yağışlı 20 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruyu masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
5: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağım sizlere, ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor dedi. Dubai Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi. İsrail'den kaçırılma yok açıklaması geldi. ABD'de yapay zekanın ismi resmi olarak değişti. Ayrıntılar haberimizde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor, buna hiç şüphe yok ifadelerini kullandı. Lavrov, Moskova bölgesinde düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. BBC muhabirinin Rusya'nın Avrupa ülkelerine karşı hibrit savaş yürütüp yürütmediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Lavrov, aksine Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü, bununla ilgili herhangi bir şüphe olmadığını ifade etti. Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilere ilişkinse, ilişkilerde gerginliğe yol açan unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin temasların henüz gerçekleşmediğini, bununla ilgili sürelerin taraflarca değerlendirildiği ifade etti. Çin basını Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ancak Moskova'nın şartlarıyla mümkün olabileceğini yazdı. Çin merkezli Sina haber portalı Rusya ile Ukrayna arasındaki olası müzakere süreci ve çatışmanın sona erme şartlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinde ve koşulların belirlenmesinde inisiyatifin Moskova'da olması gerektiği belirtilen yazıda, Rusya'nın stratejisi Kiev'i diyaloğa mecbur bırakmak amacıyla misilleme saldırılarının yoğunluğunu mümkün olduğunca arttırmak. Cephedeki mevcut durumda Kiev üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ifadelerine yer verildi. Berde ayrıca Kiev rejimin içinde bulunduğu mali darboğaza da dikkat çekildi. Ukrayna kritik bir durumda, hükümetin kasasında neredeyse hiç para kalmadı. Avrupa Birliği'nin bundan sonraki yardımları ise belirsizliğini koruyor değerlendirmesi yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Putin Kazakistan ve dünya için en uygun siyasi figür dedi. Almanya'da resmi ziyarette bulunan Tokayev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin'le ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçkin bir devlet adamı olarak nitelendirerek Kazakistan, Orta Asya, Avrupa ve dünya için en uygun siyasi figür olduğunu söyledi. Dubai Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai Tel Aviv yolcu uçağında kaçırılma kodu verildi. İsrail Başbakanlığı olay uçak kaçırma eylemi değil açıklamasında bulundu. İsrail basını ise pilotların kavga ettiğini öne sürdü. Olayın ardından uçağın Suudi Arabistan'a indiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekanın ismi resmi olarak değişti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları ve politika belgeleriyle yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor. İspanya'da Senato, Fransa ile dostluk anlaşmasını reddetti. Sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu İspanya Senatosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Madrid'e yaptığı resmi ziyaret sırasında
İspanya ile Fransa arasındaki dostluk anlaşmasının onaylanmasını reddetti. Senato'da mutlak çoğunluğa sahip olan İspanya Halk Partisi anlaşmanın bir maddesine karşı çıkıyor. Söz konusu madde iki ülkeden birinin hükümet üyesinin en az 3 ayda bir diğerinin bakanlar kuruluna davet edilmesini öngörüyor. Fransa, İspanya dışında Avrupa'da Almanya, İtalya ve Polonya ile bu tür dostluk anlaşmaları imzaladı. İspanya benzer anlaşmaları sadece diğer komşuları Portekiz ve Fas'la yaptı. İngiltere'de 43 günlük stok kalması sebebiyle akaryakıt karneyle alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın dizel ihracatını durdurma sinyali vermesiyle İngiltere'de yakıt fiyatları tarihi rekor kırdı. Yaklaşık 42-43 günlük stok kaldığı bildirilen Londra yönetimi olası bir krizde yakıt karneleme uygulaması başlatmak için acil durum planını hazırladı. Hükümet olası arz krizine karşı acil planını güncelledi. Kıtlık halinde bazı araçlara yakıt kısıtlaması uygulanabilecek. Euro bölgesinde ekonomik güven geriledi. Avrupa Birliği Komisyonu Eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 97,9 puan oldu. Euro bölgesinde de endeks aynı dönemde 0,5 puanlık düşüşle 97,9 puana geriledi. Piyasa beklentisi ise Euro bölgesinde Eylül ayında endeksin 99 puan olması yönündeydi. Fas'ta başbakanlık koltuğuna tarihinde ilk kez bir kadın oturacak. Fas'ta 23 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin en fazla oyu almasıyla ülkede başbakanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Fas Kralı 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansur ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

0: Japonya'nın başkenti Tokyo'da 35 gün boyunca aralıksız yağmur yağdı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre Eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo'nun merkezine normal seviyenin yaklaşık 3 katı olan 629 milimetre yağmur düştü. Şehirde 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görülmedi. Tokyo'da daha önce en uzun kesintisiz yağmur dönemi 27 Haziran ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında 33 gün sürmüştü. Dünya genelinde 2024 yılında yaklaşık 2.3 milyon yeni kanser vakasının virüs, bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre bu vakalar tüm yeni kanser vakalarının %12'sini oluşturdu. Enfeksiyonlarla bağlantılı kanser vakalarının büyük bölümünün ise düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğü kaydedildi. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Söylesene.
3: Var mı kulaklık vereceğim söyle.
2: Tamam söyleteceğim sana.

0: Alkışlasanız olur.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
2: Senin var mı böyle şeylerin? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
2: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
2: oldu?
1: Tabii canım. Diyorlar ki işte, bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç.
2: O kanı yayına geçeceğiz
1: ay,
2: falan.
1: Ay asla.
2: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte kalişeler.
2: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
2: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
4: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 30 Eylül 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Eylül ayının son gününe de geldik, çattık. Radyo Sputnik'tesiniz. Basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
4: Ve gazetelerimizi aldık. Bugünün ilk gazetesi Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda nefsine yenilenle vedalaşırız diyor. Kim efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu efendim. Gündeminde tabii ki bu sermaye piyasalarında yaşanan, fon piyasalarında yaşanan durumlar vardı efendim. Sözlerine bazı meseleleri açık yüreklikle konuşmak istiyorum, samimi bir muhasebe yapmak istiyorum ifadeleriyle başladı. Yaptığı hatanın sadece kendisini bağladığını sanan varsa büyük bir yanlışlık içindedir. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğunu sanan varsa büyük yanılgı içindedir. Ben olmazsam hareket olmaz diyen gaflet içindedir diyor. 25 yılda hiç değişmediklerine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri ise kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Biz bunların her birinin hesabını sorduk. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşarak yolumuza devam ederiz dedi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla işimiz olmaz ifadelerini de kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte yine o toplantıdan bir fotoğrafının yer aldığı Türkiye Gazetesi'nin manşetinde.
5: Ben de Akşam Gazetesi'nden hakem yolsuzluklarına değineyim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 7 kişi hakem klasının belirlenmesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı ve gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 15 Temmuz'da tutuklanan FETÖ'cü General Metin İdil'in astı olarak görev yaptı diyor. Askerlikten emekli olduktan sonra önce TET'te ardından MHK'da görev aldığını söylüyor haberde. Raporda sınav kağıdındaki el yazısının Tuna'ya ait olmadığı belirlendi diyor. WhatsApp yazışmalarında ise sistem dışına atmak istenen hakemlere organize mobbing yapıldığı, bazı hakemlere de soruların önceden verildiği tespit edilmiş, bu bilgilere yer veriyor. Bir de Akşam Gazetesi'nden bunca usulsüzlüğün yanında bir başka haberden bahsedeceğim. Bu da gerçekten böyle örnek olunası durum. Fenomen çift 2 yıl üst üste vergi rekortmeni olmuş Türkiye'de. Bu kamp videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşmış Burcu Atik 12.648.219 lirada gelir vergisiyle Bolu'da 2025 yılı vergi rekortmeni olmuşlar. Bu çiftler gerçekten kazandıklarını vergileriyle de bu şekilde taçlandırmışlar vergi rekortmeni olarak. Helal olsun.
6: Bu halde ben de belediyelerdeki yolsuzluklardan söz edeyim. Nefes gazetesindeyiz. Baktığımızda İmar Müdürlüğü'nün mal varlığı Yaşyan Belediyesi'nin bütçesini katladı haber başlığıyla devam edeceğiz. Müdürün şahsi belediye sarayı diye başlık atılmış. Cezaevindeki imar müdürü Ulaş Biçel'in Bodrum'da villası ve yatı, 3 tane lüks otomobilden bahsetmiş, marka vermiş ve Bu otomobillerin toplam maliyeti 541 milyon liralık bir mal varlığından bahsediyoruz. Yaşnaya Belediyesi'nin 120 milyon liralık 2026 bütçesinin tam 4,5 katı. Yaşnaya Belediye binası Müdür Biçer'in lüks villasının yanında da gece kondu gibi kaldı şeklinde yorumlamışlar. Nefes Gazetesi'nin haberini verdik. Diğer başlıklarda sizin verdiğiniz haberlerin başlıkları.
4: Evet, Cumhuriyet Gazetesi'yle devam edelim o halde. Cumhuriyet Gazetesi de fon kriziyle alakalı olarak iktidara sesleniyor efendim. Yeni Parti'nin sözlerini sayfalarına taşımış. Yeni Parti'den fon krizi için iktidara delillendiriyoruz, bize bırakmayın resti geldi diyor. Vurguncuları siz açıklayın manşeti de Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer almış. 450 bin yurttaş mağdur oldu biliyorsunuz bu asrın vurgununda. Ve Yeni Parti dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kriz masası toplandı. Partinin ekonomi kurmaylarının ağırlıklı olarak katıldığı bir toplantıydı. Bu toplantının sonrasında peş peşe açıklamalar vardı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, vurguncuları siz açıklayın dedi. Delillendiriyoruz, bize bırakmayın, siz açıklayın çünkü çok fazla ismin burada olduğunu biliyoruz şeklinde Zeynel Emre'nin bir açıklaması vardı. Diğer taraftan yine Gökhan Günaydın da partinin grup başkan vekili de Gündoğdu Gıda üzerinden yapılan vurgunun AK Parti ile bağlantılarını açıklamış efendim. Ve Günaydın diyor ki şirket tarafı da fon tarafı da köküne kadar AK Partili demiş. Ve işte bu sözler de Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış.
5: Yine fon vurgunuyla ilgili ünlülerden de bir isim var. Mustafa Sandal'ın eşi, bu fon vurgununda adı geçiyor. Mustafa Sandal'ın eşinin fonlardan 11.1 milyar lira çekip Dubai'ye gittiği dönemde oturum iznine başvurduğu iddia edilmiş. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Mustafa Sandal ise Dubai'de ve İngiltere'de zaten oturum izni bulunduğunu açıklamış ve Sandal'ın eşi Melis Süt Şurub'un mal varlığına el konulmuş, hakkında da yakalama kararı çıkarılmış. Bir de emeklilere bakalım, onlar ne yapıyorlar? Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılında 66 yaş üstü 483 bin kişi kredi kullanmış emekli vatandaşlarımızdan. Bu grubun kullandığı kredi tutarı yıllık %66 artmış.
6: Milli Gazete'deyiz. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa Merkezi 5 ilde bilişim dolandırıcılığı operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sonucu 877 milyon liralık işlem hacmi tespiti yapıldı. Şanlıurfa Merkezi 5 ilde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilere ait 9 banka ve 2 kripto para hesabında yapılan incelemede 877 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Bir diğer haber başlığımıza baktığımızda yollarda yine böyle trafik kurallarına uymayan, aynı zamanda bu da yetmezmiş gibi ehliyetsiz sürücü, gerçekten trafikte hız konusunda bütün kuralları ihlal etmiş ve bunun sonucunda da 176 bin lira cezayla karşı karşıya kalmış. Ankara'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kazaya neden olan ehliyetsiz sürücüye 176 bin lira idari para cezası uygulandı.
4: Bir Gün Gazetesi'ne devam edelim. Bir Gün Gazetesi dün görülen casusluk davasından haberleri sayfalarına taşımış. Casusluk davasının 3. duruşması dün Silivri'de görüldü efendim. Savunma yapan isim gazeteci Merdan Yanardağ'dı. Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Yanardağ savunmasında şöyle söylüyor efendim. Amaç Tele1'i susturmak diyor. Kendisi Tele1'in genel yayın yönetmenliğini yapıyordu biliyorsunuz. İmamoğlu'nun önünü kesmek sözlerini kullanmış. Hemen bakacağız haberin detaylarına. Biz ülkenin haber alma hakkını savunuyoruz sözleriyle Merdan Yanardağ kendisini savundu. Tele1'e de kayyum atanmıştı. Hatırlayacaksınız 2025'te Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturması kapsamında gözaltına evinden alınmıştı. Tele1'deki odası da polis tarafından aranmıştı ve işte sonrasında bir de İmamoğlu'nun bir sözleri var, onu da hemen paylaşmak istiyorum. İsmi bile insanları güldürecek bir iddia ile yargılanıyoruz ifadesini kullandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Millet sizi bekliyor diyen gazetecilere, izleyicilere de düzeltiyorum. Beni beklemeyin, siz harekete geçin sözleriyle seslendi.
5: Yeni Şafak'la devam edelim. Şimdi servetlerden haksız yolla elde edilen serden bahsederken bizim ödediğimiz servetler de var. Nedir bu? İstanbul'da suya servet ödüyormuşuz biz de İSKİ verilerine göre. Çünkü suya %2019'da 60 lira olan 15 metreküplü konut su faturası bugün diyor ki 927 bin liraya yükseldi. Su fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonunu aşarken dolar bazında da yaklaşık %70 zamlanmış. Gerçekten çok büyük bir oran. O yüzden dikkatli harcayalım sularımızı. Zaten kuraklık var. Onun için de suları böyle dikkatli kullanmamız gerekirken bir de böyle paramızı da dikkatli kullanıyoruz. Böylelikle tasarruf yaparak. Bir de bir başka aktaracağım haberde kısaca İstanbul için bir uyarımız var. Bu sağanak yağış devam edecek. İstanbul ve 8 il içinde sarı alarm belirtiliyor. Önceki gün başlamıştı yağmur ve şu anda da Anadolu yakasında bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bugün de hala hazırda ve 9 il içinde sarı kodlu uyarı yapılmış. Yani yağmakta olan yağış bir süre daha devam edecek. Birkaç gün daha öyle bir uyarı var.
6: Takvim gazetesindeyiz. Biraz da güzel haberlerden bahsedelim. Son olarak sosyal medyada büyük ses getiren tanıtım videosunu sizler de izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Salah Trabzonspor'a geldiğinde bir tanıtım filmi yayınlandı. Ve başrolü paylaşanlarda Hatice teyze vardı özellikle. Salak'ı kapıda karşılıyor.
0: Sofra kuruyor sonra, ona sofra böyle kuruyor mıklamalar yapılıyor.
5: Ben kendisi, de onu diyecektim ne yiyor şeyde sofrada.
6: Şöyle söyleyeyim Mısır Sultanı olarak şu an Mısır'da karşılanmış Mısır'a gönderilmiş.
5: Mısır ekmeği var mıymış?
6: Mısır ekmeği sofrada vardı zaten orada zaten mısır ekmeği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o Karadeniz'e
5: özgü bir yemek. Ben çok severim de mısır ekmeğini o yüzden.
6: Bordo Mavili kulübün Salah transferini duyurduğu tanıtım filmi kültür köprüsüne dönüşmüş durumda. Reklamda Salah'a kuymak yapan Hatice Akbaş özel davetle Mısır'a gitti. Giza piramitlerini gezdi, deveye bindi, halkla sohbet etti. Mısır basınında da manşetleri süsleyen isim olarak şu an geçiyor.
0: Şahane güzel. Vallahi Muhammed Salah da yani ikinci baharını yaşıyor desem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Çünkü gerçekten çok büyük bir değer görüyor. Evet. Yani evet gittiği her takımda böyle sevilen, saygı duyulan bir insandı ama hani bence Karadeniz halkından gördüğü o büyük sevgiyi başka bir yerde gördü mü ben çok merak ediyorum. En fazla ülkesinde Mısır'da falan görmüştür diye düşünüyorum.
6: Onun yanında diplomatik ilişkileri bu kadar bir futbolcu. Evet. Ben daha önce bilmiyorum hatırlamıyorum
0: ya
6: gerçekten.
0: Mısır'da da tabii ki ülkesinde de böyle çok tabii seviliyor. O çok normal bir şey. Ben Mısır'a gitmiştim ve girdiğiniz her dükkanda bir Muhammed Salah fotoğrafı var. Tabii. Formaları var vesaire her hemen hemen her dükkanda büyük küçük fark etmiyor ama kendi ülkesinden sonra Avrupa'da yıllarca oynadı bu kadar çok herhalde Karadeniz insanı ciddi anlamda bağrına bastı.
6: Evet,
0: yani
6: bu kadar sevilmesinin yanında sadece sahada yaptıkları değil biraz da karakter olarak çok sevilmesi
0: evet,
6: aslında sevildi. Baktığında dünya tarafından da seviliyor ki İngiltere'de biliyorsun Muhammed hı hı. ismini verenler vardı ve
0: evet, evet.
6: birinci sırada geliyordu o erkek çocuklarına verilen isimler arasında bu da,
0: o da bir etkiydi.
6: Gerçekten ne kadar büyük bir topçu olduğunu gösteriyor.
0: Peki o halde haydi Posta Gazetesi'yle devam edelim böyle.

0: 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Mali Şube polisleri Riva'daki TFF merkezlerinde bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Buna dair yine fotoğraflarda Posta Gazetesi'nde yer almış. Posta Gazetesi'nde Ferhat Gündoğdu'nun da gözaltına alınırken bir polis eşliğindeki fotoğrafı da yine yer almış. Çok fazla konuşulan bir şeydi bu, biliyorsunuz. Yani sadece bu sezona ait değil, geçtiğimiz sezondan itibaren, ondan önceki sezondan itibaren kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin de çok fazla dile getirdiği bir konuydu bu. İşte bakalım bu yeşil sahadaki Karatez, umarım çok yakın zamanda nedir ne değildir ortaya çıkar.
1: Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinden de farklı bir haber aktarmak istiyorum. Yine böyle halka dair bir haber. Yardım için durdu, bacaklarından oldu diyor. Bu trafik kazaları tabii ki çok üzücü. Geçtiğimiz günlerde de bir motosiklet fenomeni hayatını kaybetti maalesef. Şimdi de İstanbul Avcılar'da otoyolda seyreden Mustafa Asma, lastik değiştiren Hasan Ali Uyar'a yardım için aracını durdurmuş ve bu sırada hızla gelen 18 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü Uyar'a, iki kişiye de lastiği değiştiren ve ona yardım eden bu kişilere çarpıyor ve kazada bunlardan bir tanesi hayatını kaybediyor. Hasan Ali Uyar hayatını kaybediyor. Ağır yaralanan Mustafa Asman'ın ise iki bacağı birden maalesef kesiliyor. Böyle acı bir tablo. Ehliyetsiz sürücüler bir yandan, ehliyeti olsa da işte dikkatsizlik nedeniyle böyle insanların yaşamlarına son verenler ve bedelini ödemeyenler varken böyle bir durumda söz konusu. Aman dikkat diyelim.
2: Evet, gazetesindeyiz. İlk 500'de 4 üniversite haber başlığına bakalım. ODTÜ bu yıl bir üst banda çıkarak The Times'daki en iyi derecesine ulaştı. Şimdi yapılan bir araştırma var. Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen Times Higher Education listesine bu yıl Türkiye'den 124 yüksek öğretim kurumu girdi. Türkiye'nin en başarılı kurumları Koç Üniversitesi ile ODTÜ oldu. İki üniversite de dünya sıralamasında 326 ile 350 bandında yer aldı. Bu iki kurumun yanı sıra da Sabancı ve Boğaziçi de ilk 500'e girdi. Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000 içinde yer aldı. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den de en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi yapmış.
0: Peki, Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Bir daldım nedense ben. Milliyet Gazetesi'nden böyle birazcık magazinsel bir haber söyleyeceğim, aktaracağım sizlere. Paris Moda Haftası'na gideceğiz efendim. Özel bir markanın gecesine gideceğiz, defilesine gideceğiz. Serenay Sarıkaya nedir o? O nasıl bir güzelliktir?
2: Yani hem oyunculuğunun yanı sıra hem de fiziğiyle, evet, gerçekten.
0: Yani o başka bir şey. Yani herkes güzel olabilir. Yanında işte Kendall Jenner var. İşte o podyuma çıkan bütün kadınlar hepsi çok güzel ama hani gerçekten Serenay Sarıkaya çıktığı anda podyumda başka kişiyi görebildiniz mi siz? Yanında kimseyi göremedim. Gerçekten müthiş ışığı olan bir isim ve bununla alakalı olarak da dünden itibaren sosyal medya paylaşımlarını da almışlar efendim. İşte Kendall Jenner'ınki İşte şu kadar milyon almış ama iki katı Serenay Sarıkaya'nın görüntülenmesi iki katı fazlasını almış. Gerçekten onun o özgüvenli yürüyüşü, o Türk kadını böyle muhteşem güzel temsil ettiğini düşünüyorum. Sosyal medyada da işte bu günün konusu oldu diyor. Özgüvenli yürüyüşü ve diğer isimleri gölgesinde bırakması. Gerçekten çok oyunculuk olarak da çok başarılı bulduğum isimlerden biri Serenay Sarıkaya, Paris'i de adeta salladı. Zaten Milliyet Gazetesi de öyle yazmış. Paris'i salladı demiş. Son olarak mega kentte kış provası deyip hemen sözü Ebru'ya bırakacağım. İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar devam ediyor. Kışçılar mutlu musunuz diye sormak istiyorum. Gerçekten yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Efendim bu yağışlı havanın 3 gün daha sürmesi bekleniyor. Ben bugün soruyordum kendi kendime. Ebru bana dedi ki 2 hafta daha var senin dedi pastırma sıcaklarının başlaması. Dedi. Nasıl ya? 2 hafta boyunca peki bu hava mı olacak? Maalesef öyle gibi gözüküyor. Yani bu 3 gün bu ciddi yağışlar devam edecek. Sonrasında da biz yazcıların istediği o güzel pastırma sıcaklığına daha 2 hafta varmış.
2: Peki o uzak ülkelerde ne yapsınlar? Tokyo'da 35 gündür yağmur yağıyor mesela. Ya. Tokyo'da yaşamak da vardı.
0: ben çok depresif olurdum.
3: Ben de kesinlikle.
0: Yani müthiş
3: çünkü
0: depresif
3: havalar
0: olurdum.
3: Beni çok etkiliyor.
0: Kesinlikle.
3: Genelde böyle güneşli havalarda enerjim yerinde olur ama yağmurlu havalarda böyle kendi içime kapanırım.
0: Ama işte çok seven de var. Mesela bu bizim güneşli havadan aldığımız enerjinin aynısını yağmurlu havadan alan da var.

0: Yani o yağmurda, o gri havada falan yürümeyi çok sevenler
1: evet,
0: de var.
1: Her yaşın ayrı bir güzelliği var derler. Her mevsiminde ayrı bir güzelliği var.
2: Ama bir ayda yağmur
1: daha
2: yağmasın.
1: Mutlu oluruz diye düşünüyorum.
0: Ya tabii. O zaman... Öyle olması evet. lazım ama hadi bir son haberi biriniz aklınıza bitirelim.
1: Ben de yazın ardından istatistiklere bakalım diyorum.
0: Haydi,
1: madem yazı konuştuk. Şimdi veriler açıklanmış. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan dönemde en fazla turistimiz yine Rusya zirvede. En fazla Rusya'dan ziyaretçi gelmiş Türkiye'ye, ardından da Almanya. Bu dönemde yani Ocak-Ağustos döneminde %1,84 azalmış turist sayısı, fakat yine Rusya 8 aylık dönemde 34,8 milyonluk turist geliri gelmiş ve 4,7 milyon turiste de Rusya ilk sırada yer almış bu toplam turist sayısı içerisinde. Onu da Almanya takip ediyor, 4,4 milyon turistle ve İstanbul'da aylık bazda Antalya'da ilk sırada yer alıyor. İstanbul 8 aylık dönemde 12,4 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, arkasından da Antalya ikinci sırada yer almış turist ağırlayan iller arasında.
0: O halde veda vakti geldi ama bir son dakika haberini paylaşalım. Efendim, bu fon piyasalarıyla alakalı olarak eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ifade verecek diyor. İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığını aktaralım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Paranın hareketi.

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İşsizlik rakamları açıklandı. Fon soruşturmaları ile ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İşsizlik rakamlarıyla başlayalım. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6, kadınlarda da %10,1 olarak tahmin edildi. Borsa verileriyle devam ediyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,68 düşüşte 12.206 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,03 artarken holding endeksi %1,34 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,26 ile spor, en çok gerileyen %8,09 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 49 lira 1 kuruştan, euro ise 55 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Emtia piyasalarına bakıyoruz. Güne alıcılı başlayan gram altın %0,1 artışla 6.588 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10.846 liradan, Cumhuriyet altını 43.195 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise %0,1 azalışla 4.180 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,4 azalarak 95,80 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 89,29 dolar olarak belirlendi. Fon soruşturmaları ile ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla dün bir araya gelinmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturulduğunu belirterek fonlar için devlet denetleme kurulunu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz dedi.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon liralık hisse aldığı fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığı öne sürülüyor. Kaya'nın eşinin ise 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4.482 liradan sattığı 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyor. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek sistemik riskte beklenmediğini vurguladı. Ekonomik verilere bakalım. Ekonomik güven endeksi son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi de Eylül'de aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de %1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 azalarak 83 değerini aldı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1,84 azaldı. Geçen yılın 8 ayında 35.481.000 yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl aynı dönemde 34.826.000 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında ise Türkiye'yi 6.963.000 yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında 6.965.000 yabancı ziyaretçi sayısında %0,03'lük sınırlı azalış gerçekleşti. Türkiye'yi yılın 8 ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke ise Rusya oldu. Rusya'dan Ocak-Ağustos döneminde 4.717.814 ziyaretçi gelirken bu ülkeyi 4.391.616 kişiyle Almanya, 2.714.652 kişiyle İngiltere, 1.911.827 kişiyle İran ve 1.738.991 kişiyle de Bulgaristan izledi. Küresel piyasalara bakalım son olarak. Küresel piyasalarda dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketimleri verilerine odaklandı. FED yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken FED yönetim kurulu üyesi Michael Barr enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını söyledi. Avrupa borsaları da devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dün karışık seyretti. Makroekonomik veri tarafında Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi. Euro bölgesinde tüketici güven endeksi de Eylül'de -15,5'ten -16,5'e geriledi. ABD'de bugün açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde ise yatırımcıların temkinli davranışıyla Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor. Çin hükümeti ekonomideki yavaşlamayı sınırlamak amacıyla yeni destek politikaları uygulamaya koyacağını ve gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturacak önlemleri değerlendireceğini açıkladı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
2: Paranın hareketi. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: üretilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.
1: Enerjiniz seydi.

Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Benzinde rekor ÖTV artışı bekleniyor. Avrupa Birliği'nin enerji faturası bu yıl 100 milyar eurodan fazla arttı. İngiltere deniz ticaret operasyonları Hürmüz Boğazı'na bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Benzinde rekor ÖTV artışı bekleniyor. 3 Temmuz 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda Eşel Mobil uygulaması 1 Ekim 2026 itibariyle sona eriyor. Bu kapsamda devletin tahsil etmesi gereken ÖTV farkının benzinin pompa fiyatına zam olarak yansımanıyor. Düzenleme kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında KDV dahil 12 lira 47 kuruş, motorun fiyatlarında KDV dahil 3 lira 60 kuruş ve LPG otogaz fiyatlarında KDV dahil 1 lira 48 kuruş tutarında artış bekleniyor. Artışlar pompa fiyatlarına yansıyacak. Avrupa Birliği'nin enerji faturası bu yıl 100 milyar eurodan fazla arttı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen, AB'nin bu yıl aynı miktarda petrol ve doğalgaz için 100 milyar eurodan fazla ek ödeme yaptığını, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. Jorgensen, AB dönem başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen AB Enerji Bakanları toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın enerji konusunda çok ciddi durumda olduğuna işaret edersen, bu yıl tek bir molekül daha fazla gaz ya da petrol almadan enerji için ödediğimiz ekstra tutar 100 milyar euroyu aştı diye konuştu. Jorgensen, dünyanın başka yerlerinden gelen enerji kaynaklarına bağımlı olmanın kötü ve sürdürülemez olduğunu belirtti. Koç Holding 2025 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapora göre topluluk 2017 baz yılına kıyasla emisyonlarını %16 azalttı. Holding 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Koç topluluğu Entek öncülüğünde 542 megawattlık gelir enerji projesine yatırım onayı verdi. Proje kapsamında 2025'te 3 milyon 481 bin GJ elektrik üretilirken 603 bin 647 ton karbondioksit emisyonu azaltıldı. İklim açısından öncelikli bağlı ve iş ortaklıklarına 2025'te 6,6 milyar lira sermaye tahsis edildi.

0: İngiltere deniz ticaret operasyonları Hürmüz Boğazı'na bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. UNCTAD'dan yapılan açıklamada dün bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken vurulduğuna dair bilgi alındığını bildirdi. Vurulan tankerde yangın çıktı, yangının daha sonra söndürüldü ve mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi. Saldırı sonucunda çevresel etki bildirilmediği ve yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi. Piyasalardaki işlemlerle devam edelim. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.677 lira 71 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 746 bin metreküp. Spot elektrik piyasasında gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19'da 4200 lira, en düşük saat 12'de 1197 lira 14 kuruş olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,80 dolardan işlem görüyor. Dün 100,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 96,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,4 azalarak 90,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı 89,29 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde yüksek miktarda petrol geçişi sağlandığına işaret eden açıklamalarının piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı, tabii ki bu Trump planının uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil. Tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
3: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Güzel şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ın karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
2: Ucunda Trump var.
4: Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İşsizlik rakamları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. DDK tarafından denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına kim Perşembe günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap etmesi bekleniyor. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Bu yıl 15.si düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'da bugün Şanlıurfa'da ziyaretçilerini açtı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival 4 Ekim'e kadar devam edecek. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan Teknofest, Şanlıurfa'da da 5 gün boyunca havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine sahne olacak. Festivalde Solo Türk, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuş yapacak. Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar, TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da yer alacak. Şarkıcı Gül'ün ölümüne ilişkin dava yarın başlıyor. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
2: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin, 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.234 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira bandında, euro ise 55 lira 68 kuruş civarında. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 10.839, tam altın 43.220, ata altını ise 44.185 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam ediyor.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında sen uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. En güzel kalp işaretini yapan, bugün daha da güzel, her geçen gün daha da bir güzelleşiyor bizim ilk Nur'ya. Valla maşallah, Allah nazarlardan saklasın sevgili ilk Nur editörüm. Ve tam tersi istikamette yol alan iki ayağı değerli dinleyiciler. Normalde bir insanın bir ayağı çukurdadır. Bizim Özgür'ün ikisi birden çukurda. Ama böyle yan duruyor. Nasıl beceriyorsa onu. Ayaklar bu tarafta değil mi? Canım benim. Sakalları uzattı böyle bu aralarda. Havalar soğuduğu için tasarruf ediyor. Tasarruf neyden? Ha, yüzün üşümesin diye. İşe yarıyor mu hakikaten? Sakal yüzün üşümemesini sağlıyor mu? Aa, güzelmiş ha. Vay arkadaş ya, biz de iki günde bir sakalları kesiyoruz. Hanımlar beyler, sevgili Simge de geldiğine göre bir bardak suyuyla beraber her zaman olduğu üzere biz de ekip hazır, her şey hazır. Anlatılmayanları anlatmak üzere buraya geldik değerli dinleyiciler. Bugün var ya, bak bugün var ya, bugün çok önemli bir konum var. Gerçekten çok önemli bir konum var. Çok ama çok sevdiğimiz bir isim. Kardeş Türküleri bilirsiniz. Kardeş Türküler ve sevgili Feryal Öney değerli dinleyiciler. Yani bugün Feryal Öney konuğum olacak. Harbiye'de konuk sanatçının Cem Adrian olduğu harika bir konser gerçekleştirecekler 5 Ekim'de. O konseri konuşacağız. Feryal Öney'i konuşacağız. Ama inanılmaz samimi. Erkenden geldi bir de. Şu anda dinleniyor kendisi. Son hazırlıklarını yapıyor değerli dinleyiciler. Yayın öncesinde de biraz güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok samimi, çok doğal. İnanın mükemmel bir insan. Ekip arkadaşlarım zaten hemen geldiler, tanıştılar. Çok seviyoruz biz onu. Birazdan sizlerle tanıştıracağım değerli dinleyiciler. Sevgili Feryal Öney'i. Bu arada ona sormak istediğiniz soru varsa, göndermek istediğiniz mesaj varsa 0505 171 66 56'dan gönderebilirsiniz. Tabii genel itibariyle çok iyi ya. Şimdi ben normalde WhatsApp numarasını söylemiyorum. Bizimkiler kaldı orada böyle. Sen numarayı söyledin, biz niye varız? Kaldık burada böyle, hazırız gireceğiz diye. Hayret bir şey. Özgür diyor ki ben yine maaşımı alırım, beni ilgilendirmez. Çok iyi ya. Çok tatlısınız ya. O zaman hadi Özgür, ver bari WhatsApp tanıtımını da. Ben belki yanlış söylemişimdir, belli mi olur? WhatsApp değerli dinleyiciler Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 71 66 56'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekip arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal. Perküsyonda dım tıs dım tıs dım tıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur. Ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Şimdi hemen gündemdeki başlıklara şöyle bir bakmaya başlayalım. Kıymetli dinleyiciler, Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo programında teknik masada sevgili Simge her zaman olduğu üzere yerini aldı değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Vallahi hangi birini söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir kere Türk lirasının üzerinde imzası olan insanların tutuklandığı bir ülkeden bahsediyoruz yani. Kardeşim, ben size bir şey söyleyeyim mi? Türk lirasının üzerine tek bir tane imza koyun. Değiştirmeyin imzayı. Atatürk'ün imzası olsun, bitti gitti. Başka bir şeye gerek yok. Hiç kimsenin imzasına gerek yok. Yani gözaltına alınmış, bir şekilde tutuklanmış olan insanların ya da işte zamanında imzayı atmış olan insanların daha sonra tutuklanmış olması nedir yani? Cebimizden çıkartıyoruz parayı. Ya paradaki, imzadaki adam ondan sonracıma bir takım hikayeler çevirmiş. Bir takım bir şeyler olmuş ya. Ya olacak şey değil. Tek bir tane imza olsun. Bütün paralarda, bundan sonra yeni çıkacak olan paralarda da hepsinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olsun yeter. Türkiye'de imzası var ya. Dünyaya imza atmış adam, paramızda imzası elbette o olsun. Öyle söyleyeyim. Değerli dinleyiciler, şimdi Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partisi mi yeni parti? Yeni partinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldığı haberi var. Ve Deniz Yavuz Yılmaz'ın bununla ilgili olarak açıklamasına baktığımızda, fon vurgunu konusunda yaptığım açıklamalar ve üzerinde çalıştığım dosyalar nedeniyle AK Parti'nin saldıracağını biliyordum ama bunu eşim üzerinden yapacak kadar alçalacaklarını tahmin etmiyordum dedi yaptığı açıklamada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddia soruşturma başlattı. Soruşturmanın çıkış noktası, Deniz Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılık ifadesi. Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bazı maaş kartlarının Yavuz Yılmaz veya eşinin elinde bulunduğuna ilişkin bilgi duyumları olduğunu ve maaşların bir kısmının alındığını iddia ediyor. Bunların henüz yargı kararına doğrulanmış bulgular değil. Bence bütün milletvekillerinde yapılacaksa, böyle bütün milletvekilleriyle ilgili olarak böyle bir araştırma yapılsa. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide can kaybı 18'e çıktı. Bir naaşa daha ulaşıldı. İki naaşın kimliği tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide can kaybı 18'e çıktı. Bir naaşa daha ulaşıldı. Değerli dinleyiciler, hayatını kaybedenler nur içinde yatsın, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Deniz Yavuz Yılmaz, ne diyordum, bu milletvekilleriyle ilgili olarak bir araştırma bence yapılsın. Yani bütün milletvekillerinin danışmanları var ya, onlar da maaş alıyorlar, neticede boşuna değil yani bu şeyler. Nedir o, orada çalışıyorlar, görev yapıyorlar falan. Kardeşim, kim çalışıyor, kim çalışmıyor, kim ne kadar alıyor, kimin kartı ne oldu bitti, bunlarla ilgili araştırma yapın. Gerçekler çıksın ortaya, ama bütün herkesle ilgili olarak, mecliste ne kadar vekil varsa. Deniz Yavuz Yılmaz soruşturmanın kendisinin üzerinden çalıştığını söylüyor. Fon vurgunu dosyaları nedeniyle kendisini soruşturmak amacıyla gündeme getirildiğini savunuyor ve bunu ailesi üzerinden yürütülen bir itibar suikastı olarak nitelendiriyor. Sevgili dinleyiciler, onu da burada belirtmiş olalım. Fatma Betül Sayankaya'nın eşinin bütün mal varlıkları donduruldu haberi. Şimdi bu konu dünden bu yana tartışılıyor. Daha önce hatırlıyorsunuz değil mi? Ya niye bunları duymak zorundayız? Niye bunlar bizim ülkemizde olmak zorunda? Bir bakan çıktı. Bakanın temizlik şeyi var, şirketi var. Temizlik ürünleri satan, yapan işte nedir o, şirketi var. Ve kendi şirketinden kendi bakanlığına değerli dinleyiciler ürün sattığı ortaya çıktı, hatırlarsanız. Ha ne oldu, bir şey oldu mu? Abi bir şey olmadı. Sattı, etti, konuşuldu, tartışıldı, etti falan filan. Ama sonuçta herhangi bir şey gerçekleşmedi. Şimdi bakıyorsunuz. Türkiye'de hem de öyle böyle bir bakanlık değil. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değerli dinleyiciler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başında bulunan, geçmişte başında bulunan, oranın bakanlığını yapmış olan bir isimle ilgili olarak iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Parayı dün Mustafa Hoca da takip etti. ettiyseniz iade etti. Yani 2 milyarın 2 milyar küsür. Bu arada ne diyeceğim, bir şey mi diyeceksin? Evet. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bu konuyla ilgili sesi var. Yok, ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Simge uyarıyor da beni bir taraftan. Sevgili dinleyiciler, soru basit. Dün Mustafa Hoş yayınında bu konuyla ilgili olarak değerli dinleyiciler bir ekonomist sevgili İnan Bey'i aldı. Onunla konuştu. Ne oldu yani? Bunları yaptınız, bunları gerçekleştirdiniz. Bir fon vurgununda, fon soruşturmasında isminiz geçiyor. Kaldı ki haklarında şey yok, suçlama yok. Ya yani suç şeyi yok, suç duyurusu yok. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınanlar oldu. Haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Ondan sonra değil mi, tutuklamalar, şunlar bunlar falan, her şey yaşanıyor. Peki var mı eski bakanla ilgili olarak? İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı, MKYK üyesiydi, bütün görevlerinden affını istedi ve kabul edildi vesaire. Ne oldu? Bu paralar iade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na normalde iki katı gönderilmesi gerekirken o miktarın ilave edildiği konu. Bitti mi yani? Her şey bitti mi? Aflandı mı? Temizlendi mi? Af mı oldu? Af mı edildi? Temizlendi mi? Tertemiz mi oldu? Hani sütten çıkmış ak kaşık mı olundu? Onu anlamaya çalışıyoruz sadece. İnsanların merak ettiği sorular var. Doğru bir şey mi? Yani insanların böyle anılması. Ya hakikaten ülkemizde buradan yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenelim. Sayın Cumhurbaşkanı, gerçekten bilmiyorum, belki etrafınızdaki insanlar söylemiyor olabilirler. Belki farkında olmayabilirsiniz yoğunluğunuzdan, şundan bundan dolayı, ama hakikaten ülkede zor durumda olan insanların sayısı çok fazla. Geçinmeye çalışan insanlar. Açlık sınırı ortada, açlık sınırı rakamları ortada, onları vereceğim birazdan. Heh. Asgari ücret 8.075 lira, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.801 lira. Geleceğiz oraya. Rakamlar böyle. İnsanların durumu iyi değil. İnsanların gelecek hayali kalmadı. İnsanlar günü kurtarma peşinde. Gerçekten çok zor durumda. Niye müziği kıstık tamamını? Niye aldın? Yok be ya, ver müziği, Allah Allah, ciddi konuşuyorsunuz diyeymiş ya. Ben de diyorum ne oldu? Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin bütün mal varlıkları donduruldu. Bundan dolayı mı vermiyorsun müziği Simge? Tövbe estağfurullah. Fon skandalının patlak vermesiyle 5 ayda 2 milyar TL'yi aşkın para kazandıkları ortaya çıkıyor. Eski bakan ve eşi, değerli dinleyiciler, mal varlıkları dondurulmuş. Olayın ortaya çıkmasının ardından genel başkanlıkta yardımcılığından ayrılmıştı, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyon oluşturuldu, devlet denetleme kurulu devreye giriyor dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin müsterih olmasını istedi. Ve var mı sesi? Ver, sesini ver. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesinden bir duyalım değerli. Hadi buyurun bakalım.
1: Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
0: İnşallah öyle olur Sayın Cumhurbaşkanımız. Güveniyoruz, olacaktır, yapacaksınızdır. Sevgili Simge, sesi hatırlattı, teşekkür ediyorum. Canlar, ekip arkadaşlarım muhteşem. İlknur buraya bakıyor, su yok diyor, nasıl düşünüyor musunuz? Ya içtiğimiz suyu bile düşünüyorlar, havamızı düşünüyorlar, canlarım benim ya. Duygusallaştım ama bu şarkıda da duygusal dolamıyor insan ya. Allah. Ver hadi ver, azıcık dinleyelim de var, ondan sonra yürüyelim. Alttan ufak ufak veriyor. Beni böyle bir gaza getiriyor. Biliyor benim çok sevdiğimi. İyi, böyle kalsın. Acık kız. Acık. Acık da. Heh. Eskiden biz çatıya çıkar anten ayarlardık. Valla aşağıda biri olur, cama çıkar. 3 kişiyle yapılır bu iş. Çatıdaki, camdaki, televizyonun başındaki. Ama 2 kişiyle de olabilir. Yani camdaki aynı zamanda televizyonu görebildiği bir yerdeyse sorun yok. Yukarıdaki bütün sıkıntıyı çeker. Donar ya da çok sıcaklar. Az daha geldi, gitti, karıncalı falan diye Allah merdi be. Çamlıca'ya doğru çevirirdik anteni böyle. Sen hatırlıyor musun onu? Ciddi misin ya? Hem sen Makedonya'dayken yapıyordunuz. Makedonya'da hala öyle yapıyorlar zaten. Evet. Efendim, fon soruşturması 3. kişiler üzerine kayıtlı ve piyasa değeri 1.2 milyar TL olan ve 5 villaya el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız'la Serdar Turan'a ait tespit olduğu tespit edilen ancak 3. kişiler tarafından onlar adına kayıtlı bulunan toplam değeri 1.2 milyar. 5 bak 1.2 milyar diyorum değerli dinleyiciler. 5 tane lüks villa. Bir de bunun tipini gördünüz değil mi? Bu kişinin, bu bahsedilen kişinin tipine bir bakın. Neydi? Muhammed Yarız. Bir görün bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'la ilişkilendirilen Beykoz Acarkent'teki 5 lüks villaya el konuldu değerli dinleyiciler. Villaların tapusu doğrudan bu kişilere ait değil, üçüncü kişiler şirketler adına kayıtlı. Savcılık incelemesinde bu taşınmazların Yarız'da Turhan'a ait olduğuyla ilişkili olduğu bir değerlendirme yapılmış. Toplam piyasa değeri 1.2 milyar TL. Daha önemlisi, dosyada tapu demirlerinin tarihleri inceleniyor. Mesela villalardan birinin Şubat 2026'da Muhammed bak aldı, hemen aldı, bak getir ekrana, işte bahsettiğim kişiler değerli dinleyiciler. Sevgili İknur getirdi. Muhteşemsin İknur, iyi ki varsın. Şubat 2026'da Muhammed Yarız'ın değerli dinleyiciler üzerine geçtiği, 9 Eylül 2026'da da başka bir kişiye devredildiği tespit edilmiş. Savcılık yüksek tutarlı 3. kişi transferleri, yurt dışı para hareketleri ve yakın tarihli mal varlığı devirlerini bunlarla ilgili şüphesi açısından bakıyor, inceliyor. Devam edelim. İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık soruşturması özellikle bazı hisselerdekini, Odine hisselerindeki işlemleri inceliyor. Kamuyu aydınlatma platformu kayıtlarında Avcı adına Odine hisselerinde çok sayıda işlem bildirimi görülüyor. Yaklaşık hacim ne kadar? 15 milyar TL kazanç. Görüyor musun bu şeyleri? Ortada dönen rakamları. Yani bu rakamların, değerli dinleyiciler, bu rakamların halka, bize, insanlara kullanıldığını bir düşünsenize ya. Gerçekten ya, inanılır gibi değil. Mesele burada şu. Bunlar fon değerleri, atıyorum 10 lirayken 20 lirayken bunları almışlar mı, toplamışlar mı? Sonra manipülasyonlar olmuş mu, şişirmişler mi, şişirmişler. Ondan sonra buradaki rakamlar artmış mı, yükselmiş mi? O 10 liralık 20 liralık kaatlar, fonlar olmuş mu sana 50, 100, 150 neyse. Ondan sonra da insanlar almaya başlamış mı? Aa bak değer kazanıyor diye almaya başlamış mı? Paralar toplanmış mı? Buradaki mesele şu. Birilerinin giriş ve çıkış tarihleri değerli dinleyiciler. Bir takım patlamalar olmadan birileri paraları, fonları satmışlar, paraları almışlar ve uzamışlar. Kıymetli dinleyiciler, sonra ortaya çıkınca da Bahçeli'den açıklama geldi. Sayın Bahçeli, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim varsa hesabını hukuk önünde vermelidir dedi. Fon krizi hakkında yapmış olduğu açıklama. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim varsa, kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir ifadelerini kullandı Sayın Devlet Bahçeli. Mustafa Sandal, eşi ve kayınpederinin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu fon soruşturmasında Melis Sandal ve kayınpederi, yani Mustafa'sın kayınpederi, Melis Sandal'ın eşi, babası değerli dinleyiciler, Cihan Süt Şurup mal varlıklarına el konuldu. Haklarında da yakalama kararı çıkarıldı. Dubai'deler galiba, öyle bir şeyler duyduk. Yani duyuyoruz. Değerli dinleyiciler, açlık sınırı açıklandı. Asgari ücret 28.075 lira. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.801 lira. Yoksulluk sınırı 123.130 lira. Bekar çalışanın yaşam maliyeti 48.885 lira. Bekar biri 48.885 lira ile yaşayabilir mi İlknur? Ben ne bileyim, ben evliyim ya. Bu da garip birdir nedir, bana acayip acayip sorular. Ney? Parayı unuttu. 48. İlknur bir an ne oldu? Ben olsam yaşardım. Kaçtı? 80 kaç? 80 8. Ben 88'e 48 yaşayamazmış. Yaşanmıyor. Yaşayamıyorum diyor simge değerli dinleyiciler. Hakikaten öyle, 48 bin lirayla hele bir de kira veriyorsanız. Bak bir şey söyleyeyim mi, kira da vermeseniz evde sizin olsa yine de 48 bin 885 lirayla yaşamak mümkün değil demeyeyim, çok zor. Yani ev size ait olsa, yaşadığınız daire size ait olsa gerçekten çok zor. Çünkü aidatlar almış başını gidiyor ya. Aidatlar. Aidat veriyor musunuz İlknur? Ne kadar? Sevgili dinleyiciler, radyomuz şu anda tünele girmiş olabilir. Pıt pıt çekmiyor olabilir. Öyle aidat mı olur ya? Söylemeyeyim de nazar değmesin. Apartman kaç kişi ya, kaç daire? 25 daire. Sevgili dinleyiciler, 350 lira aidat veriyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Hanımlar beyler, 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için açlık sınırı diyoruz buna. 37.801 lira olması gerekiyor. Yoksulluk sınırı 123.130 lira. AK Parti'ye yeni katılımlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında yeni katılan 9 isim. Toplamda kaç isim? Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Yeni Parti'den 9 isim AK Parti'ye geçti. Bu arada yeni geçişler olacak. Büyükşehir Belediye Başkanları da olabilir değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Süresiz nafakayı iptal eden karar resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı düzenlemesini, süresiz ibaresini iptal etti. Yeni düzenlemenin nafakanın süresi belirlenirken evliliğin süresi, tarafların yaşı, eğitim ve sağlık durumuyla ekonomik ihtiyaçlarını, kendi imkanları, aşılama kapasitesinin dikkate alınması öngörülüyor. Bazı durumlarda nafakanın daha uzun süre devam etmesine, hatta yaşam boyu ödenmesine de imkan tanınabilecek. Karar çocuk için ödenen iştirak nafakasını ve diğer nafaka türlerini kapsamıyor. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek değerli dinleyiciler. Ben şimdi sizlerden yüksek müsaadenizi istiyorum. Feryal Öney radyonuzda, konuğumuzu buraya davet etmeye gidiyorum. Hadi bakalım.

0: yaptıysaydı. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
1: Çocuklar çok güzel iş yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri, önemli olayları tabii takip ediyorsunuz.
0: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
1: Esma neler yapıyorsun? Göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yeni bir şey?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Şerefsizim, benim aklıma gelmişti.

0: Hanımlar beyler tekrar selamlar sevgiler ve stüdyomuzda sevgili Feryal Öne güzeller güzeli.
1: Teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani yağmur çamur geldim İstanbul'un havasını üstüme şey yaparak, yani yağmurunu falan her şeyini çekerek dedim nasıl toparlayacağız ama oluyor. Kışın böyle. Oluyor. Kış bir geldi
0: de,
1: artık.
0: Bir de geldiğiniz yer şey baya baya bir
1: fırtınaların içinden geldi.
0: Fırtınaların içerisinden böyle.
1: Evet.
0: Ben böyle bir hayal ettim böyle fırtınaları yararak.
1: Bir kere şey kışın sonbahar sonrası şey başlıyor, yer altında yaşamaya başlıyoruz. Bütün İstanbul öyle bence neredeyse. Hı. Arabalar çünkü duruyor. Hı. O yüzden ben şeyle baya Marmara ile geldim. Tuzla'da Tepeören'de oturuyorum. Hı hı. Ta oralardan böyle şey yani uzun sürüyor ama oyalanacak şeyini yanına alıyorsun. Yerin altından
0: mis gibi trafikte evet, kalmadan o güzel bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Hangi mevsimin insanı Feryal Öney?
1: Ben bahar.
0: Öyle
1: baharcıyım.
0: Mi? Öyle sonrası mi?
1: Ben sıcak ülkelerin insanıymışım. Hı. Burası bir enteresan oldu artık Türkiye. Yani bütün dünya değişti de. Çok soğuk mevsimler çok uzun oluyor. Yani hı, 6 ay kış gibi bir şey hı, yaşıyoruz ya. Baharı bekliyorum böyle sahiden bekliyorum.
0: Bu havalarla pek işim olmuyor yani öyle
1: yani
0: mi?
1: Yani yaş aldıkça serinliği sevmeye
0: başlıyorsun. Pardon yaş aldıkça derken...
1: Bir serinlik istiyor insan.
0: Yaşı şey alıp dağıtıyor kendisi değerli dinleyiciler öyle.
1: Sağ
0: ama
1: olun.
0: Simge çok güzel görünmüyor mu ya? Vallahi billahi ya gerçekten
1: yapamıyorum
0: öyle.
1: Yapamıyorum ama Simge. şey yani serin havaları da bu sonbaharın şeyinde güzel esintisini de sevmeye başladım. Ama ben asıl bahar insanım o. Çiçekler açsın, her şey çiçeklensin falan hala o havalarda.
0: Mevsimlerin şarkılar üzerinde bir etkisi var mıdır? Var yani söylerken, yaparken
1: de,
0: öyle mi?
1: Moral, aksiyon üzerinde de bence öyle. Yani bunu zaten yazıp çizmişler. Asıl akademisyenler akademisyenler ama şey yani evet bir şey oluyor yani böyle sevdiğim mevsimler gelince daha şen şakrak bir insan oluyorum. Hayattan daha çok keyif alıyorum tabii ki. Yani kış insanı da var çok sevenler de var ama o başka bir ruh hali olmalı. Daha nasıl söyleyeyim? Hı-hı. Söyleyemem ya kış insanı şeyi çok seviyorum yani böyle umut etmeyi seviyorum. O zaten sanatın içerisinde hep olan bir şey ya. Bahar da direkt şey yapıyor yani ortalık bir yeşeriyor.
0: Çok güzel ya.
1: Bizim repertuar bir böyle yeşeriyor bir şeyler oluyor. Aşk şarkıları, bahar şarkıları.
0: Repertuar da ona göre şekilleniyor.
1: Yani biraz içimizden öyle geliyor. Turnelere çıktığımızda diyoruz ki bir Bozatlı Hızır'la açalım işte bir Nevroz'la devam edelim falan. Çünkü şey yani yeni yılın yani bahar. Baharın gelişini kutlamak da lazım sahnede. Halaylarımız artıyor falan. Yani yine tabii ki bu memlekette ve bu dünyada yaşarken kederden, dertten, yoksulluktan bahsetmemek mümkün mü? Onlar hep oluyor repertuarımızda. Çünkü insan hikayeleri çok önemli. Ve gerçek insan hikayeleri. Onları anlattıktan sonra da diyoruz ki ya tamam ya biraz da... Biraz da oyun havasını söylüyorum. Biraz daha içimizi açmamız...
0: Bir bahçe duvarından açtım.
1: Öyle oluyor. Biraz

0: İçimiz açılmasın mı diyoruz.
1: Bence de.
0: Ona çok ihtiyacımız var.
1: Sanata,
0: şu dönemde.
1: Evet, tam onu diyecektim. Yani özellikle bu dönemde sanata, müziğe, gülmeye,
0: evet,
1: iyi olmaya.
0: Kesinlikle. Bir araya gel.
1: Feryal Örneğin söylediği çok güzel bir şey var. Kardeş olabiliriz, deneyebiliriz. Evet. En azından deneyelim, yapalım değil mi? Hala öyle değil mi?
0: Şu dönem çok şey değil mi? Yani çok önemli bir fırsat var. Şimdi siyasetçiler bir sürü şeyi konuşuyor falan ama biz halkların, toplumun, bu coğrafyada yaşayan, farklı dilleri konuşan, farklı inançlara mensup, farklı kimliklerdeki insanların aslında bir fırsatı var. Eline bir fırsat geçti. Şimdi ne yapacağız? Barışı konuşacağız. O barışın dili nasıl olacak? Hı hı. Bunu sanat çok güzel aslında. Hı hı. Sanat bunu çok güzel anlatıyor. Vesile oluyor. Sorular soruyor. Ve o soruların cevapları aslında diyor ki mesela Kardeş Yükler, bir araya gelmekte bunun. Birbirimizin hikayesini dinlemekte, birbirimize bir kulak vermekte, birbirimizin diline, inancına, her şeyine saygı duyarak dinlemekte ve karşımızdakinin insan olduğunu, onun da çok benzer şeyler de yaşıyoruz ama farklı şeyler de yaşadığını kabul etmekte. Biraz mesela işte demin anons ettiniz.
1: Şimdi oraya geleceğim. Ne olur ben oradan bir gireyim. 5 Ekim'de İstanbul'da Harbiye'de harika bir konser bir kere bizleri bekliyor. Evet.
0: Ahmet Kaya ve Kardeş Türküler şarkıları.
1: Ahmet Kaya ve Kardeş Türküler şarkıları. Bir de konuk isim sevgili
0: Cem Adrian
1: olacak. Allah aşkına nasıl bir konser olacak?
0: Ben de heyecanlıyım. Çünkü biz hep heyecanlı, sahnede ne yapacağımızı bilmiyoruz.
1: Hep öyle mi oluyor?
0: O heyecanın bize ne yaptıracağız? Yoksa bir akışımız var. O kadar konuşmalarımıza kadar şey yapıyoruz. Çünkü bir hikaye var ya, anlattığımız bir hikaye var. Her konserde öyle ama Ahmet Kaya Kardeşlikler konserinde başlı başına insan hikayelerine yaslanıyor. Ahmet Kaya'nın şarkıları da öyle. Kardeşlikler'inki de öyle. Biz farklı dillerde söylüyoruz ama hep şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Karşındaki bir insan, onun bir hikayesi var. Yoksulluğu da yaşıyor bu memleketteki insan. Mutluluğu da yaşıyor. Sevinci, kederi, öfkeyi, her şeyi yaşıyor. Hepimizin yaşadığı duygular bunlar. Gelin bu insanların hikayesini bir dinleyelim. Bir kulak verince belki diyeceğiz ki, ben o insanla anlaşabilirim. Bir arada yaşayabiliriz. Niye olmasın? Hani kardeş olabiliriz dedik ya demin. Dolayısıyla bu konser de bunu anlatıyor. İnsan hikayelerinden oluşan ama en sonunda yine ya bir rahatlayalım, bir beraber şarkı söyleyelim, halay çekelim, oyun havası yine öyle bitecek. Cem Adrian'ın da sağ olsun kabul etti olması başka bir şey katacak. Çünkü diyoruz ki
1: Cem Adrian'ın dahil olduğu bu ilk proje değil mi?
0: Biz ilk defa sahnede alacağız.
1: Ya ben o kadar heyecanlıyım ki, yani ortaya inanılmaz güzel bir şey gerçekten. Tanımıyorum da ya, müthiş bir şey çıkacak. Ben sabırsızlıkla bekliyorum yani.
0: Özellikle Harbiyelerde o hani karşındaki seyirci de aşağıda bir yerde değil zaten. Yani biz seyircimizle zaten öyle ilişki kurmayız ama Harbiye'nin böyle bir kutsal, yani çok kutsallaştım ama öyle bir yandan ne yapacaksın? Bir şeyi var, hali var. İnsanlar seninle aynı sevit, hatta senin üstünde, yukarılarda, bir yerlerde ve gözlerini görüyorsun. Söyleyişlerine şahit oluyorsun, birlikte söyleyiş. Zaten yani daha konserin başında hop ayaklanıyorlar falan, eğer coşku varsa o konserde. Yani o beraber söyleme hali, beraber meşk etme hali bize çok keyif veriyor. Hep beraber de iyileşerek. İyileşmek dediğim, yaşadıklarımızı unutalım falan değil. Ama tüm bu yaşananlara rağmen bir umudu yok saymamak, umut ederek ayrılmak, o bize çok keyif veriyor. Ya bir dakika, yapabiliriz. Biz bir araya acayip bir şey oluyor demek aslında o konser. Hep onu diyerek ayrılıyoruz. Acayip bir şey oluyor. Niye bir araya gelmeyelim? Niye böyle çoğalmayalım? Niye seslerimizi çoğaltmayalım? Niye birbirimizi dinlemeyelim? Bak burada dinledik farklı dillerde şarkıları, herkes söyledi. O farklı hikayeleri hep beraber söyledik, dinledik. Yani bu soruyu soruyor aslında konserimiz. Neden olmasın?
1: Konserin sevgili dinleyiciler, ben bugün sık sık hatırlatacağım. Radyo programında canlı yayında konuğum sevgili Feryal Örney. Bir taraftan kardeş türküler de diyebiliriz.
0: Öyle de
1: tanıyor olabilirsiniz ama gerçekten benim şahsen çok sevdiğim, hayran olduğum bir isim. Sizlerin de birçoğunuzun aynı zamanda 0505 171 66 56'dan mesajlarınız varsa kendisine iletirim burada. Provalar başladı mı?
0: Var tabii ki. Yani yarın da yine olacak. Bizim zaten provalarımızla meşhuruzdur. Yani hayatın şartların el verdiği kadar artık şey yapıyoruz. Çünkü çünkü yerlerden gelen müzisyenlerimiz de var. Hayatın içerisinde ekonomik olarak kendini idame, hayatını idame ettirmeye çalışan falan der. Bu şartlar içerisinde, Türkiye'nin bu ekonomik koşulları içerisinde elimizden geldiğince provalarımızı tabii ki yaparak. Çünkü çok sahneye saygımız büyük. Öyle yetiştik. Bu işin arka plandaki çalışmalarını çok önemsiyoruz. İşin mutfağını çok önemsiyoruz. Provalar devam ediyor. Yarın da var mesela.
1: 5 Ekim bu arada değerli dinleyiciler duyuralım. 5 Ekim'de Harbiye sahnesinde olacak. Kardeş saat Türküler 21'de. Saat 21'de. Konuğumuz da sevgili Cem Adrian olacak. Ben Cem Adrian'ı daha önceki konserini izlemiş isimlerden biriyim. Ya şey yaptı. O konserde gökyüzünde yalnız gezen Yıldızlar şarkısını böyle bir hızlı bir ritimde orkestra çalmaya başladı. Bütün Harbiye coşmaya başladı. Bir 25. saniyede falan durdurdu Cem Adrian. Dedi ki bu sizin içindi, bir silkelenin diye. Benim söyleyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz dedi.
0: O böyle doğaçlaya değil mi?
1: Buradan kendisine sevgiler gönderelim. Harika bir konser olacak. Kaçırmayın değerli dinleyiciler. 5 Ekim pazartesi günü.
0: Gülten Kaya da aramızda olacak.
1: Gülten Kaya olacak. Saat 21'de Harbiye'de. Kaç konser oldu? Kardeş Türküler 1993 değil mi?
0: Evet,
1: baştan. 93'te. Onun hikayesi ne? Böyle kısaca yani kısa ortaya çıkış hikayesi. Tabii. Çok kısa. Yani
0: çünkü 33.
1: Maşallah ya.
0: 33 değil mi? 93. 2026.
1: Ya yani o kadar sürmeyen evlilikler var. Arkadaşlıklar var. Şunlar var. Bunlar bunun, var. Maşallah.
0: Bunun sihri şeyde tabii ki. İçinde yani bu Kardeş Türküler projesinin önerildi. Sevgili abimiz artık aramızda değil. Ömer Faruk Kurhan önerdi. Biz bir sanat çevresinin içinde aslında oluşturduk bu projeyi. Bir kültür sanat çevresinin Boğaziçi Üniversitesi'nde 90'lı yılların başında böyle dans, tiyatro, müzik, bunların içinde debelenen, biz ne yapsak hem öğrenciyiz hem de ama sanata çok şey yapıyoruz, yani ciddi yaklaşıyoruz arka plan çalışmalarıyla vesaire. Biz ne yapsak, nasıl bir şey yapsak, bu memleketin hikayesini de, bu memleketin bu gerçek hikayelerini de anlatan ne yapabiliriz derken Ömer abi şey dedi, aslında şu anda 90'lardan bahsediyorum. İnsanların kimliklerini, dillerini, inançlarını anlatmaya çalıştığı, savunduğu farklı kimliklerin var olmaya, varlık göstermeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Neden şey olmasın? Kardeşliğe bir çağrı olmasın bu proje. Farklı dillerde geleneksel müziklere yaslanan, bu coğrafyanın müziklerini söyleyen bir proje niye olmasın dedi. Bize çok sıcak geldi. İsmi de çok sıcak geldi. Kardeş Türküler.
1: O gün orada mı çıktı isimde?
0: Yani bu tabii bir iki senenin tartışmasıydı. Yani yol arıyorsun çünkü nasıl yapacaksın falan. Ama Ömer abi evet düşünmüştür o tabii. Ama dedi bu, gelin bunu Kardeş Türküler. Aa çok şahane. 93'te ilk öğrenciyken henüz ya da yeni yeni mezun oluyorduk. Boğaziçi Üniversitesi'nde konserimizdik. Sonra yavaş.
1: Bu kadar büyüyeceği, bu kadar bu noktalara geleceği hiç...
0: Bir öğrenci olarak aklınıza gelir mi zaten?
1: Gelmez değil mi ya?
0: Bir öğrenci olarak benim profesyonel müzisyen olmak da aklıma gelmez. Ben edebiyat okuyan, hepimiz farklı
1: öğretmenlik
0: bölümlerde.
1: Yapan. Evet. Ne kadar öğretmenlik?
0: 4-5 yıl oldu.
1: Öğretmenken sonra... nasıldı Feryal'ine?
0: Ya bir kere çok şey, yani gecenin bir yarısı provadan dönüyorsunuz. Ertesi gün gündüz öğretmenlik yapacaksınız. Ona bir hazırlanmanız gerekiyor. Konumuz edebiyat.
1: Müzik, ha bir de edebiyat. Müzikle öğretmenlik bir arada devam etti yani.
0: Etti 4-5 yıl şey açısından zordu. İkisi de çok vakit ayırmanız gereken işler.
1: Ya ikisi bir arada duyabilecek bir şey değil yani.
0: Denedik. Ama sonra şey yani zaten gönlüm daha müzikten yana, hep çocukluğumdan itibaren öyleydi. Kaydı. Biz birkaç arkadaş en az o sene mezun olanlar, yakın dönemde mezun olanlar şey dedik yani bu işin konserleri, farklı yerlere taşımak, Anadolu'ya taşımak, farklı yerlere taşımak, bu nasıl olacak? Okuldan kaç defa izin alabilirsin? Bizim artık buradan geçinme yollarını, işin maddi koşullarını da oluşturup risk alarak tabii ki Türkiye gibi bir yerde buna karar veriyorsunuz. Risk alarak ama dayanışma ağlarımız bizim oralar hep güzel işlemiştir. Yani dayanışarak birlikte bu işin maddi altyapısında birlikte düşünerek falan. böyle bir profesyonel olma yoluna girdik. Ondan sonra zaten Kardeşlikler albümleri geldi, konserleri geldi, sayısı değişti.
1: O tercih bir dönüm noktası falan diyebilir miyim? Hayattaki dönüm noktalarından bir tanesi.
0: Yani benim hep müzik vardı hayatımda ama profesyonel bir müzisyen olmak, konservatuara girmemişim, edebini yazmışım Boğaziçi Üniversitesi. Yani hep şükrettiğim bir şeydir. Nasıl bir çevreye düştüm ben? Hiç hani büyük bir şans. Ve buradan profesyonel Boğaziçi Üniversitesi'nden iki yerden mezun olduk deriz biz hep. Folklor kulübünden ve edebiyat bölümünden, Türk Edebiyatı bölümünden iki yerden mezun olarak.
1: Merak ediyorum, bu bölümün müziğe bir şeyi oldu mu, etkisi?
0: Edebiyat olmaz mı?
1: Olmaz mı, değil mi?
0: Edebiyat hayatım boyunca bir iyi bir okur olmaya çalıştım. Severim. Dolayısıyla edebiyatı öylesine yazmadım zaten. Beni hep beslemiştir. Çocukluğumdan itibaren, yani ben çocuktum, böyle okuldan çıkıp ilkokulda halk kütüphanesine giderdim Ereğli'de. Saatlerimi orada geçirirdim. Annem bilirdi, annem babam bilirdi benim nerede olduğum. Akşam işte kütüphaneden çıkıp eve dönerdim. O kendime ait bir şey, dünyam vardı zaten. O yüzden edebiyatı da çok severek seçtim. İsteyerek seçtim. Şans oldu. Hem edebiyat hem müzik beraber gitmesi.
1: Çocukluktan beri müzik vardı değil mi?
0: Hep.
1: Zaten baba...
0: Babam ilkokul öğretmeniydi ama hep onun o kuşakların bir şeyi vardır ya, mandolin. Kursu.
1: Hatta Feryal Öne'ye bildiğim kadarıyla enstrüman çaldırmaya çalışıyorlar ama bir türlü baban öğretmen de var galiba. Öğretmenin de keman deneyimi mi olmuştu?
0: O lisede. Orhan hocam o şey yaptı. Hem Orhan hocam hem Yasemin hocam iki hocam da ayrı ayrı keman çalarlardı. Babam mandolin öğretmeye çalıştı. Beraber harmandalı falan çaldık. Öyle şeyler oldu beraber meşgul. Ama ya mandolin acaba falan dediğim bir dönem vardı. Sonra hop diye Feryal sen şarkı söylemeye devam et dedim. Sonra lisede müzik öğretmenim keman çalıyordu. Hiç aklıma gelmemiş. Onu öyle anılarımı anlatırken öyle şey hiç aklıma ya bir otur hani keman da nasıl bir enstrümanmış falan. O kadar şarkı söylemeye yoğunlaşmışım ki. O lisedeki şundan anlatacağım. Orhan Hoca da bendeki farklı müzikal formlara eğilimi fark etti. Yani ben evde sanat müziği dinleyerek de büyümüşüm. Hı hı. O plaklarda neler. Dolayısıyla musiki de hep heves ettiğim bir şey. Ama geleneksel halk müziği de çok heves ettiğim bir şey. İki kanalı nasıl yürütebilirim?
1: Ereğli, çok zor bir şey değil mi ya?
0: Çok da keyifli bir şey. Ereğli sanat severler ve musiki cemiyetine beni davet etti. Yaş ortalamam 70-80 yaş da vardı. Benim gibi lisede okuyanlar da çok keyifliydi. Tabii orada işin teorik kısmını çok fazla yapmamışım. Hani böyle okul gibi bakmamışım. Repertuar çalışmışım hep. Onu düşünürüm. Makam çalışmak vesaire ya da bir enstrüman, kanun, keman öyle bir şey değil. Fasıllar geçmişiz falan bir sürü şeydim ben orada. Gırtlağımda o şey vardır. Yani öyle bir formasyonum vardı. Çok da zevk alırım. Hem musiki tarafı vardır bende hem bayağı türkü söylemeyi severim. Başka şeyler...
1: Bir de Feryal Öne yaşıyor türkü söylemeyi bırak. Yani yaşıyor ve yaşatıyor aynı zamanda yani.
0: O ama bana has bir şey değil. Hikaye anlatıcısı olmaya karar veriyorsanız müzik öyle bir şey aslında. Bir sürü insan hikayesini anlatıyorsunuz. Her şarkıda, türküde bir insan hikayesi var. Onu bizim tiyatrocu arkadaşlarımızdan da tabii ki aynı sanat çevresinde büyünce tiyatrodan, danstan, o farklı disiplinlerden de gelen arkadaşların çok katkısı oluyor. Bize daha teatral söylemeyi de onlar öğrettiler. Yani sahneye çıktığında o hikayeyi anlatırken tabii ki içine o girmiyor
1: evet
0: senin
1: ya.
0: Ama yapıyorsun o insan hikayesini mimiğinle, jestinle, ses tonunla nasıl anlatacaksın? Biz onları çalıştık ve sonra zaten yerleşti o fikir yerleşti. Bir insan hikayesini anlatıyorsan belki yapısını bozacaksın o şarkının, türkünün, ama o hikayeyi güzel anlatacaksın. Araya şiirler, metinler, konuşmalar, tipleme, belki ufak ufak tabii becerebildiğimiz kadar taklit, onlar girecek ki karşındaki insan bir dakika, ben birisinin hikayesini dinledim desin. Onu ben çok seviyorum, çok seviyoruz.
1: Şimdi bu anlatılana bakınca Allah aşkına, yani iş sadece şarkı söylemek değil, altında nasıl bir birikim, nasıl bir doluluk, nasıl bir çalışma
0: yaklaşım
1: var,
0: yaklaşım diyelim biz ona.
1: Evet ya,
0: altında bir yaklaşım var. O yaklaşımda güzel ses çıkarmak değil sadece. Tabii ki yani güzel ses, bir dakika bazen diyorsun bir dakika bunu güzel söyledim ya falan diyorsun, seyirciye geçiyor zaten, beraber söylüyorsun. Ama bazen de şey diyorsun ya, bir an, iyi anlatmam lazım ya şu karakteri işte, yani bir şey yaşamış onu, aşık bilmem kim, hı hı, bir şey yaşamış onu yazmış, senin de anlatıcı olarak onu yansıtabilmen lazım, samimiyetle yansıtabilmen lazım. Yaklaşım o yüzden çok bizde önemli.
1: Peki şimdi bu dönemi de gören bir Feryan Üney var. Yani her yeni gelen günde farklı farklı tarzlarda yeni yeni isimleri, hı hı, görüyoruz, gençleri görüyoruz, evet, falan. Dinleniyor, dinlenmiyor ayrı mesele, ama yani bir tarafta böyle bir yaklaşım varken bir tarafta da dik intro ile giren kısa müziklerin yapıldığı, hı hı, ve iz bırakmayacak, yavaş yavaş silinen ama hevesli insanları da görüyoruz. Yani biraz daha fenaya mı gittik diyebiliyor muyuz?
0: Yok yok, ben hiç onu, çünkü 30 yıl işte 30 yılı aşkın zaman, hı, müzik yapınca, maşallah, mesela 90'larda şu tartışılıyor ki, biz o zaman da ona katılmıyorduk. Türkülerin özü bozuluyor. Biz, hı, bozanlardan mı oluyorduk acaba? Bozmak nasıl bir şey? Sen formuna, makamına, hı hı, ritmine işte, nasıl söyleyeyim, bazı gırtlaklarına, o çünkü çalışman da gerekiyor. Her bölgenin farklı bir şey yapısı var, gırtlak. Onlara riayet edip, ama üzerine başka sadece piyano ile de söyleyebilirsin. Hı hı. Batılı enstrümanlarla doğulu enstrümanları da kaynaştırıp şey anlatabilirsin. Dolayısıyla yüzü bozmak ne, biz onu hiçbir zaman, 90'lar boyunca tartışıldı ya siyaset, evet, meydanlarının,
1: evet,
0: konusuydu,
1: evet, evet, evet,
0: falan. Her kuşak, her yeni kuşak bir şey, bir sesle geliyor. Ben diyor böyle anlatmak istiyorum. Şimdi ne diyeceksin? Hayır, biz öyle anlatmıyorduk falan. Onlar çok bana şey ters geliyor. Tabii ki çok fazlayız. Hele yaşadığımız çağ, yani bu dijital çağ şey yaptı ya. CD zaten plaklarla başladı. Hı. Ben hayat hikayem plak, kaset, CD falan derken, sonra bizim iPod'larımız oldu. Sonra işte telefonlarımız,
1: Walkman'ler oldu.
0: Walkman çalış kasetler falan güzeldi. Oradan CD'lere geçtik falan. Sonra birden iPod diye bir şey çıktı. 300-500 şarkı yüklüyorsun. Ah ne güzel falan. Sonra ama şunu fark ettim ben. Ben de içine düştüm onun. Daldan dala atlıyorsun. Ya, evet, çok güzel ama
1: bir şey söyleyeceğim. Spotify'ı Türkiye'de ilk yapan isimlerden bir tanesidir. kaset karışık kaset yapmıyor muydu Feryal Hanım?
0: Ay tabii ki ben ama o bizim sonra bazı dizilerde,
1: anons yaptırıyor muydunuz? Anons.
0: Ya o anons yoktu ama bizim şey abimin adını da unuttum, o plakçı abinin adını, gidiyordu diyelim Ercan abi. Abi bana biraz Erkin Koray, biraz Cem Karaca, biraz Barış Manço.
1: Bu arada Erkin Koray ilk söylediği şarkı değil mi?
0: Ya siz nasıl çalışmışsınız? Ya. Hop hop gelsin.
1: Yaş kaç? 4-5 falan değil
0: 4
1: mi?
0: 4 falan, 5 falan. Falan. Ne zaman aklımız eriyor? O yaşlar değil mi? Evet, 4 ya. Falan.
1: Evet.
0: Bir şey hatırlıyorum ben.
1: Bir de Erkin Koray baya oynaya.
0: Onun arka tarafta çiçek dağı. Ona bayılıyordum enstrümantal. Arada darararam hey falan böyle bağırdı bir şey. Onun ön tarafında da şey var. Hop hop gelsin. Annem babam biraz dalgada geçiyorlar benimle bence. Ama ben Erkin Koray'ın şeyim, yani her çocuğun bir şey vardır ya böyle, onu dinliyorum falan. Ritimler hoşuma gidiyor muhtemelen. O rahat sesi hoşuma gidiyor, rahat söyleyişi falan. Hop hop gelsin söyleyelim mi Feryal diyorlar annemler. Plak koyuyorlar, ben böyle bayağı oynayarak. Hop hop gelsin şimdi gelsin. Bir de amanın gelsin bilmem. Hem ne gelsin ama Feryal gelsin diye söylüyoruz biz. Evce böyle.
1: Çok
0: İlk
1: iyi.
0: Söylediğim odur benim. Ama evde ondan sonra şey, yani hep anlattığım işte sürekli plak alınıyor. Bir arşiv hali var evde. Bir iki,
1: yani müzik plaklar. Müzikte ilerleme konusunda aslında Feryal Öney ailesinden bir destek zaten gördü değil mi?
0: Aileden
1: yani?
0: Geldin.
1: Gelme şu, aileden gelme.
0: O şey gibi yürümeyi nasıl öğreniyorsun bir fark etmeden. Yani tabii ki şey oluyor, gayret ediyor annen baban. Hadi yürü hadi evladım, ama bir şey oluyor da ondan sonra yürümeye başlıyorsun. Müzik de şey gibiydi yani benim için. Benzetemedim ya, iyi olmadı, hı, ama neyse boş yani, böyle çok doğal bir şeydi, hı hı hı. Doğarsın sonra evde böyle müzik dinleniyordur, sen de dinlersin, o plaklar zaten vardır, her evde vardır, hı hı, ya da kaset, hı hı, ya da bir şey, her evde vardır, radyo açılır falan, oradan şarkı beraber akşamları ailecek şarkı söylersiniz, plakları seçersiniz, şimdi ne dinleyelim falan filan. Her evde öyle yaşanıyor sanıyordum ben. Meğer müziği çok seven bir ailede doğmuş.
1: Evet ya.
0: O çok büyük bir güzellik, çok büyük bir avantaj. Sonra ilkokul öğretmenim sanat sever bir insandı ve onu da hep böyle Ümran Özsarlı, yani acayip bir şey anlatırım, anarım. Hı hı. Her çocukta bir şey var yani, bir yaratılışımızda.
1: O söyledi değil mi? Büyüyünce Evet. İlkokul öğretmeni.
0: Babamla görüşmüş arka planda, çocuğu konservatuvara gönderir falan filan. Muhtemelen işte Türkiye'nin şartları falan, babam ne yapacak bu çocuk konservatuvardan çıkınca, Ereğli gibi bir yerde bir de şey yapıyoruz, yaşıyoruz falan. Bir mesleğini edinsin, o şey var, sigortalı bir
1: aynen
0: şey.
1: Aynen öyle.
0: Bunu ben sonra öğrendim. Babam yani öğretmenin bir gün ağzından, ki babanla konuştuk ama pek yanaşmadılar konser. Ama işte o zaman şey oluyor yani, yavaş yavaş içinize, o öğretmenimin en güzel özelliği, onu söylüyordum. Her çocuktaki ayrı ayrı yetenekleri bulmaya çalışıyordu.
1: Mükemmel.
0: Şeyi yani, beni ailem keşfetti ama öğretmenim de teşvik etti.
1: Muhteşem.
0: Bak sen şarkı söyle, şarkı söyle. İlkokulda ben başladım, okul gecelerinde çıktım.
1: Ne güzel ya. Yani insanın küçüklüğünde etrafındaki insanlar sevdiği bir şeyden küstürebilirdi de. Yani hiç ilerleyemeyebilirdi de birilerine kızarak.
0: Ya da şey diyebilirdi ya, bir dakika sen bir söyleme falan diyebilirdi.
1: Evet. Çok bir minik müsaade istiyorum. Dinleyiciler, konuğum sevgili Feryan Öney.
0: Orada mısınız?
1: Canlı yayındayız efendim.
0: Seyirciye diyorum. Orada mısınız dinleyiciler?
1: Buradalar. Mesajlar var. Saat başına gidiyoruz. Bir jingle, sonra tekrar buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, konuğumuz Feryal Öney ve sizlerden gelen mesajlar helal olsun, sevgiler saygılar demiş bir dinleyicimiz. Adaş, güzel bir program olsun, İzmir'den sevgiler demiş ve Sezen Aksu bile esinlenmişti konserlerinde, ne güzeldi demiş. Dinleyicimiz, isminizi görebiliyor muyum? Okan Bey göndermiş. Okan Bey merhaba, tüm ekibe sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, canlı yayında Feryal Öney konuğum. Şöyle bakayım. Feryal Hanım'ın sesini ne zaman duysam içimde bir yer sakinleşiyor. Özellikle kardeş türkülerle söyledikleri bana hep memleket duygusu veriyor. İyi ki varsınız demiş Ayşe Hanım. Farklı dinlerde şarkı söylerken bile duyguyu anlayabiliyoruz. Bence bu çok özel bir şey. Sesi sınır tanımıyor demiş dinleyicimiz Derya Hanım göndermiş.
1: Çok teşekkür ederim Derya.
0: Ben normalde türküyü çok sık dinleyen biri değilim ama Feryal Öney söyleyince durup dinliyorum. Özellikle yorumunda çok doğal var demiş Can Bey. Feryal Hanım'ın sesi bana rahmetli babamla dinlediğimiz türküleri hatırlatıyor. Bazı sanatçılar şarkı söylemiyor, insana anılarını geri getiriyor demiş. Ömer Bey göndermiş. Doğru, devam ederiz.
1: Hafızayı tazelemek sahiden çok kıymetli. Yani yine şeye geleceğim de, bu kardeşliklerin ne yapmak istediğine hep gelesim geliyor. Yani hep anlatasım var onu. Hafızayı tazelemek de çok şey. Yani hatırlatmak. Bu nostaljik bir şeyden bahsetmiyorum. Biz ne yaşadık? Nasıl bir kültürün içinden geliyoruz? Hangi kültürler vardı? Var, hala olabilir. Hafıza böyle bir şey hatırlattığında, ben de 90'larda öğrenmeye başladım bir sürü farklı dili duymayı, farklı hikayeleri duymayı, dinlemeyi. Dinlemeye 90'larda başladım. Çok şey öğretti bana bu proje. Biz sahnede de aslında onu bir devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim çabamız o. Anlatmak. Eskiyi anlatmak, ne olabileceğini anlatmak, geleceği beraber nasıl kurabiliriz onu anlatmak. Dolayısıyla bir geçmişe evet götürüyoruz, biz de gidiyoruz. Herkes kendi memleketini şöyle bir hatırlıyor, kokular geliyor burnumuza falan. Ama o biraz umut da vermek için. Niye olmasın ki?
0: Şey gibi düşünüyorum, yani... insanların hayatlarına dokunuyorsun. Ve şöyle de güzel bir şey var, ben şöyle hayal ediyorum. Fiziksel olarak yan yana değiliz ama bir sesle herkes aslında bir arada. Yani,
1: kesinlikle.
0: Ama herkes de bir taraftan olmak istediği yerde. Yani herkesin hayalinde, ne bileyim, o sesi Feryal Öney'i duyarken, kardeş türküleri duyarken, ki başka projeler de, Aydos projesi mesela, evet, başka projeler de oldu. Ama bu çok güzel bir noktada buluşturmak değil mi? Bu his acayip güzel bir şey ya.
1: Çok güzel geliyor.
0: Sahnede olmak nasıl?
1: Sahnede olmak hani böyle biraz demin anlattığım şeyi yapıyorum sahnede. Yani hazırlanıyoruz, ediyoruz falan hep beraber. İşin mutfağı çok şey. Sahneye çıktığında ne olacağını o kadar iyi bilmiyorsun.
0: Vay.
1: Yani şey, onun heyecanı zaten. Kime sorsanız bunu söyler. Hani böyle titreyenler vardır sahneye çıkmadan. Çıkıp titreyenler vardır. Böyle kalbimiz güp güp atar. O şeyden değil yani. Eyvah falan değil. Ne yaşayacağını 5 dakika sonra görmeye başlıyorsun çünkü. Yani tepkiler, senin anlattığın hikayeye verilen tepkiler, hele hele güzel gidiyorsa sonuna doğru böyle coşku falan, hepimiz çok iyi ayrılıyoruz sahneden. Sahne çok iyi geliyor.
0: Sahne öncesi bir ritüel falan var mı? Bir şey var mı? Böyle sürekli.
1: Ben sakinleşmeye çalışırım. Öyle çok özel, yani sesimizi tabii ki içeride mırıldana ses açmalar falan, o heyecanı yenmeye çalışmalar. Herkesin kendine has bir şey var. Ben böyle bir sakinleşmek iyi geliyor bana. Biraz sonra yapacağın şeyi düşünmek, oraya odaklanmak.
0: Yani hayatta da böyle midir? Sakin bir insan mıdır?
1: Biraz şey aslında, fazla sakin görünüyor olabilirim. Oysa her insan gibi benim de çok öfkelendiğim, çok
0: kodum mu oturturum yani,
1: tam olarak o değil ama yani öfkem var, benim de var. Her insan ne yaşıyorsa, bazen çok mutlu, yani çok keyifli olabiliyorum ama görüntü bu işte. Hı. Bendeki görüntü...
0: Ne öfkelendirir mesela? Ne, hani, Feryal'e neyi? Hep trafik öfkelendirir mi? Ne bileyim? Yaşananlar öfkelendirir
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki yaşananlar çok öfkelendiriyor.
0: Mesela yani, hayvanlar konusunda inanılmaz hassas olduğunu biliyorum. Tabii, tabii, kadınlar konusunda inanılmaz hassas olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Olmaması mümkün değil.
1: Feminist ve olarak tabii ki.
0: Şöyle de bir şey var. Ben bunu çok değerli buluyorum. Çünkü bazı isimler gerçekten çok seviliyor. Çok kıymetli ve insanlar onların yaptıklarını, söylediklerini önemsiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu noktada da bunun verdiği de bir sorumluluk var aynı zamanda.
1: Yani hayatın içinde zaten var. Ben bir feministim. Yine üniversitede feminizmi, kadınlık durumunu bizim o kültür sanat çevresindeki kadın arkadaşlar oturup konuşmaya, memleketi ve dünyayı ve kadın olmak ne demek, kadın doğulur, kadın olunur falan filan, o hikayeleri öğrenmeye başlayınca, kadınlık durumlarını falan, eşitsizliği, o ataerkil düzeni öğrenmeye başladıkça şey oluyorsun zaten. Hani öfke dediniz ya, öfkelenecek çok fazla şey var. Bugün kadın cinayetleri var zaten.
0: Evet.
1: Bitmeyen, tükenmeyen maalesef şiddet var. Yani çok yoğun bir şiddet sarmalının içerisinde kadınlar özellikle. Evet, ve söylediğiniz gibi hayvanlar çok fazla, yani çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Dolayısıyla hayatın içerisinde yaşıyoruz bunu. Ben anlattığım hikayeyi şey yapmıyorum ki, orada birileri yaşıyor, bakın size ne anlatacağım falan. Biz zaten bu memleketin, bu coğrafyanın insanıyız. Biz bunları yaşıyoruz. Ben farklı kimliklerin üzerimde taşıyan bir insan olarak kadın olmak, yani Kürt olsaydım Kürtçe konuşmaya çalışan, ana dili Kürtçe olan ve bunu sokakta da rahatlıkla konuşmak isteyen bir insan olacaktım falan. Belki avantajlı birisi olarak, yani Türk olarak doğdum ama bir sürü dezavantajla beraber aslında bu coğrafyada yaşıyoruz falan. Anlattığımız hikaye aslında şey diyorum, yani hepimizin hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla hani şuramızı hissediyoruz tabii
0: çok
1: ki
0: güzel,
1: yaşananları.
0: Çok güzel.
1: Ezberlediğimiz bir şey değil o anlattığımız şey. Şarkılarını söylediğimiz şey bazen bizim yaşadığımız, bazen çok yakınımızdaki insanın yaşadığı. İçimizde yani bu şeyde, sokakta, caddede, şehirde, coğrafyada yaşadığımız şeyler dolayısıyla bize uzak şeyler değil anlattıklarımız.
0: Evet, bu Aydos 2025 bir solo çalışma.
1: Daha yeni.
0: Değil mi? Yepyeni, sıcağı sıcağına. Bu hikayede şöyle, önceki bir kelime yakalıyor, ondan sonra o kelime alıp götürüyor değil mi? Böyle de enteresan bir hikaye var.
1: Çünkü o yazımda, Artizan'da, bizim sitede yazdığım yazıda şey, Aydos kelimesi niye bu kadar benim dilime dolandı? Oradan başladı hikaye, sonra albümü de ilk yazıyı daha önceki yıllarda yazmıştım. Kardeş Yükler projesi aslında hiçbir şey öğretmediyse diyorum son paragrafında yazının, merak etmeyi, meraklı bir insan olmayı öğretti. Yani o kelimelerden gelmiş, ben nerede doğmuşum, nasıl bir coğrafyada büyümüşüm, çocukken ya da 80'leri yaşamış bir insan olarak bana anlatılmayan bir sürü şeyi ben sonra okuya okuya, öğrene öğrene, şarkısını, türküsünü, hikayesini duya duya öğreniyorum ve bu beni çok şaşırtıyor ve merak etmeye çok yöneltiyor tabii ki. O Aydost nedir diyorsun? Aydost değil, sonu T'yle bitmiyor. Peki ne bu? Muharrem Ertaş Aydost diye bağırırken ne demek istiyor? Niye o nida? Sonra şey yapıyorsun, böyle okumalar sırasında görüyorsun ki Aydost aslında kökeni Latince. Bir anlamı kartal, bir anlamı sevgili Ozan dostum demekmiş. Demek diyorsun Muharrem Ertaş, evet yani okumamış o kaynakları ama kulaktan kulağa, kulaktan kulağa şey gelmiş. Belki de şey diyordu Muharrem Ertaş diyorsun Bozlağın başında. Sevgili Ozan kardeşim, bak sana ne anlatacağım.
0: Ya
1: da belki de gökyüzüne, hani o göğe fırlatmak var ya Bozlaklarda, gökyüzüne sesini atmak. Belki de orada yukarıdaki kartala sesleniyor. Ay dost, ey kartal, al sesimi götür.
0: Vay be.
1: Mi diyor. Ben bunu hayal ederek Aydos'un sözlerini yazdım. Yani şeydir biraz. Bir kelimeye yaslanarak.
0: Evet ya.
1: O çok keyifli oluyor.
0: Çok.
1: Şey gibi,
0: bir şey
1: yani
0: söyleyeyim
1: böyle
0: mi?
1: bilmece bulmaca çözmek gibi bir şey.
0: Var ya, yani böyle şey, zamanda yolculuk olsa ve bu zamanda yolculuğa da kısıtlı katılım olsa, bana hak verseler ben hakkımı kesin Feryal Öne'ye veririm. Harcanmasın.
1: Çok teşekkür ederim ya. Kimsenin hakkını kimseye vermeyelim, durun. Yaşayalım
0: hayatımızı. Ne hikayeler hayatımızı çıkar oradan ya.
1: Yani çok meraklı oluyorsun bir kere. Sanatla uğraşınca merak duygun çok şey. İyi bir okur olmaya çalıştıkça, roman okudukça, Yaşar Kemal'leri okudukça zaten sürekli.
0: Yaşar Kemal tabii, okundu. Çok... Aşık Mahsuni değil mi?
1: Evet, evet.
0: Orada bir kere Aşık Mahsuni ile iki kere aslında. Bir tanesi cenazede, evet. Allah rahmet eylesin. Bir Allah de eylesin. Heyecandan kulisten
1: şeyde hem de şurada gitme. Harbiye'de askeri müzede bir İstanbul Müzik Günleri olmuştu. O zamanlar yapılıyordu. Yani yasak da kondu sonra. O büyük bir olaydı. O 94 müydü? Orada şeydi, Aşık Mahsuni'de gördüm. Birçok insanı, birçok böyle müzisyeni orada görüp böyle şey olmuştum. Çok heyecanlanmıştım. Çünkü senin için kasetlerde, plaklarda olan birisi.
0: Evet ya.
1: Öyle karşında görmek, o mütevazılığı görmek, hemen tokalaştı falan. İşte nasılsın evladım, iyi misin falan. Birazdan sahneye çıkacaktı mesela ya, ona rağmen.
0: Peki Neşet Ertaş da Nur içinde uyusun, aynı sahnede olmak nasıl bir şeydi?
1: Onunla aynı ortamda bulunduk epey.
0: Değil mi?
1: O müthiş keyifliydi. Mahsuni ile çok uzun muhabbet edemedik çünkü sahneye çıkacaktı. O kadarla kaldı ama Neşet Ertaş'la sevgili rahmetli, yine yaşımız işte o yüzden büyümüşüz diyorum. O kadar dostum, abim, ablam şey oldu ki, vefat eden çok fazla insan. Hasan Saltık da mesela kalan müziğin
0: kurucusu.
1: Evet. O vesile
0: olmuştur. Ne büyük katkılar oldu Türkiye'ye be, gerçekten.
1: Öyle. O vesile oldu. Neşet Ertaş'ı zaten hani edisyonlarını, yani haklarını kurtaran ve ona emanet tekrar iade eden birisi olarak şey demişti. Neşet Ertaş'la yediğimiz içtiğimiz artık ayrı gitmiyor. Gelin çocuklar, sizin Bahar albümünde beraber okuyun bir şeyi, bir siz seçin. Hı hı. Biz de böyle hep yanıyorum dinleyip ya ne güzel bir, ya nasıl sözler bunlar. Hani oynatmıyor, ağlatıyor falan. Öyle çok keyif aldığımız bir oyun havasıydı. Nasıl ya dedik, yani Neşet Ertaş'la biz ortak bir şey mi yapacağız?
0: Duymak
1: falan
0: mı istiyorsunuz? Ciddi misin? Arkadaşlar duymak istiyorlarmış ya.
1: Ya şu andaki sesinden şu an.
0: Ya pardon da Feryal Öney'den bahsediyoruz. Şu anı yarını mı var?
1: Şöyle oluyor da, yani bir kart hali oluyor sesim, biraz daha iyileşmiş.
0: Hiç inanmayız.
1: Söylerim, bence her yerde söylerim de, çocukluktan kaldı ya şey, böyle her yerde söylerim ama yapıyor muyuz? Peki.
0: Vallahi ne güzel olur ya. Ha. Şöyle kısacık.
1: Tabii ki. Şey de söyleyeyim de, şimdi Neşet abi geldi stüdyoda, çaldı. Böyle kendince söyledi falan. İşte doğudan söyleyeyim ben, bağırmayalım, iki yapmayalım, sakin olalım falan. Çünkü sözler biraz şey. Ya bir de o da yaş aldıkça böyle oyun havasında daha böyle daha dramatik yanı öne çıkararak söylemeye başlamıştı bence. Dedi böyle, gel bir sakin. Kendisi baştan sona söyledi. Ben onun üzerine okuyorum. Yani ne yapıyorsa yapmaya çalışıyorum. Evde çalıştım ama stüdyoya geldim, kilitlendim. O kadar yumuşak okumuş ki, ilk kıta bana ait. O kadar yumuşak ki, yani böyle hani dokunsam yaralanacak, berelenecek gibi
0: Allah
1: geliyor.
0: Allah.
1: Çok korktum.
0: Allah Allah.
1: Böyle bana şey olur içeride, sahnede olmaz da stüdyoda bir ağlamak gelir, ara sıra oluyor. Hardasan albümünde de olmuştu, ben yapamayacağım falan. Tom Meister işte düzenlemeci arkadaş, gel Feryal bir nefes alalım falan. Ben böyle yanıyorum, çok zor okudum. Gittik bir dışarıda çay kahve içtik, sakinleştim, ben hava aldım, geldim bir daha deniyorum. Ama çok yumuşak, ben yapamıyorum ya. O kadar dokunmaya korkuyorsun ki ezgilere, sözlere. Sonra yaptım ama şeydi yani. Çok ciddi bir sınavdı.
0: Vay be.
1: Çünkü senden sonra ikinci kıtada Neşet Ertaş giriyor yani. Sınavın şeysiydi yani,
0: müthiş,
1: hasıydı.
0: Müthiş.
1: Şöyle yapmaya çalıştım. Şimdi bismillah diyeyim.
0: Hadi bakalım.
1: Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim, halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle, acem şalı ince bele, Acem şalı ince bele. Sonra Neşet Ertaş gibi.
0: Bravo.
1: Çok vallahi, teşekkürler.
0: Ya gerçekten.
1: Yani elimden gelince yumuşak olmaya
0: çalıştım. Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Ne çok kadar ne kadar şanslıyız ya. Hakikaten çok şanslıyız ya.
1: Sağ olun.
0: Canlı yayında.
1: 5 Ekim öncesi bir gaza getirdiniz.
0: Şimdi 5 Ekim'i konuştuk ama Harbiye konserinde repertuar falan belli mi? Ya da
1: her şey şu anda bütün akış.
0: O anda orada hani seyircinin nabzına göre falan. Bir değişim falan oluyor
1: mu? Ahmet Kaya konserlerinde çok enteresan. Ahmet Kaya'nın zaten başına o geliyordur da. Böyle repertuara seyirci, ya en azından benden daha hakim. çalıştım ama yani bir şey söylüyorlar. Ya o bende yok. Çok istek oluyor. Ama diyoruz ki bizim bir akışımız var müsaadenizle. Şimdi anlattık. Kenar mahalleli çocukla hekimin, kardeşliklerin hekimiyle Ahmet Kaya'nın kenar mahallelisini buluşturuyoruz mesela. İkisi de çok yoksulluk yaşıyor ve hayatta var olmaya çalışıyor. İkisi de İstanbul sokaklarında. Biz o hikayeleri bir anlatalım size. En sonunda bakarız diyoruz.
0: En güzel ya.
1: O hikayeleri sırasıyla bir anlatmaya çalışıyoruz. Seyirci ona çok saygı gösteriyor, sağ olsun.
0: Mükemmel ya.
1: Dolayısıyla istekleri alamıyoruz.
0: Değerli dinleyiciler, bir kez daha ben tekrar etmek istiyorum. Sevgili Feryal Öney canlı yayında konuğum. 5 Ekim'de Harbiye'de Kardeş Türküler Ahmet Kaya. Eserleri, şarkıları olacak. Evet. Ve konuk isimde sevgili Cem Adrian olacak. Aynı sahnede sevgili Gülten Kaya birlikte olacaksınız.
1: Evet, tabii.
0: Harika olacak değerli dinleyiciler. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Gelen mesajlar var. Bir dili bilmesek bile bir şarkının ne söylediğini hissedebiliyoruz. Feryal Öney'in en sevdiğim tarafı bu. Sesi tercüme istemiyor demiş Zehra Hanım.
1: Evet.
0: Sabah denize çıkarken bazı türküler başka vuruyor insana. Feryal Öney'in sesi de sabahın sessizliğine çok yakışıyor.
1: Denize
0: selamlar
1: çıkarken.
0: Demiş. Evet denize demiş bilmiyorum.
1: Balıkçı
0: galiba Çanakkale Tolga Bey. Bir zamanlar kendisinin öğretmenlik yaptığını öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Öğretmenlik başka bir iz bırakıyor insanda. O sıcaklığı sesinde hissediyorum demiş. Samsun'dan Nermin Hanım.
1: Ne güzel.
0: Kendisi de öğretmen galiba.
1: Ne güzel.
0: Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir şey?
1: Ben şeyde öğretmenler lojmanındaydık biz. Hı. Kendimi bildiğimde işte o 4-5 yaşlarında bir öğretmen ortamında büyüdüm. Ve evet kendim de öğretmen olduğumda şunu anladım ki yani sınıfta hiçbir şey ezber olmuyor. Aynen sahne gibi.
0: Hı.
1: Ezbere hiçbir şey yapamazsın. Onu böyle yaşayacak, yaşatacaksın. Yani yaşamak dediğim yani kendinden geçmeyeceksin ama çok samimi anlatman gerekiyor ki öğrenciye geçsin.
0: Evet ya.
1: Aynı sahne gibi. Belki de onu söylemeye çalışacağım.
0: Muhtemelen. Gönlümüz şenlendi. İyi yayınlar demiş sevgili Eşref Akbal göndermiş. Vallahi gerçekten öyle. Bugün hepimiz için harika bir gün oluyor. Yıllardır Türkiye'den uzakta yaşıyorum. Feryal Öney'in Öney'i dinlediğimde memleket tek bir şehir gibi değil de bütün renkleriyle geliyor aklıma. Oo. Çok sevgiler demiş Leyla Hanım göndermiş yurt dışından anladığım
1: yani
0: kadarıyla.
1: Çünkü yapmak istediğimiz oydu çok güzel anlatmış.
0: Bazı sesler insanı heyecanlandırır, bazıları sakinleştirir. Feryal Öney'in sesi ikisini de aynı anda yapıyor.
1: Yaşasın,
0: demiş bence.
1: İşte bunu istiyordum.
0: Melis Hanım göndermiş bir psikolog aynı zamanda
1: sadece
0: kendisi.
1: Sadece sakinleştirmek istemiyorum.
0: Bozlak bizim için sadece müzik değildir. Feryal Hanım'ın bu müziğe gösterdiği saygıyı yıllardır severek takip ediyoruz. Yolunuz açık olsun demiş. Kırşehir'den Kemal Bey göndermiş.
1: Sağ olsun.
0: Kırşehir'de bulundunuz değil mi?
1: Evet. Kırşehir'de hatta geçen sene biz çıktık, festival adını unuttum, çok özür diliyorum Kırşehir'ler ama meydanda, böyle şehrin meydanında çıktık, söyledik, bir festivalin içerisindeydik. Hatta abdal müzisyenlerle sahne aldık. Sonra Ocak ayında biz Kırşehir'e gittik. Hı. Kardeşliklerin YouTube çalışması için abdal müzisyenlerle bayağı 2-3 gün geçirdik, söyleşiler yaptık, muhabbet ettik, söyledik beraber ve 11 Haziran'da sahnemize geldiler.
0: Çok
1: 11 Haziran güzel. Kardeşlikler konserinde yine harbi açık havadaydık.
0: Hı hı.
1: Çok fazla konuğumuz vardı orada. Abdal müzisyenler de geldi. Belediye başkanı sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. Yani kucakladı bayağı buyurun tabii ki dedi, müzisyenlerimizle oturun, muhabbet edin, çalışın. Bizden ne istiyorsanız biz yardımcı oluruz falan. Çok güzel vesile oldu vallahi.
0: Şöyle bir not var. Kırşehir'de bir bağ evinde bozlak dinlerken hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Bunu nereden öğrenmişler? Ben anlatmıştım.
0: İki arkadaşıyla Kırşehir'e gidiyorsunuz. Evet. Arkadaş.
1: İki arkadaş da birisi Ercan Kesal, birisi Koray Çalışkan. Yani yazar, çizer.
0: Abdal müzisyenlerle bağ evinde soba başında bozlak dinliyorsunuz. O bozlakların etkisiyle de kendi ifadenizle utanmasına rağmen, böyle bir utangaçlık olmasına rağmen hıçkıra hıçkıra bir
1: ya
0: ağlama.
1: Çok utanç vericiydi. Yani ağlamak güzeldir ama yani böyle ben de öyle bir şey oluyor tabii ki. Yani bozlak dinledim. Ya o nerede bahsetmişim, çok enteresan. Bu çok şey gibiydi böyle, hani aile içi anlattığım bir şeymiş gibi öyle kalmamış. Ercan abi sağ olsun, Ercan Kesal ve Koray Çalışkan'la biz Kırşehir'e. Yani benim çok hevesli olduğumu biliyorlardı şeye, bozlaklara, işte o bölgenin müziğine. Çalışıyordum, çok dinliyordum, ediyordum. Neşet Ertaş'ın bütün belgesellerini, kitaplarını okuyordum, izliyordum falan. Buyur gidelim dediler. Gittik, kıştı yani, baya soba falan. Orada sevgili Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç. Onunla şey tanıştık, o, toplaştılar böyle abdal müzisyenler, gelin bir bağ evinde oturalım, bir sobayı da yakalım, şöyle çalalım söyleyelim, siz de dinleyin falan. Bana da arada söylediler ama ben söylemek istemiyorum, dinlemek istiyorum ve böyle gözlerimden çok, o anda utandım ama yani, ağlıyorum sarı yazmayı Çekiç Ali'nin oğlundan, vay, Aydın vay, Çekiç'ten vay. Dinliyorum falan, bozla çok böyle güzel çaldılar, söylediler, acayip dokundu. Ben o an hiç unutamıyorum. O akşam hiç unutamıyorum.
0: En güzel yaptığı şeylerden bir tanesi sarma mı?
1: Allah Allah.
0: Başka yemeklerle nasıl?
1: Ben çok rahat yemek yaparım.
0: Öyle mi?
1: Bizi çocukken annelerimiz alıştırdı. Öyle yetiştirdi. Çocuklar
0: çalıştırıyorlardı değil mi evde, ev işi?
1: Tabii ki. Annem terziydi. Hı. Hala yani terzilik yapar. Ama artık şey değil, yani hayatını kazanmak için güzel diker. Ben hiç bilmem ama bizim evdeki olayımız da şeydi. 4 kız kardeş. Hı. Birimiz bulaşıkçı, birimiz evi toplayacak, birimiz ortalıktaki kumaşları, iğneleri, ayağımıza batan iğneleri toplayacak falan. Hepimizin vardı şeyi, görevi. Her gün yapılıyordu. Ve küçücük yaşımızda arkadaşlardı. Ya yani. Evin, annem arkadaşlar diye konuşmaz tabii,
0: evin
1: çocuklar.
0: Evin işi hiç bitmezdi ya.
1: Bitmezdi. 4 kardeş bile bitiremiyorduk. Bir de bizim ev şey, yani maşallah, yani o kadar çok kadın girer çıkar ki çok kadın ortamında büyüdüm ben. Yani 4 kız kardeş. Babam Almanya'da öğretmen o dönem. Eve anneme prova olmaya gelen kadınlar, şunu diker misin bana diyen, sürekli kadınlar giriyor çıkıyor, kadınlar giriyor çıkıyor, kadın hikayeleri dinliyorsun falan. Yani o da ayrı bir günün konusu da. Ve
0: bizim
1: şey,
0: saatimiz yetmedi, biz bunu tekrarlayalım.
1: Ayrı bir konu bu. Ve şeydir mesela, öğlen yemeğine gelmiş hemen kısır yapılır. Ya da işte gelmiş imece usulü sarma yapılır. Ve annem şeyi söyler, çocuklar öğreneceksiniz. Hani önce soğan kavur, sonra salçayı ya da domates. Yani bu yemeğin nasıl yapıldığını, hiçbir yemekten korkmamayı falan filan hepsini annem bize öğretti.
0: Bu doğum günü hikayesi devam ediyor mu? Deniz manzaralı illa olması gereken hikaye devam ediyor mu?
1: Çok şey oldu, zorlanmaya başladık hayat şartlarından dolayı ama bayağı bir yaptık biz onu Yasemin'le.
0: Yasemin mi adı?
1: Yasemin, avukat arkadaşım, o şeydir.
0: Hiç değişmezmiş, doğum gününü mutlaka bir araya geliyorlar, gecikse bile mutlaka her sene evet. Doğum gününü içki sağlığa zararlı diyerek böyle bir mekanda, ama illa masanın ucundan bile deniz
1: radyoda
0: görülecek.
1: Radyoda söylemek zorundasınız değil mi?
0: Evet.
1: Çok enteresan.
0: Denizin ucunda, şimdi masanın ucundan bile olsa görülecek yani.
1: Siz nasıl çalışmışsınız Allah
0: daha
1: aşkına.
0: Var da vaktimiz yetmedi. O yüzden şimdi burada canlı yayında vaktimizin sonuna geldik çünkü. Söz alıyorum, bir daha tekrarlayacağız.
1: Olur, tamam, ben bize anlatacak hikaye.
0: Valla çok
1: şöyle
0: güzel
1: oluyor
0: hikaye.
1: Bir de Okan Bey, yani insan hani röportajlar sırasında bu biraz daha muhabbet gibi oldu. Fakat röportajlarda biz biraz şey yapmaya çalışırız. Sahnede ne yapacağız? Repertuarımız nasıl? Falan filan. Böyle telaşla önce onları anlatmaya çalışırız. Sonra hikaye bize gelince ben nasıl bir hayat yaşadım diye bir düşünmeye başlarsın. Her röportaj bir şey öğretir. Tekrar geçmişe dönüp aslında bugünün gözüyle, bugünkü evet. Feryal'in gözüyle ben kendimi bir o 5 yaşımı, 10 yaşımı, ilkokulumu, lise çağımı, onları tekrar bir yabancılaşarak bakıp anlatmaya başlıyorum ve acayip hikayeler çıkıyor. Çok. Ben bunları yaşamışım. Çok acayip bir şey.
0: Çok acayip. Vaktimizin sonuna geldik. Mekan, ya, Radyo Sputnik'i nasıl buldun?
1: Çok güzeldi, güzel. Müthişti.
0: Valla.
1: Çayınız, kahveniz, suyunuz, muhabbetiniz, herkes içerdikler. Yani,
0: Simge.
1: Simge
0: İlknur.
1: Çok teşekkür ederim İlknur. Hepinize çok teşekkürler. Nasıl güzel çalışıyor herkes. Nasıl herkes güler yüzlü. Ben böyle şey oldum. Herkes böyle konuşma ses tonum değişti ama sahiden öyle.
0: Vallahi,
1: çok rahatladım.
0: Sevgili Feryal Öney, iyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz seni gerçekten çok seviyoruz. Harika bir konser pazartesi günü Kardeş Türküler Ahmet Kaya şarkıları.
1: Bekliyoruz.
0: Harbiye'de Cem Adrian'la birlikte sahnede.
1: Yağmurun da olmayacağını düşünüyoruz.
0: Evet, inşallah
1: güzel
0: olur.
1: Bugünlerdeki olsun. Konserlerde herkes ıslana
0: olsun,
1: ıslana dinlemiş.
0: Olsun, ne olacak? Islana ıslana dinleriz. Çok ıslana teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
1: Yani ilk defa da muhabbet etmiş olduk ama sanki yıllardır.
0: Harika.
1: Değil mi?
0: Hanımlar beyler, Feryal Öney konuğumdu. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Erkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. TFF, Var Odası'ndaki dijital materyallerin silindiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. KKTC'de batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Fas'ta 23 Eylül seçimlerinin ardından tarihi bir dönem başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Riva'daki VAR odasında inceleme yaptığını açıkladı. TFF, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyalinde ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Federasyon, söz konusu haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Ataşehir Belediye Meclisi'ne CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın programında yeni üyelere rozetleri takıldı. Geçişlerin ardından belediye meclisindeki sandalye dağılımı CHP 19, AK Parti 16 ve MHP 2 şeklinde oluştu. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. Habertürk'ün haberine göre Polat ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aynı operasyonda gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucunun ise negatif çıktığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisine kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Öte yandan hafta sonu bulunan iki üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerine ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi. Açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu. Dış gündemle devam edelim. Katar Başbakanı Al-Sani, Netanyahu'nun kırmızı çizgiyi aştığını ifade etti. Netanyahu'nun Gazze şeridindeki gelişmeler nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini savunan Al-Sani, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Al-Sani, bölgedeki gerilime rağmen Katar'ın diplomasi ve ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlığı Riyad'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Başkanlığı'nda dün toplandı. Toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. Dubai, İsrail seferinde olan ve kaçırılma kodu veren yolcu uçağı indi. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında kaçırılma sinyali verildi. Yaklaşık 150 yolcu taşıdığı belirtilen uçağın Suudi Arabistan üzerinde dönüş

0: kısa sürede internette gündem olan köpek balığına görüldüğü bölgenin ismi olan Ukangi adı verildi. Ekonomi. Fon soruşturmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları dün bir araya geldi. Erdoğan, fonların tahsiye sürecini yönetmek üzere Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini ve sürecin hızla sonuçlandırılacağını açıkladı.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
0: Ekonomik Güven Endeksindeki rakamlarla devam edelim. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi ve son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici Güven Endeksi de 1,3 artışla 91,9, reel kesim güven endeksi ise %0,1 artışla 102,5 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi 111,9'a sabit kalırken perakende ticaret güven endeksi 111,3'e yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 83'e geriledi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1,84 azalarak 34.826.677 oldu. Ağustos'ta ise 6.963.065 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi ve yıllık bazda %0,03'lük sınırlı düşüş kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.151 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 72 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.640, çeyrek altın 10.820, tam altın 43.132, atı altın ise 44.087 liradan işlem görüyor. Spor. Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. TFF, ayak parmağındaki ağrıların artan Orkun Kökçü'nün tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi. Anadolu Efes siftah yaptı. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Bu sonuçla lacivert beyazlı takım bu sezon Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
3: DNA sizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitri Lyubinsky, batılı ülkelerin uyuşturucu politikalarına ilişkin Ukrayna üzerinden deney yürüttüğünü belirtti. Narkotik ve psikotrop ilaçların kullanıldığı sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması başlıklı Rusya Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı'nda konuşan Lyubinsky, Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lyubinsky, özellikle George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı'nın çalışmalarına dikkat çekti. Vakfın Ukrayna'da siviller ve askerlerde görülen travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik rahatsızlıkların ketamin, psilosibin, MDMA ve LSD gibi psikotrop maddeler kullanılarak tedavi edilmesini teşvik ettiğini belirtti. Rus yetkili Ukrayna'nın bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele politikasına sahip olmadığını ve ülkenin uyuşturucuların toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik tartışmalı uygulamaların test edildiği bir alana dönüştürüldüğünü söyledi. Lyubinsky ayrıca Kiev yönetiminin Avrupa Birliği'nin finansman programlarına erişebilmek amacıyla ülke nüfusunun en az %25'inin uyuşturucu bağımlısı haline gelmesine hazır olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları, uyuşturucu kontrolü ve psikotrop maddelerin tıbbi amaçlarla kullanımına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitri Lyubinsky, batılı ülkelerin uyuşturucu maddelerin toplumda kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna'da test ettiğini öne sürdü. Lyubinsky, bazı psikotrop maddelerin psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde deneysel olarak kullanılmasını da eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye yılın ilk 8 ayında 34.826.677 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye en fazla ziyaretçi 4.717.814 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı Almanya ve İngiltere izledi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1,84 azaldı. Geçen yılın ilk 8 ayında 35.481.223 olan yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl aynı dönemde 34.826.677 olarak kayıtlara geçti. Türkiye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 4.717.814 ziyaretçi gelirken Almanya'dan 4.391.616, İngiltere'den ise 2.714.652 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. İran 1.911.827 kişiyle dördüncü, Bulgaristan ise 1.738.991 ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı. Rusya'dan giren ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3,59 arttı. Ağustos ayında da ilk sırada Rusya vardı. Yalnızca Ağustos ayında 1.052.211 ziyaretçi Türkiye'ye geldi. Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde ise yılın ilk 8 ayında İstanbul öne çıktı. İstanbul'dan 12.473.679, Antalya'dan ise 10.200.502 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ancak Ağustos ayında sıralama değişti. Antalya 2.523.505 yabancı ziyaretçiyle ilk sıraya yükseldi. Ulaşım tercihlerinde de havayolu açık ara önde yer aldı. İlk 8 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 26.424.002'si havayolunu kullandı. Böylece havayolunun toplam yabancı ziyaretçi girişlerindeki payı %75,87 oldu. Yabancı ziyaretçilerle vatandaşların girişleri birlikte değerlendirildiğinde ise Türkiye ilk 8 ayda toplam 51.481.549 giriş gerçekleşti. Türkiye yılın ilk 8 ayında 34.826.677 yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi 4,7 milyon kişiyle Rusya'yken Rusya'yı Almanya ve İngiltere izledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo
2: Sputnik. You know, I've been trying to get a true this fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de uzun süredir tartışılan yoksulluk nafakası konusunda Anayasa Mahkemesi'nden yeni bir karar geldi. AYM, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak istenebilmesine imkan tanıyan ibareyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Ancak karar yoksulluk nafakasının tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. İptal edilen düzenleme nafakanın süresiz olarak talep edilmesine ilişkin bölümle sınırlı. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanındı. Buna göre mevcut düzenleme 30 Haziran 2027'ye kadar uygulanmaya devam edecek. Bu süreçte yeni bir yasal düzenleme yapılması ve nafakanın süresine ilişkin yeni çerçevenin belirlenmesi bekleniyor. Mevcut Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesine göre boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf kusuru diğer eşten daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında yoksulluk nafakası isteyebiliyor. Nafaka yükümlüsünün kusurlu olması ise nafaka bağlanmasının şartları arasında bulunmuyor. Yeni düzenlemenin hangi süre ve ölçütlere göre yapılacağı ise henüz belli değil. AYM'nin kararının yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut sistem geçerliliğini koruyacak. Kararın ardından daha önce bağlanmış nafakaların durumu da gündeme geldi. Anayasanın 153. maddesine göre AYM'nin iptal kararları geriye yürümüyor. Bu nedenle mevcut nafaka yükümlülüklerinin kendiliğinden sona ermesi söz konusu değil. Bu kararların nasıl etkileneceği, yapılacak yeni yasal düzenleme ve sonraki yargı uygulamalarıyla şekillenecek. Mevcut sistemde yoksulluk nafakası her durumda ömür boyu devam etmiyor. Türk Medeni Kanunu'nun 176. maddesine göre nafaka alan kişinin yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesi halinde nafaka kendiliğinden sona eriyor. Nafaka miktarı ise tarafların mali durumlarındaki değişiklik veya hakkaniyet gerektirdiğinde artırılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Türkiye'de süresiz nafaka uygulamasının geçmişi de 1980'li yıllara uzanıyor. Eski Medeni Kanun'da yoksulluk nafakası başlangıçta 1 yıllık süreyle sınırlandırılırken 1988'de 3444 sayılı kanunla bu sınırlama kaldırıldı. 2001 yılında kabul edilip 2002'de yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda süresiz olarak ifadesini korudu. AYM'nin son kararıyla birlikte yıllardır tartışılan bu düzenlemede yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Yeni sistemin nasıl işleyeceği 30 Haziran 2027'ye kadar yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Karar, nafakanın tamamen kaldırılması anlamına gelmezken iptal hükmü 30 Haziran 2027'ye kadar yürürlüğe girecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde fon vurgununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde fon vurgununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel fon soruşturması üzerinden iktidara sertlerle yüklendi.
2: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, kürsünün üstüne elini koyuyor ve haberim yokmuş gibi çekin bakalım diyor. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Toplamda 4,5 trilyon liramız buhar olmuş, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz bostan korkuluğu musunuz? Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz, haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış, derhal bu milletin yakasından düşünüz.
1: Özgür Özel vurgununa adı karışan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile ilgili de bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür ifadelerini kullandı.
2: Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı. Ama pustular, sustular, saklandılar, hiç konuşmadılar. Ne zaman ki biz AK Partili eski bakan ve mevcut genel başkan yardımcısının adeta deveyi hamuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık, o zaman birden konuşmaya başladılar. Fatma Hanım eşiyle birlikte 163 milyon lira yatırmış, fonlar batmadan hemen önce 2 milyar 200 milyon lirayı kapıp kaçmış. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür.
1: 455 bin yatırımcının mağdur edildiğini belirten Özel, süreci asrın soygunu ve devlet krizi olarak nitelerken eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da tepki gösterdi.
2: Son kameraların karşısına geçmiş diyor ki kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Nefsine uymuş da ne yapmış? Fazla değil, sadece milletin cebinden 367 daire parası çalmış. Fırından bir ekmek çalan hapse girecek, bir tepsi baklavaya nefsine uyan hapse girecek, 2 milyar 200 milyonu götüren nefsine uymuş olacak. İşte AK Parti'nin kara düzeni, kendine adaleti budur.
1: Özel fon skandalı içinde ismi geçenlere dikkat çekerek yaşananlara sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığını da kaydetti.
2: Emre Alkın, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Demik İstişare Kurulu üyesi atamasının altında Erdoğan'ın imzası. Kerem Alkin, TERA Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atanmıştı. Varlık Fonu ve Halkbank'ın yönetimindedir. Emre Tezmen, TERA Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı. Fatma Hanım'ın ve ailesinin yakın arkadaşı. Erkan Kilimci, TERA'nın Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Atamasını Erdoğan yaptı. 200 liranın üzerinde imzası var.
1: Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak Polat'ın sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü gösterildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Dilan Polat ifade vermek için savcılığa çıkarıldı. Polat'ın ifade işlemi sırasında fenalaştığı, sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi. Polat'ın adliyedeki işi sürüyor.
3: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6, kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.145 puanda serbest piyasada. Dolar 49 lira 1 kuruş, Euro 55 lira 71 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.631, çeyrek altın 10.809, tam altın 43.100, ata altını 44.060 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu Yeni Şeyler rehberiyle devam edecek.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda tekno olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler başlıyor.
4: Yeni Şeyler rehberinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz artık. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından ve her yerden, tabii ki radyodan. Efendim, yeni şeyleri sizlerle konuşurken hep böyle aslında hayatımızın içinde olan şeylerin yenilerini konuşuyoruz. Şimdi bir konuğumuz var, hemen kendisine merhaba diyelim. Aslında hayatımıza yeni gelen bir kavramı, yapay zekayı ve sağlığı onunla birlikte konuşacağız. Hattımızda Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Profesör Doktor Fatih Karaaslan var. Merhabalar Sayın Hocam.
5: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler ayrıca programımıza katıldığınız için. Gerçekten ben çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Bunu sizinle konuşabilmek harika.
5: Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için. Siz bu konulara ilgili çok profesyonel bir yayıncısınız. Sağlık, yapay zeka her platformda geliştiği gibi sağlıkta da hızlıca gelişiyor ve katkıları artıyor. Sağlık perspektifinden baktığımız zaman yapay zeka bugün bir doktorun adeta cebinde, hastanelerde, görüntüleme sistemlerinde ve hatta ameliyathanelerde bizimle birlikte görev görmeye başladı bile.
4: Evet, ama hocam işte sıkıntı şurada, doktorlarımıza yardımcı olabilmesi vesaire şahane bir şey. Hatta ne bileyim insanlara küçük sağlık tavsiyeleri verme anlamında da çok güzel bir şey. Ama insanlar artık bütün şikayetlerini, işte ne bileyim dışarıda yaptırdıkları tahlilleri vesaireleri yapay zekaya sorup oradan hastalıklar türetmeye başladığını ben görüyorum. Bilmiyorum size denk geliyor mu bunlar?
5: Çok haklısınız. Bugün hastalarımız bize gelmeden önce şikayetlerini internette eskiden araştırıyordu. Artık yapay zeka sistemlerinde araştırıyorlar. Bunu kesinlikle tamamıyla yanlış bulmuyorum. Bunu da belki bir hasta örneği üzerinden konuşacak olur. Yani kısa süre önce diz ağrısı başlayan bir hastanın yapay zekanın ona olası nedenlerini hakkında bilgi alabilir. Hangi belirtilerin önemli olduğunu anlatabilir. Doktorun hangi soruları sorabileceği noktasında bilgi verebilir ama... Buradaki sorun bu bilgiyi hastalarımızın bir tanı olarak kabul ettiği noktada başlıyor. Dolayısıyla hastalarımız yapay zekaya hastalığın nedir diye sormak yerine doktorumla görüşmeye gidiyorum, nasıl hazırlanayım şeklinde bir soruyla konuşmalarına başlamaları daha doğru olacak.
4: Hocam mesela yakın çevremde de görüyorum. Mesela yapılan tahlilleri yapay zekayı verip oradan hastalık isimleri alıp evin içinde karalar bağlama durumunu muhtemelen herkes görüyordur.
5: Yo, çok haklısınız. Mesela bizim ortopedi branşında da artık hastalarımız MR raporlarını hatta görüntülerini yapay zeka sistemlerine yükleyebiliyor. Ancak mesela ortopedide bizim için çok iyi bildiğimiz bir gerçek var. Biz MR'ı, laboratuvar sonuçlarını ve görüntüleri tedavi etmiyoruz. Bütün meslektaşlarımız aynı şekilde bu görüntüleme bulgusunun hastanın yaşı, yakınması, fizik muayenesi bazen aktivite düzeyi beklentileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yani yapay zeka görüntüyü ve raporu yorumlamalarına yardımcı olabilir. Ama klinik bağlamı kurmak hala bir hekimin elinde olduğu unutulmamalı.
4: Evet hocam, bir de tabii şöyle bir şey var. Mesela ben de bunları yapay zeka ile deniyorum ama tabii yapay zekanın nasıl çalıştığını, hangi bakış açısıyla bakması gerektiğini anlayabilmek için deniyorum mesela. Ve atıyorum tahlilleri veriyorsunuz, orada referans değerlerini o da biliyor. İşte bu diyor, referans değerinin üstünde şu olabilir, bu referans değerinin üstünde bu olabilir. Şimdi doktora aynı değerlerle gittiğimizde doktor şunu söylüyor. Ya diyor, bu diyor bir şey bir tık üstüne çıkmış diyor. Bu dikkate alınması gereken bir şey değil diyor. Ya da diyor ki dişinizde çürük var mı? Bu bundan kaynaklanır. Oysa işte insanlar oraya şey diye gitmişler. Eyvah, galiba kanser var vücudunda. İşte hücrelerin sayısı artmış falan diye gitmişler. Ay. Doktor bir diş çürüğüyle bunu çözebiliyor.
5: Çok haklısınız Serhat Bey. Mesela yapay zeka hata yapar mı diye bir soru sorsak, kesinlikle yapay zeka hata yapabiliyor. Yapay zekanın kesinlikle çok tehlikeli bir özelliği var. Yanlış bir cevabı bazen son derece ikna edici biçimde verebiliyor. Bu nedenle sağlık alanında yapay zeka söyledi demek sizin de ifade ettiğiniz gibi tamamıyla doğru anlamına gelmiyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün de üzerinde durduğu temel konular aslında başında: hasta güvenliği, veri güvenliği, şeffaflık, algoritmik yanlılık ve sorumluluğun kimde olduğu gibi kavramlar var. Özellikle dinleyicilerimize kendi kişisel sağlık ve son derece önemli ve bireysel kişiselleştirilmiş datalar olduğunu vurgulamak isterim ve bu tip platformlara yüklerken çok dikkat etsinler.
4: Ya bir tabii o bilgilerin daha sağa sola dağılması ihtimali var. Bunu gözden kaçırmayalım. Peki Sayın Hocam, mesela ben şeyi kullanırken şöyle kullanıyorum. Bilmiyorum bu doğru mudur? Ya da buna da dikkat ederek mi yapmak lazım? Atıyorum işte. Şimdi hepimizin tıbbi geçmişi, tıbbi yetenekleri sınırlı olduğu için mesela parmaklarımda, eklemlerimde ağrı var. Ben yapay zekaya şunu soruyorum: bu konuda hangi hekime gitmeliyim? Çünkü ortopediste mi gideceğim, romatoloğa mı gideceğim, işte dahiliyeye mi gideceğim? Tam bilemediğim için onu, mesela başlangıç için siz diğer doktorların da vaktini almama adına bunu soruyorum mesela. Bunu doğru buluyor musunuz, yoksa buna da dikkat etmek gerekir mi?
5: Kesinlikle doğru buluyorum. Aslında yapay zekanın artık her bireyin yaşamının işiyle alakalı veya sosyal hayatıyla alakalı bir miktarında bulunması gerekiyor. Ama doğru promptu yazmak, belki siz teknik terimler dinleyicileriniz biliyordur. Artık prompttan biraz bağlama geçmek lazım. Yani genel olarak hastanın yakınması ve ne talep ettiğini belirttikten sonra yapay zekanın bir tanı koyması ve ardından tedavi etmesinden ziyade onun tavsiye ettiği branşta giderken hangi sorularıyla beraber gitmesi gerektiğini öğrenmesi açısından yapay zekayı bu anlamda doğru kullanırsa çok faydalı buluyorum.
4: Bir de Sayın Hocam, tabii belki hani o kadar işin içinde olmayan, yapay zekayı çok fazla kullanmayan dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Yapay zeka hani mahalle ağzıyla söylemek gerekirse bir kanka pozisyonunda. Siz ne söylerseniz onu bir tık yukarıya çekmek ya da sizi daima onaylamak durumunda. Yani siz ona ya benim şuramda şu var, kanser olabilir mi dediğiniz zaman o sizi onaylayarak başlamak istiyor ve kanserden mesela. Bunu insanlar kaçırıyorlar genelde.
5: Çok haklısınız. Belki hastalara önerilerimizi şöyle bir 3 maddede tekrarlayacak olursam izninizle. Lütfen. Yapay zekayı tanı koymak için değil, bilgi edinmek ve doktor görüşmesine hazırlanmak amaçlı en önemlisi. Bir de bu yapay zekadan aldığımız bilgi nedeniyle kesinlikle kronik hastalığı olan bazı dinleyicilerimiz olabilir. İlacımızı, tedavimizi ve ameliyat kararımızı oradan aldığımız bilgiyle değiştirmemek. 3 kişisel sağlık verilerimizi, kesinlikle altını tekrar çiziyorum, herhangi bir sisteme yüklememek. Çünkü bu datalar sizin de bahsettiğiniz gibi kullanılabiliyor. Aslında yapay zeka dil modelleri eğitiliyorlar. Yani aslında biz eğitiyoruz. Bu dataları alarak sonuçta verdiği işte yüzdelik sorulara göre farklı hastalara da kullanabilecekler sonuçta.
4: Evet. Yani mesela işte tahliller alındı. Yani benim başımdan geçiyor. Herkesin başından geçiyordur. Birinin bir tahlili olduğunda yani şunu bir yapay zekaya soralım bakalım. neymiş? Sorusunun cevabı her zaman yapay zekadan mantıklı ve doğru karar çıkmayabilir gibi geliyor bana, ama en doğru bilgi sizde tabii ki.
5: Evet, bu söylediğiniz çok doğru. Zaten yapay zeka cevabını verdiği zaman altına diyor ki bu bir dil modelidir, lütfen evet, buna güvenmeyin, evet, doktorunuza başvurun diyor. Dolayısıyla o sorumluluğu üzerinden atıyor. Aynı bilinçte biz kullanıcılar da bunu hem sosyal hayatta kullanırken hem de mesleki açıdan kullanırken ona dikkat etmemizde fayda var. Ama özellikle şöyle bir şey var, meslektaşlarım adına da konuşmak isterim. Lütfen. Ben yapay zeka konusunda çok iyimserim. Yani soru cevap, bu dil modelleri chat dışında, hani sohbet dışında, işin evet, öbür tarafında da doğru kullandığında bir doktorun daha fazla bilgiye ulaşmasına, daha iyi planlama yapmasına ve hastaya daha fazla zaman ayırmasına neden olacak ve olmaya başladı. Sonuçta ama sağlıkta teknolojinin merkezinde tabii bu tip algoritmalar değil, insan var, hasta ve hekim faktörü. Bunu da Serhat Bey belirtmek istedim.
4: Muhakkak, muhakkak efendim. Peki şunu size sormak istiyorum efendim. Yani siz bir doktor olarak bundan hangi alanlarda faydalanıyorsunuz? Şimdi mesela ben gazeteci olarak faydalandığımda bana şunu söyleyebiliyor. Ya daha önce şunu yazmıştın ya, aslında bunun konunun devamı diyor. Ya da diyor ki ya burada şöyle bir kelime kullanmışsın, bu kelime biraz daha kaba kaçabilir, acaba şunu mu kullansan diyor. Bana öneriler sunuyor. Tıp alanında da böyle öneriler sunabiliyor mu efendim? Sizin yolunuzu açıyor mu?
5: Mesela ben o branşımı siz söylediniz, ortopedi ve travmatoloji, aslında yapay zeka en uygun alanlardan birisi. Çünkü bizim elimizde çok fazla görüntü var ve ölçülebilir veriler kullanıyoruz. Röntgenler, MR'lar, tomografiler, hatta yürüme analizleri ve yaptığımız ameliyatlar öncesi planlamalar Serhat Bey. Yapay zeka bize gelecekte bunların daha hızlı analiz edilmesini sağlayacak. Sonuçta hastalarımıza ait datalar, kişisel tecrübe ve arşiv oluşturuyoruz. Bu noktada bir ortopedist olarak ben çok faydalanıyorum. Hastanın bacağının böyle aksını ölçebiliyoruz, kemik yapısını, varsa bir deformitesini ve ameliyat esnasında kullanacağımız implantın pozisyonuna kadar yapay zekadan destek alabiliyoruz. Belki birazdan konuşuruz, robotik cerrahi diye bütün dünyada bir kavram var. Ortopedide de bir kullanım alanı var. Bununla ilgili de konusu gelirse bilgi vermek isterim.
4: Efendim hemen gelsin konusu, çünkü çok yere parmak bastınız. Yani burada insanlar tabii şunu düşünüyorlar, yapay zeka ameliyatı yaptı. Hayır, yapay zeka bir yardımcıdır. Bistri, işte ne bileyim hortum filan, neyse yapay zeka da öyle bir şey değil mi efendim?
5: Kesinlikle. Şimdi Serhat Bey, önümüzdeki yılların en ilginç alanlarından birisi robotik cerrahi olacak. Çünkü bugünkü robotik cerrahi sistemler ağırlıklı olarak hastalarımızı ameliyata almadan önce planlama ve uygulayacağımız işlemin hassaslığı konusunda bize yardımcı oluyordu. Ama gelecekte yapay zekanın bizim robotik cerrahi sistemlerle daha kombine birleşmesiyle beraber hastanın, bu biz individual diyoruz, yani bireyselleştirilmiş tedavisini planlama noktasına, bir hastanın anatomisi, görüntüsü, eklem hareketleri, hatta bu hastanın yaşam beklentisi ve yaşam koşullarını bile biz bazen değerlendiriyoruz. Böylece hastaya biz sadece, yani biz sistemle konuşurken bize sadece protezi nereye yerleştirdiğinden öte, bu hastada hangi cerrahi planı en uygun fonksiyonel sonuçla sağlayabilir mi bile ameliyat kararı verdikten sonra planlamamıza dahil edebileceğiz noktaya gelecek. Bence bu çok önemli bir değişim. Çünkü tıp giderek kesinlikle standart tedaviden, biraz önce söylediğim gibi, kişiye özgü tedaviye doğru ilerliyor. Yani topallayan her hasta aynı şekilde topallamıyor benim branşım gereği, veya muhakkak 150 çıkmış kan şekeri, işte 15'e 8 tansiyon, herkese aynı sonuçları vermiyor ve aynı problemlere neden olmuyor. Dolayısıyla tıpta da artık bireyselleştirilmiş, kişiye özgü tedaviye doğru geldik. Bunu daha da artırarak devam ediyoruz Serhat Bey.
4: Peki efendim, son olarak size şunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin en önemli sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışıyorsunuz. Burada bu kurumların yapay zekaya bakışı nasıl? Mesela dışarıda insanlarla konuştuğumda, mesela ben bir haber yazıyorum, aa çok güzel olmuş diyorlar. Yapay zekadan ben bu konuda yardım aldım deyince herkes böyle, aa öyle mi, yapay zekayla mı yaptım filan diye bir süngüsü düşüyor. Sanki yapay zekayla bir şey yapmak çok ayıpmış gibi. Şimdi o bağlamda kurumların bakış açısını ben çok merak ediyorum. Özellikle sizinki gibi tıbbi bir kurumda hani bir seçenek var ya, yarını yakalamak mı yarını yakalamamak gibi basit iki seçenek var. Bunlara bakış açıları nasıl oluşuyor efendim?
5: Ya bizim kurumumuz Uzun bakışı çok pozitif. Önce onu belirteyim. Ama o reklam olmasın diye oraya çok girmeden şöyle bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Geleceğin hekimliği insan ile yapay zekanın rekabeti değil. Bakın rekabeti değil. Kesinlikle işbirliğinden geçecek. Yani bu çok önemli. Bütün sektörler için ben hakim olduğum sektör adına söylüyorum. Dolayısıyla teknoloji bize daha fazla veri ve hassasiyet sağlayacak. Fakat yine kararı veren, sorumluluğu taşıyan farklı branşlarda bireyler olarak sonuçta hep beraber ülkemiz adına da yapay zekaya dair önemli olumlu gelişmeler olduğunu ben de şey yapıyorum, takip ediyorum. Yani ben bir akademisyen, yani bir profesör olarak acizane günlük yaklaşık 2 saatimi yapay zekaya ayırıyorum. Ama sohbet değil. O işin öbür tarafında çok faydalı şeyler görüyorum. İnşallah gelecek çocuklarımıza, gelecek nesilleri çok güzel günler beklediğini düşünüyorum.
4: Vallahi efendim zaten hani bu tarafla ilgilenmek ilgilenmemek bir seçenek olmaktan çıktı. Artık hani acaba yapay zeka ile ilgilenelim mi diye bir soru artık çok saçma geliyor herkese. Sizin gibi çok değerli uzmanların, profesörlerin, akademisyenlerin bu konuya böylesine yakın gitmesi bana acayip huzur veriyor, gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar bu konuda sizlerle konuşma fırsatı buluruz.
5: İnşallah. Çok teşekkür ederim Serhat Bey misafirperverliğiniz için. Sizlere kolaylıklar, ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Dinleyicilerinize de saygılar, günler diliyorum. Bilmukan.
4: İnşallah efendim. Çok teşekkürler, saygılar. Evet efendim, Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Profesör Doktor Fatih Karahaslan'la konuştuk. Yani Fatih Hocam çok güzel şeyler söyledi. Bu konuları sık sık üstünden geçmemiz lazım. Yani bir profesörün günde 2 saatini yapay zekada neler gelişiyor, acaba bunu nasıl daha iyi kullanırız diye bakıyor olması muhteşem bir şey. Evet, şimdi hemen bir diğer konuya doğru yelken açalım. Yine çok değerli bir konuğumuz var hattımızda. Çok tatlı, dilli, sohbetli bir konuğumuz var efendim. Avukat Görkem Gökçe hattımızda. Merhabalar efendim.
6: Selamlar Serap Bey, memnun oldum.
4: Yayınlar. Saygılar efendim, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Valla sizin gibi değerli insanlarla konuşmak çok önemli. Neden? Çünkü ben hep yayınlarımda söylemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce biz burada... Yani yapay zeka uçan ayılar çiziyormuş, koşan kediler çiziyormuş, işte insan yüzlü bilmem neler yapıyormuşu anlatmayacağız. Bunun ben garantisini ve sözünü veriyorum. Çünkü bu işin felsefesi anlatılmak zorunda. Çünkü o felsefe, o bakış açısı, düşünsel taraf bizi ileriye doğru götürecek. Ama burada en önemli benim bulduğum konulardan bir tanesi sizin gibi değerli zekaya ve teknolojilere açık olan hukukçular. Çünkü o hukuk gelişmeden biz yapay zekayı bir yerden bir yere götürme ihtimalimizi ben çok düşük görüyorum. Buradan başlayalım isterseniz, siz ne dersiniz bu konuda?
6: Doğru, çok teşekkür ederim. Evvela bu fırsatı verdiğiniz için umarım ben de küçük de olsa bir katkı yaparım bu tartışmalara. Hem sizin yayınınıza bir nebze katkıda bulunmuş olmak, hem de toplumsal aslında sizin benim bakış açımızı biraz daha topluma yayabilme çabasıyla denk geldiği için de bu fırsatı bulduğunuz için teşekkür ederim. Ben biliyorsunuz yapay zekayı yoğun kullanıyorum işimle ilgili de hayatta da. Daha fazla tabii mesleki anlamda esas bir anlamlı bir enstrüman oldu. Mesleğim açısından sağladığı imkanlardan da oldukça heyecan duyuyorum. Tabii bir yandan benim verimliliğimin veya mesleki anlamda bizlerin veya benim gibi çalışan avukatlar diyelim, verimliliğin artması toplumun tamamının bundan yararlanacağı anlamına da gelmiyor. Zaten bunları aslında konuşuyoruz. Bir yandan bizler eğer sesini duyurabilecek, sesini duyurma imkanı olan kanaat önderi desem belki iddialı olur ama en azından kendimize kanaat önderi adayı diyelim. Bizler bu imkanın nasıl paylaşılacağını, nasıl kimin nasıl yetişeceğini bu konuda tartışıyor olursak belki o en azından sosyal anlamda da bir katkı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bizim tarafımızda enteresan olan konu şuydu. Benim bu yapay merakım ya konuşmaya başladı. 4-5 yıl oldu hukuki boyutunda tartışıyorduk, eleştiriyorduk ama çoğu teorik tartışmalarda hala birçoğu öyle. Biz bu aşamada ne yaptık? bunlar bir belki fikir verir diye özellikle hani ilgililere, meslektaşlara onu kısacık anlatacağım. Biz benim çalıştığım ekiple birlikte kendimizi böyle bir iyi bir teknoloji okur yazarla kısmen sahiptik ama daha da ileri götürmemiz gerektiğini düşündük ve kendi önce teknoloji okur yazarlarımızı geliştirdik. Bunun tabii başında yapay zeka teknolojileri geliyordu. Bunları daha iyi anlamaya, daha iyi kullanmaya gayret ettik. Eğitimler aldık, eğitimler verdik, tartışmalar yaptık. Yani böyle bir yaklaşık bir yıl önce de kendimizi bir olgunlaşmış aşamaya geldiğimizi hissettik. Bununla birlikte Raydor Institute diye bir kuruluş var. Doktor Taylan Yıldız başlattı, geliştiriyor. Yine bu enteresan gelebilir dinleyiciler onun için.
4: Yakından takip ediyorum. Evet, Taylan hocamı da zaten yayına alacağız bu yakınlarda.
6: Taylan da bu tartışmalarda çok enteresan yani. Zaten o altyapısı şüphesiz yani değer katar, inanıyorum, haddimi aşmadan söyleyeyim ama bu gündemde eminim değer, farklı bir bakış açısı katar. Onun için sevindim. Taylan'ın bu araştırma kuruluşu, Taylan tabii benim arkadaşım olduğu için artık kimse yani Taylan'ın kurduğu bu enstitü de Raydor Institute şu an gelişiyor. İşte, onun sayesinde kendimizi test etme imkanı bulduk. Döndük, eksikleri tamamladık. Tekrar test ettik. Böyle 3-4 kademeli bir aşamada sonunda bir şeyi başardık. Küçük bir adım tabii. Yani bu daha yolun başındayız. Onu da kabul ederek
4: söylüyorum. Ne yapıyorsunuz efendim? Onu biraz açar mısınız? O biraz muğlak kaldı.
6: Bu Raydor bizi tırnak içinde işte aslında olan bir basit bir teknolojik denetimden geçirdi. Testi tabi tuttu. Önce dedi ki bunlar AI okur yazarı dedi. Tamam, o zaten basit. Evet. GPT cimleyi eline alan zaten evet. Okur yazar diyebiliriz. Copilot alan. Neyse artık. Evet. Ondan sonrasında bize daha teknik sorular sormaya başladı. Ben ve tüm ekibim. Ondan sonra üçüncü aşamada daha da zorlaştı bunlar. Biz oralarda artık biraz böyle teklemeye başladık. Ama o aşamaya hakkıyla geldik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Birincisi doğru yani oldukça fazla kafa yorduk. Sorumluluk sahibi yani sorumlu bir şekilde denir mi bilmiyorum ama yani sorumluluk sahibi meslek erbabı olarak bunu ne şekilde kullanmalıyız? Bir kere onu tespit ettik. Bunun işte politikasını yayınladık. Kendimiz sindirmeye çalışıyoruz. Bir de daha önemlisi bence bu da belki bir fikir verir dinleyicilere, ilgililere en azından. Biz bunu şeffaflıkla konuşulması gerektiğinin en azından bayrağını açmamız gerekir dedik. Çünkü ben bu konuşmaları yapmaya başlayalı aşağı yukarı bir sene oldu. O zamanlar şu konuşuluyordu. Ya bize mesela iş görüşmesine Taylan da sağ olsun bana yardım ediyordu. Birçoğunda gelen meslektaşlar diyordu ki aa diyor siz yapay zeka kullanıyor musunuz? Ya bunu acaba nasıl olur, nasıl söyler filan. Ya kullanıyoruz ve bunu şeffaflık içerisinde aktarmadığımız vakit aslında bir izelde bulunuyoruz. Yani bir belki sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. Temel konu buydu bizim dışarı karşı vurgulamak istediğimiz. Biz de bunu yaptık. Evet. Sorumluluk sahibi, meslek erbabı insanlar olarak bunun altını çizelim dedik ki bir örnek teşkil diye. Yani Taylan'la esas yaptığımız, Taylan'ın bize o anlamda önderlik ettiği konu buydu. Dolayısıyla yani kendimiz mesleği, ya şimdi tabii özellikle bizim meslektaşlar, yani herkes kullanıyor, kullanması zaten gayet tabii ama ben bunu kullanıyorum ve şu şekilde faydalanıyorum demediği takdirde kısmen belki işine göre, o anki duruma göre tamamen ya da karşı tarafı yanıltmış oluyoruz. Veya en azından şeffaflık anlamında bir ihmalde bulmuş olur. Biz bunu yaptık. Bunu da üzerine geliştirmeye gayret ediyoruz. İşte Taylan bir yandan Raydor çalışmalarını geliştirirken biz de ona en azından yani toplumsal anlamda belki katkı yaparız diye oradaki çalışmalara katkı yapıyoruz. Onun dışında
4: harika bir şey bu.
6: Pardon, özür dilerim. Buyurun.
4: Estağfurullah. Yok, ben şunu soracaktım. Mesela demin söylediğiniz şeyin içinde böyle çok enteresan bir şey geçiyordu. Yani haber yaparken ya da işte ne bileyim görsel hazırlarken ki görsellerde mesela uçan Trump resmi çiziyor bile olsam ben altına bu bir yapay zeka ile oluşturulmuş resimdir yazıyorum. Bunu bir şey olarak görüyoruz ya da radyomuzda mesela buna çok dikkat ediyoruz. Yapay zekanın seslendirdiği bir metin varsa bu yapay zeka tarafından seslendirilmiştir diyoruz. Ya bu bir aslında hoşluk olmanın ötesinde bir zorunluluk değil mi efendim?
6: Kesinlikle öyle. Biz zaten bunu aslında tartışmaya açmak istedik. Yani muhakkak tartışılıyor ama biraz böyle utana sıkılına da konuşuluyor. Veya hala böyle bu bir sanki meşruiyet tartışması gibi geliyor ama artık bu kapandı. Bir meşruiyet konusu yok bunda. Herkes kullanacak, kullanmayan geri kalır. Yani ABC mesleğin, ha burada şey tartışması var aslında, şimdi zaman zaman sohbet imkanı buluyoruz. Efendim işte bazı meslekler kaybolacak mı? Ya kaybolabilir yani, bunu ne yapalım şimdi? Kapitalist dünyanın şeyi bu. Yani dönüp şimdi şeye, yine konuştuğumuz gibi biz yani o şeyleri mi konuşacağız şimdi? Donlokları, Rusoları filan tartışmak lazım. İşte toplum düzenini konuşmak lazım. Alıp onu bir de bir adım daha da hatta geri gidip işte Darwin'leri bilmem türleri, şunları bunları konuşuyor olmak lazım. Ya yani çok derin bir tartışma. Ve bence zaten siz de aslında benim anladığım, sizin de o anlamda çok haklı olarak bana göre bir şey aslında öncüsü olduğunuz tartışma. Ya bu gündelik konularda aslında şey, magazini konuşalım, aramızda şaka yapalım ama esas konu bizler gibi, eğer biz şey kabul ediliyorsak, yani toplumda bir konuşma mecrasına sahip, en azından sizler öylesiniz. Bu kişilerin, bizler gibi diyeyim, kanaat önderi veya adayı olan kimselerin bu işin aslında felsefi boyutunu tartışıyor olması gerekir ki tıpkı bugünün toplumsal düzeni kurulduğu gibi demokrasi, işte o şeyler, bilmem Sokratlar, şunlar bunlar birkaç bin yıl önce konuşmaya başladığı gibi, ondan sonra işte gerçekten öyle, Magna Carta 13. yüzyılda bilmem ne oldu, 18. 17. yüzyılda aydınlanma oldu, işte Fransız İhtilali falan, öyle bir süreçten geçmesi lazım. Belki binlerce yıl, yüzlerce yıl değil ama yüzlerce, binlerce tartışma yapılması gerekiyor. Üstüne ki rafine bir görüş ortaya çıksın. Çünkü şey çok önünde gidiyor, farkındasınız işte. Trump bilmem neyi yaptı, onun peşinde gidiyor insanlar. Aslında yanlış yöne bakıyoruz. Veya işte şey diye haberler çıkıyor. Yani siz sık sık görüyorsunuz. Bilmem nere araştırma yaptıktı. Halbuki sizi takip ettiğinizi de biliyorum ben. Ya şeylere esas almak lazım. Ne bileyim, Harvard Data Science Review ne diyor? Şey yapıyorlar. Kesinlikle. Gerçeği gösteriyorlar. Ya rafine bilgi orada. Evet. Yapay zekaya ahlak öğretelim diyoruz mesela, böyle tartışmalar var. Peki oradaki işte başarıyı nasıl tartışıyoruz? Sisteme kar mı, artı ne demek o, verimlilik mi kazandıracak filan gibi böyle bir sürü tartışma var. Dolayısıyla bana göre dönüp aslında şeye bakmak anlamlı. O beni biraz aşıyor tabii, yani işte bizim bilgimiz biraz şey, sonu toplum sözleşmesi, bizden daha önce şu türleri, bu türleri filan, entelektüel birikim o kadar. Dolayısıyla ama ya benim en azından önereceğim veya yani haddimi aşmıyorsam yapacağım çağrı, sözünüzle paralel aslında dönüp bunu gerçekten böyle sosyolojik boyutuyla, ya teknolojisi anlamak zor değil bunu. Zaten hepimiz mecburen işte içinde yaşıyoruz artık. Ondan önce çok bir şey yok. Yani bilinç sahibi mi olacak, ahlak sahibi mi olacak, kendini geliştirme, nereye gideyim, olacak mı işte, görünüyor yani. O tartışmada bence bir şey yok. Veya dinlediğiniz gibi bugün işte uçan ayı da çiziyor veya yüzen kedi de çiziyor. Yarın da ayısını çizecek yani. Bu kadar yani. Bunu kabul edeceğiz. Veya işte dün mutfak robotu alıyorduk, bugün evimizde temizlik robotu olacak. Var benim işte evde dolaşıyor, sizde de vardır muhtemelen. Yani o da biraz...
4: Bende yok, ben bizim ev onlara yetmiyor, biraz dar geliyor. O yüzden de öyle bir robot kullanmıyoruz biz evde. Ama ben... şunu merak ediyorum ben. Mesela sizin açınızdan baktığımızda, sizin esas uzmanlık alanınız olan hukuk tarafından baktığımızda, hukuken bu dünya, bu Türkiye yapay zeka ile kucaklaşmaya hazır mı? Yani biraz yapay zeka hızlı gitti diye düşünüyoruz ki aynı şekilde Anthropic'in CEO'su ya da eski CEO'su çıkıp şey diyor. Ya biraz yavaşlamalıyız diyor. Çok hızlı gittik diyor. Şimdi çok hızlı gitmeyi teknolojik olarak anlarım ama hukuki olarak hızlı gitmemiz, hukukun çok önüne geçmemiz. Hani her şeyde hukuk önden gitmez. Bazen hani konular önden gider, hukuk ona yetişir ama çok da fazla hukukun önüne geçmek sanki bu dünyaya o ciddi bahsettiğimiz felakete doğru götürür gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
6: Şöyle, bu yine şeye dönüyor aslında. Teknik bir hukuk tartışması değil, yine sosyoloji konusu, yine belki felsefe konusu veya işte toplumsal bilimler, yine öyle. Şimdi bunu kontrol edecek bizim mekanizma elimizde. Ne bu mekanizma? İnsan ahlakı. İnsan ahlakı, yani bunu alıp geliştiren, kullanan, kullanmaya teşvik eden, aracılık eden, satan, işte donanımını kuran, yazılımını bilmem geliştiren herkes insan değil mi yani? Hadi tamam, bunların yine şu anda en azından kontrolsüz bir güç yok. Dolayısıyla bunu zarar vermeme esasında, kapsayıcılık esasında, adalet, güvenlik, böyle temel konular çevresinde sınırlandıracak olan da bireyler. Yani dönüp şeye bakmayalım burada. Ya teknoloji kendi başına durmuyor ki orada. Yani onu bir tırnak içinde bilim sahibi haline getirsek bile bir kontrol etme yeteneğimiz var. Ha bu şeye gidiyor. O da yani bambaşka bir tartışma yine. Bu da şeyleri de konuşacağız. Dostoyevski'leri de konuşacağız. Yani şimdi veya işte şeyleri konuşuruz. Bu şey, Hatta'nın kitaplarına falan konuşuyor olmamız lazım. Ya insanın özünde şey var ise, tırnak içinde nasıl diyeyim, kötülük var ise, ahlaksızlık var ise, bunu biz tutup şeye atfetmeyi çok anlamlı bulmuyorum ben. Teknoloji bilmem ne mi yapacak? Ya teknoloji olmadan da yapıyordu insanlar birbirine. İnternet gelince nasıl ki işte dark web gibi aslında hala benim aklım almayan böyle kara bir dünya oluşabildi ve onun etrafında bizim bilemediğimiz bile eminim unsurlar vardır. Aynı

0: sorumluluktan kurtarır mı efendim hukuki olarak?
1: Kurtarmaz elbette. Tabii ki kurtarmaz. Zaten tam olarak bunu söylüyorum. Kurtarmamalı. Yani sizin esas sorunuza gelince zaten ben birincisi şeyi söyleyeyim. Yani ki bunu da açık yüreklilikle söyleyeceğim. O saydığımız büyük büyük şirketlerin en azından bir kısmına yeri geldiğinde çoğuna doğrudan dolaylı iş yapan birisiyim. Bunu gurur duyuyorum. Altını çizerek söylüyorum. Ama bir yandan da onların dünyası bizden farklı. Bunu da kabul etmek lazım. Böyle milyar dolarlık bir dünya yönetiyor. Dolayısıyla onlara anlık açıklaması bu kişisel bir şey değil. Bence ahlaki bir konu bile değil. Bazen bir şey açıklamak zorunda kalmıştır. Bazen bir şeyi biraz tırnak içinde manipüle etmek zorunda kalmıştır. Bunu da çok dikkate almamak lazım bence. Yani şeyler işte ismini tek tek saymayalım da o liderler, bu konunun liderleri, o konunun sermaye anlamında da teknoloji anlamında da sürükleyicilerinin her söylediğini böyle anlık bence o kadar dikkate almamak lazım. Onlar biraz piyasayı ve ben kötü niyetli olduğunu da sanmıyorum ama işte hani oradaki dengeleri, devletleri biraz şöyle yapayım diyebilir. İşte NATO'yu biraz böyle yapabilirim. Öbür tarafa biraz şöyle boncuk dağıtayım falan diyebilir. Yani dolayısıyla ben onları o kadar esas almıyorum. Yani biz de aldı başını gidiyor. Zaten gidiyor canım. Yani bizim bunun kimsenin açıklamasına ihtiyacımız var mı? Şimdi Elon Musk dedi diye başka bir şey mi değerlendireceğiz? Hayır. Dolayısıyla o kısma katılmıyorum. Yani daha doğrusu şöyle katılmamak diye bir şey söz konusu değil mi? Yani öncelik bu olmamalı bence. Ondan ziyade şöyle bir konu var. Hukuk zaten her zaman teknolojinin arkasından geliyordu. Ben 16-17 yıldır sadece aşağı yukarı yani %90 vaktimin hukuki anlamında mesaimin %90'ı teknoloji işlerine gidiyor. İşte biz şeyle başladık. Evet. O balonuyla başladık aşağı yukarı.
0: Evet.
1: Başka şey geldi. Başka şey yok. 3.0 teknoloji, 4.0 teknoloji bilmem ne öyle gitti. Bu konuya vaktimin yani çoğunu vakfetmiş birisi. Hukuk her zaman arkadan geldi. Burada da arkadan geliyor. Ha, dönüp şeyleri yapmak lazım. Temel konuları yani mesela şeyi andırıyor bana. Uzayı nasıl kullanalım tartışmasını andırıyor. Uzay hukukuyla ilgili benim kitabım var. Ondan şimdi dinleyicileri sizi. Uzayı kullanalım diye işte 1950'lerde 60'larda başlayan tartışmalar ve uluslararası anlaşmalar uzayı biz barışçıl amaçlarla kullanalım felsefesinden temel kuralından dışarı çok öte gidememiştir. Onun ötesine gidenler de çok uygulama alanı bulamamıştır. Niye? Bazı devletler taraf olmadı, bazıları keyfi uygulamadı, şudur budur. Dolayısıyla bence aynı noktadayız. Yapay zeka da o anlamda belki o gündelik teknolojik gelişmeleri değil ama uzayın nasıl işte kullanılır, uzaya gitme de bu anlamda bir teknolojik gelişme kabul edersek, oradan nasıl fayda ya işte oraya uydular gönderme falan bunu kabul edersek ona benziyor bence. Ya biz dönüp şeyi konuşmalıyız ya, bunu devletler, toplumlar, önce tabii devletlerin herhalde sonra uluslararası kuruluşları şunu demesi lazım. Yani biz tabii, bunu tabii ahlaki çerçeveye nasıl sokacağız? Temel konu bu. Yoksa şey düzeyine giderse işte o bilmem ne dedi sana mesela bizde çok konuşuluyordu. Şimdi Allah'tan geçti ben de hakikaten yoruldum ya. Aynı şeyi döne döne anlatmaktan. Yapay zeka bir şey dedi sana sen de müvekkile söyledi. Ya böyle bir ciddiyetsizlik olur mu canım? Yani hani bunu tartışacak bir şey yok elbette yani bunu... Yani bunu konuşuyor olanlar da yani gerçekten kusura bakmasınlar. Belki 2-3 sene önce konuştu da şu an bunu konuşuyorsak sizin dediğiniz şeye benziyor. İşte ayı uçtu, kedi müyüne benziyor yani.
0: Evet.
1: Orada biraz daha şey yani bekleyeceğiz. Ona kategorik bir çözüm yok. Yine biz sizle şeyi tartışırız yani. Felsefe ahlak konusuna döner yani işte etik konusuna döner. Bu cevabı orada.
0: Ben sizin yani çok fazla vaktiniz olmadığını da biliyorum. O küçük yani kızınızı da yanaklarından öpüyoruz. Onu alacaksınız biliyorum. Onun için de son olarak size şunu sormak istiyorum. Mesela Amerika'da Kongre yapay zekayı yakalamaya çalışıyor gibi bir haber gördüm. İçinde şöyle enteresan bir şey gördüm. Bakın haberde diyor ki bu demokrat temsilci Don Beyer yapay zekayı anlamak için her milletvekilinin bilişimci olması gerektiğini savunuyor diyor. Ve adam 76 yaşında makine öğrenimi alanında yüksek lisans yapmaya başlamış. Yani sırf bunu daha iyi anlayıp hani bunu kanunlara dönüştürebilme adına. Yani mesela işte Cumhuriyetçi temsilci Jay Obernolte varmış. O da mesela yapay zekalarında yüksek lisans şeyine sahipmiş, derecesine sahipmiş. Evet. Oradan yeni bir şeylere bakıyormuş. Şimdi hal böyleyken mesela ben Türkiye'deki şeyin kompozisyonuna baktım. Yapay zeka komisyonunun kompozisyonuna baktım. İçinde bir tane bilgisayar mezunu hocamız vardı. Bir tane. Yani geri kalanlar farklı dallardandı. Tamam farklı dallar olması çok güzel ama bir tane de olmamalı sanki gibi geliyor bana. Yani bu işlere biraz daha işin içine girip orayı anlayarak kanun, kararname, regülasyon falan çıkartmak gerek gibi geliyor bana. Yani hukukçu olmayan birinin hukuk çerçevesi çizmesi

0: çalışması gibi bir şey olmaz mı efendim bu?
1: Ya doğru, şey diyorsunuz zaten, o CNN sanırım açıklamıştı güncel bir anket, ABD vatandaşların işte %80 küsürü yapay zeka geliştirme hızında endişe duyuyormuş, %80 işte şuna böyle bakıyormuş, ama ya, iyi de konuşuyordu size. Yani mesela Bernie Sanders ile şey bir araya gelip neydi o, Steve Bannon miydi? İşte Trump bunların başında bir şey düzenleyici rolü görüp bunlara önderlik edebiliyor. Aynı şekilde ben de şeyi konuşuyorlar ya, bunlar sindirmişler. Biz hala o, şunu kastediyorsanız ona da katılıyorum büyük ölçüde. Eğer ya biz toplum olarak veya işte bizim toplumun idarecileri bunu sindirip, bunu anlayıp, bunu teknolojisinin okul yazarlığını idrak edecek düzeyde bilgi sahibi olmadıkları vakit zaten yine problem var. Yine bizi o temel felsefi şeylere götürüyor aslında. Yani orada tabii
0: Evet.
1: başka tartışma da olabilir de işte o bürokratların belki ehliyeti tartışma öyle gelir filan. Ya
0: Evet.
1: orada da gerideyiz şüphesiz. Ondan öte ya şüphesiz gerideyiz yani. Amerika gibi bir devletin o sermayenin hızını o anlamda yakalayamaması düşünülemez. Trump zaten böyle bir lider, yani sevebiliriz,
0: Tabii.
1: sevmeyebiliriz.
0: Tabii.
1: Ama yani öyle bir lider, dolayısıyla Amerika'yı o yönde sürüklüyor.
0: Yani yapay zekayı tepeye koydu Trump. Yani Çin'le
1: Koydu,
0: yapacakları en
1: koydu. Evet,
0: önemli
1: işte yeni
0: karşılaşma,
1: açıklama yaptı.
0: konfrontasyonu olarak koydu.
1: Evet. Yani böyle olması lazım zaten. İşte herhalde o Çin'le yine görüşmelerin de bir kısmında geçiyordu herhalde. Ben şeylerde böyle alt yazılarda falan gördüm, ama yine o gündemde olan bir konuyu tahmin ediyorum.
0: Tabii canım,
1: Dolayısıyla
0: tabii. Yapay
1: bunlar
0: zeka en çok
1: sindirirken...
0: konuştukları konu oldu bir araya gelmelerinde. Yani şuna gelmek istiyorum efendim. Mesela Kongre, Amerikan Kongresi eleştiririz. İşte onlar da çok cahil bilmem ne filan deriz. Ama mesela şey yapmışlar. Üç temel yol belirlemişler kendilerine. Birinci seçenek olarak mesela ileri modeller için test ve güvenlik şartlarını doğrudan federallerle belirlemeyi düşünmüşler.
1: Doğru.
0: İkincisinde eyaletlerin farklı kurallar koymasını sınırlandırıp tek bir ulusal çerçeve koymayı düşünmüşler. Bence Trump'ın yaptığı tek doğru şeylerden bir tanesi de bu. Üçüncüsü de teknik ayrıntıları tek tek düzenlemek yerine yapay zeka şirketlerine sistemlerinin yol açtığı zararlardan hukuken daha açık biçimde sorumlu tutulmasını istemişler. Yani şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakın bunlar hani böyle kafasını kaşıyarak bulunacak şeyler değil.
1: Değil.
0: Üstünde çalışılması gereken şeyler. Yani ben acaba diyorum, Türkiye'de bu konuda gerçekten bu minvalde çalışabilen insanlar var mı? Çalışanlar var mı? Yoksa biz yine işte ne bileyim İsviçre kanunlarını aldığımız gibi bunları da hop Amerika'dan alıp yolumuza devam mı edeceğiz?
1: Evet, ya şöyle var tabii, işte bizim konuştuğumuz, yani sizlerin fikri alması lazım gayet tabii. Doktor Taylan Yıldız'ın gayet tabii fikri alması lazım. Bizim yani teknik
0: Evet.
1: üniversitelerimiz var. Umarım eskisi gibi şeydir, verimlidir. Ama yani şüphesiz çok ciddi akademisyenlerimiz var. Özellikle teknik tarafta işte ODTÜ'sü var. Burada belki eminim yani o anlamda eşdeğer katkı yapacak birçok akademisyenimiz var. Bir kere bunların daha iyi olması lazım. Şeye katılıyorum tabii. Yani şu an öyle bir hazırlık var mı? Yok. Ya benim gördüğüm yok. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz?
0: Yok
1: Yani
0: değil mi?
1: konuşmalar var. Biz şeyde kaldık biraz da, o da yani o şey açıklama neydi şimdi, ismini unuttum ya. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir iki tane arka arkaya, birisi şeydi, birisi teşviklerle ilgiliydi, diğeri de işte teknoloji üssü olmayla ilgili bir program vardı 3-4 ay önce,
0: Evet, evet, evet,
1: muhakkak
0: evet,
1: geçti.
0: evet, evet, evet.
1: Orada birinde
0: Uzun
1: böyle
0: uzun
1: bir yeni madde,
0: anlatmıyorum
1: ha bir de şey vardı galiba, orta vadeli programda da bahsi geçti, şey yazıyor yani o 1,5 sene evvel yapay zekaya işte biz böyle bir şey açıklamayı yazalım dese 4 madde varsa aynı şeyi yazıyor. Bir de sanırım zaten 6 ay önce çıkan şeyler de paraleldi. Ben öyle biraz özet almaya çalışmıştım. Ya yeni bir
0: da.
1: şey
0: Evet.
1: var mı
0: Evet.
1: gözüyle bakınca yok. Çığır açan
0: Yok,
1: bir şey var
0: yok.
1: mı? Yok. Şimdi Trump çıkıp şey diyebiliyor. Bu arada Trump da kaç yaşında? 80 yaşında falan değil mi yani? Ona da
0: Tabii canım, geldi o doğruları
1: ona da bir
0: tabii.
1: kredi pay vermek lazım. AI diyor işte, süper zeka mı diyor, süper şey intelligence mı diyor, süper zeka diyor filan, yani enteresan açılımlar var orada. İşte süper zeka mutabakatı mı diyorlar şimdi, Türkçe haberlerde öyle
0: Evet,
1: geçiyor
0: evet.
1: galiba.
0: Ya işte benim
1: Böyle.
0: oradaki sıkıntım şu efendim. Dünyada insanlar bir yerlere doğru gitmeye çalışırken ve
1: Evet.
0: bu işlerde bilen insanları bir yerlere götürmeye çalışırken, mesela
1: Evet.
0: Türkiye'de bir belediye başkanı, ne bileyim, Doktor Taylan Yıldız kalitesindeki bir adama internetçi çocuk deyip küçümseyebiliyor. Olay bu dünya, böyle bir dünya olduk biz. Ben o yüzden çok geriliyorum.
1: Çok acı, çok acı. Tabii. Yani gerçekten öyle. Orada maalesef gerideyiz. Yani şeyi ben anlarım bu arada. Politik tavırları ve hatta yani katılmaya da biliriz işte. Bizim bakış açımız birçok maalesef hani idareciyle örtüşmüyor, ama bize tabii kabalık etme veya işte birbirini... küçümseme hakkı vermiyor yani. O Tayland.
0: Ya bakın küçük mesela beni bir yani şey
1: bize de o zaman
0: meslek büyüklerim yani şey meslek büyüklerim gelip beni küçümseyebilir daha... efendim. Benden çok daha fazla bu işi yapmış olan insanlar. Yok, yani küçümseme demeyelim de eleştirebilir şey yapabilir.
1: Küçümsemezler, değer verirler, takdir ederler. Şurada yanlış derler.
0: Hayır bir şey yapar. Hay eleştirebilirlerdi ama ne bileyim yoldan geçen bir adamın birisini işte ne bileyim yıllarca Amerika'da bilmem ne üniversitesinde okumuş yıllarca bu konuda şunları yapmış birisine.
1: Stanford'da kaç işte doktora yaptı o yıllarda?
0: Evet yani Stanford'dan gelmiş bir adamı internetçi çocuk hani mahallede böyle abi biz eve bilgisayar alacağız ne alalım dediğimiz adama dönüştürmeye çalışması bana çok acayip geliyor. Ve biz bu ülkede hep birlikte yapay zekayı yüksek teknolojileri bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ve nasıl getireceğimizin içinden ben bu yüzden çıkamıyorum.
1: Bence
0: evet, işte neyse. Bol bol kulaklarını çınlatmış olduk Taylan hocamın da.
1: Taylan artık şey, söz hakkı var. Artık doğal şey.
0: Evet. Onun her zaman burada hakkı var bu arada. Her zaman söz hakkı var.
1: Tamam, çok naziksiniz. Ben de şey, ya ben iletmiş olayım, vesile olmuş olayım. Yani katılıyor büyük ölçüde. Bence de şey, yani bizler en azından biraz daha yani o politik tartışmalara girmeden ben kendimi de öyle yani sosyal endişelerim var, toplumsal endişelerim var. Bunu açıklamaktan da korkmam. Ama bu başlıklar altında bence biraz da bizim bu konuşmalarımız gibi yani nötr, objektif tartışmalara açık olmamız lazım. Bizim de şeyi söyleyeyim yani laf lafı açtı oraya geldi. Bizlerin de bu arada konuyu bence en azından nispeten böyle teknik konularda nispeten ya toplumu tümünü ilgilendiren konularda daha şeffaf, daha açık yürekli, daha böyle objektif konuşuyor olmamız lazım. Bunda en azından fikir olarak bir şey paylaşmış olmak isterim.
0: Vallahi sizinle sohbet süper. Biz bunu burada kapatmayalım. Yani bugünü burada kapatalım ama bunu burada kapatmayalım. Sizinle sık sık bir araya gelip bunları konuşmayı çok isterim efendim.
1: Ben de öyle çok memnun olurum. Başka bir şey, başka bir katkı yapabileceğim bir şey var mı? Elene
0: vallahi
1: 8 dakika var.
0: Bugün için hiç dediğim gibi kızınızdan size alıkoymayalım. Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyelim efendim.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Saygılar. İkalesine selamlar, herkese başarılar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Evet, avukat Görkem Gökçe ile konuştuk. Böyle her telden, her dilden birazcık böyle her tele uzanarak konuştuk ama yani zaten bu konu böyle bir konu. Yani biz kapılar açalım, bu kapıları da teker teker kapatmaya çalışalım. Mesela az önce Görkem Bey ile konuştuğumuz konular kapsamında benim bilmesini istediğim mesela şöyle bir şey var. Amerika'da bilgi edinme özgürlüğü yasası var bu arada. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de ama bilgi vermiyorlar. Bunlar şirketlerin özel bilgisidir falan diyorlar. Şirketler devlet şirketi olsa da size bu bilgileri vermekten imtina ediyorlar. Ben bunları defaatle yaşadım. Yani benim şeyimi açsanız, bilgi edinme isteklerimi açsanız buradan aya yol olur. Neyse. Şimdi Amerika'da bu bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında yapılan taleplerin en tartışmalı kısmı verilen belgelerin kendisi değil, belgenin üstünde kapatılan siyah bloklar. Yani gizli bilgiler var deyip onları kapatıyorlarmış. O federal kurumlar kişisel verilerden işte ulusal güvenlik bilgilerine kadar yasada tanınan istisnalar nedeniyle bazı bölümleri saklıyorlarmış. Bazen belge geliyor size böyle üstü simsiyah. O satır kapanmış, bu satır kapanmış. Bakacak bir şey yok. Şimdi işte İç Güvenliği Bakanlığı buna bir çözüm bulmak için yapay zekayı kullanmış ve buna yapay zekayı görevlendirmiş. Diyor ki haberde Gümrük ve Sınır Koruma Birimi Google'ın yapay zeka makine öğrenmesi araçlarını kullanıp bu bilgi edinme özgürlüğü kapsamında o görevlere dair hangi bilgilerin karartılması gerektiği konusunda öneriler sunmayı başlamış. Ve artık bu karartma kararlarını, sansür kararlarını insanlar değil yapay zekalar karar verecekmiş. Yani sistem bir öneri üretecekmiş, insanlar çalışan dosyayı gözden geçireceklermiş ve talep sahibinin doğru bilgiye ulaştığına emin olmaya çalışacaklarmış. İşte bu gibi şeyler mesela bizim bunları tartışmamız gerekiyor diyorum ya. Yani mesela şimdi bakın yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zeka işte ekonomisinden konuşuyoruz. Bu şu ana kadar çıkmamış bir ekonomi. Şimdi size o ekonomiyi şöyle özetleyeyim. Yapay zeka öyle bir şey ki ya bir ya sıfır olacaksınız o esas gün geldiğinde. Ortada böyle 10 tane süper yapay zeka şirketi olmayacak bence. Bir tane çok büyük şirket olacak, bir de onun yancıları olacak diyelim. Yani bir kişi buradan çok büyük parsayı götürecek. Şimdi bir kişinin buradan çok büyük parsayı götürme ihtimali yüzünden herkes oraya verebileceği en fazla, yapabileceği en fazla yatırımı yapmaya çalışıyor. Yani ikinci olan 10 kazanacaksa birinci olan 1 milyon kazanacak gibi durum var orada. O 1 milyona ulaşmak için herkes inanılmaz para aktarıyor şu anda. Bu inanılmaz para aktarmalar bir vaat yarışına da dönüştü. Ponzi mi dersiniz buna, ne dersiniz bilmiyorum. Ama müthiş bir vaat yarışına dönüştü. Bu vaat yarışı içinde insanlar diyorlar ki benim hisselerimi al. Bugün onu alıyorsan, bana verdiğin para sayesinde ben o doğru yere ulaşırsam senin hisselerin ondan 1 milyona çıkacak. Ve herkes bu motivasyona trilyonlarca dolar yatırdı Amerika'da yapay zeka şirketlerine. Şimdi insanlar trilyonlarca para yatırdıktan sonra, yani bir yapay zeka şirketinin, bir yapay zeka uygulamasının böyle hop biri deyince çıkması mümkün değil. Öyle olmuyor bu işler. Yavaş yavaş güvercin adımlarla gidiyor. Böyle tık tık üstüne koyarak gidiyor. Ya bir anda size o esas uygulamayı getiremeyecek bu. Ama insanlar para yatırdıkları için tedirginler. Bir de şirketlerin durumuna bakıyorlar. Şimdi o şirketler sürekli geliştiriyor ya. O oraya yatırdıkları trilyon dolarları sizin, benim yapay zekaya ayda işte 10 dolar, 20 dolar, işte ne bileyim bazılarının 200 dolar vererek o parayı kapatmasına imkan ve ihtimal yok. Biz öyle bir 2 trilyon dolar sübvanse edemeyiz. Bütün insanlık bir araya gelsek edemeyiz. Sabahtan akşama kadar yapay zeka kullansak oraya para yatırsak yine sübvanse edemeyiz. İşte o yüzden de böyle bir şey doğdu. Acayip bir yarış doğdu ve hummalı bir şekilde işte işin etiği, ahlakı, mantıklı bakış açısı filan, onların hepsini kenara ayırdılar ve deli gibi yapay zekayı daha kuvvetli olmaya doğru götürüyorlar. İşte o yüzden Anthropic'in, OpenAI'ın, Google'ın yetkili kişileri bir araya girip abi biraz yavaşlatalım dediler. Bu tabii şey gibi yorumlandı. Adamların parası bitti, yavaşlatalım diyorlar. Hayır, hayır. Çok hızlı gidiyor şu anda ve hızlı giderken bir şey, bunu geliştirmeye, bütün enerjinizi geliştirmeye harcarsınız. Hızlı giderken kimse etiği düşünmez, insan haklarını düşünmez, ahlakı düşünmez, gelecekte başımıza güzel şeyler, kötü şeyler ne gelebilir muhasebesi yapmaz. Hızlı gitmek böyle bir şeydir. Araba kullandığınızı düşünün. 70'te giderken arkadakine bakarsınız, sağınızdan araba geliyor mu diye bakarsınız, önünüzdekine bakarsınız, sinyalinizi düşürürsünüz. Ama 270'te gidiyorsanız bunların çoğunu yapmazsınız. 270'te kimse arkasına dönüp bakmaz, sağında ne oluyor diye bakmaz. O bir takım şeyleriniz kapanır. İşte yapay zekalara tam olarak böyle oluyor. İşte yapay zekayı bugüne getiren şeyi, oradaki işin tamamı borç yükü üstüne kuruldu. Şu anda bugüne yapay zeka geldiyse, bizim elimizin altında bir sürü bir şeyler varsa, borçla harçla olmuş bir şey bu. Şimdi CNBC bir rapor aktardı, JP Morgan'ın tahminini aktardı. 2030 yılına kadar yapay zeka bağlantılı şirketler ve veri merkezleri projelerine 1 trilyon dolarlık borç ihraç edilebilir diyor. Bakın paraya bakın, 4.1 trilyon dolar. Tamam, biz ülkemizde 20 milyar doları mesela fonlara falan böyle çok verebiliyoruz. Biz o anlamda çok zengin bir ülkeyiz. Ama burada bahsettiğimiz paralar 4.1 trilyon dolar. Mesela Amerika'nın 10 yıllık tahvil getirisi %5'in üstüne çıktığında yeni borçlanan şirketlerin yatırımcıyı çekebilmek için daha yüksek faiz ödemesi gerekiyormuş. Mesela Amazon, Microsoft, Google, Meta gibi işte yatırım yapılabilir kredi notuna sahip devler için bu yük daha yönetilebilir bir durumda, ama işte ne bileyim borç batağındaki daha küçük şirketler iyice dağılmış durumdalar. Yani giderlerini azaltmaya çalışıyorlar, bir yandan hızlarını düşürmemeye çalışıyorlar. Dünya çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Bakın yani yapay zekanın tehlikesi Terminatörler ya da işte benim bizi işsiz bırakması vesaire değil. Bizim daha yakınımızdaki, hani o şey vardı ya, filmde de vardı, Clear and Present Danger, yakın tehlike. Bize en yakın tehlike, şu andaki en mevcut tehlike, bu borç batağında yapay zekanın vaatlerini yerine getiremeyip ekonominin bir anda tepe taklak aşağıya doğru gidiyor olması. Çünkü ekonomi bir kere o merdiven etkisiyle tepe taklak aşağıya doğru düşmeye başlarsa bunu yapay zeka da kurtaramaz, Süpermen de kurtaramaz. Hiçbir Marvel kahramanı da kurtaramaz. Yani çünkü çok birbirini takip eden şeyler. Bu dünya işte ne bileyim 2000'de 1990'larda küresel ekonomik krizlerden geçti. Çok acı geçtik. Çok acı geçtik. Yaşı yetenler hatırlayacaklardır. Nasıl acı geçtiğimiz o şeylerden. Ben bunların hepsinde bir yerde çalışıyordum ve hep kırılgan yerlerde çalıştığım için, çünkü gazeteciydim. Kırılgan yerlerde çalıştığım için hep bunun sopasını yedim. O her krizde bir sopa yedim ben. Ama işte yeni dünya da bunlara gebe ve bunu yapay zeka getiriyor. Ve yapay zekanın bence ilk önce konuşulması gereken sıkıntılı tarafı ekonomiye verdiği vaatler ve bu vaatlerin yerine getirilme süresi. İşte bunları konuşmaya başladığımızda, ekonomistlerle bunları tartışabilmeye başladığımızda başka bir şey olacak. Şu anda evet ya, yapay zeka bizi ısıracak, yapay zeka bizi yiyecek falan, onlar başka bir şey. Efendim, programın sonuna doğru geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçlarından diyelim ve YouTube kanalından. Arka tarafta Abba'yı duyuyorsunuz efendim. Hadi bir Abba'yla hepinize veda edelim. Yarın aynı saatlerde yine yapay zekayı daha detaylı konuşmak için burada olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
4: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Zülfikar Doğan yeni bir Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayım. Ankara stüdyolarımızda bugün bir konuğumuz var. Bürokrasi deneyimiyle ekonomik kurumlardaki uzun süre yaptığı görevlerle yurt içi ve yurt dışındaki Türkiye'yi temsil görevleriyle tanınan bir isim Sayın Coşkun Cangöz. Aynı zamanda Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı Maliye ve Para Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü şu anda. Hazinenin Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görevini uzun süre üstlendi. Daha sonra Dünya Bankası'nda, Londra'da görev yaptı Sayın Coşkun Cangöz. Bugün bizlerle birlikte olacak ve ekonominin gündemindeki sıcak gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Tabii biliyorsunuz öncelikle Türkiye'nin ana gündem maddelerinden bir tanesi. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Beştepe'de bir toplantı düzenlendi ve toplantıdan sonra yapılan açıklamada bazı adımların atılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu adı altında bir kurul oluşturuldu. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kararı alınan fonlarla ilgili hangi adımların atılacağını belirledi. Bu konuda bir sunum yaptı. Diğer taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yine soruşturmayla ilgili süreçleri yürütmeye devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiği açıklandı. Bu konudaki soruşturmayı özellikle işin kamu ve bürokrasi ayağındaki aksaklıkların soruşturulması için Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Ancak tabii şöyle bir handikap vardı orada. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aynı zamanda Borsa İstanbul'da da yönetim kurulu üyesi, bir anlamda bir çatışması söz konusu olabilirdi. İşte bu yüzden de Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu bugün görevinden ayrıldığını, Borsa İstanbul'un görev, yetki ve sorumluluklarını bıraktığını açıkladı. Soruşturmayı daha bağımsız ve tarafsız yürütmek için. Evet Sayın Coşkun Cangöz, öncelikle hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, daha önce ekonomi gazeteciliği yaptığımız dönemde bürokraside sık sık bir araya geliyorduk, konuşuyorduk, tartışıyorduk. Güçlü ekonomiye geçiş programı sırasında hazinede sorumluluk üstlendiniz. Sonrasında kamu finansmanı konusunda ciddi görevleriniz oldu. Dünya Bankası'nda Türkiye'yi temsil ettiniz. Bu fon kriziyle başlayalım diyorum. Türkiye gerçekten son bir hafta 10 gündür bununla yatıp bununla kalkıyor. O zaman Sayın Derviş'in Türkiye'de yürürlüğe koyduğu reformların en önemlilerinden bir tanesi özerk ve denetleyici kurullardı. Gerçi sermaye piyasası kurulu çok daha eski, banker krizinden sonra rahmetli Turgut Özal'ın ve Kaya Erdem'in en azından bu konuda bir kurul oluşsun diye ve bizim İsmail Türk hocamız, Mülkiye'den hocamız ilk başkanıydı sermaye piyasası kurulunun. Gerçekten bu kurulun Türkiye'de sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi ciddi işlev görmesi amacıyla kurulmuştu. Ancak şimdi hep şöyle bir eleştiri var. İş bu noktaya gelene kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu neredeydi? Sermaye Piyasası Kurulu neredeydi? Borsa İstanbul'un kendi çatısı altında işte Merkezi Kayıt Kurumu var. TEFAS dediğimiz elektronik fon işlemlerinin yapıldığı dijital piyasanın gözetim ve denetim var. Bütün bunlar durdu 9-10 ay sonra böyle bir 455 bine yakın mağdurun ortaya çıktığı bir tablo söz konusu. Bir de tabii bu işin siyasi boyutları yavaş yavaş ortaya çıkmadı. Bir takım siyasilerin de bu fonlarda alıp satım yaptıkları, ciddi kazançlar elde ettikleri. Peki siz en azından bürokrasinin süzgecinden geçirerek uzun yıllarda hazinede bu konuda yetkili ve sorumlu görev yapmış bir kişi olarak gerçekten kamu bürokrasisinin bu konuda atması gereken adımlarda bir ihmal, bir sorumsuzluk söz konusu mu? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir vatandaşın mağduriyeti açısından? Bir de geri ödemelerde hazine bir yükümlenmeli mi? Geçmişte bu tür krizlerin, kayıpların yükü hazinenin üzerine yıkıldı ve bu işte hiç dahli olmayan milyonlarca insan da o yükü paylaşmak zorunda kaldı.
2: Teşekkürler Zülfikar Bey. Öncelikle davetiniz için çok uzun aslında zaman içinde sizin de bahsettiğiniz gibi birlikte çalışmalarımız oldu, değerlendirmelerimiz oldu. Tekrar burada olmak sizinle beraber hakikaten çok güzel. Teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ederim ben de.
2: Şimdi bahsettiğiniz konu tabii şu anda en sıcak gündemi meşgul eden konu. Farklı boyutları var elbette. Hani siz de değindiniz işte kurumsal yapılanmayla ilgili bir boyutu var. İşte Sermaye Piyasası Kurulu olsun, BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu olsun, hazine olsun. Bunların hepsinin aslında bu süreçte farklı şekillerde rolleri, görevleri var. Bundan tabii piyasa boyutu var. Dolayısıyla anlamda işte Borsa İstanbul'da bu sürecin içinde hem kurum anlamında hem de bütün bu altyapının oluşturulması. İşte MKK olsun, işte TEFAS'tan bahsettiniz. Yani çeşitli düzenlemeler ve kurumlar aslında bize çerçeveyi sunuyor. Bir de tabii bu kurumları, yapıları işletenler var. Hani siz dediniz bürokrasi boyutunda nasıl işliyor bu süreç diye. Dolayısıyla işte mevzuatı yorumlayanlar, mevzuatı hayata geçirenler ve bugün geldiğimiz noktada işte bununla ilgili tedbir alıp yine bu tedbirleri uygulamaya koyanlar, bu defa tabii işin içine Adalet Bakanlığı falan gibi işte MASAK gibi diğer kurumlar da dahil oluyor. Dolayısıyla devletin aslında çok sayıda kurumu farklı açılardan sürece dahil oluyorlar. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda hani tek bir kurumun sorumluluğunu tabii işaret etmek pek mümkün değil. Şimdi yine bahsettiğiniz geriye doğru yaşanmış olan benzer süreçlerde neler oldu diye. Şimdi en yakın belki hatırlayabileceğimiz bunun işte 2001 krizi sonrasındaki bankaların iflas ettiği dönemlerden belki bir çıkarsama yapabiliriz. Fakat oradaki en önemli farklılık o dönemde bankalar mevduat topluyorlardı ve işte bu mevduatların ödenmesinde bir takım sıkıntılar yaşanmıştı bankaların işletilmesiyle ilgili. Dolayısıyla bu fon sisteminin aslında oldukça farklı bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bu fon sisteminde yaşadığımız sıkıntılar bana çağrıştıran şey aslında biraz daha gerilere gitmeye gerektiriyor. İşte bu banker skandalları 80'li yılların başında evet. Yaşadığımız benim de daha o zamanlar tabii çok ilk gençlik yıllarım diyelim biraz dışarıdan izlediğimiz sonrasında öğrendiğimiz süreçler. Fakat oradan buraya hani alınabilecek ders ne diye baktığımızda öncelikle hani sorunuza tekrar bunu bağlayacak olursak hani hazinenin burada bir ödenmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamda bir sorumluluğu var mıdır diye. Banker sisteminde de biliyorsunuz bir sigorta mekanizması yoktu. Dolayısıyla o dönemde işte bankerler battıktan sonra işte mağdurlar çeşitli şekilde bu mağduriyetlerini giderme çabası içinde oldular. Dernekler kuruldu, işte bununla ilgili bir sürü taleplerde bulunuldu. O dönemki tabii yapıda idarenin veyahut da devletin de bunları karşılayabilme imkanı hem yasal çerçevede hem de maddi bütçesel anlamda pek mümkün değildi. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bundan çok farklı bir yerde olduğumuzu ben düşünmüyorum. Çünkü bu fonlar da yine mevduat garantisi gibi garanti altında değil. Bunda ağırlıklı olarak işte zaten fonların biliyorsunuz risk kategorileri var. İşte nitelikli yatırımcılar önemli bir kısmında bu son şeyleri fonlara yatırım yapmak için, fonları alabilmek için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor.
4: Tabii 10 milyon liralık en yani, azından varlığı olması
2: evet,
4: gerekiyor.
2: Evet, işte bir takım testlerden falan geçiyorsunuz. İşte test derken bir yazılı sınav gibi değil, bilmeyenler için. Hani online işte soruyor ne kadar bu enstrümanlara aşinasınız, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani sizin kendi beyanınız bir anlamda. Ama bu şu hukuki sonucu getiriyor. Yani diyelim bu aracın ne kadar riskli olduğunu bilmiyorsunuz ama ona yatırım yapmak istiyorsunuz. Çünkü duymuşsunuz eşten, dosttan, çevrenizden herkes buralardan yüksek getiri elde ediyor diye. Onlara hepsine evet evet biliyorum falan deyip geçtiniz. Bu size şöyle bir sorumluluk getiriyor. Siz aslında yapmış olduğunuz bu yatırımdan kaynaklanacak risklerden ortaya çıkacak sonuçlardan haberdarsınız. Ve bunları karşılayacak risk ve finansal anlamda bilgi birikimine sahipsiniz. Ama geldiğimiz noktada tabii ki bu testlerin de çok fazla belki işlememiş olduğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla insandan duyuyoruz.
4: Veya gerçeklerle de örtüşmüyor evet. Yani.
2: Diyorlar ki yok işte ne bileyim şu kadar az miktar yani küçük yatırımcılardan bahsediyoruz. İşte paramı yatırdım işte çünkü amaç nedir? Enflasyon ortamında ana paranızı korumak, bir miktar getiri elde etmek. Çünkü işte faizler biliyorsunuz aslında gerçekleşen tırnak içindeki enflasyonla şu anda bizim faiz oranlarımız aynı ölçüde eşleşmediği için reel anlamda tasarruf sahipleri de küçük yatırımcılar da kayıp yaşıyorlar. Bu bağlamda şeyi tabii eleştirmek zor. Hani böyle yüksek getiri sağlayan fonlara işte gidiyorlar oralara koyuyorlar. Çünkü amaç biraz şey gibi de sanki sunuluyor yani böyle bir kar hırsı. Fakat genelde elbette vardır hani kar hırsı olanlar da vardır ama benim genelde gözlemlediğim daha böyle küçük yatırımcılar. İşte 3 kuruş tasarrufları var onu koruma bir miktar oradan hani hayatımızı kolaylaştırabilecek bir gelir elde edebilir miyiz bir getir sağlar mıyız endişesi içindeler ve burada SPK'nın bir sorumluluğu elbette var çünkü hem piyasayı düzenleme anlamında bir sorumluluğu var hem de bu tür testlerin gerçekte ne kadar işleyip işlemediğini değerlendirme bunların gerçek anlamda vatandaşın finansal okuryazarlığını temsil edip etmediğini belki takip anlamında bir sorumluluğu var. Düzenleme sorumluluğunun ötesinde. Şimdi tahmin ediyorum bu saatten sonra yapılabilecek olan şey işte bu adı geçen fonların zaten hepsini donduruldu. Bunlarla ilgili tasfiye süreçleri başlatıldı. Orada hani elde ne var diye bakmak gerek. Çünkü işte bir kısmı hisse senedi fonları, bir kısmı işte tahvil fonları veya para piyasası enstrümanlarına çerçevelenmiş
4: olan Nihat Zeybekçi, AK Parti ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bugün onun da 4 şirketinin yine Tera yatırımdaki TP2 fonunda parasının olduğu ortaya çıktı. Kendisi de kabul etti ama dedi biz mağduruz. Biz sizin az önce söylediğiniz risk sıralamasına baktık. Çünkü biliyorsunuz para piyasası fonları düşük risk grubunda. Yatırım fonları 7'ye kadar sevgili dinleyiciler bu piyasalardaki risk oranı 7'ye kadar çıkıyor. Yatırım fonları yani çeşitli kağıtlardan oluşan fonlar en yüksek risk grubuna sahip. Ama getirisi de yüksek eğer doğru bir yatırım yapılırsa. Para piyasası fonlarının risk oranı daha düşük. İşte 1,5 ile 2 arasında değişiyor. Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Zeybekçi diyor ki evet biz işte TP2 para piyasası fonuna yatırdık. Çünkü bizim bir otomobil şirketimiz var. Zaman zaman elimizde oluyor. Yani sizin söylediğinizi teyit için söylüyorum. Şimdi küçük yatırımcının da elinde 15-20 bin lirası, 50 bin lirası, 100 bin lirası var. En azından bir sonraki ayın kirasını veya yakıt parasını ya işte 15 gün bu fonda kalırsa param oradan bir 15-20 bin lira gelir mi diye bir sürü de böyle masum mağdurlar var bu fon zedelerin içerisinde ama bir de işte Sayın Fatma Betül Sayan gibi 160 milyon lirayı yatırıp 4 ay sonra 2,5 milyar lira veya 2 milyar 200 milyon lira almayı öngörerek ve 163 milyon lirayı kaybetmeyeceğinden emin olarak, dolayısıyla belki burada bir bilgi ticareti iddiaları da ortaya atılıyor. Bir de böyle yatırımcılar var ama şimdi 455 bin kişi mağdur ve bu mağduriyetin bir ekonomileri var. İşte şirket sahipleri, fon yöneticileri gözaltına alınıyor, mal varlıklarına el konuluyor ama diğer taraftan da bütün bu süreci 9-10 ay boyunca izleyip hiçbir müdahalede ve uyarıda bulunmayan bürokrasi, düzenleyici, denetleyici kurullar ve borsa yönetim var ki bugün işte bütün bu süreçte Mayıs ayına kadar görevde olan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül için şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılma kararı çıktı. Cumhuriyet Savcılığından Ömer Gönül aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından ve Savunma Bakanlığı, Meclis Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş Sayın Vecdi Gönül'ün de oğlu şimdi bugün şüpheli sıfatıyla bir önceki SPK başkanı olarak ifade verecek. O yüzden tekrar aynı noktaya gelecek olursak burada bu kişiler diyorsunuz bu formları doldurarak, riskleri bilerek girdikleri için zaten burada bir tasarruf mevduatı, sigorta fonu gibi garanti sistemi de yok. Riski kendileri üstlenecekler ve tasfiyesine karar verilen fonlardaki varlıklar satıldıkça bunların paraları belki umduğu kadar yüksek bedellerden değil ama en azından ana paralarını bile kurtarabilseler karlı olabilecekler mi? Karlı sayılmaları gerekir mi?
2: Şimdi az önce hani banker skandalını veya bankerlerle ilgili dönemi hatırlatmamın nedeni biraz bu tam söylediğiniz şeyle ilgili. Çünkü mevcut hukuki çerçeve sizin dediğiniz gibi işte ne var portföyde veya fonlarda işte onu satalım, işte burada usulsüzlük yapanlar, işte manipülasyon yapanlar, haksız kazanç elde edenlerden de bunları alalım, ödeyelim. Yani şu anki kabaca baktığımızda yapı böyle. Yani bunu basite indirgeyip izah edersek böyle bir çerçeve var. Fakat bu yeterli mi? Değil. O yüzden de aynen daha önce banker döneminde olduğu gibi mağdurların belki yani bir araya gelip bu sistemik problemi, çünkü aslında burada bir sistemik problem var. Yani kurumların hukuki düzenlemelerin yetersizlikleri var. Bunun üzerine bence çeşitli taleplerde bulunmaları gerekiyor. Çünkü mevduatta bir koruma var. Ama burada bir koruma yok. Ve burada bir koruma olup olmadığını belki talepleri bilmiyorlar bile. Ve bunun sonuçlarını öngöremiyorlar belki. Ve şu da var, yani şimdi TEFAS'ta olan çeşitli kurumların bir anlamda gözetiminde olan, onların izinleriyle ihraç edilmiş olan fonlara yatırım yapma konusunda neden tereddüt yaşasın vatandaş? Yani vatandaşın öyle bir kurumlara güvenmesi lazım, devletine güvenmesi lazım.
4: Sermaye Piyasası Kurulu onay vermiş, bir TEFAS'ta işlem görüyor. Veya yine SPK onay vermiş ki borsada işlem görüyor bu kağıtlar.
2: Elbette. Şimdi bu vatandaşın korunması gerekiyor. Çünkü devletin tek görevi, hani enkaz ortaya çıktı, hani enkazdan çıkanları toplayalım, işte sahiplerine dağıtalım değildir. Enkazın oluşmasını engellemektir. Bununla ilgili işte nasıl hani kentsel dönüşüm yapıyoruz, binalar yıkılmadan önce gereken tedbiri alıyoruz. Dolayısıyla burada da yine olumsuz koşullar oluşmadan önce gereken tedbirlerin alınması gerekiyor, vatandaşın korunması gerekiyor. Bu iki açıdan çok önemli. Bir tabii vatandaşın kendi varlıklarının korunması açısından önemli. Fakat bence daha da önemlisi sermaye piyasalarının, finansal piyasaların gelişimi açısından. Burada güven çok önemli. Yani siz paranızı gidip de bir bankacağınız zaman şunu düşünürsünüz. Tamam, hani faiz oranı oradan elde edeceğiniz getiri önemli ama hani ben paramı geri alabilir miyim, alamaz mıyım? O yüzden hani kimisi gider daha az faiz sunduğu halde büyük bankalara yatırır. Kimisi daha çok risk alır, küçük bankalara yatırır. Ama oradaki fark nedir? İşte bir anlamda temerrüt riskini göze alıyorsunuz. Şimdi bu piyasaların gelişmesinde finansal piyasaların güven unsuru çok önemli olduğu için yatırımcıların buralara güven içinde paralarını koyabiliyor olmaları lazım. Dolayısıyla buradaki enstrümanları, bunlar fonlar olur, hisse senetleri olur, işte mevduat olur, neyse, her biriyle ilgili dediğim gibi rahat bir şekilde bu araçları yatırım yapmalı ki buraya ne kadar çok kaynak gelirse, ne kadar çok bu finansal piyasaları biz büyütürsek o kadar çok buralardan.
4: Özür dilerim. Cumhurbaşkanlığında dün yapılan toplantıdan sonra İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu duyuruda şöyle bir ifade de vardı. En azından mevcut durumun değerlendirilip bundan sonra benzer süreçlerin yaşanmaması için gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması. Yani demek ki burada bir takım boşlukların olduğu da tespit edildi. İşte belki sizin söylediğiniz gibi bir sigorta sistemine burada belki bir ihtiyaç var. Yatırımcılardan belli bir prim kesilip madem sen buraya yatırım yapıyorsun kazancının belli bir bölümünü de bu sigorta sistemine yatır ki ileride bir kaybın olursa veya işte böyle bir tazile karşılaşırsan o sigorta sistemi senin kaybını karşılasın. Dolayısıyla burada da böyle bir arayış içerisinde olunduğu anlaşılıyor dünkü Cumhurbaşkanlığı açıklamasından.
2: Evet, yani bence çok yerinde olur. Fakat tabii bunlar hep zaman alacak süreçler. Yani günün sonunda baktığımızda işte şu anda 400 küsur bin kişi mağdur durumda. Bunların içinde sizin dediğiniz gibi işte manipülatör olanlar, işte içeriden bilgi alarak bir takım yatırım yapanlar da var. Önce bunları bir ayıklamak gerekiyor. Gerçek anlamdaki mağdurların da bu mağduriyetlerini giderecek formülleri geliştirmek gerekiyor. Bunu da hızlı yapmak gerekiyor. Çünkü bu insanların büyük bir kısmı zaten dediğiniz gibi belki gündelik bir takım küçük tasarruflarını gündelik hayatta kullanacakları kaynakları geçici sürelerle buraya koymuşlar ama şu anda o kaynaklar içeride kaldı. Yani bunların telafi edilmesi gerekiyor elbette.
4: Bu noktada izninizle bir soluklanalım diyorum kısa bir çünkü gerçekten yüz binlerce insan aileleriyle birlikte eminim pek çok hanede şu anda yarın ne yapacağını düşünen, kaybettiklerini nasıl yerine koyacağını düşünen insanlar var. İşte böyle yoksul bir ailede 1901 yılında bir çocuk dünyaya geliyor Amerika'nın güneyinde. Siyahi bir genç kız 16 yaşında bir çocuk dünyaya getiriyor. Pamuk işçisi, o dönemde Amerika'da renk ve ırk şiddeti ayrışmaları çok yoğun ve kısa süre sonra da baba terk ediyor, gidiyor. Çocuk bir o ailede, bir bu ailede, sonra sokaklarda teneke çalarak, arkasından kornet çalarak derken Litvanyalı bir Yahudi aile bunu sokakta buluyor, alıyor, okula gönderiyor. Eğitmeye çalışıyor, Rusça ve İbrahim öğretiyor. Diyorlar ama doğuştan çocuğun getirdiği, kendinde taşıdığı bir müzisyenlik ruhu da var. Delikanlı olunca Chicago'ya gidiyor. Orada trompet öğrenmeye çalışıyor. Caz orkestralarına giriyor. Ve derken sonrasında isim oluyor, şöhreti yakalıyor. Louis Armstrong olarak tanınıyor. Ama müzik piyasasında kendisine çanta ağız diyorlar. Neden çanta ağız diyorlar? Çünkü çok kalın dudakları ve çok büyük bir ağzı var. Trompet çalarken de yanaklarını şişirdiği için ağzı daha da büyük görünüyor. Müzik piyasasındaki lakabı çanta ağız. Yaptığı şarkılar çok tutuluyor. Öyle ki 1960'larda Beatles çok popüler olduğu dönemde Beatles'ı müzik listelerinin zirvesinden indiriyor. 63 yaşında Hello Dolly şarkısıyla ve 1969'da da en son İngiltere'de Londra'daki bir stüdyoda yaptığı kayıtta What a Wonderful World şarkısını, ne harika bir dünya şarkısı listelerin başına geçiyor. Fakat 2 yıl sonra da 1971 yılında hayatını kaybediyor. Yoksullukla geçen bir ömür, anne baba görmeden süren bir yaşantı ve müzikle dolu bir hayat. Ve bu şarkı 1987 yılında Hollywood'un Oscar ödüllü filmi Good Morning Vietnam, bir radyocunun hayatını anlatan filminde tekrar çalınınca Louis Armstrong'un ölümünden yıllar geçtikten sonra 69'un üzerinden 1987'den sonra tekrar bütün dünyada çok popüler oluyor ve yine dilden dile, kulaktan kulağa dinleniyor. Şimdi onun insanlara hayata bağlanmayı, ümidi, kendi çektiği çilelerden sonra bile dünyanın güzelliğini anlatan, sözlerine de bu güzellik ve yaşam coşkusunu yansıttığı şarkısını sizlerle paylaşıyoruz. What a Wonderful World, harika bir dünya.

0: Bebeklerin ağlayışını duyuyorum, büyümelerini izliyorum. Benim hiç bilemeyeceklerimin daha fazlasını öğrenecekler onlar. Ve kendi kendime düşünüyorum. Ne harika bir dünya. Evet, ne harika bir dünya. Hayatı çilelerle dolu, pamuktan da sokaklarda yetişmiş bir müzisyen, trompet üstadı Louis Armstrong'un şarkısıydı. What a Wonderful World, ne harika bir dünya. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Maliye ve Para Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü ve eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Sayın Coşkun Cangöz'le programa devam ediyoruz. Evet, fon böyle, mutlaka bir sigorta sistemi lazım. Tabii siyasi müdahalelerin ve kayırmacılığın olmaması lazım. Bürokrasi ayağının ve sorumlularının mutlaka açığa çıkartılması lazım. Ve ihmallerin bundan sonrası için en azından sistemdeki açıklar tıkanarak önlenmesi lazım. Ve bunu bu noktada bırakıyoruz. Ama asıl önümüzde daha ciddi bir konu var. 17 Ekim'de 2027 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. Anayasa uyarınca yıl sonundan 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak zorunda bütçe. Orta vadeli programa bakıyoruz. 2027 için 27 trilyon 200 milyar liralık bir bütçe büyüklüğü öngörülmüş. Bu yıla göre 8 trilyondan daha fazla bir artış öngörülüyor. Bütçe açığının 3,8 trilyon olacağı programlanmış ve 4 trilyon 93 milyar liralık da bir faiz harcaması öngörülüyor. Şimdi siz yıllarca işte hazine kamu finansmanından da sorumluydunuz. Özellikle anla politikalarının birebir içinde görev aldınız. Sizce bu öngörüler, orta vadeli programdaki bu büyüklükler 2027 için ve sonrası için öngörülen bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bir seçim bütçesini mi, yoksa gerçekten işte kendi içinde tutarlılığı olan bir bütçe yapılanmasını mı öngörüyor? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle Zülfikar Bey, aslında OVP açıklanmadan herhalde bir hafta 10 gün kadar önceydi. Ben şöyle, hani arkadaşlarla, TEPAV'daki arkadaşlarla konuşmalarımızda da aynı şeyi paylaştım. 3 aşağı 5 yukarı ne çıkacağına ilişkin bir rakamsal çerçeve. Tamamen işte enflasyon şu kadar öngörülür, işte büyüme bu kadar öngörülür, bütçe açığı şu kadar öngörülür. Çünkü buradaki tek dayanak aslında geçmiş yıllardaki OVP ve önümüzdeki dönemdeki ekleyişler. Yani bunu niye söylüyorum? Bir anlamda aslında şu anki OVP çerçevesi yeni bir şey söylemiyor.
0: Evet.
1: Yani yeni bir şey söylemiyor.
0: Evet.
1: Yani öngörülebilirlik anlamında, eğer bu bir öngörülebilirlikse, yani eskinin tekrarını yapıyor ama geleceğe dönük bir öngörülebilirlik bize vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü muhtemelen onlar da tam bilmiyorlar. Hani seçim olacak mı, olmayacak mı? Dolayısıyla böyle iki arada hani seçim olursa ona da hafif böyle imkan sağlayacak, genişlemeye imkan sağlayacak bir bas. Çünkü eğer agresif bir mali konsolidasyon, işte bütçe açığının daraltılması çerçevesi çizerseniz, işte enflasyonun düşürüleceği bir yapı oluşturursanız ama bir yandan seçim ekonomisine girmek durumunda kalırsanız, bu sefer bazınız daha düşük olacak. Yani işte diyelim %3 altında bir bütçe açığı hedeflemişsiniz. Bir anda işte %4'lere 5'lere giderseniz eğer, bu sefer hem bir %3'ten gitmek var, bir de %3.8'den 4'ten yukarıya doğru gitmek var. Enflasyon da benzer şekilde, biliyorsunuz işte %15'ler falan öngörülmüştü. %30'lar seviyesine geldik. Bütün rakamlar yukarıya doğru revize oldu. Benzer şekilde faiz giderlerinde de bunu görüyoruz. Mesela 2027 yılı için geçen sene OVP yapıldığında 2027 yılı için 3 trilyon civarında bir faiz ödemesi öngörülüyordu. İşte şimdi siz söylediniz 4 trilyon seviyesinde bir faiz. 4
0: trilyon 93 milyon.
1: Şimdi ne oldu hani geçen yıldan bu yıla da? Bizim %35 civarında faizlerimiz arttı. Şimdi bu temelde bir şey olduğu için değil de, varsanız yani bunu böyle nasıl diyelim, hani çok basite indirirsek, hani kıyma makinesi gibi görebilirsiniz. Yani üstten ne koyarsanız oradan o çıkıyor. Dolayısıyla hani varsayımlar ne verirseniz ona uygun bir sonuç alıyorsunuz. Çünkü diyelim faiz hesabını yaparken, İşte borcunuzun bir kısmı değişken faizli, bir kısmı döviz, bir kısmı altın, bir kısmı enflasyon endeksli. Çok az bir kısmı, yani 20-25 civarında bir kısmı Türk lirasından ve sabit faizli. Onun dışındaki hepsi değişiyor. Dolayısıyla siz orada nasıl varsayımlar yaparsanız, yani işte enflasyon düşecek varsayım yaparsanız faiz giderleriniz enflasyon endekslerle ilgili düşer. İşte kur artacak varsayım yaparsanız işte ona göre
0: döviz endeksli borçlarınızın tutarı düşer.
1: Benzer şekilde. Dolayısıyla burada şunu görmüş oluyoruz. Mesela geçen sene 2027'ye ilişkin pembe bir tablo çizilmiş. Şimdi artık hani böyle 2027'ye yaklaşınca hani biraz daha gerçekçi olma ihtiyacı olmuş. Varsayımlar biraz daha güncellenmiş. Biraz daha böyle ayakları yere basar hale getirilmiş. O zaman da bizim 3 trilyon olan faizimiz 4 trilyon olmuş. Benzer şekilde bütçe açımızda işte öngörülenin üzerine bir şey çerçevede
0: hemen oluşturmuş. Hemen 2 katına yakın, evet. Yani 2,5 trilyondan 3 trilyon 800 milyara çıkarılmış bütçe açığı hedefi. Evet. Ve bütçe harcamaları da 19 trilyon 600 milyardan 27 trilyon 200 milyara yükseltilmiş. Hani bunu hep herkes ya işte 8-9 trilyon birden harcama artışı acaba seçim mi planlanıyor diye yorumladı. Ama Sayın Cevdet Yılmaz, biz seçim olmayacakmış gibi bir bütçe hazırladık. O meclisin işi, o işe biz karışmayız dedi ama böyle bu rakamları bu şekilde yorumlayanlar da var. Tabii şimdi bir de bunun üzerine fon krizinin yükü bindi. Ki 6 aylık bir tasfiye süresi var. Muhtemelen şöyle bir ortamda yüz binlerce aileleriyle birlikte milyonlarca kişinin fon mağduru olduğu bir ortamda bir seçimi herhalde bir iktidar kolay kolay gündemine almaz diye düşünüyorum. Seçimler zamanında olacağını da sık sık Sayın Cumhurbaşkanı vurguluyor. Ama siz az önce şey dediniz, yani 2025'te açıklanan orta vadeli programda 2027 için öngörülen hedefler daha iddialıydı. Ama şimdi 6 ay sonra, işte 3 ay sonra 2027'ye gireceğiz. İşin gerçek boyutu ortaya başlayınca biraz daha gerçekçi hedefler koymak zorunda kaldılar. İşte enflasyon hedefini yükselttiler, harcamaları yükselttiler, faiz ödemelerini arttırdılar. Ama burada asıl dikkat çeken bir şey, sabit faizli borçlanmalar. Bu, ben mesela bunu zaman zaman acaba Merkez Bankası ayrı telden, hazine ayrı telden mi çalıyor veya bu hedeflere ekonomiyi yönetenlerin kendileri de inanmıyor mu? Sadece kağıt üzerinde ya işte biz bunu yaptık demiş olmak için mi bizim önümüze bu programlar, bu hedefler konuluyor? Çünkü bakıyorsunuz işte 2029'da enflasyon %9'a düşecek deniliyor. 2027 yılı içinde %21'lik bir enflasyon hedeflenmiş ama en son 16 Eylül'de hazine sabit faizli borçlanmaya gitti. 8 yıl vadeli. 2034 yılında geri ödenmek üzere 8 yıl vadeli borçlanmaya gitti. Faiz %35,19 oldu. Sabit faiz, yani 8 yıl boyunca hazine %35,19 faiz ödeyecek 2034'e kadar. Ama bize diyorlar ki işte bizim orta vadeli programımıza göre 2029'da enflasyon %9 olacak. O zaman siz niye 2034'e kadar enflasyonun neredeyse 35, yani 26 puan üzerinde bir faiz veriyorsunuz? Ve bunu taahhüt ediyorsunuz. Ben 8 yıl boyunca bu faizi ödeyeceğim. Bunun enflasyonist etkisi var, hazineye getireceği yük var. Ve son dönemde bu sabit faizli borçlanma stratejisi bayağı hızlandı. Mesela Ağustos ayında %40'lı oranlardan 2 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık sabit faizli borçlanmalara gidildi. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar bir hazine? Yani çaresizlik mi var? Kim ne faiz isterse yeter ki parayı bulalım. Ne istiyorlar?

0: yoklarının aynı kalacağını düşünüyorsanız, eğer o faizleri bir şekilde ödeme kabiliyetiniz olduğunuzu düşünüyorsanız borçlanırsınız. Faizlerin yükseleceğini düşünüyorsanız da borçlanmazsınız. Şimdi hazine açısından durum bu değil. Hazine çünkü sürekli borçlanmak durumunda. Yani bütçe sürekli açık veriyor. Yani sadece bizim hazinemize özgü bir durum değil bu. Dünyadaki bütün ülkelere baktığınızda hemen hemen, yani bu varlık üreten işte petrol vesaire gibi doğal kaynaklar olan ülkelerin bir kısmında bile bütçeler açık veriyor ve hazineler borçlanıyor. Dolayısıyla hazine her koşulda bu piyasanın bir aktörü. Şimdi bunu yaparken, yani bu borçlanmayı yaparken dolayısıyla uzun dönemli bir stratejiniz olması gerekiyor. Şimdi az önce bahsettiğiniz program başında işte güçlü ekonomi geçiş programı diye. O dönem yapılan en önemli reform adımlarının bir tanesi bu borç yönetiminde reform idi. O zaman biz risk yönetimi birimini ihdas ettik hazinede ve hazinenin borçlanma stratejisini tamamen risk odaklı bir çerçeveye oturttuk uzun dönemli bir yaklaşımdan. Oluşturulmasını sağladık. Bir takım modellerle vesaire bunu destekledik. Şimdi geldiğimiz noktada yine az önce hani OVP'yi konuştuğumuz gibi, hani dedik ya iki arada bir derede, hani seçim olursa da bu OVP işe yarasın, olmasa da işe yarasın gibi bir yaklaşımla oluşturulmuş bir OVP. Borçlanma da ister istemez bunun bir yansıması. Çünkü borçlanma dediğimiz günün sonunda gelir ve gider arasındaki fark. Yani bütçede ne oluyorsa borçlanmada da farklı bir şey olamıyor.
1: Geliriniz işte, giderinizi karşılamıyorsa tabii, borç bulmak zorundasınız.
0: Aynen. Ve böyle olduğu için de bu borçlanmayı ne şekilde finanse edeceğiz? Nasıl piyasalardan bulacağız? Yine böyle bir denge bulma çabası olduğunu görüyorum ben. Yani faiz yüksek, tamam, hani bundan çok borçlanmayalım. Ama bir yandan da borçlanmak zorundayız. Değişken faizle borçlanıyoruz. Fakat hani bir faiz şoku yer isek eğer, ki işte coşullar, İşte uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeler vesaire, çok fazla parametre var burada. Hani orada da beklenmedik, yani mevcut şu anda faizlerin üzerinde bir daha faiz oluşması halinde gelebilecek ekstra yükten nasıl kendimizi koruruz? Böyle bir durum da söz konusu. İşte enflasyon olur da patlarsa oradan gelecek baskıyı elimine etmek için bu enflasyon endeks senetleri de yine portföyün içinde tutalım ama hani çok da büyütmeyelim falan gibi, birden çok endişe bir arada olunca ortaya böyle bir karışık tablo çıkıyor. Yani verdiği mesaj net değil. Fakat bir yandan da aslında amaca hizmet eder bir çerçeve de yok. Çünkü net bir yön çizmiyor. Bu net yönün olmamasının nedeni, çünkü ekonomimizin gidişatının net bir yönü yok. Yani aynen az önce bahsettiğim iş adamı gibi veya bizim herhangi birimiz gibi, borçlanma durumunda veyahut da yatırım yapacak pozisyonda olan birisi gibi, hazinemizde ileriye baktığında aslında net bir resim göremiyor. İşte bunu OVP'ye baktığında göremiyor, borçlanmaya baktığında göremiyor. O da ister istemez şeye yansıyor. Fakat buradaki şu, dediğiniz gibi işte 7-8 yıl, 10 yıl bu yüksek faizleri ödemek durumunda kalacağız. Ve reel anlamda çok yüksek bu faizler. Bu bir anlamda aslında enflasyonist bekleyişleri veyahut da işte piyasaların enflasyonla ilgili pozisyon almalarında olumsuz yönde etkileyecek bir durum. Çünkü sizin sorduğunuz soruya geliyor tekrar. Yani hani bizim ekonomi yönetimimiz kendi koyduğu politikalara inanmıyor mu ki bunu yapıyor sorusunu getiriyor beraberinde. Çok haklı yerinde bir soru. O yüzden mümkün mertebe tabii bu sabit faizlerden kaçınmak gerekiyor. Vadeyi kısaltmak gerekiyor. Vadeyi kısalttığınız zaman da bu defa yeniden borçlanma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama geldiğimiz noktada zaten %30 ay, yani 2,5 yıl gibi bir ortalama vade söz konusu. Nispeten kısa. Özellikle bize benzer ülkelerle karşılaştırdığımızda kısa, gelişmiş ülkelere baktığımızda çok kısa, ama ekonomimizin gerçeği de bunu gerektiriyor. Yani güçlü bir ekonomik program oluşturmadığımız müddetçe, yine başa referans vereceğim, yani güçlü ekonomi geçiş programı gibi gerçek bir ekonomik program oluşturup hayata geçirmediğimiz müddetçe başka bir şey beklemek iyimserlik olur.
1: Evet. Yani dolayısıyla vatandaş da, hani Merkez Bankası her ay beklenti anketleri yayınlıyor. O zaman reel sektör veya sanayici, piyasa katılımcıları, hane halkları, vatandaş da çok rahatlıkla şunu söyleyebilir. Siz bana şun düşecek, %9'a inecek, tek hanelere inecek diyorsunuz ama siz 8 yıl 10 yıl sonrası için %35 ile borçlanıyorsunuz. Demek ki siz de enflasyonun düşeceğine inanmıyorsunuz. O zaman ben de inanmıyorum. Herkes fiyatlar istediği gibi belirliyor, zam istediği gibi yapıyor ve böyle bir kontrolsüzlük içerisinde süreç ilerliyor.

diyebiliriz. Şimdi bu noktada yine bir soluklanalım diyorum ben. Jean-François Michel 1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştı. Çok meşhur olmuş bir Fransız şarkıcı. Güzel bir şarkısı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Bir İngiliz turist kız Paris'e geliyor. Orada bir delikanlı ile Fransız bir delikanlıya aşık oluyor. Ancak tatil bitiyor ve delikanlı onu Orly Havaalanı'ndan uğurluyor. Giderken kız diyor ki seni hiç unutmayacağım. Her zaman sana yazacağım. Yine en kısa sürede bir araya geleceğiz. Fakat delikanlı da işte bu şarkıyı yazıyor. Diyor ki hep böyle olur. Giderken seni unutmayacağım. Hep yazacağım denir ama şimdi biliyorum ki ben senin için Paris'ten hatıra kalan bir fotoğrafım. Adieu jolie Candy. Elveda Candy. İngiliz turist kızın adı Candy.

0: Paris'i ziyaret eden bir İngiliz turist kızla ona aşık olan bir Fransız delikanlının ayrılık öyküsüydü elveda kendi Adieu Jolie Candy. Jean-François Michel'in bir dönem 1960'lı 70'li yıllarda çok tanınan, çok dinlenen şarkılarından birisiydi. Sayın Coşkun Cangöz'le programımızın son bölümüne girdik. Şu ana kadar bütçeyi, fon krizini, hazinenin borçlanma politikalarını konuştuk. Özellikle de uzun vadeli borçlanma. Madem enflasyon 2-3 yıl sonra tek haneye inecek, neden hazine 8-10 yıl vadeli %30-35 ile borçlanıyor dedik. Peki bugüne dönelim. Çünkü herkesin beklentisi tamam 8-10 yıl sonrasını göremiyoruz. Genelde hedefler pek tutmuyor ama bugünden yarına ne olacak? İşte bu ay yine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Pazartesi günü 5 Ekim'de Eylül ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Ve herkes artık yeter noktasında bir faiz indirimi sürecine girilsin. Faizler düşürülsün. Ama ortada da bir enflasyon gerçeği var. Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarında olağanüstü artışlar var. Siz ne görüyorsunuz önümüzdeki kısa dönem için 4-5 aylık veya önümüzdeki ilk 6 ayda Merkez Bankası faiz politikasında ve para politikasında nasıl bir yönelişe geçebilir?
1: Merkez Bankası'nın eli biraz sıkışık aslında Zülfikar Bey. Çünkü az önce de bahsettiniz petrol fiyatları. Öngörüldüğü gibi çünkü ilk başladığında Şubat'ta işte yaz aylarına doğru bir rahatlama olacağı, bir barış olacağı, barış olmasa bile işte Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin nispeten rahatlayacağı vesaire, o çerçevede beklenti söz konusuydu ama şu anda artık bunun olmadığı ortada ve Amerikan ara seçimlerine kadar da bu sürecin bu şekilde devam edeceği görünüyor. Seçimlerden sonra ne olacağı da belli değil ki, onunla ilgili de yani piyasalarda takım fiyatlamalar zaten yapılıyor. Şimdi içeride bu fon krizi çıktı ki bunun yansımaları ne olacak? Ekonomiye güven anlamındaki olumsuz etkileri ne olacak? Bunlar yine bir takım negatif göstergeler. Fakat baktığımızda günün sonunda hane halkları olsun, reel kesim olsun bir türlü bu enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Nitekim işte bu piyasa katılımcıları dediğimiz hani uzmanların yapmış olduğu öngörülerle, Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu hedeflerle bir türlü hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri örtüşmüyor, öpüşmüyor birbiriyle. Şimdi bu Merkez Bankası'nın ikna etme kabiliyetinde yetersiz olduğunu, bir anlamda kredibilitesinin az olduğunu gösteriyor. Şimdi bu koşullarda faiz indirseniz bunun... Yani piyasalar tarafındaki algısı nasıl olacak? Faizi belli bir yerde tutsanız zaten hani ciddi bir baskı var. İşte ekonomide bayağı yavaşlama göstergeleri var. Bütçe tarafında özellikle bu ÖTV gelirlerinin son derece zayıf gelmesinden dolayı tamam şu anda rakamlar iyi gibi görünüyor ama tamamen yatırım giderlerinin baskılanmasından kaynaklanan bir durum söz konusu.
0: Dolayısıyla, bu akşam zaten ÖTV'ye ciddi bir akaryakıtta artış, artık Eşel mobil sistemi sona eriyor. Benzine 12 lira, mazota 3,5-4 lira zam bekleniyor.
1: Şimdi bu koşullar Merkez Bankası'nın yerine koysak kendimizi ne yaparız? Herhalde sabit tutma eğiliminde oluruz. Çünkü bir yandan da zaten kredibilite problemleri de var. Çok fazla sorgulanıyor bazı.
0: Fon krizi Türkiye'nin küresel risk puanını da CDS'sini de yükseltti.
1: Elbette.
0: Arjantin'den sonra yine ikinci sıraya çıktık fon krizinden sonra.
1: Dolayısıyla hani bu pencereden baktığımızda Merkez Bankası'nın çok agresif bir şekilde faizleri indirme tercih içinde olabileceğini zannetmiyorum. Belki hani mahcup bir indirim yapabilir. Yani biraz böyle işte reel kesimi de mutlu etmek için sanayici iş adamlarını. Ve bir yandan da ben inanıyorum. Hani siz inanmıyorsunuz ama ben inanıyorum bu enflasyon hedefine mesajını vermek için. Mahcup bir indirim belki olabilir ama arkasının gelebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Bir de en başta konuştuk, eğer seçim dönemi tartışmaları başlarsa 2027 yılıyla birlikte bizim herhalde faizlerimizle enflasyonumuzla buralarda asılı kalmış gibi olacak görünümü var.
0: Peki o zaman yani Gerçi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın para politikaları izleme kurulu da var. Eski Merkez Bankası yöneticilerinin de yer aldığı bir kurul bu. Mesela politika faizini sabit tutun, değiştirmeyin tavsiyesinde bulunmuştu. Bu ayda sanıyorum toplantı öncesinde yine benzer bir tavsiye yayınlayacaklardır. Merkez Bankası'nın politikalarını yakından izliyorlar. Ama siz diyorsunuz ki şu anki konjonktür, özellikle uluslararası piyasalardaki tablo, fon kriziyle Türkiye ekonomisine yönelik güven unsurlarının zayıflaması, risk puanlarının artması, enflasyon hedeflerine güvenin ve inandırıcılığın yeteri kadar olmaması en azından şu dönemde ciddi bir faiz indirimine imkan vermiyor. Ama Merkez Bankası da artık aylardır devam eden bir beklenti var. Reel sektörde, sanayicilerde, finanse erişim yaşayan çeşitli kesimlerin bir beklentisi var. Artık faizler indirim sürecine girsin diye, ama mevcut ekonomik konjonktürün gerçekliğine baktığımızda böyle bir ortam söz konusu değil. Ama hadi Merkez Bankası en azından mahcup bir tavırla da olsa ya bir puan indirelim diyebilir ki zaten geneldeki beklenti, uluslararası bankaların Türkiye piyasasını yakından takip edenlerin beklentisi işte Merkez Bankası'nın Ekim ayında bir puanlık bir indirim yapabileceği, Kasım ayında para politikası kurulu yok çünkü enflasyon raporu açıklanacak, bir de Aralık ayında bir puanlık daha indirim yapılabilir ve Türkiye yıl sonunu %35 politika faizi, %29-30 civarı enflasyonla kapatır diye tahminler yapılıyor. Siz de diyorsunuz ki işte aslında indirime gitmese daha iyi olur. Ekonominin gerçekleri bunu gerektiriyor. Ama en azından bu baskıyı üzerinden atabilmek için de belki sembolik bir indirim yapabilir Merkez Bankası bu ay diyorsunuz. Onu tabii para politikası kurulu toplandığı zaman göreceğiz. Peki son birkaç dakikamız kaldı. Kasım ayındaki açıklanacak enflasyon raporunda Merkez Bankası yeniden bir enflasyon hedefi revizyonuna gidebilir mi? Çünkü en son 26'yı 28'e yükseltmişlerdi ama şu anda bunun da tutmayacağı görülüyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yeniden bir enflasyon hedefi değişikliğine gidebilir mi yıl sonu için Merkez Bankası?
1: Şimdi OVP ile birlikte biliyorsunuz zaten bir yukarı yönlü revizyon yapıldı. Geçen sene, ondan önceki senelerde de böyle sıkça enflasyon hedefini, hedef demeye de aslında dilim varmıyor. Çünkü normalde bizim enflasyon hedefimiz %5.
0: Artık bunu, evet, yıllardır orta vadeli hedef %5 ama bir türlü o %5'i göremedik.
1: Aslında orta vadeli hedef değil, bu yıllık hedef. Yani o yüzden de hani her yıl Merkez Bankası mektup yazıyor hükümete, tutturamadık diye. Ara hedefler denildi, işte tahmin dendi vesaire, farklı isimler. Yani isim bulmak da zor ama hani ne diyelim, pratikteki hedefi, Merkez Bankası'nın ulaşılabilir olarak gördüğü hedefi yukarı doğru revize ediyor sürekli. OVP sonrasında da işte rakam revize olunca tabii bu da bir tartışma konusu oldu. Yine Merkez Bankası'nın kredibilitesiyle ilgili, neden hani OVP öncesindeki yapılan değerlendirmelerde madem hani yukarıya doğru bir revizyon olacaktı, bunlar eş güdüm içinde yapılmadı diye eleştiri konusu oldu. Ben artık bütün bunlar hani üst üste geldiği için yeni bir belki revizyon olacağına pek ihtimal vermiyorum. Belki hani bir iki puanlık yukarıya doğru sapma oldu falan deyip hani bunu geçebiliriz. Ama tekrar Merkez Bankası'nın hani çok sık hat değiştiriyor, ray değiştiriyor veyahut da hedef değiştiriyor pozisyonda olmamak adına bir reaksiyon vereceğini düşünmüyorum. Zaten hani bütün bunlara da baktığımız için de diyorum, Merkez Bankası'nın pozisyonu biraz sıkışık. Yani hareket kabiliyeti az. Bütçede de hareket kabiliyeti az. Dolayısıyla bu ikisinin yanına belki bir hareket kabiliyetinde azlık en baştaki konuya bağlarsak şurada var, çok kalmıyor. Hazinenin toplam borç stoğunun %17-18 civarında bir miktarı menkul kıymet yatırım fonlarında. Şimdi orada çok ciddi satışlar başladı. Çünkü insanlar işte satıp nakde geçmek istiyorlar. Bu defa eğer finansman tarafında da hani az önce bahsediyorduk, zorluklar başlarsa üç boyutlu bir
0: sıkıntı ortaya çıkabilir.
1: Evet, bir puzzle'ın içinde bulabiliriz kendimizi.
0: Tabii hazinenin aslında borç stoğunun o yapısı, az önce de söyledik, bir sabit faizli olanlar var, döviz endeksler var, TÜFE'ye yani enflasyon endeksli olanlar var, bir de menkul kıymetlerde yatırılmış olan kaynaklar var. Şimdi menkul kıymet cephesinde diyorsunuz, özellikle bu fon krizinden sonra yoğun bir satış furyası başladı. Hisse senetleri değer kaybediyor, tahviller değer kaybediyor. Dolayısıyla bu boyutuyla da hazinenin kaynak ihtiyacı artabilir. Finansman kaybından ötürü bu da yeni bir sıkıntı yaratabilir diyorsunuz. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu programda konuğumuz Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Maliye ve Para Politikaları Araştırma Direktörü ve eski Hazine Kamu Finansman Genel Müdürü, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Sayın Coşkun Cangözlü. Kendisiyle borçlanma politikalarını, fon krizini, bundan sonra neler olabileceğini, Merkez Bankası'nın para ve faiz politikalarında, dezenflasyon programında ne gibi adımlar atabileceğini değerlendirmeye çalıştık. Kendileri de yılların verdiği deneyimle, hazinede, bürokraside uzun yıllar görev yapmış olmanın verdiği deneyimle bizimle değerlendirmelerini, yorumlarını paylaştı. Programımıza katıldıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bir Ankara'dan haber varın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başında yeni sıcak gelişmelerle ve önemli başlıklarla ben Zülfikar Doğan yine karşınızda olacağım. Bu arada programımızla ilgili görüş, değerlendirme, önerileriniz ve eleştirileriniz olursa da 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16 veriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Süper Kupa tarihleri açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildiğini ve 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gürlek soruşturması dışında 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmekte olduğunu da açıkladı. Suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesine aktarılacağını duyuran Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin tahkim edilmesi ve manipülasyonlarda sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için kararlı adımların atılmaya devam edileceğinin altını çizdi. Fon soruşturması kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verecek. Gönül'ün bugün savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon skandalı ile ilgili konuştu. Özel, borsadaki kayıp şu an 3,5 trilyon lira. Asrın soygunun ekonomi etkisi deprem etkisidir diye konuştu.
2: Yani bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. 3 yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık. Erdoğan bunun adını asrın felaketi dedi. Ekonomiye maliyetini 100 milyar dolar olarak kendisi açıkladı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Asrın soygununun ekonomiye etkisi deprem etkisidir. Karşı karşıya olduğumuz asrın dolandırıcılığı, asrın finansal krizidir. Düpedüz devlet krizidir.
1: Özel fon skandalına ilişkin fon skandalından çıkan gerçek AK Parti'nin saadet zinciri olduğudur ifadelerini kullandı.
2: Fon skandalından çıkan gerçek AK Parti'nin saadet zinciri olduğudur. Kapıp kaçtıkları paralar havadan gelmemiştir. O paralar 455 bin mağdurun parasıdır. Para neredeyse hesapta oradadır. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gizlemeye çalıştığı gerçeği ortaya çıkarınca birdenbire ahlak timsali kesilmeye kalktılar. İnanın bana, yüzsüzlüğün böylesini milletimiz görmedi. Milletimiz bu arsızlığa karşı ar edip parmağını ısırıyor.
1: Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Aselsan ve Türk Telekom işbirliği ile üretilecek yerli telefonun üretim adresi Malatya olur. Cihaz için isim çalışmalarının sürdüğü, belirlenecek yerli telefon isminin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçileceği belirtildi. Yerli telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması öngörülüyor. Spor. Süper Kupa tarihleri açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'un mücadele edeceği organizasyonda yarı finaller 4-5 Ocak 2027'de, finalse 9 Ocak'ta oynanacak. Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Fenerbahçe eşleşmelerinin kazananları kupayı kaldırmak için finalde karşılaşacak. Süper Kupa statüsü doğrultusunda eşleşmelerde belli oldu. Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile final bileti için mücadele edecek. Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Fenerbahçe yarı finallerinde hangisinin 4 Ocak, hangisinin 5 Ocak'ta oynayacağı ise kura çekiminin ardından netleşecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.010 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.661, çeyrek altın 10.856, tam altın 43.291, ata altın ise 44.260 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hiç çarşamba gününe benzemiyor. Çok sayıda gelişme var, size aktaracağım. Genelde çarşamba günleri, neden bilmiyorum, dış habercilik ömrümde en hafif haber ağırlığı, en hafif günlerden biri olarak algılamışımdır. Ama bugün öyle değil efendim. Amerika ile İran arasındaki kapışmadan çok sayıda notum var. Yine teklifler havada uçuşuyor. Hürmüz'den kaçak geçme çalışan gemiler vuruluyor. İngiltere'de Amerikan üssü Fairford'da tuhaf olaylar, dün aktardığım olaylarla ilgili gelişmeler, Amerika'nın tavrı, aynı zamanda Mekke anlaşması ile ilgili Pakistan'dan açıklamalar, Suudi Arabistan'dan açıklamalar, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, 7 Ekim seçim öncesi başında 7 Ekim saldırılarıyla ilgili belalar dolaşıyor Netanyahu'nun, ama orada Arap ülkeleriyle de buluştuğu haberleri artık doğrulanmışken ve seçimler öncesinde bir dış müdahale tehdidi Netanyahu ortaya sürmüşken, bir de üstelik havada terör, dehşet, ne dersek diyelim, Dubai Tel Aviv uçağı uçuşunu yapan uçakta kanlı görüntüler ve iddialar. Hakikaten acayip bir gün. Tabii aynı zamanda Amerika Irak'tan çekiliyor. Bugünü Irak'a ayırır. Ben emekli Kurmay Albay Ünal Atabay konuğum olacak programın son bölümünde. ABD 23 yıl sonra hakikaten işgali bitiriyor mu? Bugüne kadar tabii 2009'daki SOFA anlaşmasından bu yana çok köprülerin altından sular aktı. Amerika her seferinde zaten mali olarak Irak'ı kontrol ediyor. Irak'ın petrol paraları New York Fed'e yatıyor, ama askeri anlamda varlığını azaltsa da asla tamamen bitirmemişti. IŞİD vakası geri dönüşünü sağlamıştı ta Obama döneminden. Bu sefer ne oldu bilmiyorum. Ama tabii Irak'ta böyle bir gelişme bütün bölgeyi etkileyecek ve şimdilik çekilme açıklamaları yapıldı. Ankara'nın da Irak'la, Bağdat hükümetiyle bir takım anlaşmaları var. Bunları konuşacağız Ünal Atabay'la. Tabii Trump aynı zamanda teknoloji CEO'larıyla Beyaz Saray'da zirve yaptı. Yapay zekanın ismini süper zeka olarak değiştirdi ve bir de üstelik yapay zeka anayasasını imzaladı. Gerçekten tuhaf da bir gelişmeler, ama önümüzdeki dönemde yapay zekayı ne kadar çok konuşacağımızı belki göster birisi. Amerika'dan çok sayıda notum var. Rusya'da da aynı şekilde yine Amerikan medyasından tuhaf iddialar ortaya atılıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Duma seçimi sonrası ilk konuşması verdiği mesajlar var. Yeni yeni düşüyor. Tabii Avrupa ülkelerinden de pek çok gelişme var, size aktaracağım. Orada daha çok artık bir bütçe krizi, akaryakıt krizi, ona rağmen savaşçı söylemlerin devam etmesi, özellikle Kaliningrad'la ilgili Rusya'da alarm zilleri çaldıran bir takım iddialar var. Aktarmaya çalışacağım sizlere hepsini. Dediğim gibi çok sayıda haber var. Yunanistan'dan bir de İsrail'den alınan füzelerin adalara konuşlandırıldığı yolunda. Malum Amerikan Büyükelçisi'nin Yunanistan'ı beğenmediğimiz işler yapanları biz deviririz diye tehdit ettiği de Yunan kamuoyunda çokça tartışılmışken acayip gelişmeler var. Evet, bekletmeyelim. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz, ekseni dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabından canlı yayın, Telegram kanalından yine canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ya da web sitesinde sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız Sputnik Türkiye'nin web sitesinde yeterli diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet. Evet, hemen kısaca bugün tabii o kadar çok olay var ki hepsini özetle aktarabilmek için hızla geçeceğim. Tabii Amerika'da BM Genel Kurulu oturumları vesilesiyle İran diplomasisi hızlanmıştı. Arabulucu Katar taraflar arasında teklifi alıyor, veriyor, götürüyor. Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari'nin açıklamaları vardı. Başka çözüm göremiyoruz diyordu. Hakikaten bütün dünyayı sıkıştırmış durumda. Tabii İran pes edecek mi en son açıklamalarında? Beyaz Saray'da teknoloji CEO'larıyla zirve sırasında henüz pes edecekler mi bilmiyorum. Sonunda pes edecekler. Durumları çok kötü. Hürmüz'den kaçırılan petrol açısından, İran açısından söylüyor. Ciddi miktarda petrol geçiriyoruz. İsrail uğruna işte savaşa girdikleri, yoksa bugün İsrail var olmazdı gibi açıklamalar. Nükleer iddiaların tekrarları. Hatta çok komik şeyler de oldu bu arada. Tabii soru cevap kısmında. Yani İran'ın nükleer silahları tehlikeli diyorsunuz. Kuzey Kore'nin neden onlar nasıl sahibi olabiliyorlar diye. Trump'un yanı tabii bunun çok ciddiyetli yanıtları var ama Kore dosyasında Trump, çünkü orada çok farklı bir lider var. Kim Jong-un benim arkadaşım. Dünyada pek kimseyi sevmez. Nedense beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Batman gibi. Donald Trump'ın açıklamaları var. Gerçekten Trump hepimizi tabii hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Tabii bir süredir İran Meclisi'nde nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmesi gündemdeydi. İçeren bir yasa tasarısı hazırlandığı da doğrulanmış vaziyette. Dün aktarmış olmam lazım size, notlarım da vardı çünkü Dmitri Peskov da bunu arzu etmeyi dile getirdi. Tabii ki bu önemli bir husus, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin devamı bakımından. Evet, geçelim bugün tabii bugün itibariyle Fars Haber Ajansı Katarlı arabulucuların son tahlilde bir teklif ilettiğini İran'a, Amerika'dan. Yani İran'ın teklifi vardı 7 günlük, onu reddetmişlerdi, aşamalı bir Hürmüz'de krizi teskin etme. Acaba Amerikalılar ne verdi? Bilmiyoruz. İran hükümet sözcüsü teklifi aldıklarını ve kurulunda bunların Ulusal Güvenlik Konseyi'nde değerlendirileceğini duyurdu ama Axios haber sitesi işler tıkandı. Yani pek bir şey çıkmadı bu son BM vesilesiyle yapılan müzakerelerden, neredeyse hiç sonu çıkmadı. Dolayısıyla büyük çaplı bir savaş senaryosu operasyonları yine olabilir diyor. Yani döndük aynı yere, döndük dolaştık yine aynı yere geldik. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin tespiti var. O da Trump'ın ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği yolunda. Bu aslında tabii ki çok da mantıksız değil. Yaptırım ve ekonomik baskılar uyguluyorlar. En son Çin, Pakistan, hatta Türkiye'den bir şirketler silsilesi İran ordusuyla lojistik ilişkileri bakımından 10 kişi ve kuruluşla yaptırım açıkladılar. İşte hava yollarını aşağı indirmeye, yere indirmeye çalışıyorlar. Hürmüz kontrolünü düzeliyorlar ama bugün Kuveyt'e ait bir süper tanker Boğaz'dan geçerken Fücere açıklarında hedef olmuş gözüküyor. Hatta daha sonra iki tankerin daha hedef olduğu Hindistan bayraklı haberleri geldi. Bunlar sinyallerini kapatarak, yani kaçakçılar genellikle böyle sinyal kapatarak geçiş yapıyorlar biliyorsunuz. Umman güney hattından geçirmeye çalışıyorlar. Özetle tabii Trump yönetiminin Hürmüz'deki kontrol iddialarının doğru olmadığı olaylarla, verilerle ortaya koyuyor. Zaten İran devrim muhafızlarına bakılırsa 500 kilometre güneye çekilmiş durumda Amerikan savaş gemisi. Amerika'nın uçak gemisi grubu var iki tane ama yeterince, o kadar geniş bir alan ki kontrol edecek tabii yeterince daha küçük çaplı olmadığı söyleniyor. İşte mühimmat stoklarındaki sıkıntılar falan, Batı basınında Patriot stokların 3'te 2'sinin tükendiği, stokları yenilemeye çalıştıkları, üretimin uzun süreceği tekrar tekrar en son Wall Street Journal yazmış. Bunlar haber oldu. Bir de üstelik tabii stratejik rezerv meselesi var. Amerikan yönetimi 40 milyon varil daha petrol çekecek stratejik rezervlerden, zaten 1982'nin gerisine çıkmıştı. Şimdi daha da az, daha da düşük seviyeye ulaşacak. 250 milyon varil sanıyorum oradaki sınır. Onun da altına düşeceği, 246'ya düşeceği söyleniyor. Tabii birazdan aktaracağım bunu Avrupa kısmında. Çünkü Amerikalılar, Enerji Bakanı Avrupalıların da stratejik rezervlerden yemelerini için bastırıyor. Anladığım kadarıyla benzin ve motorun fiyatlarında %50-%70 artışlar var. Gördüğünüz gibi ortalık karışık, düzelen bir şey yok. Bir de dün aktarmıştım size de Britanya'da Amerika stratejik bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu nükleer silah da taşıyabilen Fairford hava üssü ta Churchill döneminden beri bunlara böyle İngiliz isimleri vermişler ki Amerikan ordusunun kullandığı, yani Amerikan üssü olduğu anlaşılmasın diye. Aslında tabii ortak kullanıyorlardır belki. Bir de orada acayip işler olmuştu. 5 kişi yakaladılar. Yerel sakinler ihbar etmişler. 5 erkek. Londralı çıktı bunlar. 3 minibüste patlayıcıya rastlanmadı. Sonunda patlayıcı var dediler. Patlayıcı çıkmadı. Haneleri boşalttılar vesaire. Sonuçta galiba bunlar akaryakıt hırsızı çıkmışlar. Yani ortada bir yanıltma operasyonu olabilir diye ta ilk baştan ben düşünmüştüm. Ama tabii çünkü terörle mücadele mi acaba, İranlılar mı Ruslar mı, biraz da İngilizleri böyle savaşa hazırlamak için kullanılacak şeyler elbette bu. Trump'ın ben tamamen farklı anlamışım ama takip ediyorduk onları, her şeyi biliyorduk gibi açıklamalarına, bir de Marco Rubio'nun İngilizlerin 5 zanlıyı serbest bırakması kefaletle terörden soruşturuyorsanız neden serbest bıraktınız diye tabii haliyle insanlar soruyor. Marco Rubio'nun yabancı aktörün parmağı olduğu çok net diye açıklamaları insanın aklına acaba CIA operasyonu mu bu diye, hani İngiliz devletini daha çok işin içine katmak. İran vurulurken bu üst kullanılmıştı stratejik uçaklar Avrupa'dan uçuşlar yaparken, ama savunma operasyonları için geçerli diye de bir vurgu yapılmıştı. Ne anlama geliyorsa artık hesap edin siz. Velhasıl tabii İranlılar da buna katiyetle bizim bu işte bir alakamız yok diye tepki gösterdiler. Böyle acayip bir resimle karşı karşıyayız. Evet. Yani böylesi öyle bir dönemden geçiyoruz ki çok sayıda false flag, yanıltma operasyonu yapılacakmış gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Anmadan algılar çünkü belirleniyor. Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması vardı. Bir an önce barışçı çözüm. İran, Amerika her şeyi etkiliyor. Çin uğraşıyor. Xi Jinping daha yeni Amerika'da temaslarda bulundu. Ne oldu sonucu diye herkes soruyor tabii ki. Bir de bölgede tabii Mekke İttifakı meselesi var. Hafta sonu Genelkurmay Başkanları acil çağrıyla Riyad'a gitmişti. Türk ve Pakistan Genelkurmay Başkanları bir açıklama yayınlamıştı. Aktarmıştım size. Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu ardından toplandı ve bu gelişmelerden memnuniyet ifade eden açıklama yayınladılar. Koordinasyon ve entegrasyonun güçlendirilmesi, ortak caydırıcılık, kolektif savunmayı destekleyecek işte bu toplantıda atılan adımlar, çalışma grupları, genel sekreterlik kurulması, hangi adımlar atıldı ben bilmiyorum. Açıkçası daha henüz yani anlayamadık, öyle değil. Uluslararası anlaşma meclise gelince herhalde tartışmalarda normal hukuki prosedür işlediğinde daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Bir de Fransızlar kendilerini monte ettiler. Yanbu limanına, Kızıldeniz'deki Suudi limanına işte onlar Ensarullah'ı kınattılar, dönem başkanı BM'de. Onlar da asker radar gönder. Ne yapacak Fransızlar orada? Tamam, onu da bilemiyorum doğrusu, ama bu seyir sefer güvenliği işleri. Yani akıllı biri çıkıp da kardeşim bir masaya oturalım, hakikaten müzakere edelim, diplomasiyle bu işi çözelim de demiyor dünyada. Herkes bir yerinden çekiştirip hepimizin geleceğini karanlık bir yerlere sürüklüyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Pakistan Savunma Bakanı bu arada Asıf'ın Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar da zil çaldıracak türden. İşte Yemen'e Suriye'nin hava saldırılarına Pakistan'ın katılıp katılmadığı sorulmuş. Ayrıntıya girmek istemediğini söylüyor. Ama ellerindeki tüm imkanları Suudi Arabistan'ın da kullanımına açık olacağı anlamına geliyor. Kesin ve net ifadedir diyor. Ensarullah'ı, yani Sana'daki hükümeti saldırgan taraf olarak nitelendiriyor ve Suudi Arabistan'ın düşmanı Pakistan'ın da düşmanıdır, gayet açık olmalıdır diyor. Tabii Pakistan'ın tüm imkan ve imkanlarından bahsettiğimiz zaman nükleer silahlı bir devlet olduğunu hemen hatırlamak durumunda kalıyoruz. Suudi Arabistan'ın hizmetinde olan tüm imkanları bakımından. Evet, böyle bir kaotik durum var. Amerika'da pek çok tartışma, işte İsrail'den de daha güçlü Arap lobisi çıkıyor falan. Ne kadar güçlü bilmiyorum. Katar Dışişleri Bakanı BM vesilesiyle New York'a gittiğinde Katar Dışişleri Başbakanı aynı zamanda El Sani'nin Piers Morgan'a söylesi olmuş. Yani biz, Amerika bizi korumuyor ki, nasıl, ne kadar güçlüymüşüz biz Amerika'da lobicilik bakımından diye Müslüman kardeşleri suçladığımız, desteklediğimiz suçlamaları getiriyorlar. Yani ne diyorsunuz siz diye hakikaten anlamlı da bir yanıt vermiş. Yani rasyonel düşünürsek o kadar paralarla Amerika'da Amerika bizi korur. Yani kim koruyor? İsrail'i koruyor. Evet, tabii İsrailliler bu hafta çok, İsrail 27 Ekim seçimlerine giderken Netanyahu'nun anketlerdeki durumu hiç parlak değil. Sürekli olarak Likud'un oy oranı böyle 1 puan 1 puan, en son Likud 18 vekil çıkartıyor. İşte 49 yanılmıyorsam 49'a düşmüş durumda. Meclisteki blok sandalyesi muhalefet 55'e yükselmiş. Yine tabii Arap partileri olmadan yine bir hükümet formülü çıkmıyor ama Netanyahu için parlak bir durum yok. O da efendim ne yaptı? İşte 7 Ekim, bir de üstüne 7 Ekim aktarmıştım size. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarından aslında önceden haberdar edildiği Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Haaretz yazdığı Batı basını, Atlantic, Wall Street Journal, New York Times ve hakikaten Netanyahu'nun başına çorap örüyorlar 7 Ekim üzerinden. O da iftira davaları herkese. Ve tabii bir anda ortaya çıktık. Pazar günü bu yalanlama yapmaları için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice gittiği doğrulandı. Dün aktardım size. Ama o toplantıda 10 Arap ülkesinden temsilcilerin katıldığı, bir de İsrail tarafının toplantı yaptığı ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Hafter, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in bulunduğu Umman, Mısır. Bu da ilginç bir denklem, yani bölgede de bir şeyler oluyor. Evet, tam işte bunlar olurken İran'dan da tabii komşulara uyarı geldi. Yani bunların tehlikeli sonuçları olur. İşte tabii Netanyahu eli kanlı bir aktör, işgalci rejim, kolektif güvenliği tehdit eden bir varlık burada. Biz değiliz, İsrailliler tehdit ediyor. Onların yıkıcı varlığına zemin hazırlamaktan kaçınmanız lazım diye bir açıklama geldi İran tarafından. Komşuların İsrail'le yaptıkları bu toplantıların basına artık ifşa edilmesinin ardından. Ve tabii 7 Ekim meselesi yüzünden başı dertte olan İsrail'e, Netanyahu'ya gelelim. Netanyahu da seçimlere artık bir ay kaldı. Tel Nof hava üssüne gitti. Orada akşamüstü dün ben yayındayken haber düştü. Boy gösteriyor ve düşmanlar bize saldıracak. Yani seçim öncesi bir dış tehdit vurgusu yaptı. Bu arada Hamas'ın Kuzey Bölge Tugayı'nın komutanı İzzettin Biki de İsrailler öldürmüşler. Övünerek aktardı. 100'den fazla terörist. Yani biraz da bir puan toplamaya çalışıyor. Bakın ben neler becerdim. Lübnan'da da varız biz. Ali Tahrir sırtını da ele geçirdik. İşte her yerde varız. Yaparsa Netanyahu yapar. Verdiği mesaj bu şekilde. Ama tabii dış saldırı diye bir başlık açın. Hemen İsrail muhalefeti, Yair Lapid en önde gelen muhalefet lideri, tabii liderlerinden birisi, panik briefingi talep etmiş Netanyahu'dan. Gece yapmışlar bunu. Sonunda Lapid çıkıp yani halkı panikletecek bir neden yok diye bir açıklama yaptı. Ama tabii İsrail güvenlik kaynaklarının her ne kadar somut tehdit tespit etmedikleri yolunda haberlere rağmen, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir güvenlik halini gerekçe göstererek Amerika ziyaretini iptal etmiş. CENTCOM komutanı ve Amerikan Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi bekleniyordu Zamir'in. Bir anda tüm cephelerde teyakkuz halini İsrail tarafı yükseltmiş. Yani çok acayip tabii. Bir seçim öncesi Netanyahu diyor ki dış tehdit var. İçeride bir tartışma oluyor. Genelkurmay Başkanı Amerika'ya gitmekten vazgeçiyor derken bu sabah saatlerinde ortalık karıştı efendim. Havada 11 Eylül rüzgarı diyebiliriz gerçekten, başka nasıl? Çünkü son gelinen aşamada o kadar çok iddia ortaya atıldı ki Fly Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri hava yolu Dubai'den Tel Aviv'e uçan bir uçakta meydana gelen olaylar. İddiaya göre İsrail, daha doğrusu güvenlik yetkilileri şu an artık terör olayı olarak kodluyorlar ve 11 Eylül tarzı bir saldırıya saldırı planladıkları yolunda iddialar. Nedir peki olan? Yolcu uçağı Suudi Arabistan üzerinden geçerken acil durum sinyali veriyor. Önce bir genel 770, ardından terör uçak kaçırma şüphesi, yasa dışı müdahale şüphesi içeren 75 bin ya da 75 çift sıfır koduna çeviriyor. İsrail savaş uçakları havalanıyor ve uçak Tebük havaalanına Suudi Arabistan'da indi. Sonra ortaya bir sürü iddia ortaya atıldı. Bir ara ben çok şaşırdım. Pilotlardan biri Ukraynalı, biri Rus falan gibi de iddialar ortaya atıldı. Sonuçta pilotların Rus olmadığı ortaya çıktı. Rusya'nın Dubai Başkonsolosluğu yalanladı. Öyle bir Rus pilot yok diye. Bir pilotlardan biri Ummanlı, öbürü Birleşik Arap Emirlikleri. Emirlikler vatandaşı anladığım kadarıyla. Ya bir intihar ya işte uçağı düşürmeye çalıştı. En son tabii videolar artık sökün etmeye başladı. Yolculardan birinin üzerinde kan lekeleri görüldü. Sonra o bıçaklanan pilot olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hangisi doğru gerçekten bilmiyorum. Yani pilot mu bıçaklanarak engellendi? Yani o uçakta bir şeyler oldu. Henüz belli değil. Pilotların havada kavga ettiğini söyleyenler de var. İkinci bir uçak engellenmiş durumda. Fly Dubai uçağı geri çevrilmiş durumda ve İsrail güvenlik kaynakları artık terör saldırısı. Yani ne kadar anlamlıdır ki Trump'ın bir dış olay, dış saldırı bekliyoruz dediği demesinin hemen arkasından böyle havada bir şey meydana geliyor. Gerçekten acayip. Tabii Shin Bet ve Mossad durum değerlendirmesi yapmış durumdalar. Sorgular var. Dediğim gibi pilotlardan biri Ummanlı, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı. Pilotu sorguya aldıkları söyleniyor Mossad tarafından. Tam olarak ne olduğunu belki yarın daha detaylarıyla aktarabilirim. Benim en azından görebildiğim havada uçuşan iddialar bakımından son durum böyle efendim. Bu arada tabii İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Kassam Tugaylarının Kuzey Tugayı komutanı İzzettin Bik'in öldürülmesinin ardından yeniden bir tehdit savurdu. Türkiye'de Hamas liderlerini her yerde vuracağız. 7 Ekim'e karışmış kişilerin huzur içinde ölmesine izin verilmemeli diye bir açıklama yaptı. Bilmiyorum, 27 Ekim öncesi dikkatli olmakta fayda var. Yani memleketimizi inşallah bulaştırmazlar bu tarz şeylere, ama her şey olabilir gibime geliyor. Katar'da, Doha'da Hamas müzakere heyetini İsrail'ler vurmuşlardı, hatırlatalım. Dolayısıyla bir de böyle bir tehdit söz konusu. Evet, şimdi Irak'a gelelim. Programın son bölümünde konuşacağız. Çok özetle geçirmek istiyorum o yüzden. Artık ABD en son 2014'te doğal kararlılık operasyonu başlatmıştı. Ama ana başlık tabii Irak'tan çekilme. 2003 işgali 23 yıl sonra sona eriyor. Amerikan Birlikleri Ürdün'e. İncelik üstüyle ilgili de iddialar gördüm ama bunu doğrulayan bir şey olmadığını altını çizeyim. Ürdün'e taşıyor. 2500 Amerikan askeri, çoğu Ürdün ve Orta Doğu'da başka yerlere. Tabii bu hikaye uzun bir hikaye. Amerika'da doğruladı. Hep Irak açıklıyordu. 30 Eylül son tarih verilmişti. Ama CENTCOM tamamlandı artık operasyon. En son çünkü IŞİD'le mücadele gerekçesiyle 2014'te doğal kararlılık ismi verilen bir operasyon başlatılmıştı. O vesileyle Irak'taydı Amerikalılar. Artık o da bitmiş gözüküyor. Brett Cooper artık güvenliğin birincil sorumluluğunu, ya bugüne kadar Irak değilmiş, Irak hükümeti değilmiş, artık birincil sorumluluğun Irak hükümetinde olduğunu duyurdu. Irak Savunma Bakanlığı da tabii hiçbir koalisyon gücü kalmadı dedi. İtalyan güçleri de koalisyonda tabii. Amerika işgalden sonra pek çok ülkeyi, halkları Irak işgaline itiraz etmiş olsa bile hükümetler boyunlarını büküp, özellikle Avrupalılar, işgale ortak olmuşlardı. Koalisyonun parçası olmuşlardı. İtalya da onlardan birisi. 12 yıldır ama tabii İtalyan birlikleri bulunuyordu. Şimdi Wall Street Journal gibi gazetelere bakarsak tabii Amerika çekiliyor ama Irak içinde keşif, istihbarat, casusluk her şeyi devam ettirecekler. Ne de olsa çok büyük bir büyükelçilikleri var. İşgal sonrası kurdukları diyorlar. Bu çile bitmiyor efendim. Yani ben diyorum Irak'tan gerçekten çekiliyor mu diye. Çünkü Mart 2023'te kitle imha silahları yalanıyla Amerika Irak'ı işgal ettiğinden bu yana o kadar çok şey oldu ki. 2009'da Sofa Anlaşması göğüye çekiliyordu Amerika, bitiyordu. Mission completed oldu. Misyon tamamlanmıştı George W. Bush döneminde. Obama geldi başa. Obama da askeri güçleri çekmekten bahsetti. Ama tabii Suriye karıştı. Orta Doğu'da ulus devletleri yıkma süreci başladı. Vekalet savaşı ya da nasıl anarsanız. 2004'te şapkadan IŞİD çıktı. Bu sefer Irak hükümeti Amerikan güçlerini geri çağırdı. Çünkü IŞİD bir anda Musul'u ele geçirdi. Hatırlarsanız yakın tarihte. Sonra artık bir yenilgi ufukta gözükürken IŞİD için 2017'de tabii Trump başa geldi. Trump'ın ilk döneminde 2020'nin Ocak ayında artık IŞİD dosyası kapanırken Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat Havaalanı'nda Haçlı güçlerin yani seferberlik güçleri Irak devletine bağlı Ebu Mehdi Mühendis, ben de Bağdat'ta tanışmıştım vaktiyle kendisiyle, 2017'ydi ya da 2016'ydı sanıyorum, onu da öldürdü Trump yönetimi. Irak Meclisi güçlerinin askeri varlığının sona erdirilmesi kararı aldı ama meclis, yasama meclisinin kararını ipleyen o olmadı. Evet, dolayısıyla şu an bugün tabii Irak'ın petrol gelirleri New York Fed'e yatırılıyor. Irak'a ihtiyaç duyduğu paralar, hani böyle babalar, ebeveynler çocuklarına para verir gibi ödeniyor. Güvenlik, silah anlaşmaları, mali anlaşmalar, enerji, yatırma anlaşmaları, bilemiyorum. Ama tabii 23 sene sonra yine de önemli. Üstelik tabii Türkiye'nin de Başika, şu an Başika bölgesiyle ilgili tabii aşamalı uygulanacak bir plandan bahsediyoruz. Onu da Sayın Ünal Atabay'la programın son bölümünde konuşacağız. Bu arada bölgeden bir başka küçük, kısa bir notta Fas'tan olsun. Fatima Zehra El Mansuri isimli bir kadın ilk defa ülkenin başbakanı olacak. Tabii kraliyet yönetim, Fas kralı 6. Muhammed öneriyor, o atamayı yapıyor. Yani öyle bildiğimiz bizim parlamenter sistem değil ama dünya nereye gidiyor diye tabii maalesef soruyoruz. Daha önce de Marrakeş'in belediye başkanlığını yürütmüş, 50 yaşında genç de bir kadın, yürütme organının başına geçmiş durumda. Evet, Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın her yeri yangın yerine çevrilmişken Donald Trump Amerika'da, Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi topladı. Zaten artık dediğini yaptı. Yapay zekanın ismini değiştirdi. Resmi olarak Amerikan kurumları artık süper zeka diyecekler. Yapay zeka demeyecekler efendim. Truth Social'daki bu kendine ait sosyal platformda, mecrada paylaşımı da yaptı. Artık yani talime vermiş, bunu Amerika'ya da yayacaklar ve tabii 40 teknoloji devinin CEO'suyla birlikte toplantısı vesilesiyle bunlar oldu. IA CEO'su, Alphabet, Elon Musk, yani XIA, efendim Alphabet, Anthropic, Meta, OpenIA, Nvidia hepsi oradaydı, hepsi katıldı. Yapay zeka anayasası dün akşam itibariyle, akşam saat farkı var tabii Amerika'yla, Trump duyurdu. Bir yandan birileri fısıldıyormuş, bilemiyorum Amerika'daki bu teknoloji devlerinin lobi faaliyetlerini, bir takım influencerlara işte yapay zeka kontrolden çıkacak, insanları yiyecek diyorlar falan diye, işin aslını da çözemiyoruz açıkçası. Çeşitli görüşler var. Trump ama bu şirketlerle Beyaz Saray süper zeka mutabakatı başlığı verilen bir belgeyi imzaladı. Neredeyse bir anayasa diyor. Herkes anayasa diye anıyor. Bu baktığınız zaman içeriğinde ne var? Şirketler sorumlu teknoloji geliştirme taahhütünde bulunuyorlar. Güvenliği, işte güven inşa edecek yollar çerçevesinde sağlam iç süreçler ve kontroller. Valla şirketlere bırakılmış ve şirketlerin bu rekabetlerine bırakılmış süreçler ne kadar sağlam olabilir? Çok emin olamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama Trump diyor ki dünyadaki en önemli isimler imzaladı. Ben de başkan olarak imzaladım. Bu gerçekten koruma sağlayacak. Yani bir gerçekten öcü yaratmaya gerek var mı? Niye bu işler böyle oluyor? Onları ayrıca tekrar Serhat Ayan'da bir program yapmamız lazım tabii ki ama bir de aynı zamanda Amerika.gov lansmanı yapılmış. İşte bir portal kuruyorlar federal hükümetin internet sitelerinden vatandaşlar. Aslında bizde var. Yani Amerika galiba yani federal hükümetin dijital alandaki düzenlemeleri bakımından Türkiye'nin bile gerisinden geldiğinin göstergesi. Rusya'da olduğunu biliyorum. Türkiye'de işte hepimizin girdiği devletle işlerimiz olduğunda kullandığımız e-devlet gibi işte artık Amerikalılar da bir Amerika.gov'ları olacak. Dijital hizmetler modeli diyebiliriz bunu. Bir de bunlar tanıtıldı. Tabii Trump bu işleri durdurmayı istemiyor. Aslında tam tersi hız düşürmeyelim. Çünkü hız düşürürsek Çin bizi yener diyor. Daha yeni Xi Jinping'i el üstünde ağırladı ama bir yandan da aklında Çin'i her zaman geçmek. Yani Batıların dürtüsü öyle çünkü. Onlar en büyük, onlar şampiyon. Başkaları onlardan daha iyi olamaz. Öyle bir algıları var yani öyle bir algı saçıyorlar. Bir de tabii AI Force kuracaktı yani yapay zeka. Herhalde bunu artık hiper zeka force olarak herhalde yapacaklar ismini değiştirdiklerine göre böyle bir durum. Yalnız tabii Amerika böyle yapay suni zekada bu kadar işler yaparken gerçek profesyonellerden oluşması gereken bir takım kurumlarında sıkıntılı bir resim olduğunu belirtmek lazım. Bugün henüz görmedim gelişmeyi ama Fox News'a vardı. Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'da onlarca komutanı kovacağı, bazılarında yani zaten kovdu bir sürüsünü,

bir komuta değil yani, sıradan asker, hatta galiba basın bölümünden. Dolayısıyla bu işlerden çok anladığı düşünülemez. Bu işlerin uzmanlığı açıkçası Rusya gibi ülkelerde, onu belirtmek isterim. Özel olarak askeri tartışmaları takip ettiğim için söylüyorum. Evet. Burada Amerikan Senatosu bizi de ilgilendiriyor. Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi dahil 9 Amerikalı, aynı zamanda Amerikan vatandaşı için İsrail'in öldürdüğü, bir şekilde İsrail güçlerini öldürdüğü insanlarla ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na 30 gün içinde resmi rapor sunmasını içeren karar tasarısını kabul etmemişler. O çokluğuyla reddetmişler. Evet, demokrasi, insan hakları ülkesi ama kendi vatandaşlarının hangi koşullarda ve nasıl öldürüldüğünü müttefik güç söz konusu olursa öğrenmeyi de çok istemiyorlar. Başka türlü yorumlamak çok mümkün değil. Aralarında da Ayşenur Ezgi Eygi de var. Maalesef böyle bir protesto, barışçı bir protesto sırasında başından vurularak infaz edilmişti. Maalesef. Evet, bir de Amerika'da Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra ilk defa bir kadın idam edilecekmiş. Çocukluk döneminde şiddete maruz kaldığı, cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle af başvurusu da yapılmış. Suçu işlediğinde de 18 yaşında, yani işte seneler sonra infaz edilecek. Anladığım kadarıyla Nashville'de infazı yapılacak. Gelelim tabii Avrupa, Rusya, oradan notlara ve Ukrayna krizi tabii. Kirill Dmitriev, Rusya doğrudan yatırım fonu Putin'in özel temsilcisi, BM Genel Kurulu'nun sonunda o da ABD-Rusya ilişkileri bakımından temaslarda bulunmak için Amerika'ya gittiği haberleri gelmişti. Henüz somut bir açıklama yok. Ama Amerikan medyası kaynatıyor yine. Yine iddialar ortaya atılıyor. Atlantik dergisi Trump yönetiminin belirli tutukluları serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya yaptırımları hafifletmeyi öngören bir öneri, Steve Witkoff'un özel temsilcilerin önerdiği iddia ediliyor. Bunu kabul ettiğini yazdı, iddia etti Atlantik dergisi. İşte Rusya'yı küresel ekonomiye sanki öyle bir entegrasyonu hiç yokmuş gibi. Yani Batı yaptırımları var ama Rusya'nın pek çok ülkeyle ikili ticareti de var aslında. Neyse, yokmuş gibi yazıyorlar onlar. İşte petrol, dizel yakıt, nadir toprak elementleri gibi konularda da anlaşma fırsatı. Hani bu işi bir bitirsek, kapatsak da bir anlaşsak falan öyle. Tabii Kremlin'den hemen yalanlama geldi. En başta Dmitri Peskov, Rusya'da bu biraz böyle siyasi esirleri bırakmak gibi bir izlenim yaratıyor Atlantik dergisi. Dmitri Peskov, Rusya'da böyle bir mahkumun, herhangi bir siyasi mahkumun varlığının söz konusu olduğunu kesin bir dille reddediyoruz. Bu çerçeveye oturtulmasını uygunsuz buluyoruz diye de vurguladı. Daha önceki takaslarında ilgili birimler, yani istihbarat birimleri bir takım takaslar yapmıştı. Hatırlayacaksınız, en son sarhoşluk yapıp da uygunsuz davranışlarda bulunan bir Amerikan askeri merhametle iade edilmişti Amerika'ya Putin'in kararıyla. Evet, Yuri Ushakov'un, Putin, Rusya Devlet Başkanı'nın Çin'de yapılacak Kasım ayında APEC zirvesine katılmayı planladığı açıklaması var. Putin de duyurmuştu aslında en son basın toplantısında bunu. Xi Jinping tabii Çin ev sahipliğinde olacak. Aynı zamanda Amerikan tarafının Ukrayna dosyasıyla ilgili yeniden Abu Dhabi'de sınırlı bir takım ateşkes görüşmeleri yapmak istediği öne sürülüyor. Rusya Federasyonu barış müzakerelere oturabiliriz. Ateşkese gerek yok. Amerika'nın yani. Öyle diyor Ruslar. Amerika'nın tıpkı daha önceki savaşlarında, çatışmalarında bir şekilde şu veya bu biçimde hiçbir şekilde ateşkes yapmamış olmasından da hareketle bakabiliriz tabii ki. Hani herkes illa barış anlaşmak için ateşkes ilan etmiyor, zaten ediyormuş gibi sunuyorlar efendim. Tabii Rusya'da seçimler yapıldı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Duma'ya hitap etti. 9. yasama döneminin ilk oturumunda konuşma yaptı. Özellikle tabii bu seçimlerde tek tek bağımsızlık ilan edip Rusya'ya iltihak, referandumlarla Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerde oy kullanmışlardı. Onların yeniden birleşme kararlarının seçimlerle pekiştiği, bazı bu arada ben bir sürü video ve görüntü, fotoğraf da gördüm. Uzun kuyruklar oluşmuş Donbas'ta. Putin zorlu koşullarda referandumların yapıldığını hatırlatmış. Uluslararası hukuka kendi kaderini tayin hakkında tamamen uygun bir biçimde yasal seçimlerini yaptıklarını dile

getirmiş. Zaten Rusya ile birleşme kararının son derece açık ve net olduğunu söylemiş. Ayrıca tabii son Duma seçimleri özellikle özel harekat bölgesinde görev alan bir takım katılımcılar da meclise girmiş durumda. Onlara da vurgu yapmış. Duma'nın artık üyelerinin yarısının yeni üyelerden oluştuğunu hatırlatmış. Katılımın rekor seviyede olduğunu vurguluyor. Artı tabii ki ülkenin potansiyelini, kalkınmayı vurgulayan konuşmaları var. Uzak Doğu'dan Sibirya'ya, işte merkeze, Kırım'a, Donbas'a, Novorossiya'ya istisnasız tüm bölgelere kalkınmayı yayma mesajları aktarmış Duma'daki ilk konuşmasında. Dün tabii Moskova'da Valdai, Moskova bölgesinde Valdai tartışma kulübünün toplantılarından çok kısaca bahsetmiştim başladı diye. Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı, Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Daha sonra gazetecilerle de konuşmaları var, soruları yanıtlıyor ve tabii BBC muhabiri Rosenberg, gördüğünüz gibi BBC, işte Alman medyası, İspanyol medya, hepsi Moskova'da istedikleri gibi yayınlar yapabiliyorlar. Hiç kimse kendileri de, ben gidip de gözlerimle de gördüğüm için gayet iyi biliyorum. Üstelik Rosenberg böyle halk arasına karışıp kışkırtıcı işler de yapmaya çalışıyor. Örnekleri var bunların. Neyse, BBC muhabiri Sergey Lavrov'u sıkıştırmak için öne atılıyor ve işte Avrupa'ya yönelik, yani karşılıklı suçlamalar oluyor. Batı Rusya'yı Avrupa ülkelerine karşı giderek daha fazla hibrit savaş yürütmekle suçluyor. Siz de Batı'yı kaba kuvvete başvurmakla suçladınız değil mi diye başlayıp iki soru soruyor. Avrupa ülkelerine karşı Rusya'nın hibrit savaş yürüttüğünü kabul ediyor musunuz? Öyleyse hangi amaçla diye bir soru yöneltiyor. Sergey Lavrov da yanıt veriyor. Britanya ve kıta Avrupa'sının Ukrayna'ya tedarik ettiği ve sonrasında bize ateşlenen İHA'lar ve füzeleri mi, füzeleri imha etmemizi mi kastediyorsunuz? Yani saldırıyı mı kastediyorsunuz? Hibrit derken bunu mu kastediyorsunuz deyince tabii Rosenberg bir böyle söz gelimi gibi yanıt veriyor araya girip. Lavrov da pekala, eğer sizin silahlarınızla bize vurulduğunu ve bizim de bu silahları düşürdüğümüzü kabul ediyorsanız, ne derseniz deyin, bunun Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğu hususunda bende hiçbir şüphe yok. Bunu uzun zamandır söylüyoruz diyor. Onun üzerine Rosenberg peki kaba kuvvet meselesine gelince Batı'yı kaba kuvvet kullanmakla mı kullanmakla suçluyorsunuz diyor. Lavrov da kaba kuvvet ifadesini kullandığımı hatırlamıyorum. Rosenberg, Batı'nın kaba kuvvete başvurduğunu söylemiştiniz çok yakın zamanda. Lavrov da şu yanıtı veriyor. Peki Venezuela'da yapılanlar yumuşak güç müydü yoksa kaba kuvvet mi? Yakım doğalgaz boru hattına yapılanlar yumuşak güç müydü yoksa kaba kuvvet miydi? İran liderlerini aileleri ve çocuklarıyla birlikte bombalayıp yok etmek kaba kuvvet değil miydi diyor. Rosenberg, Rusya'da Ukrayna'da her gün kaba kuvvete başvurmuyor mu diye sorunca Lavrov, Batı desteğindeki Nazi rejimi tarafından Rusya Federasyonu'na karşı savaş yürütmek için kullanılan altyapının imha edilmesini kastediyorsanız evet, bize yönelik bu doğrudan tehdidi bastırmak için kaba kuvvete başvuruyoruz yanıtını vermiş. Ayrıca Polonya'nın Patriot füzelerinin üretimi için kendi topraklarını açtığını hatırlatmış. Yani Avrupa'nın Rusya'yı vurmak için kullandığı malzemeleri alırken. Alman Dışişleri Bakanı'yla da BM Genel Kurulu sırasında Alman tarafının talebiyle bir görüşme yapmıştı. Aynı şeyleri tekrarladığını sonra ortaya çıkmıştı. Yani ne gerek var bu görüşmeye diye Rusya'dan açıklamalar gelmişti. Onların da Vadepul'le yaptığı görüşmenin de yararsız ve zararlı bir girişim olarak değerlendirildiğini de söylemiş. Evet. Şimdi efendim, bugün de tabii aslında bir süredir devam da ediyor. Rusya'nın Baltık kıyısındaki toprağı Kaliningrad'la ilgili sürekli olarak Batı medyasında ne yapsak ne etsek, Kaliningrad'a saldırsak, Ablukaya alsak, karadan denizden. Bunlar sosyal medyaya da zaman zaman yansıyor. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, ama sadece Londra Büyükelçiliği değil, Dublin ve Brüksel Büyükelçilikleri de uyarı yayınlamışlar. Özellikle Büyükelçiliğin Telegram hesabından yayınlanmış
The Eye Paper ve bir de ayrıca bir mini dizi yapmışlar. Bu Batılılar bu işleri dizilerde geçiriyorlar. Bir bakıyorsunuz Amerika'da FBI dizilerinde, İngiltere'de bir takım mini dizilerde, oralarda bir takım savaşlar veriliyor. İnsanlar onlardan gerçek algılar oluşturuyorlar. Çok iyi usta oldukları bir konu gerçekten bu. War Game isimli bir de mini dizi serisi yapmışlar. Ben bilmiyorum diziyi ama orada da geçiyormuş herhalde. Kaliningrad'ı abluk altına alma ya da vurma planları ve tanımama planları, işte buna dair uyarı. Burada da bu iddialar, ifadeler, dile getirilen, işlenen temalar Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri harekatı nükleer silahlarda dahil olmak üzere Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacaktır deniyor. Tabii Rusya'nın ne NATO'yla ne de Avrupa'yla çatışma aramadığı defalarca tekrarlandı. Ancak herhangi bir biçimde böyle bir şeyi seçerlerse Rusya uygun bir biçimde yanıt verecek, yanılgıya kapılmamalı. Yani itidalli tavrı zayıflık olarak değerlendirmek iyi bir şey olmayabilir diye ben düşünüyorum Rusya politikalarını takip eden birisi olarak. Evet, bu da önemli bir not bence, hepimizin aklını ilgilendirecek. Özel harekat devam ederken tabii Zelenski'nin de yine açıklamaları var. Ekim ayında Rusya'yı vuracak uzun menzilli operasyonları onayladığı, planları onayladığı yolunda iddialar var. Ondan sonra yalnız tabii böyle onaylıyor. Ondan sonra misilleme olunca 40 günlük savaş ilan etmişti, hatırlayacaksınız, masaya oturtmak için. Ondan sonra şikayet ediyor, ateşkes istiyor. O yüzden anlamak zor tabii ki, yani onaylayabilir elbette. Sonra vurulunca şikayet edecek. Bir de tabii Babi Yar katliamı, 1941'de Nazilerin katliamı, 29-30 Eylül'de. Onunla ilgili bir uzun bir sosyal medya mesajı paylaşmış. Ben çok şaşırdım doğrusu. Ukraynalı milliyetçilerin de Nazilerin kurban oldukları, kurbanları arasında, yani aslında tabii alakası yok. Babi Yar'da 30 binden fazla insanı, çoğu Yahudi, kurşuna diziyorlar bunlar. Ve tabii daha da korkunç, yani süre aşımı yok biliyorsunuz bu tarz insanlık suçları da. Sonra toplum mezarları gizlemeye falan da kalkışıyorlar. Ama tabii ki o süreçteki işbirlikçilikleri düşünüldüğü zaman Ukraynalı milliyetçilerin Nazilerle, açıkça da bunu sahiplendikleri, hala da sahipleniyor. Zelenski mesajında Ukraynalı milliyetçileri Nazi kurbanı göstermesi çok komik geldi bana, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, tabii bunun dışında ilginç bir başka not, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Almanya'ya resmi ziyareti, Cumhurbaşkanı ile falan da görüşmüş ama Merz'le basın toplantısı gerçekten Avrupa açısından enteresan görüntüler sunmuş. Tokayev tabii diyor ki Kazakistan'da 2.7 milyon Rus kökenli vatandaş yaşıyor, Ortodoks Kilisesi var, büyük saygı duyuyoruz. Düşüncesizce hareketler yapamazsınız bizim vatandaşlarımız arasında. Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ilişkilere sahibim diyor Tokayev. Onu seçkin bir devlet adamı olarak görüyorum. Bugün de büyük bir inançla ifade ettiğim üzere Putin gerek bir devlet adamı gerek Rusya'nın lideri olarak size ne kadar şaşırtıcı gelse de Kazakistan dahil Orta Asya için en uygun siyasi figürdür. Bana göre Avrupa ve tüm dünya için de öyledir. Karmaşık bir tarihe ve karşı karşıya bulunduğu stratejik hedeflere ilişkin kendine özgü bir anlayışa sahip büyük bir ülkeyi yönetmek için gerekli nitelikleri taşıyor. Çok ilginç bir saptama bu gerçekten. Alman liderin ortak basın toplantısında Friedrich Merz'in yanında yapması da önemli ve Avrupa ve tüm dünya için de Putin uygun siyasi figür derken, açıkçası ben alt metni şöyle okudum: siz o kadar şuursuzsunuz ki son derece makul oturup diplomasi yürütebileceğiniz bir devlet adamını bu şekilde lanse ediyorsunuz, ne kadar şuursuzsunuz demeye çalışmış gibime geldi. Benim yorumum, spekülasyonum, alt metinde açıkçası bu. Peki Merz ne diyor bunun karşısında? Rusya bu savaşı kazanamayacak. Evet, ateşkes ilan etmiyorlar, şikayet etmiş.
Vadepul'ün Lavrov'la hiçbir şey söylemeyip basın bültenlerini tekrarladığı, yani bir diplomat olarak eğer bir buluşma talep ediyorsanız Alman hükümetinin basın bültenlerini tabii tekrar etmemeniz beklenir 4,5 yıl sonra, ama bunu bir temas olarak anlatıyor, sunuyor. İşte Rusya hazırsa bir tek derdi ateşkes, tek derdi ateşkes, barış değil tabii ki. Uzun sürede hazırdır, kazanamayacak, zaten çok zor durumdalar falan diye ekonomik olarak Mertz de açıklamalar yapmış. Çok güldüm. Bloomberg haftalık petrol ihracat gelirlerini en yüksek seviyede 2022'den bu yana bu hafta. Tabii Hürmüz krizinin de etkileri aşikar burada. Aynı zamanda girişte de söylemiştim, Amerika stratejik petrol rezervlerinden 40 milyon varil daha serbest bırakacak ve Avrupa tarafında sıkıştırıyor. Avrupa'da dizel krizi çıktı çıkacak efendim, stoklarla ilgili. Çünkü Amerikan Enerji Bakanı AB'den dizel acil durum stoklarını kullanmasını istiyor. Üstelik Friedrich Merz, onlar o kadar iyi durumda, Rusya batıyor ama durum böyle, enerji sorunu var. Üstelik de en son ben Avrupa Komisyonu üyesi Jorgensen Dublin'de toplantı yapmışlar. 100 milyar euroyu aşkın enerji konusunda ek maliyet fatura çıkmış Avrupalılara. Yani bilemiyorum kim daha zor durumda tabii. ABD'nin dizel ihracat yasağını değerlendirdiği iddiaları Jorgensen'e de sorulmuş. Ben ihtimal vermiyorum ama olur olur. Amerika'da da çok yüksek tabii fiyatlar nihayetinde. Onlar da Amerika'ya mesaj iletmişler. Hatta mektup yollamış. Gaz fiyatları ortada. Hakikaten Hollanda merkezi 28 Şubat öncesinde 30 euro seviyesinde megawatt saati doğalgazın, bugün 72 euroya çıkmış. Kim ödeyecek faturayı? Avrupalılar zengin, ödesinler. Ucuz boru hattı gazı falan da istemiyorlar. Üstelik habire bir ellerindeki bütün paraları Kiev'e veriyorlar. En son aktarmıştım bu hafta 6,6 milyar euroluk askeri yardım finansmanı da Barış Fonu'ndan aktardı. Diplomasiyle ilgilenmiyorlar gördüğünüz gibi. Ve bugün Financial Times'tan öğreniyoruz ki birliğin bütçesiyle ilgili kapışma çıkmış. 100 milyarlarca euroluk kesinti istiyor 6 ülke. Almanya dahil. Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya, Finlandiya liderleri azaltma istiyorlar. Fakat sorun şu efendim, çiftçilere çıkartacaklar faturasını, yeniden bütçeyi düzenleyecekler ve kaynakları neye yönlendirecekler? İnovasyon ve savunma. Çiftçiler ölsün. Evet, Avrupa'da hala bir takım umutları olanlar, oraya dair beklentileri olanlar nasıl oluyor? Ben 4 yıldır şok geçiriyorum çünkü artık o şoku atlattım tabii ki. Ya haberleri takip etmiyorlar, ne dendiğini bilmiyorlar, başka türlü yorumlayamıyorum çünkü çok sayıda tuhaf analizler görüyorum, yani ya da kötü niyetliler, başka türlü de yani bu liderlik bakımından söylüyorum, anlamak mümkün değil Avrupa'daki gelişmeleri. Evet, bu arada Polonya'nın başbakanı yakıt fiyatlarındaki artışlardan Kiev yönetiminin Rusya'daki rafine saldırılarını sorumlu tutmuş adeta. Trump da öyle yapmıştı. İngiltere'de tabii 43 günlük stok kaldığına dair haberler var. Dizel ihracatı durdurma Amerika tarafından sinyalleri üzerinden tartışmalar başlamış. Hız sınırını düşürmek, otoyollarda 80'le gitmekten filan bahsediyorlar. Tabii atlatırlar aslında, yani bunu bu kadar da abartmamak lazım belki, ama kimi Avrupalı podcastçiler, yorumculardan dinlediğim kadarıyla bu dizel akaryakıt krizi eli kulağında bir anda karne ile karşı karşıya kalırsak şaşırmamamız gerekiyor diyenleri de işittim doğrusu. Ama İngiltere'nin yeni başbakanı, seçimleri falan da yapmaya niyeti olmayan Andy Burnham neden bahsediyor? Zelenski'ye, Ukrayna'ya para harcamaya devam etmekten bahsediyor. İngiltere'nin sözde solcu devlet dışişleri bakanı Ed Miliband, savaş Avrupa'ya geri döndü. Döndürmeyin, müzakere yapın, barış masasına oturun. Kendi dayatmalarınızla yapamazsınız ama, yani ülkelerin başkalarına dayatma yapması için savaşı kazanmaları gerekiyor. Kazanmayan taraf biliyorsunuz dayatma yapamıyor. Tabii bir yandan da İngiltere'de gördüğüm kadarıyla ayrılıkçılık gündemi devreye sokuldu. Yani daha doğrusu Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, sevgili Sedat Aral'la konuşmuştuk. Ayrılıkçılık gündemine karşı Brexit devreye sokuluyor demek lazım. Andy Burnham
Hanım Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında Brexit çok kötüydü, Avrupalılarla bu işleri yeniden yapmamız lazım filan gibi böyle Brexit ajandasını gündeme almaya kalkışmış. Tabii başlarında çoraplar çok açıkçası. Bu tabii bir Avustralya'da gerçi temiz mahkemesi reddedildi, devam edecekler. Kral 3. Charles için soykırım davası açıyorlar yerlilere reva gördükleriyle ilgili. Karayip ülkeleri İngiltere'de köle ticareti tazminatı için bastırıyorlar. Kasım ayında Commonwealth zirvesi var. İngiliz Uluslar Topluluğu zirvesinde tazminat konusunu gündeme taşımayı planlıyorlarmış. Bir hesaplama falan da yapmışlar. 24 trilyon dolarcık bence istesinler. Haklarıdır yani. İngilizlerin de sömürgeciliği dillere destan ne de olsa. Üstelik bir de Arjantin'de biliyorsunuz son dönemde papaz oldular. 2 hafta süre tanıdı Javier Milei. Falkland Adaları Malvinas'ın güney hattında bir petrol sahası işletiliyor. Arjantinliler de orası bizim diyorlar. Yani bilmiyorum nerelere varacak. İngiltere'de sorun değil, gördüğünüz gibi çok. Ve son olarak bir de Yunanistan'a aktaracağım. İsrail'den Spike Enlos tipi uzun menzilli füze sistemlerini Yunanistan'ın aldığı ve adalara yerleştirdiği iddia edildi. On Alert haber sitesinin iddiası bu. Hatta daha da gelecek, kademeli olarak geliyor diyorlar. Hatta özel eğitimler de gerekiyormuş. Yıl sonuna kadar siparişin büyük kısmının teslim edilmesi bekleniyor. En son tabii Yunanlılar Amerikan elçisini tartışıyorlar. Yani bir yandan bütün dertleri günleri kayalıkları silahlandırmak ama içeride ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle dün aktarmıştım bunu. Meğer Mart ayında Yunan hükümetiyle bir toplantı sırasında, Wall Street Journal'ın haberi bu arada, yani Romanya'yı nasıl Romanya hükümetini nasıl düşürdüysek size de yaparız. Yani herkese yaparız, size yaparız dememiş ama istediğimiz ne anlama geliyor orada bunu dile getirmesi. Burada da yapabiliriz. Yani Yunan hükümetini deviririz demiş. Tabii muhalefet hesap soruyor. Açıklayın ya bu iddiayı doğrulayın ya yalanlayın. Bir yalanlama tarzı bir açıklama var ama ben pek yalanlama olarak almadım. Yunanistan hükümetine yönelik bir tehdit hiçbir zaman olmadı. Asla müsamaha gösteremezdik falan diye. Çok yarım ağız bir yalanlama gibi geldi. Çünkü kadın istediğimiz herhangi bir ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz demişse eğer bildiğiniz Yunanistan'da tehdit ediyor anlamına geliyor. Biraz tabii Balkanlar hattına Amerikalılar LNG'leri alacaklar. Ta Balkanlar hattı için Yunanistan'a getirecekler düşünün. Dünyanın öbür ucundan LNG satma operasyonları, lobiler neler neler var. Fakat biz Irak'a dönüyoruz efendim. Ünal Atabay'la emekli kurmay albay güvenlik analisti az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceydan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Ünal Atabay var. Emekli Kurmay Albay, güvenlik analisti, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Epeydir konuşamamıştık. Epeydir aklımdaydı ama tam da biraz da denk geldi. Hem memleketimizi yakından ilgilendiren, bütün bölgede tabii çok acayip gelişmeler oluyor ama en başta da tabii biraz da Irak başlığını da siz hakim olduğunuz için açmak istedim. Şimdi tabii o kadar çok zaman geçti ki şimdi benim 11 Eylül anılarım canlanıyor. İşte 2010'lar, 10'lu yıllar, IŞİD'le mücadele. Amerikan yönetimi nihayet 23 yıl sonra Irak'tan çekiliyor. Açıklama yapıldı. Bir türlü çekilememişti aslında Amerika ama her seferinde bir şekilde geri de dönmüştü. Irak'taki bu çekilme tabii Kuzey Irak'ta, Kürdistan özerk bölgesinde biraz tedirgin etmiş. Bölgede çok nasıl diyelim acayip gelişmeler olurken bu kararın gelmesi dikkat çekici. Türkiye'nin de Bağdat'la tabii bir takım müzakereleri olduğuna dair haberler özellikle Başika ile ilgili gelmişti. Ama önce bir bu Amerikan çekilme kararını zamanla bakımından nasıl analiz etmek, nasıl değerlendirmek lazım onu sorarak başlayayım.
2: Şimdi tabii aslında Ceyda Hanım, yani zamanlama olarak baktığımızda tabii Amerika-İran savaşının önemli bir etkisinin olduğu ilk akla gelen düşünülüyor. Tabii öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Irak hükümeti tarafından arasında 2024 yılında yapılan anlaşma kapsamında da bir çekilme süreci planlanmıştı. Yani bir takvim, bir çekilme takvimi vardı. Şimdi aslında bu örtüştü. Yani Amerika'nın İran savaşının evet etkisi var, onu söyleyebiliriz. Çünkü o bölgedeki Haril Havaalanı'ndan tutun Amerikalıların konuşlandığı Irak'taki bölgeleri, hava üsleri, oradaki ekipmanları İran tarafından etkisiz hale getirildi, vuruldu. Özellikle Haril Havaalanı kullanılamaz hale getirildi. Şimdi tabii bütün Körfez, Orta Doğu'da bunlar yaşandı ama tabii çekilme sürecinde takvimi vardı. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl önce, yani aslında insan hayatı açısından baktığımızda çok önemli bir süre bu. 2003 yılında Amerika biliyorsunuz Irak'ı işgal etti. Bugün itibariyle de çekilmesini tamamladığını ifade ettiler. Tabii 2003'te Amerikalılar geldiler, işgal ettiler ama 18 yıl sonra 2011'de biliyorsunuz Amerikalılar çıktılar Irak'tan. Aradan geçen 2-3 sene sonra 2014'te bir IŞİD bahanesi üzerinden, o zamanki başbakanın da çağrısı ve daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri yeniden Irak'a geldi. Bu defa tabii daha az bir kuvvetle geldi. Amerikan işgalinde 170 bine askeri vardı Amerikalıların. Ama bu 2014 Musul işgalinde işte 5000 civarında, biraz daha fazla o civarda askerle bu bölgeye geldiler. Şimdi tabii bu çekilmeyi aslında 2025, geçen sene, geçtiğimiz yıl içinde Eylül ayında ilk aşamasını tamamladılar. Yani Suriye sahasından çekilme, sonra Irak sahasında kalan unsurlarını da tamamen çekmiş oldular böylece. Şimdi tabii Irak'tan Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekildi mi? Kalan unsurları var mı? Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buradan çekilişleri bu biliyorsunuz kararlılık operasyonu, yani bir koalisyon gücünün çekilmesiyle alakalı. Ama ikili işbirliği çerçeve, yani Irak'la ikili işbirliği çerçevesinde eğer bırakılması gereken bazı küçük unsurları varsa bunlar olabilir. Neden? Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük büyükelçiliği Bağdat'ta.
1: Evet.
2: En büyük konsolosluğu Erbil'de. Şimdi bunların güvenliklerini sağlayacak muhtemelen bazı unsurlar bıraktıklarına dair ben açıkçası değerlendiriyorum. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi tabii Irak burada bir egemenlik günü ilan ediyor yarın. Neden? 23 yıldır işgal altında olduğunu, dolayısıyla işte Amerikan işgalinden kurtuluşunun bir yıl önemli bir dönüm noktası olarak ortaya koyuyor. Yani egemenlik günü bayramı olarak kutlayacaklarını ifade ettiler. Ama bana kalırsa tabii bu kısıtlı egemenlik. Yani Amerika Birleşik Devletleri buradan her ne kadar çıksa da Irak'ın İran'la olan ilişkileri, İran'ın Irak'taki etkin varlığı ve hem siyasi hem askeri anlamdaki bütün Irak'taki o güç unsurları üzerindeki etkisi açısından baktığımızda çok da böyle tam bir egemenliğini sağlayacak durumu pek görünmüyor. Ama bunu yine tabii Ceyda Hanım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü Barzani'nin de bir taraftan çıkışları var. Neden? İşte bizi onlar da işte Kürt bölgesinin yüzüstü Amerika Birleşik Devletleri bıraktı gibi bir ruh halindeler. Çünkü onların hava savunması, İran'ın saldırıları karşısındaki bazı koruma yetenekleri şu anda olmayacak. Belki bundan dolayı da endişeleniyorlar. Onu da göreceğiz.
1: Evet, şunu sorabilir miyim? Yani tabii bir yandan böyle ABD'nin şimdi Ürdün'e çekildiği, yani şimdi şöyle bir anlatı var. Amerika bütün bölgeden çıkıyor. Hatta işte bizim Mekke Savunma Paktı'na kadar gidiyor bu yorumlar. Hani bölgeye devretme, böyle bir tez var. Gerçi Amerikalılar oradan çıkıp öbür tarafa giriyor. Öbür taraftan çıkıp öbür tarafa, yani Irak'tan çıkıp Suriye'ye, Irak'tan çıkıp Ürdün'e falan. Yani böyle hani Amerika'ya gitmiyor yani 10 bin mil mi, kaç bin milse öteye gitmiyor. İlla burada olacak bir şekilde. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani bir de İran savaşı devam ediyor. Bu tabii Kürt kartı Trump da açıkça bahsettiği için yani bu nereye evrilir? Çünkü sıcak savaş, kinetik aşama henüz tam olarak bitmiş değil. Hani 3 Kasım seçimlerinden sonra yeniden göreceğiz. Bu çekilmenin genel olarak Amerika bölgeyi bırakıyor, terk ediyor. İşte Asya'ya gidecek falan. Bunlar doğru mu sizce?
2: Yani şimdi tabii bu çekilme, evet, ben de siz söyleyince hemen aklıma şu geliyor. Orta Doğu'da ve Afrika boynuzunu da kapsayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik yeniden konuşlanması olarak bunu tarif edebiliriz. Yani şimdi Irak özeline baktığımız zaman Amerika Irak gözüyle, Suriye gözüyle bakmaz. Amerika Orta Doğu'ya Afrika boynuzuyla birlikte bir bütün olarak baktığını düşünüyorum. Birlikte mütalaa ettiğini değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu çerçevede Amerika Irak'tan çıkıp Ürdün'e gider. Ürdün'den efendim Cibuti'ye gider. Veya işte Etiyopya'da veya Somali'de başka bir yere konuşlanır gibi. Yani dolayısıyla Irak, Orta Doğu, Afrika eksenli konuşlanmasına bir bütün olarak baktığını ve bu çerçevede de bir konuşlanma değişikliğiyle Ürdün'e bu askerlerini çekiyor. Tabii Ürdün İran'ın menzili içerisinde, menzili içerisinde, yani Irak ne kadar menzili içerisindeyse bana göre Ürdün de aynı kapsamda. Yani o kadar 1500 kilometre geri çekilmek İran'ın etkisini ortadan kaldırmıyor. Ürdün'de de nitekim ettiğini, Amerika'nın oradaki hava üslerinde Amerikalıların önemli zayiat verdiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şu akla gelebilir, efendim Irak İran'ın dibinde, oradan kaçıyorlar. Evet, tamam, doğru, kaçıp çekiliyorlar ama Ürdün de aynı etki altında. Dolayısıyla bir bunu stratejik yeniden konuşlanma olarak bakmak gerekiyor. Tabii Ürdün'de yeterli mi? Değil olacaktır. Belki Balkanlar'da, Afrika boynuzunda, biraz daha derinliklerde yeniden bir tertiplenme. Belki bütün küresel anlamda da ben Amerika'nın yeniden tertiplenme arayışı içerisinde olduğunu da açıkçası düşünüyorum.
1: Anladım. Peki bize etkileri açısından bu çekilme nereye oturuyor sizce? Yani Türkiye etkileri. Çünkü Türkiye'nin bir Irak'la işte bir kalkınma yolu şeyi var, girişimi var. Bağdat'la ilişkiler, bir yandan Erbil'le ilişkiler var. Türkiye-Amerikan müttefiki bir ülke son tahlilde. Bir de böyle işte Mekke ittifakı, henüz bilemiyoruz onu da tam içeriğini ama çok tartışma var. Hani yani bölgede güç boşluğu doğarsa Türkiye sırtlar diye öyle argümanlar da ortaya atılıyor. Irak'tan çekilme meselesinin son tahlilde, yani henüz tam yeniden konuşlanma olarak isabetle bence sizin de ifade ettiğiniz gibi analiz etsek bile, bizim için anlamı bunun nedir? Bir de onu merak ediyorum, ne düşünürsünüz?
2: Şimdi tabii Irak'ta bir güç boşluğunun oluşması Türkiye'yi yakından ilgilendirir. Burada bir güç boşluğu nasıl olabilir? Amerika'nın çekilmesi sonrasında İran destekli silahlı gruplar burada bir alan kendilerine, daha geniş bir alan açabilirler. Birincisi bu. İkincisi aksine mezhebi bir çatışmayı veya gerilimi sağlayacak Irak'ta bazı siyasi bir düzenlemeler de olabilir. Buna yol açabilecek düzenlemeler. Bu da tabii ki bu defa IŞİD benzeri veya Sünni eksenli bazı radikal grupların yeniden harekete geçmesi gibi bir noktaya da evrilebilir. Yani bu tehlikeli bir nokta. Tabii bu bizim güneyimizdeki bu durumu Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından önemli. Yani burada bir güç boşluğuna fırsat verilmemesi gerekiyor. Tabii zaten bu açıdan işte oradaki biliyorsunuz PKK'nın tasfiyesi, Irak kendi içinde, kendi iç hukuku kapsamında da düzenlemeleri yapmaya çalışıyor. Fakat henüz gücü yetecek durumda değil. Yani işte oradaki Ketayip Hizbullah var, Nüceba Hareketi var. Gibi, yani İran destekli milis gruplar var. Bunların silah bırakmayız, silah bizim kırmızı çizgimiz diyorlar. Yani şimdi 2027 yılı sonuna doğru ertelenmesi isteniyor. Bazı ifadeler Haziran ayında 2027'nin silah bırakacağına dair anlaşma var. Yani bir 12 maddelik bir anlaşma var. Tabii bu çerçevede bu plan, bu yol haritası veya takvim, süreç işleyecek görünüyor. Ama bir taraftan da Amerikan, İsrail ve İran eksenli çatışma ortamı da bu güç boşluğunu İran lehine tanımlamaya çalışıyor. Yani Irak sahasında. Şimdi böyle bir durum var. Yani bu açıdan baktığımızda önümüzdeki, tabii Türkiye açısından da siz altını çizdiniz, özellikle güney-kuzey istikametindeki ekonomik koridor olarak ifade ettiğimiz, yani Basra Körfezi'nden başlayıp Anadolu toprakları içerisinden Avrupa'ya ulaşılmasını planlanan bir güzergah. Şimdi bu hem ticari hem enerji, ama şunu gördük, bu savaştan önceki bir projeydi. Şimdi bundan sonra bunun üzerinde başka bir tadilat olur mu veya başka bir noktaya düşünülebilir mi bilemiyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Körfez bölgesi, Hürmüz bölgesi, yani Pers Körfezi bir diğer ifadeyle, bu bölgenin artık barış sağlansa da geleceğe dair tam bir güvenlik sağlayacak durumu yok. Yani coğrafyası bunu bize zorluyor. Şimdi gelecekte de bir çatışma alanı olabilir. Yine benzer işte petrol sevkiyatı, enerji sevkiyatında sıkıntılar olabilir. Yani şimdi Arabistan'ın Yanbu'ya, Kızıldeniz'e giden, Arabistan yarımadasını kat eden petrol boru hattı Körfez'den pompalandıktan sonra Yanbu'ya gidiyor mu? Gidemiyor. Oraya da vuruyor. Yani şimdi veya patlatılıyor. Husiler efendim ateş altına aldılar. Arada İran alıyor vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum. Hürmüz Boğazı'ndan gemi çıkmıyor ama Hürmüz'den petrol boru hattıyla da pompaladığınız zaman diğer noktaya ulaşmıyor, ulaştırılamıyor. Şimdi başka bir sorunlar gelişiyor. Şimdi bütün bunları, yani biz Hürmüz'den Basra Körfezi'nden bir boru hattı döşediğiniz zaman yarın onun işleyip işleyemeyeceği konusunda şüpheler var. Onun için tabii bu enerji alanında işte ülkeler, biz de dahil olmak üzere, tek bir alana bağlı kalmak yerine çeşitlendirme, daha geniş bir yelpazede bu kapı kapanırsa başka kapıyı açmak, o kapı kapanırsa başka bir kapıyı açmak gibi, hem LNG hem deniz yoluyla hem efendim karayolu üzerinden hem boru hatlarıyla değişik bir enerji planlaması içerisine o açıdan ülkeler giriyor. Bu İran savaşı da zaten bunu tüm dünyaya küresel anlamda da öğretti.
1: Öğretti, evet. Peki Türkiye'nin bir takım askeri önlemleri olur mu? Yani işin ekonomik kısmı bir yana. Tabii Bağdat hükümetiyle özellikle bir Başika'daki üsle ilgili bir takım görüşmeler yürütüldüğü akla geliyor. Çok özür dilerim. Bir de şu soruyorum Sayın Atabay. Özellikle Kürdistan özel bölgesinde tekrardan aslında 3-5 sene önce bir Kerkük'te de bir vaka yaşanmıştı. Bağdat hükümetinin yeniden bir üstünü kurmak isteyebileceği yolunda da bir takım endişeler perde arkasında var. Türkiye'nin de tabii Irak'ın kuzey hattında üsleri var. Türkiye için anlamı ne olur? Yani burada daha çok Bağdat'la mı bir takım şeyler resmi hükümet üzerinden gidilir herhalde, ama Türkiye'nin oradaki kademeli olarak üstteki varlığını azaltmasından da bahsediliyordu. İşin daha askeri teknik boyutlarına da katarak nasıl anlamak gerekir? Yani Amerika'ya paralel bir iş mi çıkıyor Ankara açısından, yoksa başka veçeleri de mi olabilir? Çeşitli gelişmelerde olasılıklar düşünüldüğünde.
2: Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak başta olmak üzere Irak'taki askeri varlığı 90'lı yıllardan beri var.
1: Evet.
2: Değişik sayılar, değişik üst bölgeleri oldu, ama bizim oradaki varlığımız tamamen PKK ile mücadele anlamında Irak'ta varlık gösterdik. Özellikle Kuzey Irak'ta değişik noktalarda üst bölgelerimiz bulunuyor. Şimdi tabii Başika da bunlardan bir tanesi. Tabii ama bir de şu var. PKK'nın tasfiyesi projesi kapsamında tabii silahlarını bırakmasıyla beraber artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki üst bölgelerine ihtiyaç kalmayacağı nihai olarak. Bu zaten Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne baştan beri biz Türkiye olarak elbette saygılıyız. Yani orada bir işgalci güç gibi değil, tamamen terörle mücadele çerçevesi içerisinde varlığımızı orada sürdürdük. Çünkü Irak'ın mücadele edecek uzun yıllardır, işte bu 90'lı yıllardan beri bir gücü yok. Yoktu. Şimdi gelinen nokta, konjöktür bu kademeli olarak tabii ki çekilme meselesini gündeme getirdi. Ama bir diğer yanıyla Irak da kendi içindeki işte İran destekli milis gruplar, Haçlı Şabi altındaki gruplar, bu yani ordu yapılanmasının dışındaki, Irak ordusunun dışındaki bazı silahlı grupların da Irak ordusunun altında entegrasyonu isteniyor Irak tarafından. Ve buna dair bir yol haritası var. Ve bunu işletmeye çalışıyorlar. Ancak Irak'ın gücü henüz bu milis güçlerini silahsızlandırmak veya tek bir çatı altında toplayıp Irak ordusuna tam entegrasyonunu sağlayacak bir kabiliyeti ve gücüne henüz ulaşmış değil. Ama bu Türkiye şu anda PKK'nın tasfiyesi, silahsızlandırılmasıyla ilgili Irak için de önemli bir model oluyor. Irak da buradan istifadeyle hem işte Amerikalıların çekilmesi, hem Türkiye'nin aşamalı olarak belki zaman içerisinde çekilmesine bağlı olarak tek bir ordu, yani Irak ordusu tek bir ordu içerisinde birleşmeyi hedefliyor. Buna peşmerge gücünü de belki ileride dahil etmek isteyebilirler. Tabii Irak anayasasında bu peşmerge gücü ayrı olarak ifade ediliyor ama bu anayasa değişikliği ileride belki de bu silahlı güçlerinde entegrasyonu meselesi var. Zaten bu tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta Barak da biliyorsunuz bunu söyledi. Yani tek bir çatı altında peşmergenin de Irak ordusuna tam entegrasyonu gündeme gelebilir. Bu gerilim yaratabilir, bu sıkıntı yaratabilir ama buna dair bir Irak'ta bir ortak bir irade gelişiyor, siyasi irade. Şimdi bu tabii önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız husus. Bizi etkilemesi açısından nedir? Tabii ki biz tek bir Irak, tek bir orduyu güneyimizde daha güvenli olarak görürüz. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda aynı Suriye modeli gibi güney sınırlarımızda hem terörden arınmış hem de güvenlik açısından bir endişe yaratmayacak şekilde bir noktaya taşınması Türkiye'nin beklentileri arasında. Ama İran, İsrail gerilimi ve Amerika'nın bölgedeki varlığı tabii bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Bu istikrarsız ortam nereye kadar ve ne zaman sürecek? Tabii işte biliyorsunuz halen görüşmeler Umman üzerinden, Katar üzerinden şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama bölge sakinleşmiş ve istikrar bulmuş da değil. Bunu çok yakın vadede de ben açıkçası çok istikrar bulacağını da düşünmüyorum. Zaten Irak'taki bu silahlı gruplar da şunu söylüyorlar. Yeni ifade, yani şimdi daha önceden direniş ekseni İran destekli olarak bunu ifade ediyorlardı. Şimdi yeni rollerinin, yeni modelin bölgesel direniş ekseni olarak ifade ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çıkması, Orta Doğu'dan çekilmesini sağlayacak bir rolleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Irak ordusuyla entegrasyonu istemeyen belirli bazı silahlı gruplar var. Ama bir taraftan da buna uyanlar da var. Hatta bir Tugay, Milis Tugay'ı yeni kendisini lağvetti. Kurumsal hale dönüştü. Sadır grubunun, yanlış söylemeyeyim. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar var. Yani Irak bizim güneyimizde bir yumuşak karın. Ama bu aşılacak gibi de görünüyor bir taraftan.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilir miyim ekinizi de? Ama benim kafamdaki sorular bunlardı daha ziyade.
2: Evet, bir de diğer çok daha önemli tehdit belki de şu olabilir. Son sözüm şu oldu.
1: Tamam.
2: Irak'taki güç boşluğunu doldurmaya çalışacak bazı güçler harekete geçebilir. Bu Irak sahasında yeni bir istikrarsızlık, yeni bir kaosu tetikleyebilir. Bu açıdan Irak zaten de bu endişeleri taşıdığını ben konuşmalardan anlıyorum, bölgeyi takip ettiğim için. Ama inşallah böyle bir durumda olmaz. Yani tarihi bir dönüm noktası aslında. Amerikalıların bu işgal, yani 23 yıllık bir varlığı, 9 üssü vardı Irak'ta. Adeta bir ülkenin egemenliğine, varlığına hançer gibi giren bir başka ülke netice itibariyle buradan çekiliyor. Yani tabii ki 23 yıllık savaşın sonucunda Irak'a demokrasi geldi mi? Yani demokrasi getireceğiz diye, o biliyorsunuz 2003 yılındaki operasyonda Saddam sonrası demokrasi. Geldi mi? Gelmedi tabii ki. Yani demokrasiyi hemen böyle bir kalıp içerisinde, bir paket içerisinde sunamıyorsunuz. Yani bu yıllar içerisinde olabilecek bir şey. Ama şöyle bir gelişme de var. Tabii Amerika'dan bağımsız olduğunu da düşünüyorum. Bölgesel dinamikler tabii yeni bir dünya düzenine doğru gidiş ve tabii toplumun bakışı vesaire de önemli değişiklikler oluyor. Yani bu da nereye gidiyor? Daha böyle çoğulcu demokrasiye geçiş açısından halkın nabzı üzerinde de böyle bir emarelerde yok değil Irak tarafında. Hı-hı. İşte evet. Yani elbette Saddam döneminden biraz daha farklı, daha demokrasiye geçişe yatkınlaşan veya kendisini uysallaştıran bir toplum. Belki bu açıdan da önümüzdeki süreçte Irak'ın gelişmesine fayda sağlar diye düşünüyorum. Tabii bu bölgesel dinamikler üzerinden okumak istedim bunu.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkürler. Evet, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'la konuştuk. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta geri çekilmesi nedenleri, sonuçları Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarıyla birlikte. Yarın yine burada olacağız. Dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Yüz binlerce kayıtsız motokuryeye karşı sıkı denetim başlatıldı. Türk savunma sanayi şirketleri Azerbaycan'da 500 milyon doların üzerinde sözleşmeler imzaladı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi bahis oynamak gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Adalet Bakanı Akın Gülek, fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Kararların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında alındığı belirtildi. Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını bildirdi. T24 hakkında kapatma kararı verildi. Ailem Güvende soruşturması kapsamında son bir yılda LGBT propagandası niteliğinde 118 içerik ürettiği iddia edilen T24 hakkında kapatma kararı verildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği T24'ün internet sitesiyle sosyal medya hesaplarının kapatılmasına hükmetti. Karar uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde fon vurgununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, fon soruşturması üzerinden idara sert sözlerle yüklendi.
4: Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, kürsünün üstüne elini koyuyor ve haberim yokmuş gibi çekin bakalım diyor. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Toplamda 4,5 trilyon liramız buhar olmuş, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz bostan korkuluğu musunuz? Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz. Haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış, derhal bu milletin yakasından düşünüz.
3: Yüz binlerce kayıtsız motokuryeye karşı sıkı denetim başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının ve can kayıplarının azaltılması amacıyla kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Çiftçi, sektörde 500 bin ila 1 milyon arasında kayıtsız motokurye bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Ankara'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. FETÖ hükümlüsü de Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Fly Dubai'nin 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında kaçırılma kodu verildi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. İsrail Başbakanlık Sözcüsü ise olayın uçak kaçırma olmadığını bildirdi. Olayda kaptan pilot ve yardımcı pilotun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Alman hükümeti kamu hizmeti çalışanlarına yönelik saldırılarda cezaları artırmayı planlıyor. Söz konusu çalışanlara yönelik fiziki saldırılarda bulunanlara verilecek hapis cezasının en az 3 aydan en az 6 aya çıkarılması, ağır saldırı vakalarındaysa bundan böyle 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.
1: Ekonomi.
3: Türk savunma sanayi şirketleri Azerbaycan'da 500 milyon doların üzerinde sözleşmeler imzaladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında işbirliği, ortak üretim, teknoloji geliştirme ve savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model üzerine kurulduğunu belirterek, dışa bağımlılığı azaltan, üretimi hızlandıran ve yeni nesil projelere altyapı sağlayan bir yapıyla ilerlediklerini söyledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 10.928 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 10 kuruş, euro 55 lira 70 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.620, çeyrek altın 10.792, tam altın 43.040, atı altın ise 43.985 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini açıkladı. 4 takımla son kez düzenlenecek organizasyonda yarı finaller 4 ve 5 Ocak 2027'de, final ise 9 Ocak'ta oynanacak. Yarı finallerde Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yayınımız Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
5: Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarının bir tanesi. Sadece bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Yaklaşık 160 milyon TL ama 4 ayda elde edilen 2 milyar 200 milyon. 4 ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. 455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmaktan dolayı bir af dileme talebi söz konusu. En çok eleştirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram, bunu nasıl yaparsın şeklinde bir değerlendirme. Daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Sadakatin devlet ve millete değil tek kişiye gösterildiği ve bunun da meşrulaştırıldığı bir siyasal sistem aslında inşa edildi. Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli problem olarak görülmüyor ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğiniz an herkes tarafından bu

0: Teslas.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse bugün de hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya 2.1 milyar haksız kazanç elde etti mi? Etti. Peki bunun karşılığında yargılandılar mı? Şu ana kadar hayır. Suç duyurusu var mı? Yok. Peki Fatma Betül Sayan Kaya'nın hazineye geri ödediği söylenen 2.1 milyar liranın dekontu var mı? Yok. Bu para ile etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor. Belki. Peki bu para eğer ödendiyse kendisini kurtarıyor. Peki kocası ödedi mi? Hayır. Niye hakkında işlem yok? Şimdi tüm bunları hadi bir kenara koyalım. Hani biz aramızda anlaştık, kenara çektik. WhatsApp gruplarından çıkardık. Adalet ve Kalkınma Partisi internet sitelerinden çıkardık. Bütün bu ağır cezalar diğer haksız kazanç sağlayanlardan tahsilatı sağlar mı? O da çok mümkün görünmüyor. Peki ne olmalı? Onu da iktisatçı Uğur Emek ile konuşacağız. Alo.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz Uğur Bey.
5: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Rica ederim. Şimdi bu meseleyi çok dallanıp budaklanınca asıl ana odak gözden kaçıyor. Önce bir ceza için bir suçun oluşması lazım.
5: Doğru.
1: Şimdi ortada aslında bir suç görünmüyor. Çünkü bir suç duyurusu yok. Bir
5: doğru.
1: Cezai yaptırım yok. Mal varlığına tedbir söylendi ama gerçekten o tedbir var mı yok mu o da belli değil. Ama bütün bu belirsizlikler içerisinde bir para geldiği söyleniyor. Onun da dekontu falan yok elimizde. Etkin pişmanlığın devri bundan yararlandığı söyleniyor. Sonra da işte kenara çekil. Biz aramızda hallettik, helalleştik falan. Şimdi burada temel sorun, çok büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesi ve burada haksız kazanç sağlayanlardan paranın tahsil edilmesi en önemli unsur.
5: Tabii ki.
1: Şimdi bu şu ana kadar olanla bu haksız kazanç sağlayanlardan tahsilat sağlanır mı? Bir de o sizin kendi tanıklığınız olan 2001 kriziyle çok benzeştiriliyor. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu içten gelen panik, içten gelen tedirginlik bir anlamda da onunla özdeşleştik kurulması. O yüzden de önemli. Bu nasıl olmalı? Ya da var olan durum bu sonuca götürür mü? Siz ne düşünüyorsunuz?
5: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Sponsorunuzla başlayayım. Var olan durum bizi nereye götürür? Ve ne yapmalıyız? İki tane soru kabul ediyorum ben.
1: Buyurun.
5: Bir kere Fatma Betül Sayan'ın ödeme ne sermaye piyasası kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. Ekonomi Gazetesi açıkladı. Yani resmi bir açıklama yok. Dekontu bırakın. Bir açıklama yok. Herhangi bir Twitter, sosyal medya hesabından bu iki kurumdan bir açıklama ben görmedim. Hatta bugün Nagihan Altı'dan bir haber vardı bir gün gazetesinde. O paranın yatmadığını söylemiş. Paranın yatırılmadığını söylemiş. Böyle bir şey yok demiş. Burada kafalar karışık. Şu anda panik halde gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Benim gördüğüm dışarıdan niyetlerini analiz edemem. Niyet analizi yapmayalım. Bir şey yapmaya çalışıyorlarsa da panik halde gidiyorlar. Dağınık gidiyorlar. Mesela 7 tane portföy kuruluşu var. Kera'nın tahsil ettiği vermişler. İç bankası vermişler. Diğer 6 tane için Ziraat Bankası vermişler. Bunun hukuki altyapısı yok. Bunu yapamazlar böyle. Yani sen tahsil et. Onlar tahsil memuru değil. Şu anda bu kuruluşlar icra iflas masasında değiller. Hala faaliyet gösteriyorlar. Yanılmıyorsam dünyada bugün kayyum atandı ya da atanmadı. Ama emin değilim. Ne halde gidiyorlar? Gittikleri yöntem değil. Niye yöntem değil diyecekler. Şimdi son tahsil edecekler.

0: işletmeden gelen parayla ne ödeyecekler? Mağdurların parasını ödeyecekler. Ortada fon yok. Onlar dip yaptı. 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu fonları çeperinde dolaşan hisse senetlerini satsalar alıcısı yok o hisse senetlerinin. Yani dip yaptığı gibi borsayla dip yaptılar. Borsa 60 milyar dolar kaybetti. Bu ortamda o fonların tahsisi olması hele de 6 ay içerisinde mümkün değil. Bu bir yöntem değil. Bu top bir yöntem. Yani hayali bir yöntem. Benim önerdiğim yöntem 2021 krizinde ben enerji elektriği bulmadım Mustafa Bey. 2021 krizinde yaptığımızı yapalım diyorum ben şu anda. 2021 krizinde hatırlarsınız limiti 50 milyon diye hatırlıyorum. Mevduatlara tasarruf mevduatı sigorta fonu 50 milyona kadar olan mevduatın sorumluluğu bende dedi. 50 milyonun üzerindekiler nitelikli yatırımcıdır. Nitelikli yatırımcı olduğu için de 700 milyon dolar koyuyorsan bankaya bana ne sen de risk analizi yapabilmeliydin. Bir mantığı buydu. Kriz çok büyük olunca Başbakan Bülent Ecevit dedi ki biz 50 milyon limitini iptal ettik. Bu parayı ödeyeceğiz dediler. Çok iddialı bir yaklaşımdı. Sonra o dönem Zekeriya Temizer ve arkadaşları ben de yakın ilişki içerisindeyim. Hatta dün o yazıyı yazmadan bir arkadaşımla da görüştüm. Dediler ki ya başbakanın sözünü yerine getirmeyelim. Biz bunu ödeyeceğiz. Ama hazinede bir taraftan da kamu finansmanı krizi gündür aynı zamanda. Hem bankacılık hem kamu finansmanı. Para yok. Ne yapalım? Dedi ki Temizel bir kanun çıkaralım. Biz bu arkadaşların yöneticilerin, banka sahiplerinin, denetçilerin, ailelerin, yakınların, bunlara selam verenlerin, bunlarla yakın ilişki içinde olanların, yani kanunda alacak tanım o kadar geniş tanımlandı ki, ya bu dediğime geliyor neredeyse. Yani selam verenlerin de mal varlığını kovalayacağız diye bir kanun çıkardılar. Kanunda 4600 2001 yılında çıkartıldı. Sonra bu kanun çıktıktan sonra bu kanun şöyle söylüyor. Bu bankaların, bu saydığımız kişilerin, yani yöneticileri, selam verdikleri eşleri, bunların varlıkları bizim alacağımız mı dedi. Kamunun alacağıdır. Bu çok önemli. Kamunun alacağıdır dediğiniz zaman tahsilatı 6.083 sayılı kamunun alacaklarının usulü hakkında kanun çerçevesinde yapıyorsunuz. Bu niye önemli Mustafa Bey? Öbür türlü icra mahkemelerine falan gittiğiniz zaman tasfiye heyetlerine falan gidersiniz. Çok zor o işler. Orada tasfiye heyetleri her türlü kirlilik içerisine gidebilir. Orada siyasi avukatlar orada kafalar üstünü bana ver bunu ona ver falan. Onun paranın çoğu avukatlara gider. Siyasi avukatlara gider. Tasarruf evlat sigorta fonunda bir tahsilat dairesi kuruldu. Kanun özelliği şudur. Mustafa Bey. İlgili evet. Amme idaresi, kamu kuruluşu der ki şu parayı getir bana. Bir haftalık süre verin. Getirmedin diyor. Resmen icraya getir. Resmen. Mahkemeye gitmeden. O düzenlemenin hedefi oydu. Süreyi uzatmamak. Ve bu yapıldı. Sonrasında Ali Babacan'ın bakanlığı döneminde de hakkını vermem lazım. 5020 sayılı bir kanun çıkartıldı. Temizler'in çıkardığı kanun daha güçlü hale getirdi. Biraz daha genişletildi. Ve sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bunların paraları, bu saydığımların paraları, arsaları, arazileri, mülkleri, malları peşine düşürdü. Dünyanın aygın hukuk kurallarıyla çalışıldı. Tabii ki bu işin yani dünyaya çıkıyorsunuz. Yani bu işin uzman hukuk kuralları var. Onlarla çalışıldı ve paranın önemli bir kısmı tahsil edildi. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Pasif tahsilat değil. Agresif tahsilat. Ve netekim 2008 yılında Amerika'da çıkan Madoff şeyinden sonra krizinden sonra o da benzeri bir fon diyebilir. Orada da aynı yöntemi uyguladılar. Zekeriya Bey'in kurduğu yöntemi uyguladılar orada da. Paranın %92'ni tahsil ettiler. Ve söyleyebilirim Türkiye uygulamasında da oran veremeyeceğim. O dönem bürokraside konuştuğum arkadaşlarla tamamına yakını tahsil ettik dediler. Oran nedir bilmiyorum. Tamamına yakını tahsil ettik. Ben bu anekdotta dün hafızamı yeneyim diye bu ilk Temizel dönemindeki kanunun maddesini yazan arkadaşımı aradım. Dedim ki abi bu nasıl yaptınız o zaman, neydi bu dedim. Yani benim hafızama yardımcı olabilir misin? Ben böyle bir şey paylaşacağım. Aynen birebir anlattı. Yani Zekeriya Bey, bu paranın tamamını ödememiz lazım. Kamu finansmanında para yok ve adil de değil kamu finansmanı üzerinden ödememiz. Bunlardan tahsil etmemiz lazım dedi. Benim de şu anda önerim, ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şeyi anlatıyorum yani. Yapıldı şu an. Biz yaptık bunu. Aynısını yapmamız lazım. Aktif tahsilat, agresif tahsilat. Öyle pasif tahsilat değil. İç Bankası mevcut fonu tahsil edecek. Ziraat Bankası diğer 6 tane fonu tahsil edecek. Ben şunu söylüyorum. Ortada tahsil edilecek fon yok. Bitti o iş. Orada para gelmez. Oradan gelen parayla bu iş olmaz. Bu arkadaşların biliyoruz ki yurt dışında çok gayrimenkulleri var, çok paraları var. Duyuyoruz oradan buradan işte bu Kutula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı sahibi genç bir arkadaş var, AK Parti genç kollarından gelen arkadaş.
1: Muhammed Yarız.
0: Muhammed Yarız. Ben resmi kuralını bilmediğim için isim vereyim mi vermeyeyim mi diye tereddüt etmiştim. Muhammed Yarız'ın Rodos'ta 4 tane teknesi var. Baya baya milyon dolarlık yani. Uçakları var, İstiklal'de paraları var. Gene bir haber çıktı biliyorsunuz, bir banka Morgan Stanley'e sormuş bu para dedi. Yani nereden geliyor? Büyük bir para geldi bana. Parayı gönderene sormuşlar, bu para ne parası? Fondan geliyor demiş. Onlar da Morgan Stanley'e bir sormuşlar yani, bir bakın şu paraya diye. Bu paraların tahsil edilmesi lazım. Şimdi diyorlar ki bir anlaşmalar var, özellikle kurumsal muhalefet, ana muhalefet, o anlaşmalarla biz bunu tahsil edeceğiz. Soru şu, muhatap kim? Kim tahsil edecek? Kim takip edecek şeyde? Uluslararası arenada kim tahsil edecek? Bir muhatap bulmamız lazım. Şu anda tahminen yetkilendirilmiş bir muhatabımız yok bu olayda. Bugün Akın bir açıklama yaptı. Suç gelirlerinden elde edilecek kaynak tasarruf mevzuatı sigorta fonunda kurulacak bir fona aktaracağız dedi. Ben bunu böyle yorumladım. Çünkü benim yorumum üzerine ya da bağımsız 2001 benzeri bir adım atmaya çalışıyorlar. Tamamını daha sonra göreceğiz. Biz söyleyemeyiz yani. Görmeden ben tamam bu oldu bu iş diyemem yani. Ama o yönde bir adım gibi algıladım. Çünkü benim de önerim şeydi, tercihen tasarruf mevzuatı sigorta fonu. Niye? Orada bir tecrübe var. Orada bu konuda yapılan var. Tabii ki şunu da söylememiz gerekiyor Mustafa Bey. O dönemin kadroları takviye edildi. Yani o hafızada ne kadar oldu?
1: Şimdi onu diyecektim, tam soracaktım. O hafıza devam ediyor mu? Çünkü birçok kurumda o hafıza yok. Eğer olmuş olsaydı, şimdi ortada şöyle bir durum var. Burada sadece işte portföy yöneticileri ya da fon yönetim şirketleri değil, denetlemesi gereken kurumlar, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank ve Tefas gibi kurumlardan geçerek bütün bu işlemler oldu. Yani geçerek dediğim, onların denetiminde olması gerekirken denetlememesi sonucu ya da görmemesi sonucu, görülmesi istenmediği sonucu bütün bunlar oldu. Doğal olarak bu kurumlarla yürütülecek herhangi bir şeyde her zaman aynı şey olacak. Acaba bir şey mi? Bir endişe olacak, bir güvensizlik ortamı olacak. O yüzden güven veren bir kurumun adı altında bütün bunların toplanması gerekiyor, değil mi?
0: Ya şimdi ben teorik olarak konuşuyordum. Tabii ki uygulama, ben bunu her zaman yazıyorum. Türkiye ekonomisini kurumlar üzerinden okuyan bir insanım. Kamudan geldiğim için devlet planlama teşkilatından. Bugün bir tweet attım. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'un başkan vekili, devlet denetleme kurumu başkanı. Dün istifa ettirdim. Eski Türkiye'de olsaydık, yani benim bürokrasi olduğum Türkiye'de olsaydık, biz devlet denetleme kurulu başkanının olası denetlemesi olası bir kuruluşta görev alması, para kazanması hayal bile edilemezdi, akla gelmezdi yani.
1: Değil mi? Böyle bir şey teşebbüs bile edilemezdi. Bütün devlet planlama teşkilatında olan kişilerin en önemli şeyi o dönemde hatırlıyorum, başta böyle bir şeye imkan sağlanmaması üzerine olurdu.
0: Ya Mustafa Bey, aklınıza sığınarak söylüyorum. Siz bana deseydiniz ki o dönem Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı'na bağlı Ahmet Necdet Sezer'e bağlı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Borsa İstanbul'da başkan vekili olacak. Ben sizin tüm samimiyetimle söylerim. Ya Mustafa Bey, sağlıklı mısınız? Akıl sağlığınız yerinde mi dersin? Yani ya böyle bir şey nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl düşünebilirsiniz? Oldu. Başka bir şey daha oldu. Bu Tera Holding'in patronu Emre Tezmer, Merkezi Kayıt Kurulu'nun yönetim kurulu üyesi oldu.
1: Evet, borsanın kozmik odası diyorlar.
0: Tabii, orası borsanın kılcal damarlarını bilir yani. Sermaye piyasalarının kılcal damarlarının kayıtları orada. Varın gerisini siz gitsin. Kılcal damarlarına kadar. Şimdi tamamıyla kısar çatışmasının at kapada olduğu bir yapıyla karşılaştık.
1: Orada şunu da ekleyeyim. 3 yıl boyunca görev aldı.
0: Evet.
1: Merkezi evet. Kayıt Kuruluşu'nda.
0: Ya bu da dünyanın hiçbirinde anlatamazsınız. Denetlenen bir arkadaş kendisini denetleyen kurumun başına geçti. O Merkezi Kayıt Kurumu Tera Holding'in kayıtlarını tutacak. Onunla ilgili bilgileri kayıt altına alacak. Oraya gidiyor, içeri giriyor. Yani bu şeyden de beter. Hani rüşvet verirsiniz ya, bilgi alırsınız ya. Ondan da beter bu yani. İçeriye alıyorsunuz yani. Yatak odasını alıyorsunuz. Aklınıza sığınarak söylüyorum. Bu yapı tabii insanı tedirgin ediyor. Benim söylediğim işte yöntem, ben yöntemi söyledim sadece. Şeyden tabii ki kamu yönetimindeki erozyondan endişem var. Bir de şunu söyleyelim. Fatma Betül Sayan bence bu yapının içerisindeki en saf arkadaş. Yani ben ona şey diyorum. Sineğin en küçüğü olduğu için elekten o elendi hemen. Daha büyük sinekler var, elekten elenmeyenler. Bu arkadaş kendi üzerinden yaptı. Yani anneni gitmiş adıyla, soyadıyla, vatandaş numarasıyla işlem yaptı. Burada
1: diğerleri nasıl yaptı?
0: İkinciler üzerinden yapma ihtimalleri çok yüksek.
1: Yani o şeydeki fon yönetim şirketlerindeki bu olağanüstü artışlar oradan mı? Bilançoların.
0: Buraya para yatıranlar, para kazananlar, yönetim kurulu olanlar oradan, onlar biliniyor. Ama bir de buraya Fatma Betül Sayan gibi girip para kazananlar var. O yüzden ben diyorum 2001'de olduğu gibi sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, selam verdiklerinden, çay içtiklerinden de hesapları kontrol edilmeli. Onlara hükümetin kaldırdığı ilk kanunlardan bir tanesi, Zekeriya Bey'in getirdiği nereden buldun yasası mı? Mali milat yasası.
1: Evet, o önemli bir yasaydı.
0: Çok önemli bir yasaydı. Öyle bir yasayla da desteklenmesi lazım. Benim yaptığım öneri, öyle bir yasayla da nereden buldun? Yani yasasıyla muhalefetin bu konularda biraz muhalefetin de patik kaldığını görüyorum. Onların da verdiği bir kanun teklifleri var mecliste. Onlar da fon tasfiyesi üzerine bir hazırlık yaptılar. Ya fon yok ortada Mustafa Bey. Olmayan bir konun tasfiyesi olmaz. Bitti o. Onlar dip yaptılar artık. Başka bir şey yapılması lazım. Tekrar söylüyorum. Agresif tahsilat politikası uygulanması lazım bu arkadaşlardan. Yani bu arkadaşlar bu kadar kolay, bu kadar büyük para kazanmak. Hatta bir fıkra vardır, o geliyor aklıma. Yavru peynir fare, baba fareye demiş ki, baba yuvanın önünde demiş koca bir peynir var demiş. Hemen gidip alalım mı demiş. Dur oğlum demiş. Bedava peynir fare kapanında olur demiş yani. Bizim bedava paralar fare kapanında bile değil yani. Hakikaten kolay paraymış yani. Büyük peynirmiş. Bir düzen kurmuşlar. bu iç ve geçmişlik çerçevesinde sizin endişenize tamamıyla katılıyorum.
1: Peki.
0: Ama da bir yöntem önerdim ben. Bu buzdağının iki tarafından Fatma Betül Sayan'ın dışında kimler var? Yani büyük insanlar olduğundan eminim. Yemin ederim ama ikbal ederim.
1: Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz
1: için. Estağfurullah. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.
1: İktisatçı Uğur Emek'le konuştuk. Kendisi planlama teşkilatı kökenli olduğu için bu krizden nasıl çıkılacağının adım adım söyledi. Büyük yapılmışı var. Ne zaman? 2001'deki büyük bankacılık krizinde ne yapılsa aynı yöntemin yapılması lazım. Tek çıkış yolu bu. 2001'i hatırlatınca şunu da söylemek lazım. 2001 bankacılık krizi büyük bir krizdi ve iktidar değiştirdi. Yani o krizle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu konuşuluyor. 2001 benzerliği tedirgin ediyor. Ve aynı zamanda endişe. Çünkü benzerlikler çok fazla ama çözüm aşamasında şu ana kadar bir panik hali olduğunu söyledi Uğur Emek. Ve bu panik haliyle de bu işten çözüm bulmanın da zorlaşacağını bize söyledi. Şimdi saat başına mı gidelim? Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Duyurularımızla devam edelim yolculuğumuza. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın, çocukların doyması için bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira, 180 gün üzerinden 15 milyon öğre her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık 5 milyar dolar. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar. Bütçenin %14,5. Fon vurgununda iç edilen para 20 milyar dolar. Sadece bu 20 milyar dolarlık bir parayı okullarda çocuklar aç kalmasın diye kullanılmış olsa yaklaşık 4 yıl boyunca 15 milyon çocuğun karnı doyurulabiliyordu. Giden rakamın iç edilen rakamı bir de buradan bakmak lazım. Devam edelim. Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bugün savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 34 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayı 217'ye ulaştığını, 56 şüphelinin tutuklandığını ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi. Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sandal ve Süt Şurup'un mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Niyaz Zeybekçi, ortağı olduğu 4 şirketin Tera'nın TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını açıkladı. Zeybekçi, yaşananlarda SPK başta olmak üzere kamu kurumlarının ihmali olduğunu savunarak maalesef devletin ihmali var dedi. TÜİK İŞ'in Eylül ayı araştırmasına göre mutfak enflasyonu yıllık %10,14'e yükseldi. Et, un ve yağ grubunda fiyat artışları sürerken yoksulluk sınırının altında kalan ailelerin dengeli beslenmekten uzaklaştığı vurgulandı. Türk İş'in aylık açlık ve yoksulluk verilerine göre ise açlık sınırı 37.801 lira oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulundu. İhbarın ardından İsrail savaş uçakları havalanırken uçak daha sonra Suudi Arabistan'daki Tabuk Havalimanı'na indi. İsrail güvenlik kaynakları uçaktan genel acil durum sinyali verilmesinin sebebinin uçaktaki pilotlar arasında yaşanan bir tartışma olduğunu aktardı. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini korurken İsrail basını yaşanan terör tası ihmalinin giderek daha fazla gündem alındığını yazdı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Taranatita. Koplonanatata. Büyük fon vurgununda giden para yaklaşık 20 milyar dolar daha yükseğe olma ihtimali var. Ama asıl şöyle bir durum oluştu. Yani BIST, Borsa İstanbul, reel ekonominin merkezi, kalbi, orada ne oldu? Bak 9 Eylül'de 477 milyar dolar hacmi 9 Eylül'de 380 milyar dolara düşmüş. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu çıkardı bu tabloyu. Diyor ki 20 günde 626 şirkette eriyen değer 97 milyar dolar. Tasfiyedeki fonların toplamı ise 18 milyar dolar. Bu vurgunun faturası sadece fon sahipleri ödemiyor diyor. Reel ekonominin en önemli kurumundaki erime inanılmaz bir rakam çıkarıyor. 97 milyar dolar. Burada 97 milyar dolar gibi bir para kaybı varken insanların yaklaşımı, bakış açısı, yani zaten birçok şeyde öyle bir tuhaflaştı. Hani var olan Türkiye'de sosyoekonomik durum hani gerçekten tuhaflaştı herkesi. Akaryakıda şimdi yüksek bir zam gelecek. 1 Ekim'de Eşel Mobil sistemi sona eriyor. Bunun ermesiyle birlikte benzine 12.47, motorine 3.60, LPG'ye ise 1.48 zam gelecek. Bu tek seferde mi gelecek, kademeli mi olacak, her gün her gün yapıp bir hafta mı yayılacak belli değil. Hani vurgun 20 milyar doların üstünde, borsadaki kayıp 97 milyar dolar, ama bakın bütün akaryakıt istasyonlarında kuyruk var. 1 Ekim olmadan herkes depoyu doldurmaya çalışıyor. Ya o depo yine boşalacak ya. Yani sen hiçbir şey yapmasan da eğer trafiğe çıktın o depo boşaltılır. Bir viyadük çalışmasına bakar, 2 saat kalır trafikte, çeyreği gider zaten o deponun. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, benzine yatırım aracıymış gibi davranan bir ruh hali oluştu. Tuhaflık orada. Hem de ne tuhaf. Sıra sende Özgür.

0: Atom vurgununun ekonomik, sosyal ve siyasal çapı büyüdükçe reaksiyon da aynı şekilde hiç beklenmedik, daha önce hiç olmadığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde yüksek oldu. Olmaya da devam ediyor. Yani çünkü endişeler var, var olan durum var. Hani Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları, hani bu küçük bir olaymış gibi bakış açısı, bütün bunlarla birlikte olayı birazcık böyle sönümlendirme gayretleri çok fazla. Niye? Çünkü dipten gelen dalgada hararet çok yüksek. Ha bu durdurur mu var olan durum? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bir taraftan da hani kendini ortaya atıp olayı başka bir yere çekerek kendine alan yaratmaya çalışanlar var. Onlardan birisi de Necmettin Batırel. Hani şakkadan Necmettin diye söyleniyordu. Hani o yine bir kriz ortamında Merkez Bankası bir 10 milyon diyen kişi şimdi bir öneri daha getirmiş. Dinleyelim.
1: Şu anda büyük bir darbe yedik ama bu darbenin altında biz ezilmeyiz. Çok büyük krizler geçirdi Türkiye, biliyorsun. Bunun arkasında FETÖ'nün ben var olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük düşmanı FETÖ, biliyorsun. FETÖ kim? Amerika işte. Amerika CIA, ondan sonra ne dersiniz deyin, gizli örgütler. Türkiye'nin ilerlemesini istemiyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Çok büyük bir güç elde etti Türkiye. Bu gücü mutlaka zedelemek istiyorlar. Zedeleyecekleri en kolay merkez de ekonomi. Eğer ekonomiyi çökertirsek dediler, halk sıkıntıya düşer, enflasyon yükselir, hükümete karşı tavır alırlar, cephe alırlar. Bu cepheden de hükümet istediği sonucu elde edemez. Siyasi kaos meydana gelir. Siyasi kaos da bizim işimize gelir diye bir plan var benim tahmin ettiğime göre. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yü de bunda kullanıyorlar. FETÖ biliyorsun aynı PKK gibi. Parayı kim verirse ona hizmet eden bir kuruluş şu anda. Bütün dünyada öyle çalışıyor.
0: Necmettin Batırel bunu söylüyor. İktidara yakın medyada şu değerlendirme de var, önemli. Erdoğan'a karşı 2028'e giden süreçte aralarında muhafazakar iş adamlarının da olduğu, bazı sermaye ve eski devlet yöneticilerinin de içinde yer aldığı çok katmanlı, derin bir ihanet üçgeni gizlice şekillenmiş durumda söyleniyor. Burada hepsinin o çok katmanlı, derin bir ihanet üçgeninde sermaye grupları, eski devlet yöneticileri, kimleri kastettiğini ben biliyorum. Kimi söylediklerini de biliyorum. Aslında onu söylediği anda kimler olduğunu herkes tahmin ediyordur. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki uzun süredir gelen bir şey olduğunda birilerinin adı öne atılır ve ondan sonra hep bu oyun oynanır. Ama mesele şimdi bütün bunları söylerken mesela Fatma Betül Sayan Kaya şu anda hani buranın en bilinen ismi, bütün bu söylediklerinize uyuyor mu? Hani onun aracılığıyla mı yapılmış? Şimdi meseleyi tabii bütün bunları söyleyerek o var olan durumu başka bir yere çekme etme. Niye böyle? Çünkü bu çok katmanlı bir vurgun. İç içe geçmiş bir zincir. Asi tarafı var, bürokrat tarafı var. Hani kendi çevresinde bir anda zenginleşen, o zenginlikle birlikte de o parayı kullanma biçimiyle geleneksel o sermayeden gelenler arasında büyük bir çelişki var uzun zamandır. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Erdoğan sonrası ne olacak bir çekişmesi var. Ve bunun bir yarışı var. Ama bütün bunları geçtim. Şimdi bakalım bu mesele de şöyle. Şimdi herkes bir yerinden çekecek. Bu enformasyon yağmurunun bir anlamda uyuşturucu etkisi yarattığını, ana odaktan uzaklaştırdığını hep söylüyorum. Bak nasıl bir şey? Kimler var mesela? Ben o isimleri anlatayım tek tek. Bu fon vurgununda kimler vardı? Siyaset, ekonomi, bürokratik, bütün bu işlemlerin nasıl yürütüldüğünü, bu zincirin neye yol açtığını, nasıl bir organize yapı olduğunu hep birlikte görelim. Şimdi bu fon vurgunundaki siyasetçi, bürokrat, diğer bütün unsurları yok sayarsak birkaç kişinin şeytana uyması ya da ya bir hata yaptı, ne olacak ya, ağzına acı biber sürelim gitsin kurtulsun. Hani 2 milyar gitmiş, ağzına acı biber sürelim. WhatsApp gruplarından çıkardık. Cezanın büyüklüğüne bak. WhatsApp gruplarından çıkarılmak, internet sitesinden adının silinmesi. Ya bu kadar büyük cezalar verildi. Tabii ki herkes şimdi çekinir böyle bir şey yapmaya. Ama kim bunlar? Şu isimleri tekrar baştan bir tek tek ben size anlatayım. Sonra nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor? Hep birlikte onu görmüş oluruz. Emre Alkin, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Kim yaptı atamasını? Recep Tayyip Erdoğan. Kerem Alkin, TERA Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliği'ne Recep Tayyip Erdoğan tarafından atı Varlık Fonu ve aynı zamanda Halkbank'ın yönetiminde görev aldı. Emre Tezmen, TERA Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ilişkileri şuradan değerlendireceğiz. Emre Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda. Merkezi Kayıt Kuruluşu neresi? Borsanın kozmik odası. Bütün bilgilerin hangi şirketin ne yaptığı, nasıl büyüdüğü, nasıl büyüyeceği, ne var ne yok, her şeyin bulunduğu yer burada. 3 yıl boyunca görev yaptı. Görev yaptığı kişiler kim? Ticaret Bakan Yardımcısıyla, TÜİK Başkanıyla, Kamu İhale Kurumu Başkanıyla ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratıyla birlikte görev yaptı bu kişi. Şu anda bu fon vurgununun en önemli faili Emre Tezmen. Erkan Kilimci, TERA'nın Başkan Vekili, Genel Müdürü, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Şu anda belki cebinizde bu adam. Çıkarın cebinizde açın. 200 liranın üzerinde imzası var bu kişinin, Erkan Kilimci'nin. Fattekin, TERA'nın yönetim kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi. Abdülkadir Özkan, yönetim kurulu üyesi, Başbakanlık baş danışmanı, Diyanet ve Eğitim Bakanlıklarında görevi var. Erdin Özel, TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı. Ve bu kişi Erdin Özel, fon vurgunu ilk ortaya çıktığında 16 Eylül'de gözaltına alındı. Sonra adli tedbirle, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. 3 gün önce tutuklandı. Tutuklandığında bu sefer kelepçeli görüntüleri vardı. 16 Eylül'de ise ne görüntüsü vardı ne şeyi, apar topar serbest kaldı. Bu kişinin önemi nerede? Fatma Sayan Kaya'nın Amerika'ya, Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği uçakta Mehmet Şimşek'e mobbing yaptığı isim. Onun hiçbir suçu yok, bilmem ne yok diye baskı yaptığı bir isim. Erdin Özel. Yani bu fon vurgununun bir bağlantı aranıyorsa, bu bağlantıların en güçlü halkası Erdin Özel. Serdar Turan, Pusula'nın tutuklu yönetim kurulu başkanı, eski Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarında. Mehmet Yarız, Pusula Portföy'de yönetici ve tutuklu, yine Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarında. Yani 5 yıl önce pankart asıp Rabia işareti yapan ve şimdi de dünyanın en lüks yatlarından birine sahip olup onun önünde poz veren kişi, 28 yaşında. Bu da fon patladığın anda yurt dışına çıkış yapmıştı. Sonra birileri araya girdi ve Türkiye'ye geri döndü. Ve bu kişiyle ilgili bütün haberlerde kendisiyle ilgili bir soruşturma başlattığı, sızdırıldı ifadesi var. Kim bu sızdıran? O sızdırmayla birlikte uyarı yazısına rağmen, başsavcılığın uyarı yazısına rağmen dışarıya, İsviçre dahil bir sürü ülke milyonlarca lira para transfer edebildi. Aynı zamanda birkaç yıl öncesinde işlem yasağı getirilmiş bir birisi ve bunu yüzden idari para cezasına çarptırılmış. Ama bütün bu yönleriyle birlikte o 28 yaşındaki kişi pusulada portföy yönetiminde yönetim kurulu başkanlığına getirilebiliyor. Tek başına yapabileceği bir şey mi bu? Özdemir Ataseven, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı, İskender Balcı, yönetici fonda, Hazine ve Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Yine bu fon soruşturmasında Buls Portföy ve Buls Yatırım Holding içinde bir karar alındı. Bu karara göre şirketin sahipleri Enver Çevik, Neslihan Mumcu ve Kemal Akkaya'nın varlıklarına tedbir kondu. Neslihan Mumcu kim? Batuhan Mumcu, Turizm Bakan Yardımcısıydı. Şimdi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi, BTK'da görevli. Şimdi bütün bu ilişkilere, bütün bu ağlara bakıldığında ortaya çıkan durum aslında var olandır. Organize bir, iç içe geçmiş bir zincirle karşı karşıya bu fon vurgununda Türkiye. İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, soruları var, önemli. Diyor ki, fon skandalına dair siyasi ve bürokratik aktörlere bu teklif kimden gelmiştir? Sana bana değil de bu seçkin isimlere kim bunu üflemiştir? Bu yönlendirme, önerme veya teklif neyin karşılığındadır? Geçmişe ilişkin bir teşekkür müdür? Geleceğe ilişkin bir yatırım mıdır? Yoksa görev ve yetki alanlarına ilişkin ikna ve istihbarat karşılığı mıdır? Şüphelilerin yurt dışı ilişkileri sadece kara para ve suç geliri olarak mı araştırılmaktadır? Yoksa aynı zamanda istihbarat ilişkileri de dikkate alınmakta mıdır? Bu fonun takipçileri ve kazananları arasında yargı mensupları var mıdır? Bu sürecin herhangi bir aşaması, soruşturma, yargılama, istinaf, temyiz bu yargı mensuplarının görev, yetki ve alanına girmekte midir? Organizasyonu yapanlarla malı hamudu ile götürenlere yapılan muamele farkına kim karar vermektedir? İktidar cenahından birçok siyasi ve bürokratik figürün resminin resmi olarak ısrarla açıklanmamasını nasıl yorumlamalıyız? Tüm bu yapılan rezilliği ve yolsuzluğu dibine kadar ifşa etmek yerine işte süreci Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığı olarak tarif etmek hangi ileri zekalının fikridir? Ortada yolsuzluk olacak, kurumlar rezil rüsve olacak, küçük yatırımcı dolandırılacak, Maliye Bakanlığı, SPK, Adalet Bakanlığı süreç başlatacak, bunlar da Sayın Erdoğan'ın kararlılığı olarak kamuoyuna sunulacak. Bu siyaset değil beyler, bu millette alay etmektir, daha da ötesi millete açıkça hakaret etmektir. Haftaya mecliste gözlerinize bakarak bunları soracağım, cevap alana kadar da sormaya devam edeceğim diyor İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz. Biz de yolculuğumuza devam edelim.

0: Şimdi fon krizi büyüyor. Büyüdükçe de Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir kelebek eti yaratmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan fon kriziyle ilgili konuşmuştu. Bir dinleyelim.
1: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Kimse bu parti aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Dedi Tayyip Erdoğan. Kısa bir süre sonra da bunu dedikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara iletti. Bu konuşmaya kadar da beklendi. Zaten temel sorun bu konuşmaya kadar bekleniyor olması. Şimdi gerçekten Fatma Betül Sayan Kaya parayı ödedi mi geri? Bu sorunun yanıtı yok çünkü resmi bir belge yok ortada. Ödendi deniyor. Bu ödendi dedikten sonra yapıldı bütün bu açıklamalar. Ama o para nasıl ödendi? Diyelim ki kendisi ödedi. Zaten eğer etkin pişmanlıktan yararlanacaksa aldığının iki katını ödemesi lazım. Yani o sadece kendi parayı karşılıyor. Eşi o yok. Hani onun da 2 milyar para ödemesi lazım. Şimdi hani bu parayı ödesi, o da ödeyecek diyenler var, konuşuluyor ama ya bütün mesele şurada. Fatma Betül Sayan Kaya 2 milyarı nasıl aldığını gördük. 163 milyonu nereden elde ettiğini bilmiyoruz. 2 milyarı nasıl elde ettiğini biliyoruz. Tamam, şimdi bu ödenirse 2 milyar para ödemiş olacaklar. 2 milyar ya 4 milyar ödenecek ya en az. Ya bu 2 milyarı nasıl bulmuş olabilirler? Hani nerede var bu para? 2 milyar çok büyük bir para. Yani o 2 milyarı elde edebilecek bir serveti neyle yapmış olabilirler? Ya da o 2 milyar nereden, nasıl toplandı? Kimler aracı oldu? Yani kredi mi aldı? Hangi banka? Zaten o banka battı demektir o kadar kredi verdiği anda. Bilecek iş değil. İşin nasıl bir sistematik, bir organize ve bir ilişkiler zinciri olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Yani tamam, Fatma Betül Sayan Kaya parayı yatırdı. Tamam, o halloldu. Öyle olmaz ki. Parayı yatırdıysa ortada bir suç vardır. Ortada bir suç varsa bir de cezası vardır. Şimdi ortada suç yok. Niye? Çünkü bir suç duyurusu yok. Peki mal varlığına tedbir kararı neye dayanarak kondu? Hangi suçla? Ya bütün bunlar sadece var olan durumu, ateşi o kadar yüksek ki o harareti düşürmek için yapılmış gibi. Eğer bu gerçekten bu paralar ödendiyse nereden bulundu sorusu daha da önemli bu paradan. Ödenmesi kadar önemli. Hani nereden gelirse gelsin yok. Nereden gelirse gelsin bu organizasyonun iç yapısını da anlatır. O para nereden geldiyse. Yani 163 milyonun nereden geldiğini bilmiyoruz. Söylenmedi. Ne üretmişler, bu kadar para kazanmışlar. Ama 2 milyarı biliyoruz nereden geldiğini. O haksız kazançtı. Geri ödendi. E geri ödendiyse bunun 4 milyar ödenmesi lazım. O 2 milyar nereden geldi? Yani bir taraftan erdemli bir hareketmiş, erdemli bir davranış gibi sunulan çok daha büyük bir kara deliği gösteriyor bize. Erdem diye sunulan kocaman bir kara delik olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu mal varlıkların dondurulması değil, el konması değil, donduruluyor. Arada böyle de bir fark var. Haksız kazanç sağlayan bu fon vurgunundaki kimlerin daha başka isimlerinin olduğunu bilmiyoruz henüz. Belki Fatma Betül Sayan Kayan'ı aşan bir isim var. Başka isimler var. Onları da göreceğiz. Açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Devam edelim.

0: birkaç para gözün, birkaç kendini bilmezin, birkaç şeytana uyanın yaptığı bir işmiş gibi söyleniyor da, ama bir yapı var. Az önce anlattım, isimler baktığında onların ilişkilerine, bağlarına ve 16 Eylül'den itibaren yaşadığımıza bakıldığında hiç öyle değil gibi. Gökhan Günaydın, Yeni Parti Grup Başkan Vekili. Nasıl yapılıyor, kimler yapıyor, o soruya yanıt olabilecek bir açıklaması var, dinleyelim.
1: Şirketin Temmuz 2026'da 35 liradan başlayan hisse fiyatı 2707 liraya çıkıyor arkadaşlar. Böylece şimdi piyasa değeri de 105 milyar lirayı geçiyor. Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasında şirketin hisselerinin değeri %7636 artıyor, SPK seyrediyor. Sermaye Piyasası Kurulu bunu inceleyemeyecek, göremeyecek bir durumda mı? MASAK göremeyecek durumda mı? Göremiyorlar. Sebebi ne? İki tane sebebi var. Bir, şirket tarafı tıpkı Özata'da olduğu gibi burada da şirket köküne kadar AKP'li. İki, fon tarafı, fon da köküne kadar AKP'li.
0: Şimdi bunu söyleyeyim. Ya 35 liradan başlayan bir hisse fiyatı 2707 liraya, 1.3 milyardan başlayan şirketin değeri 2 yılda 105 milyar liraya çıkıyorsa, burada sadece bir vurgun değil, zincirleme, organize bir yapı söz konusudur. Bir yapı. Hani deniyor ya, yapı nerede? Ya burada işte. Çok basit bir şey var. Yani 35 liradan 2707 liraya, 1.1 milyardan 105 milyara çıkar bir şirkette en azından şu soru sorulur. Abi siz ne buldunuz ya? Ay ne ürettiniz? Bütün dünya sizden aldı ve hani ne bulmuş olabilirsiniz? Ölümsüzlük iksirini bulsan bu kadar para etmez. Bu kadar kısa sürede kazanamazsın. Hani nasıl oluyor bu işler? Nasıl, kim ne yapıyor? Bunun gibi onlarca örnek var. Yüzlerce örnek var. Devam edelim. Şimdi fon krizi ortaya çıkınca dediler ki devlet denetleme kurulu devreye girsin. Ha tamam, bir tane böyle bir kurum olsun. Hani çünkü diğer kurumlarda hani artık saklanamıyor. Borsa İstanbul, bütün bunlar olurken ne yaptın? Mesela 2 yılda 35 liradan 2707 liraya hisse fiyatı çıkan ne yaptın? Hadi onu göremedin. Ya sermaye 1.3 milyardan 105 milyara çıkarken Borsa İstanbul ne yaptın? Sermaye Piyasası Kurulu ne yaptın? Takas Bank ne yaptın? Tefas ne yaptın? Seyretmişsiniz. Hani öyle bir seyretmişsiniz, dürbünle seyretmişsiniz. Her şeyi daha net görmüşsünüz. Ama seyretmişsiniz sadece. Dürbünle bakıp seyretmişsiniz. Büyüteçle bakıp seyretmişsiniz. Herkes her şeyi aslında görmüştür. Görmemek mümkün değil böyle bir şeyi. Ama şimdi böyle olunca ya neresi bunca devlet denetleme kurulu devreye girsin konuşuldu. Şöyle bir şey de oldu. Devlet denetleme kurulunu önerenler, onlardan birisi de ekonomist Uğur Gürses'ti. Devlet denetleme kurulu görevlendirilsin dedi. Sonra ne oldu? Uğur Gürses'in hesabı erişime engellendi bunu dediği için. Devlet Denetleme Kurulu devreye girsin dediği için. Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkladı. Fon krizi için Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Peki işte şimdi ya, ülkemin tuhaflıklarından, güzel ülkemin tuhaflıklarından tuhaflıklar beğeniyoruz ya. Kim bu Devlet Denetleme Kurulu Başkanı? Salih Tanrıkulu. Diyoruz ki, öğrendik ki, yol arkadaşını dinleyenler bilir, ilk gün söylemiştim, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aynı zamanda Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde görevli. Bak, böyle tesadüf mü olur? Peki ne oldu? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul AŞ'den istifa etti. Ne kadar erdemli değil mi? Yani bir taraftan da hani Devlet Denetleme Kurulu olarak bu ağır yükü kabullendi. Bir taraftan da işinden oldu. Mayış gitti. Ama şimdi şöyle olacak durum. Güzel ülkemin tuhaflığı, tuhaflığının güzelliğine bak. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul AŞ üyesi Salih Tanrıkulu'nu denetleyecek, araştıracak. Oradan ne çıkar? Onu da Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun raporundan öğreneceğiz. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu'nun bu işte ne kadar var yetkisi var diye. Yani işin içinden nasıl çıkılacak bunu bilmiyorum. Hani ama var olan durum bu. İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı diyor ki anlaşılan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. İsmi sessizce Borsa İstanbul'un internet sitesinden kaldırılmış. Bundan niye kimsenin haberi yok? Böyle süreç yönetimi mi olur? Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Güzel. Bütün bilgi ve belgeler ortaya çıkarılsın. DDK her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışabilir, inceleme yapabilir, bilgi ve belge isteyebilir, ilgili kişileri çağırabilir. Gizli veya açık bilgi ve belgeleri kamu kurumlarında, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden talep edebilir. Ve inceleme yapacak kurumun başındaki kişi dün incelenmesi gereken piyasa düzeninin merkezindeki kurumun hem yönetiminde hem denetim mekanizmasının başındaydı. SPK'yı denetleyecek DDK başkanı SPK'nın denetlediği Borsa İstanbul'un yönetimindeydi. Çıkar çatışması yoksa niye istifa etti? Çıkar çatışması varsa niye denetleyen ile denetlenen yıllarca aynı kişiydi? Bu evli çiftlerden birinin Adalet Bakanı diğerinin SPK üyesi olması kadar vahim tablodur. Sadece bu kadar mı? Hayır. Burhanettin Duran, Burhanettin Bey de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda oturuyor ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürütüyor. Eğer Cumhurbaşkanı piyasa dolandırıcılığından gerçekten habersizse sorulması gereken çok basittir. İletişim Başkanı Cumhurbaşkanı ile iletişim mi kuramıyor? Yok, eğer iletişim başarısızsa iletişim başkanı televizyon mu seyretmiyor? Kör düğüm görmek isteyen başkanlık sistemine baksın diyor İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Ekonomist Emre Şirin de diyor ki Salih Tanrıkulu Devlet Denetleme Kurumu Başkanı borsa ve fon skandalını inceleyecek. Yalnız bir tuhaflık var. Kendisi zaten Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyesiydi. Yönetimde olduğu borsada yıllardır yaşanan manipülasyonları görememiş. Şimdi denetim yapacak. Fıkra bu kadar diyor ekonomist Emre Şirin'de. Devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Selahattin Ay 17. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 26. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 16. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 339. günde, dün duruşması vardı. Duruşmada yeni bir casuslukla suçlanıyor. Yeni bir delil, belge, bilgi yok. Duruşma 339 gündür tutuklu, hiçbir belge yok. Casusluk denilen şeyde en önemli şey hangi ülke? Ülke yok. Ülke yoksa casusluk olur mu? Casus dediğim bir başka ülke adına çalışıyor olmak. Hangi ülke? Ülke yok. Ülke yok ama casus var. MİT'ten yazı gelmesi lazım. Hangi ülke diye. O yazı gelmediği için duruşma tarihi Aralık ayına verildi. Oysa bu tip davalarda bu tutuklu olanlar

0: 523, Murat Çalık 562, Aykut Erdoğdu 482, Ramazan Gülten 519, Osman Kavala 3250, 3 Mine Özer'den 1623 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1623 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi Fatma Betül Sayan parayı ödedi mi? 2 milyar lirayı kendi adına etkin pişmanlıktan faydalanmak için ödedi mi? Ödediyse bunun açıklaması neden yapılmıyor resmi kaynaklar tarafından? Eşi İlyas Kaya ödedi mi? Eğer ödediyse sorun şu: bu aile o 2 milyarı bir hafta içerisinde nereden buldu? Yani eskiden bu tip anlık zenginleşmeler ve olağanüstü para olan birisi için küp mü buldu denirdi. Küp de yetmez buna. Kazan olsa kazan da yetmiyor. Yani bu kadar bir parayı sağlayabilecek bir gelir ortaya konmuş değil. Hani zaten o fana yatırılan 163 milyon lira için zaten böyle bir yok da, şimdi milyarlara geçtiğimiz için eğer bu paralar ödendiyse bu paralar nereden geldi? Ekonomist Mustafa Sönmez diyor ki haberlerde hala yanlış aktarımlar sürüyor. Fatma 2,2 milyar lirayı hazine IBAN'ına yatırdı ama SPK 107 iki katını yatırmasını öngörüyor. Dolayısıyla 2 milyar lira eksik deniliyor. Bu yanlış. Hata şu: 2 milyar lira dönüş iki yatırımcı Fatma ile İlyas'ın parası. Fatma'nın dönüşü 1.3 milyar lira. Kocasının 1 milyar liradan biraz az etkin pişmanlıktan yararlanmak için ayrı ayrı paraları geri yatırmaları gerek. Dünkü duyulan ya da söylenen IBAN'a yatan para Fatma Sayan'ın, İlyas'ın Kaya'nınki değil. İlyas 2 milyar liraya yakın yatırmalı, belki de yatırmıştır. Yatırdıysa ailenin ödemesi 4 milyar küsuru bulmuştur. Kısaca Kaya ailesi vurgunu iki yatırımcının eseri, bunu unutmamalı diye söylüyor Mustafa Sönmez. Meseleyi bir hatırlayalım. Fatma Betül Sayan Kaya Nisan ayında yaklaşık 63,3 milyon lira ödeyerek Özat'a denizcilik hissesi almıştı. Eylül ayında ise bu hisseleri yaklaşık 1,34 milyar lira seviyesinden elinden çıkardı. Kocası İlyas Kaya eş zamanlı olarak yaklaşık 99,6 milyon liralık hisse alımı yaptı. Bu satışlardan yaklaşık 826 milyon lira çekti. Toplam tutar, yani Kaya ailesinin toplam tutarı çiftin 5 aylık sürede yaklaşık 163 milyon liralık yatırım karşılığında 2,17 milyar liralık bir para girdisi elde ettiler. Bu 2,17 milyar lira haksız kazanç olarak değerlendirildi. Fatma Betül Sayan Kaya Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan vekiliydi. Bu fon vurgunu ortaya çıktığı anda ve aynı zamanda partinin yetkili kurullarında üyeydi. Şimdi bu görevlerinden affını istedi ve o aftan sonra da bütün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bulunduğu WhatsApp gruplarıyla internet sitelerinden adı çıkarıldı. Aldığı en büyük ceza bu şu ana kadar. Fatma Betül Sayan Kaya'nın WhatsApp gruplarından çıkarılmak ve internet sitesinden adını çıkarılması, en büyük cezası bu. Peki devam edelim Miko.
2: Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Şimdi

0: Fon vurgun o kadar büyük ki sarsıntısı etkisi de çok büyük oldu. Bir anlamda bu işten nasıl çıkacağız? Hesaplar, siyasi hesaplar, işin ekonomik tarafı var. Geri ödenmesi gereken, orada gerçekten mağdur olan yatırımcılar var. Onların parasında böyle 1 milyon falan gibi sınır belirlendi ama 1 milyon 100 bin ödeyenin günahı ne orada? Hani 1 milyonu verirseniz 1 milyon 100 bin öden alamayacak mı? Yani doğal olarak bir panik hali var. O panik ve toz duman arasında ikinci çözüm süreci de bir taraftan sıkıştırıyor. Çünkü Kürt tarafı diyor ki bir an önce bu yasal düzenlemeler yapılsın. Abdullah Öcalan'ın statüsü belirlensin. Ve ondan sonra da tamamen silah bırakmayı konuşalım. Hani anlıyoruz ki buradan silahlar tam olarak bırakılmış değil. Hani herkes aslında temkinli, o temkinlik halinde süreç bir adım ileri, iki adım giriyor, geri gidiyor ama bir taraftan da çok bilinmeyenli bir denklem var karşımızda. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Yani şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu, şu. Bir ne oluyor? Tamam, anlatıyoruz ne olduğunu da, nasıl olduğunu ettiğini ama herkes böyle bir şey bekliyor. Ne oldu? Onu da eski başkanı Ömer Faruk Emin Ağoğlu anlatıyor. Diyor ki öyle bir iktidar ki yasama organı denetleyemiyor. Yürütme organı tek elde ve denetleyemiyor. Teftiş kurulları işlevsiz. Yargı organları denetleyemiyor. Özerk ve bağımsız kurum ve kurullar denetleyemiyor. Anayasa iktidar gücünü sınırlandıramıyor. İktidarın yolsuzluğunu gören, bulan, ileri süren hemen halka yanıltıcı bilgi aktarmaktan başlayın da örgütlü suçlardan, iktidara karşı darbeye teşebbüsten soruşturulup tutuklanabiliyor. Bir iktidar mensubu af dilenip iktidarı kullanan tek adam tarafından affedilince affedilmiş kişiye de artık hiçbir resmi kurum dokunamıyor. Vatandaşa söyledikleri de düşünün ama içinizden düşünün. Nokta nokta diye özetlemiş Ömer Faruk Emin Ağoğlu. Onun özeti bu. Herkesin yaptığı, çıkardığı bir özet vardır. Siz de bana yazın. Cuma günü dertleşme günümüz. Orada konuşuruz. Yazdığınız mesajları görüyorum ama dediğim gibi onu cuma günü yapalım, konuşmaya devam edelim. Onu da bozmayalım. Devam edelim.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Şimdi fon vurgununda Fatma Betül Sayan kazanan durumda. Kaybeden yok mu? O da varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. O da konuşmuş. İsmail Saymaz'a konuşuyor. Diyor ki Zeybekçi'nin 4 şirketine ait para Tera'nın TP2 fonunda kaldı. Zeybekçi devletin ihmali olduğunu savunarak devlet bunları saniye saniye bilebilecek, müdahale edecek durumdaydı diyor. Şimdi böyle diyor da peki sonra ne oldu? Nihat Zeybekçi açıklama yaptı. Açıklamada da şunu diyor: son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların devletin ihmali var şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir diyor. Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar. Nihat Zeybekçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri. Ekonomi İşleri'nin geçen bir açıklaması vardı, hatırladınız mı onu? Bu fon vurgunda SPK'yı falan suçluyordu. Kaynak neymiş şimdi görüldü değil mi? O açıklama nereden yapılmış, bir de canı yanmış. Para kalmış içeride, o da 2 milyar parasının içeride kaldı söyleniyor Nihat Zeybekçi'nin. Şimdi burada söylediği devlet görevini ihmal etmez de, devlet dediği siyasetçi aslında onu söylüyor. İyi de bu kurumlar çalışmıyorsa neden dolayı çalışmıyor? Yani neden bu kurumlar görevlerini yapmadı? E çünkü emir bekliyorlar. Birisini söylemesi lazım. Söylemezse yol geçen anı gibi zaten. Öyle olduğunu da gördük. Şimdi bir son dakika gelişmesi. Fon soruşturmasında 5 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi. Daha şimdi bak, Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring, Tera Finans Faktoring TMSF'ye devredilmiş. Aradan geçti kaç gün? Şimdi kararı verdi. Yani bu Nihat Zeybekçi'nin açıklamasına Ramazan Başak, MASAK Başkan eski yardımcısı diyor ki, ekonomiden sorumlu eski bakan Sayın Nihat Zeybekçi'nin Tera'nın kurduğu TP2 fonuna yatırım yaptığı için kendisini fonzede olarak ilan ettiği bir ortamda bu kıymetlere yatırım yapan küçük yatırımcılara finansal okul yazar olmamakla suçlamak ne kadar haklı ve vicdanidir. Yani şimdi ortada zaten, bak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı değil mi? Fatma Betül Sayan Kaya. Peki Nihat Zeybekçi'nin şu andaki görevi ne? Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Aynı görevdeler. Birisi 133 milyara 2 milyar alıyor, birinin 2 milyarı içeride kalıyor. Yani ondan sonra hani bu işlerde Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ne oluyor? Bunun etkisi olmaz deniyor, öyle mi? Git sor bakalım kapalı kapıların olduğu bir yerde Nihat Zeybekçi'ye ne diyor? O şimdi kim var diye bağırıyor. Ya da benim niye haberim olmadı diyenler de var. Bana niye haber vermediniz diyenler var. Onlar daha öfkeli. Onların sesleri daha çok çıkıyor. Eğer kim bu şeyde çok öfkeyle bir şekilde saldırıyorsa bilin ki o benim niye haberim yok. Yani kendi içerisinde cidden çok ciddi tartışmaları olan bir yer. Şimdi zamanımız kaldı mı Miko? Şimdi bu Futbol Federasyonu'ndaki operasyonlar, şimdi az önce de yeni bir bahisle ilgili kulüp idare edicileriyle bir disiplin soruşturma süreci başlatılmış. 448 kişi var. Bunlar içerisinde halen Trabzonspor Başkanı'nın adı geçiyor. Hı? Ertuğrul Doğan'ın adı geçiyor. Başka takımlardan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den isimler var. Bütün bu isimler 448 kişi diyor ama bir taraftan da Merkez Hakem Komitesi Başkanı gözaltında. Hani ben hep ne diyordum? Futbol sahada oynanmıyor diye. İşte bunun gözkesi futbol sahada oynanmadığı bir kez daha teyit ediyoruz. Şimdi bununla ilgili yarın daha ayrıntılı ses kayıtları falan veririm. Şimdi zamanımız doldu. Onları yayınlamayacağım. Hatta Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı istifa ederken. Bu Ferhat Gündoğdu'yla ilgili, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla ilgili, Ali Koç'un vardı, Serdal Adal'ın. Yarın biraz daha geniş bir çerçeveden bütün bunlara bakarız. Geniş bir çerçeveden değerlendirilmesi lazım. Hani şurada söyleniyor ya bir taraftan, ya bu fon vurgununu işte şey yapmak için böyle bir operasyon. Yok, öyle bir şey değil bu. Fon vurgunu söndürebilecek hiçbir operasyon yok şu aşamada da. Burada da çok acayip şeyler var. Onu da konuşuruz yarın. Bu kadar. Yarın yeni bir yol arkadaşlığında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Ben gidiyorum. Tom Weiss başlıyor.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Ekonomist İnan Mutlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgununun büyüklüğünü ve borsadaki toplam kaybı canlı yayında anlatan ekonomist İnan Mutlu şunları söyledi.
3: İniyor ki Fatma Betül Sayan Kaya parayı getirdi, tamam. Bunun bir yasal zemini var mı? İki katı diyen de var.
4: Şöyle, sermaye piyasası kanununda pişmanlığı düzenleyen bir madde var. Orada diyor ki piyasa manipülasyonu, piyasa dolandırıcılığı suçlarını işleyenler soruşturma açılmadan önce kazanç elde ettikleri meblağın iki katını öderlerse ceza almazlar. Soruşturma aşamasında öderlerse yarı oranında ceza alırlar. Hüküm verilince karlarsa 1/3 oranında ceza alırlar gibi bir düzenleme var. Yani dolayısıyla bu şekilde parayı ödeyerek soruşturmadan kurtulma şansı var eski bakanın. Ne kadar menfaat sağladığını belirleyecek olan kurum SPK.
3: Gerçekten çok büyük bir vurgun değil mi? Telafi edilebilecek bir şey mi?
4: Çok büyük bir vurgun Mustafa Bey. Şöyle açıklayayım. Bu şimdi bakanın bugün iade ettiği iddia edilen 2.2 milyar lirayı büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Bir asgari ücretlinin ömrü boyunca 40 yıl çalıştığını düşünün. Bu 2 milyar lirayı elde edebilmesi için 148 kere hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor. Yapılan hesaplara göre borsa bu kriz başladığından beri 4 trilyon liranın üstünde değer kaybı yaşamış. Hani buradan baktığımızda da aslında çok büyük bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama iktidar bu kriz patladığından beri iki çaba içerisinde, bir, bu işin siyasi sorumluluğunu izole etmeye çalışıyor. İki, dediğiniz gibi bu meselenin aslında tartışıldığı kadar büyük bir mesele olmadığı, hani bir şekilde çözülecekmiş gibi davranıyor. Ya ben şöyle görüyorum, aslında deve kuşu gibi şu an başlarını kuma gömmüş durumdalar ve onları görmediğimizi zannediyorlar, yaşanan sorunları görmediğimizi zannediyor iktidarda maalesef. Bu sorunu engellemeyenler bu problemi nasıl çözecekler? Yani hayatı, evet, gündelik denetim faaliyetlerini yerine getirmeyenler, bu kurumlara banka kurma izni verenler, bu kadar fazla fonlarda işlem yapılmasına göz yumanlar nasıl bu sorunu çözecekler? Asıl bakmamız gereken nokta orası. Pek de çözüyor görünmüyorlar açıkçası. Yani şöyle düşünün, nasıl enflasyonu kendi kendine düşmesi için bekliyorlarsa, bu sorunun da kendi kendine çözümü için bekler durumdalar. Bu iş mağduriyeti çözeceğiz diye attıkları adımlar daha çok mağdur yaratmaya gebe. Öyle olunca da iyimser olmak için çok fazla neden görünmüyor açıkçası.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan ekonomist İnan Mutlu, fon vurgununu, 2,2 milyar liralık iadeyi ve borsadaki kayıpları anlattı. AK Partili eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın elde ettiği 2 milyar liralık geliri bir örnekle daha iyi anlaşılmasını sağlayan Mutlu, bir asgari ücretli bu parayı elde edebilmek için 148 kez hayata gelip 40 yıl çalışması gerekiyor ifadesini kullandı. Fon vurgunu başladığından itibaren borsanın 4 trilyon liranın üstünde değer kaybı yaşadığını anlatan ekonomist İnan Mutlu, deve kuşu gibi başlarını kuma gömüyorlar ve onları görmediğimizi sanıyorlar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3. Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Agios, bu anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde fon vurgununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasında 5 şirket TMSF'ye devredildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği ve küresel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik gelişmelerin yanı sıra ekonomik güvenliğe yönelik tedbirlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor. Fon soruşturmasında 5 şirket TMSF'ye devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme, Tera Yatırım, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring yönetimlerinin tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesine karar verildiğini açıkladı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheden 4'ünün işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli tutuklama, Fatma Gül Lafçı ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde fon vurgununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, fon vurgununa adı karışan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili "bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür" ifadesini kullandı.
2: Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç edenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı. Ama pustular, sustular, saklandılar, hiç konuşmadılar. Ne zaman ki biz AK Partili eski bakan ve mevcut genel başkan yardımcısının adeta deveyi hamuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık, o zaman birden konuşmaya başladılar. Fatma Hanım eşiyle birlikte 163 milyon lira yatırmış, fonlar batmadan hemen önce 2 milyar 200 milyon lirayı kapıp kaçmış. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür.
1: Fon skandalında adı geçenlere dikkat çeken Özel, yaşananlara sadece finansal kriz demenin yeterli olmadığını kaydetti.
2: Emre Alkın, Tera'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Kim bu? Bizzat Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi atamasının altında Erdoğan'ın imzası. Kerem Alkin, Tera Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atanmıştı. Varlık Fonu ve Halkbank'ın yönetimindedir. Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı. Fatma Hanım'ın ve ailesinin yakın arkadaşı. Erkan Kilimci, Tera'nın Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Atamasını Erdoğan yaptı. 200 liranın üzerinde imzası var.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan VAR odası iddialarına yalanlama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve 6 şüphelinin mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındığı soruşturma ile ilgili VAR odasında bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Polat sevk edildiği nöbetçi suç ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat hakkında haftada bir gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanacak. T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarına ailem güvence soruşturması kapsamında erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde T24'ün son bir yıl içerisindeki 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu tespit edildi. CHP'de 5 belediye başkanı için ihraç kararı alındı. CHP MYK'da Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Antalya Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bingöl'ün Kiyığı ilçesindeki katı atık depolama tesisinde yiyecek bulmak amacıyla geldikleri değerlendirilen 3 bozayı silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ayıların baş ve sırt bölgelerinde kurşun izleri bulunduğu tespit edildi. Olayı bilinçli bir şekilde yapıldığını ifade eden Kiyığı Bilim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Cüneyt Cici, burası doğaya ve hayvanlara büyük saygı duyulan bir coğrafya. Olayın derhal araştırılması ve yapanların cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Draconit meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl 6-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Draconit meteor yağmuru 8 Ekim Perşembe'yi 9 Ekim Cuma'ya bağlayan gece zirve yapacak. Kuzey gökyüzünde yer alan ve Büyük Ayı ile Küçük Ayı takım yıldızlarının arasında kıvrılarak uzanan Ejderha takım yıldızı yönünde gerçekleşecek görsel şölen Türkiye'den de izlenebilecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,79 değer kaybederek 11.947 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasa 49 lira 1 kuruş, euro 55 lira 67 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6601, çeyrek altın 10.765, tam altın 42.922, at altın ise 43.880 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise gidiş yönünde akıcı bir trafik sağlanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar, hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Eylül Çarşamba 19.08, 1907 değil. Futboldan konuşasımız yine kalmadı ya. Vallahi billahi milli takım bizi mahvetti ya yine. Cuma günü başarılar dedik, yenildik. Pazartesi başarılar dedik, yenildik. Bizden kaynaklı değildir herhalde, bilmiyorum. Yani maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor hesabı. Ama milli takımda bir sorun var. Montella da ısrarla istifa etmiyor. Yani Montella bırakmıyor. Niye bırakmıyorlar? Tazminatı mı çok fazla? Başka bir şey mi var? Çok mu seviyorlar? Ben anlamadım. Yani Montella ile olmuyor ki. Ben dediğim gibi, ben gençti. İşte Demirspor'daki şeyleri böyle bir ışık veriyordu. Geldiğinde de sevinmiştim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ama ortada yıllardır süren bir güya, ya bu kadar senede herhalde sistemini kurardı. Bilmiyorum değil mi Mikael? Ya demek ki zorlamamak lazım. Aynen öyle. Yani zorlamamak lazım. Mikael diyor ki kaç kere daha farklı yenilmemiz gerekiyor. Sonuna kadar haklı. Yani kaç defa hakikaten bozguna uğramamız gerekiyor. İspanya'dan da kaç tane yemiştik? 6 tane yemiştik. 6 tane. Hoş 6 tane başka bir takımımıza özgü bir rakam biliyorsunuz. Şimdi Galatasaraylı dostlar kızacak. Hatta Trabzonlu dostlarımız espri yapıyordu. Ya size ayıp olmasın diye biz 6'ya çıkmadık falan filan diye espriler sosyal medyada. Bunlar espri. Bütün dostlarımıza da selam olsun. Ama futbol gündemimizde var bugün. Şöyle var. Biliyorsunuz MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyon yapıldı. Gözaltı süreci işletildi. Gözaltına alındılar. Ek olarak halen muhtemelen sorgu falan devam ediyor. İfadeler falan devam ediyor. Artı bugün de PFDK'ya 448 tane yönetici sevk edildi. Çeşitli kulüplerde yönetici olan isimler sevk edildi. Kimler sevk edildi? En önemlisi zaten yani öne çıkan isim hemen söyleyelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ama tabii ki Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, ondan sonra Ahmetspor'dan, başka başka takımlardan sevkler de var. Hemen o şeyleri de söyleyeyim size. Yani futbolda bakalım en fazla Bodrumspor tam 37 kişi. Boluspor yine 37 kişi. Manisa Futbol Kulübü 30 kişi. Antalya Spor 26. Gençler Birliği 25 kişi. Bandırma Spor 22 kişi. Kocaeli Spor 21. Sarıyer 21. Ahmet Sportif Faaliyetler 19. Bursa Spor 17. Muğla Spor 17. Van Spor 15. Gaziantep Futbol Kulübü 14. Çaykur Rize Spor 13. Mardin 1969 Spor 13. Trabzonspor 13. Beşiktaş 10. Erzurum Futbol Kulübü 10, Konya 10, Kayseri Spor 8, İstanbul Spor, Karagümrük ve Samsun Spor 7'şer, Alanya Spor, Eyüp Spor, Pendik Spor 6'şer, Çorum Futbol Kulübü, Galatasaray, Sivas Spor 5'er, Ümraniye Spor 4, Ankara, Keçiören Gücü ve Fenerbahçe ve Göztepe 3, Batman Petrol Spor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü 1'er. Yönetici olmak üzere ki anladığım kadar eski yöneticiler falan da var herhalde. Bilmiyorum yani tam listeye bakmadım ama mevcut isimler içinde tabii ki en önemlisi en öne çıkan diyelim. Diğer isimler de sonuçta önemlidir. Yani kendi takımları açısından da önemlidir. Ama Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan son 5 yılda idareci olarak görev yaptığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle bir sevk yapılmış. Biz dönem dönem biz bahisi konuşuyorduk. Dönem dönem MHK'yı da konuşuyorduk. Bahisten başlayayım. Gündemimizde bunu bir işleyelim. Merak edenler vardır. Ben de merak ediyorum zaten soruşturmanın neye evrileceğini ama tabii ki biz de küçük çaplı soruşturmalar yapıyoruz tabii ki. Yani şimdi PFDK meselesinde ya bu arada şunu söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Benim şey dikkatimi çekti. Bakın arka arkaya. Önce MHK Başkanı salı günü sabah alındı. Bugün PFDK'ya 448 kulüp yöneticisi sevk edildi. Neden sonra sevk edildi? Dikkatinizi çekerim. Pazartesi akşamı milli takım Uluslar Ligi'ne deyim yerindeyse iki maçta da yenilgi alarak kendisi aslında erkenden tabii ki matematiksel olarak olmamakla birlikte psikolojik olarak havlu attıktan sonra bu gerçekleşti. Bu dikkatimi çekti. Bir bağlantı var mıdır bilmem. Bunu kesin bilgi olarak söylemiyorum ama aylardır kulağımıza gelen şuydu. Belki değerli dostlarımız vardır. Bu işleri takip edenler falan varsa sosyal medyadan görmüşlerdir. Kendi kulaklarına da gelmiştir ama şunu duyuyorduk. Dünya Kupası öncesinde dikkat edin hatırlayın böyle Mart, Nisan, Mayıs hareketliydi. Bahis soruşturmaları falan filan çok hareketliydi. Dünya Kupası'ndan bir iki ay önce bir durdu. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir cümle kullandı. Bir Dünya Kupası bir geçsin bakalım falan minvalinde. Yani bu bahis soruşturmaları kapanmadı, devam edecek. Dünya Kupası'nın bir geçmesi bekleniyor. Liglerin başlaması bekleniyor. Affedersiniz. Şimdi benim aklıma şu gelmiyor değil. Çünkü o dönemde de kulağımıza gelen şeyler vardı. Doğaldır bu arada ben buna asla itiraz edecekler ki birileri söyleyebilir. Hatta Fenerbahçeliler de söyleyebilir. Ben de Fenerbahçeliyim biliyorsunuz. Ya olur mu öyle şey falan filan. Kime giderse gitsin yapılsaydı falan filan. Hayır. Sonuçta Türkiye'nin futbol hem dünyada temsili hem Türkiye'de bir sistemin Şimdi diyeceksin ki nasıl bir sistem bu, o ayrı bir şey. Onu konuşuruz, sistemin düzeltilmesi için konuşuruz ama bu tür hassasiyetler gözetilir. Dünya Kupası'nın geçmesi, psikolojik olarak orada yıpranmadan girmek falan filan. Hoş, biz yıpranmadan girdik de sonra Dünya Kupası'nda bizi yıprattılar zaten. Sahada yıprattılar. O ayrı. Ama burada anladığım kadarıyla, yani dediğim gibi parçaları birleştirerek bir yorum yapıyorum. Bilgi paylaşmıyorum. Altını çizeyim. Dünya Kupası hedefi gitti, ligler başladı. Artık zaten bir milli ara var, aynı zamanda daha iki hafta sonra mı başlıyor? Bu hafta da maç yok. Bu hafta sonu da galiba maç yok. Çünkü dört tane maç var Dünya Kupası'nda. Önümüzdeki günlerde cumartesi akşamı mı? Ondan sonra galiba yani cumartesi veya pazar yine bir deplasmanda İtalya'ya gideceğiz. Son maçımız da Belçika'yla mıydı? Neydi, öyle bir şeydi. Belçika'yla değil mi? Yani milli ara da devam ediyor. Yaklaşık bir 10 gün daha var. Şimdi havluyu attık. Milli ara devam ediyor. Ligler tatilde. Şimdi aklıma şu gelmiyor değil. Evet, tam zamanı artık. Yani nasıl olsa milli takımda da belki önümüzdeki günlerde umarız Montella başta olmak üzere bazı değişiklikler olur. Benim gönlümden geçen isim belli. Başkalarının gönlünden geçen isimler var. Milli takımda görmeyi istediğimiz hocalar vardır. Ha şöyle, istiyoruz diye milli takım hocası gitsin değil. Ama Montella'nın başarısız olduğu ortada falan filan. Yani bu şeyden olması sonra olması dikkatimi çekti. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki fon krizini gözden kaçırmak için diğer operasyonları da gündeme alacaklar diye düşün, şey yapıyorum. Ben zannetmiyorum. Yani değerli dinleyicimiz, sizin yorumuna saygım var. Serhan Yumaklı'nın fon krizini kimse, açık söyleyeyim, bir kere kapatamaz. Ama operasyonların artacağını duydum. Onu söyleyeyim. Yani fon krizinde de bu arada. Bu iş öyle kapanmayacak. Devlet de bu konuda kararlı. Onu da söyleyeyim. Yani edindiğimiz bilgiler, ulaştığımız bilgiler, konuştuğumuz kaynaklar falan filan. Devlet bu konuyu kapatmayacak. Kim sorumluysa o konuda üzerine gidecek fon krizinde de. Ama diğer meselelerde de anladığım kadarıyla hani pause tuşu derler ya, pause tuşundan tekrardan play tuşuna gibi bir durum öngörüyorum. Yorum yapıyorum. Gelelim PFDK'ya sevkler. Bu bahis operasyonları tekrardan başladı. Bu belli. Yani tabii şimdi bu, şurada da bir bilgi paylaşalım. Şimdi PFDK'ya sevk edilen isimlerle ilgili adli süreç yapılmıyor. Ama şöyle bir tespit yapılırsa adli süreç başlıyor. Bahis oynadıkları maçlarda maç sonucunu etkileme, yani kendi maçlarını oynayıp maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa, orada hem futbolda ceza, yani futbolla ilgili ceza boyutu oluşuyor, hem de adli süreçler devreye giriyor. Bu sadece futbolla ilgili ceza. Örneğin işte 365 gün işte tam şeylerini bilmiyorum, 6 ay 1 sene falan ceza kesiliyor, o futbolla ilgili. Ama adli süreçle ilgili şeyler daha sonra başlayabilir. Kulağıma geleni söyleyeyim. Duyumlar, konuşulan sağda solda güvendiğim isimlerden duyduğum şu, PFDK'ya sevk konusunda sayı çok daha fazla artacak. Hatta ve hatta söyleyeyim, 1000'in üzerine çıkacak. Onu söyleyeyim, kulağıma gelen. Yani bu dediğim gibi duyum olarak şey yapıyoruz falan filan ama anladığım kadarıyla o kararlılık tuşuna tekrardan basıldı. Zaten kararlılık vardı, sadece dediğim gibi bir o Dünya Kupası gelmesi, liglerin başlaması, o işte fikstür çekimleri oluyor, takımların hazırlıkları, Avrupa maçları, işte kim Avrupa'da devam edecek, kim kalacak falan filan. Sonuçta Türkiye'nin de yani sistemin içinde var olan haliyle güçlü kalması için idarecilerin de hassas davrandığı bir dönem aynı zamanda. Ama bu kirlilikle mücadele devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi MHK'ya gelecek olursak tabii çok daha fazla bilgi de dolaşıyor. Yani Antalya'da bir hakemin başvurusu üzerine başlayan anladığım kadarıyla soruşturma, yanlış hatırlamıyorsam. O soruşturma kapsamında MHK başkanına uzanan bir şey var. Ama anladığım kadarıyla sadece o boyutta kalmayabilir. Ki MHK'ye yönelik bu mikrofonlarda çok söyledik, siz de kulaklarınızda çok duymuşsunuzdur. Ben MHK'ye güvenmiyorum diye altını çizerek söylemiştim. MHK başkanına da güvenmiyorum diye söylemiştim. Hatta burada söylememiştim, sosyal medyama yönlendirmiştim. Yani şöyle, burada söyledim, bunu söyledim, bir şey söylemedim ama. Yani MHK'nin ne olduğunu, MHK'nin içinde ne olduğunu dedim ki burada söylemeyeyim. Radyo şey yapmasın, radyoya sıkıntı olmasın. Sosyal medyamdan bakın, ben orada bir organize yapı olduğunu düşünüyorum demiştim. Tabii ki bu bir şey değil ama burada organize bir yapı var mı yok mu mutlaka incelemesi de yapılıyordur. Başka başka boyutlara evrilir mi mutlaka incelemesi yapılıyordur. Ama evrilmesi gerekiyor. Türkiye'de futbolun temizlenmesi gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu'nun adı, işte bu eski başkan, MHK'nin eski başkanı da acayipti zaten. O WhatsApp yazışmaları falan filan. Ondan sonra belli fotoğrafları da çıkmıştı. Şimdi Ferhat Gündoğdu'ya da böyle geldi. Bir dönem başkandı, sonra başka biri geldi. O başka birinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Sonra Ferhat Gündoğdu tekrar geldi diye hatırlıyorum. Ama Ferhat Gündoğdu'ya da güven yok. Güvenmiyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Türk futbolu içinde operatif bir yapının unsuru olma ihtimalini yani gördüğümü söylüyorum. Yani kimseyi suçluyorum. İddialar mutlaka incelenecektir. Ama hiçbir şekilde güven vermeyen bir yönetici olduğunu görüyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Açık söyleyeyim, milyonlar söylüyor. Ben hukukun da gerekeni yapacağına inanıyorum. Açık söyleyeyim. Yani hani meşhur bir laftır. Yarına bırakır, yanına bırakmaz. O yanına kalmama boyutuna geçilmiştir diye umuyorum. Çünkü bu tür şeyler devam ettikçe Türk futbolu hangi kulüp olursa olsun, yani bir kayrılma falan da bahsetmiyorum. Bütün kulüplerimiz zarar görür. Ta Süper Lig'den tutun da 3. Lig'e kadar, lige kadar. Mesela takip ettim. Ben Süper Lig'i de takip ediyorum. Tabii takımım orada. Tuttuğum, gönül verdiğim takım. Ama 1. Lig'i de takip ediyorum. İşte dikkatimi çeken takımlar var. Onların da hoşuma giden futbolları falan var. Ondan sonra 2. Lig'de Muşspor oynuyor. Muşspor'u takip ediyorum. Memleketimin takımı. Ha, Muşspor'la Fenerbahçe oynasa şimdi bizim Muşlular bana kızacak belki ama hep onu söylerim. Rahmetli babam bir gün tekrar hayata dönse, bir kulüp başkanı olsa, o takım Fenerbahçe'yle oynasa ben Fenerbahçe'yi tutarım. Öyle bir şeyim vardır. Yani öyle bir gönül şeyim vardır ama tabii ki Muşspor'u da takip ediyorum. Muşspor verdim. Yani gönül verdim dediğim, seviyorum. Bir de Muşspor'un renkleri, onu da belki Muşlu dostlarımız varsa dinleyen bilirler. Sarı beyaz. Sarı beyaz Fenerbahçe'nin de ilk renkleridir. Sonra sarı laciverte. Kuruluş renkleri sarı beyaz Fenerbahçe'nin. Sonra sarı laciverte evriliyor. Takip ediyorum. Bakıyorum. Bu liglerde yaşananlar, biz belki Süper Lig'de gördüğümüz, işte MHK boyutundan dolayı konuşuyorum. Süper Lig'de gördüklerimiz o liglerde yaşananların belki de onda biri. Yani %10'u falan. Oralarda neler dönüyor? O kulüpler yatırım yapıyor, neler yaşıyorlar? Bazı maçların sosyal medyada denk geliyor. Hakemler resmen operasyon yapıyor. Yani Türk hakem sistemine güvenmiyorum ben. Türk demek de insanın zoruna gidiyor da, Türk hakem sistemine, Türk hakemlerine, futbol hakemlerine asla ve asla güvenmiyorum. Bu sistem düzelmediği için adaletli olsunlar. Ben yanlış yapıyorsam benimle ilgili olumsuz karar versinler. Yani doğru karar versinler. Başkası yanlış yapıyorsa başkasına. Mesela A takım, işte Beşiktaş futbolcusu tribüne çıkıyor. Tribüne çıkıyor dediğim, sevincini tribünle paylaşıyor. Sarı kart gösteriyor. Tamam, kural bu. A takım oyuncusu. B takım oyuncusu aynı şekilde tribüne şey yapıyor, yumruğunu gösteriyor. Gol sevincini yaşıyor. Sarı kart gösteriyor. Kural buysa kural. Hiç itirazım yok. Fenerbahçeli de olsa, başka böyle sevdiğim futbolcu da olsa önemli değil. Kuralı şey yapmışsa, işte formasını çıkartıyor. Misal şey yapıyor. Ama tribüne atlayan B takım oyuncusuna sarı kart göstermiyor. O sarı kart göstermeyen hakemin ben bir çete mensubu olduğunu düşünüyorum mesela. Yani futbolda organize bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Şimdi kural bana cezayı gerektiriyorsa bana vereceksin. Kural A kişisine uygulanırken B kişisine uygulanmıyorsa ve sürekli bu tekrar ediyorsa sıkıntı. Asla Allah benim takımıma, benim gönül verdiğim takıma ve hiçbir takıma hak etmediği dereceyi vermesin. Açık söyleyeyim. Vermesin. Yani ben şimdi belki yeni dinleyen dostlarımız benimle ilgili ön yargılı yaklaşabilir. Sen Fenerbahçelisin, şudur budur. Vallahi sosyal medyamı tarayın. 100 tane eleştiri yapmışsam futbolla ilgili 70 tanesini Fenerbahçe ile ilgili yapmışımdır. Fenerbahçe'ye yapmışımdır. Yani yönetimi eleştirmişimdir, futbolu eleştirmişimdir, futbolcuyu eleştirmişimdir. 20-30 tane de sisteme eleştirmişimdir. Dediğim gibi Beşiktaş futbolcusu gol sevincini tribüne böyle bir şey yaparak gösteriyorsa, sarı kart görüyorsa, kural onu gerektiriyorsa gösterin. Fenerbahçe futbolcusu için gerekiyorsa onu da gösterin. Galatasaray futbolcusu için gerekiyorsa ona da gösterin. Ama Galatasaray'a gösterdim, Beşiktaş'a gösterdim, Fenerbahçe'ye göstermedin. Allah bize böyle bir galibiyet vermesin, böyle bir böyle psikoloji yaşatmasın Fenerbahçelilere. Yani vardır, bize de haksız kararlar verilmiştir. Bizim lehimize de yanlış kararlar verilmiştir. Varda düzeltilmiyorsa orada da konuşalım. Bize de, ama maalesef Türkiye'de futbol sistemi sıkıntılı, onu söyleyeyim. O yüzden MHK operasyonunu da destekliyorum. Gerekirse temizlensin. Biz kendi işlerimizi tartışalım. Biz kendi yöneticilerimizi eleştirelim. Sistemi eleştirmeyelim. Hakemi eleştirmeyelim. Tartışılan hakemler olmasın. Tartışılan yöneticiler olmasın. Niye Dünya Kupası'nda hakemimiz yoktu? Hadi uluslararası maçlarda bir iki tanesini bana sorarsanız vallahi açık söyleyeyim. Futbol gladyosunun şeyiyle FIFA'ya güveniyor musunuz? UEFA'ya güveniyor musunuz? Ya FIFA dediğiniz yapılanma. Dünya Kupası'nda cezayı kaldırttı ya. Niye devlet başkanı rica etti diye. Çok mu şey? Ama niye Dünya Kupası'na Türk hakemi gitmedi? Yani. O yüzden ben bu operasyonları destekleyen taraftayım diyelim. Şimdi fon soruşturmasında da operasyonlar dedik. Tekrar vurgulayayım bu arada. Sevk yani bahis meselesinde yönetici boyutunda sayı 1000'in üzerine çıkabilir, onu duydum. 1000'in üzerine, yani 448 kişinin ismi geçiyor, sevki var ama sayı 1000'in üzerine çıkabilir, onu şöyle söyleyeyim. Yani o açıdan bunları da takibini yapacağız, sonraki yayınlarda da konuşuruz. Burada derim, bir şeyse de yanlış duyum almışız derim, onu da söyleyeyim yani. Ama duyduğum, güvendiğim bilgi kaynaklarımdan diyeyim, edindiğim izlenim sayı 1000 üzeri ve artık bahis meselesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilgili kişiler bu işten, Türk futbolundan temizleme taraftarı. %100'ünü temizlemek kolay mıdır? Değildir tabii ki. Ama çok büyük oranda futbolumuza etki yapacak şeyden çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu da destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Çünkü o MHK boyutunda konuştuğumuz mevzunun bu bahis boyutuyla da bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Hepsi iç içe. Daha yıllar önce 3 Temmuz kumpasında Aziz Başkan mahkemede açık açık söylemişti Aziz Yıldırım. Demişti ki siz bana bunları şey yapıyorsunuz. O yasa dışı bahisleri falan, bu arada bahis meselesini Türk futboluna çok sokmamaya çalışan bir mücadele veriyordu Aziz Başkan. Onu da söyleyeyim. Onu da hatırlıyorum yani. 3 Temmuz'un bir boyutu da odur. FETÖ kumpaslarında, FETÖ sonuçta dünya gladyosunun Türkiye'deki aparatlarından bir tanesiydi. Başka aparatları da var tabii ki. Ama güçlü aparatlarından biriydi. Ve dünya gladyosunun spor ayağı da vardı. Açık gladyo her alanda var. Gladyo ile ilgili kitaplar okuyanlar bilir. Siyasette de karşımıza çıkar, kültür sanatta da karşımıza çıkar, askeriyede de karşımıza çıkar, spor dünyasında da karşımıza çıkar, her alanda karşımıza çıkar. O açıdan gladyo yapılanmasında ben FIFA'nın, UEFA'nın da bu yapılanmanın önemli bir ayağı olduğunu düşünenlerdenim. O 3 Temmuz sürecinde Aziz Başkan'ın hedef alınma nedenlerinden bir tanesi de o gladyonun, işte mesela Olympiakos Başkanı o dönem bahisten, şikeden falan daha sonraları soruşturma alındı. O dönem Olympiakos Başkanı'nın ve sahibin, orada galiba sahiplik de var diye biliyorum. Olympiakos Başkanı'nın Türkiye'de kimlerle ortaklık yaptığına bakın. Ve Aziz Başkan mahkemede şunu söyledi. Bochum'daki bahis soruşturmasına bakın dedi. Esas dedi onunla mücadele etmeniz lazım. Çünkü Bochum'da o sıralarda bahis soruşturması vardı. Bochum'daki işte mahkemede, Almanya'nın Bochum kentindeki mahkemede bahis soruşturması vardı, savcılık tarafından açılan. Ve ucu Türkiye'ye uzanıyordu. O soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan bir tanesi de, o ilk aklınıza gelen değil onu söyleyeyim, ama şu an firari olan Fethullahçı militanlardan bir tanesiydi. İlk aklınıza gelen değil. Amerika'da o uzun boylu Torino'ya giden arkadaş değil. Arkadaşımız değil, o ayrı mesele de lafın gelişi söylüyoruz. Torino'daki firari, yani Torino'ya giden firari militan değil. Başkası. Onun yakın takım arkadaşı. Başka isimler de alındı. Bochum soruşturması. Bahis her zaman vardı. kumpaslarda da vardı, şey de vardı. Aziz Başkan bunu yerlemeye de, yani bu şekilde Türk futbolunu zehirleme çabalarına karşı direndiği için de hedef alındı. Onu da söyleyeyim. Onu da bilin yani. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben doğru bir politika izlediğini düşünüyorum. Bu işin üzerine gideceğini düşünüyorum. Futbolumuzun temizlenmesi lazım. Milli takımda da teknik direktörün gitmesini istiyorum. MHK için söyledik. Artık Montella ile de yeter. Yani yeter. Getirin başına çok doğru milli takımı bilen, milli takımı yönetebilecek. İster yabancı, ister Türk. Ama bir tane artık milli takımı kaldırabilecek hoca getirin. Yani doğru bir isim bulun, getirin. Bak Mikail diyor ki, vallahi öyle öyle. Yani Mikail diyor ki bizim tarafımızdan diyor Dünya Kupası'nda başarısız olup git teknik direktör unvanını al. Doğru. Ya ben başta bakın söylüyorum, insanların yanılma payı da vardır. Ben Montella'ya güveniyordum. Güvenimizi boşa çıkarttı. Baştan uyaranlar da doğru söylüyormuş. Yani bizim belki itiraz ettiğimiz insanlar doğru söylüyormuş yani. Yani o açıdan Montella'ya yeter artık diyoruz. Federasyon başkanına da buradan çağrı yapalım. Dinle. Kendisi belki doğrudan dinlemiyordur ama basın ekibi dinliyorsa buradan çağrıyı da yapalım. Artık Montella'ya yeter yani. Diyelim, kısa bir araya verelim. Aradan sonra fon soruşturması, Irak'taki durum ve başka gündem maddeleriyle devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Gelin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi fon soruşturması devam ediyor. Yani arka arkaya açıklamalar da yapıldı. Dün de Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Zaten operasyonlar boyutta sürüyor. Az önce değerli bir dinleyicimiz dedi ki böyle böyle, yani bu işi gündemden düşürecekler falan filan. Ben çok zannetmiyorum, tam tersini. Ya bir diyelim ki hadi gündemden düşürmek istiyorlar. Öyle düşürülecek bir şey değil. İkincisi düşürme yönünde bir irade yok. Onu söyleyeyim. Yani tam tersine bir irade var. Bu işin sonuna kadar üstüne gitmek. Yani sağlıklı bir şekilde ilerletmek. Dün Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da var. İşte siyasette bir cümlesi benim dikkatimi çekti. Bu yani madde madde şunu söylüyor. Hükümetimizce olayın üzerine kararlı kısımdan memnun ediyoruz. Alınan kararlı destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir diyor. Bu olayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya, iftiraya dönüşmesi önlenmelidir diyor. Defaatle söylediğimiz gibi bu cümle kritik. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı. Kimse töhmet altında kalmamalı. Diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir diyor. Ki bir süre önce Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında. Siyasette de aklanma, arınma süreçlerine dikkat çekmişti Sayın Bahçeli. Yani siyasetin ya şöyle tanımlıyorum. Şimdi ben hangi parti olursa olsun bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Bu iktidar partisi de olabilir. Muhalefet partilerinin içinden de birileri olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. 3-5 tane, 10 tane, kaç taneyse işte her neyse o insanların davalarına, mücadelelerine, işte bu dediğim gibi iktidar bloğu da olabilir, işte AK Parti, MHP, muhalefette de partilerden bir sürü parti var, onların içinden de olabilir, 3-5 tane insanın, 10 tane insanın ne kadarsa çıkıp kendi ceplerini, o açgözlülüklerini, hırsızlıklarını o partilerin kalkanı altında yaparak kendi güvenliklerini sağlama şeyinden nefret ediyorum. Yani o insanların, o tabandaki mücadele eden insanların, işte liderlerine inanan insanların o şeyini, hevesini kırmaya yönelik şeyler falan filan. Şu önemli ama, partilerinizin içinde birileri varsa, hırsızsa hırsız diyeceğiz. Hırsız. Doymamış, aç diyeceğiz. Ha, direkt çalmıyor. Mesela şimdi bu fon olayında burada bir hırsızlık yok. Şu var. Ha, dolaylı olarak olabilir. Fon olayında şu var. Resmi, yasal bir fon. Burada sıkıntı şu. Denetim mekanizmaları neden çalışmamış veya eksik çalışmış? Ondan sonra ama bir yasal fon şirketi var. Bir ya yani bir dediğim, yani lafın gelişi söylüyorum. Birden fazla şirketten bahsediyoruz. Fon şirketi var. Ve diyor ki ben diyor 3 olan malımı 15'e 20'ye 30'a çıkartacağım. İşte normal

birazdan konuşacağız. Türkiye hep kaybettirdi. Hiçbir şey almadık yani. Ondan sonra hikaye de şu, fare mevzusu şu. Geçen duydum, çok beğendim. Fare kediden kaçıyor. Başarıyor. Sürekli kaçıyor. Sürekli kaçıyor. Kedi yakalayamıyor. Ne yapacak, edecek? Belki bilen dostlarımız vardır bu hikayeyi. Yakalayacak, edecek. Bir türlü yakalayamıyor. En son çok büyük bir peynir getiriyor. Tam da farenin yuvasının önüne koyuyor. Çok yakın bir mesafeye koyuyor. O orada da pusuda bekliyor. Fare içeriden görüyor peyniri. Diyor ki, mesafe bu kadar kısa, peynir bu kadar büyükse bu işte var bir iş diyor. Şimdi hakikaten deyim yerindeyse, yani bunu teşbih olarak söylüyorum tabii ki. Keşke birçok insan da fare gibi düşünseymiş. Bu arada küçük yatırımcıdan bahsetmiyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle, şundan bahsediyorum. Küçük yatırımcı işte 3000 yatıran, 5000 yatıran, geçen bir dostumuzla konuştuk. İlginçtir, benim çevremden hiç kimse bana ben şu kadar oynuyordum, bu kadar oynuyordum demedi. Valla yıllar öncesinden şey hatırlıyorum, bir 10 sene öncesinde bir arkadaşım anlatmıştı. 7-8 sene önce miydi neydi? Arkadaşım anlatmıştı ya, bir borsada şunu oynuyorum, bunu oynuyorum falan. Kripto mu demişti, borsa mı demişti. Bana çevremden hiç duymadım. Ondan sonra ama bir arkadaşımızın çevresinden biri, çalışan arkadaş. O çocuk da herhalde belli bir ücret kazanıyor ki işte 3000 lira oynuyorum, 5000 lira oynuyorum falan filan diyormuş. İşte ne yapıyor? Ben bunlara hiçbir zaman bir şey söylemem. Yani farenin düşündüğü gibi mesafe kısa, peynir büyük mevzusu olarak bakmıyor. Zaten belli bir ücretin altında, alım gücü noktasında, yani enflasyon baskısının altında yaşadığı belli. Diyor ki, ben diyor 5 liramı, işte o mantıkla 5 liramı 7 yapabiliyor muyum acaba? 8 yapabiliyor muyum acaba? 10 yapabiliyor muyum acaba? Yani oradan kazandığını yine evin ekonomisi için harcayacak. İşte gidecek, belki kiraya katkı olacak, belki faturalara. Onları kastetmiyorum bu fare hikayesinde. Böyle ben şu kadar para yatırayım falan. Ha bu arada şuna da kızmıyorum. Emekli ikramiyesi, emekli olmuştur. İkramiyeyi demişlerdir ki, ya gel şu fona yatır, bak kazandırıyor. İşte atıyorum 300 bin lira, 500 bin lira koydun. Sana işte 6 ay içinde bu para 2 milyon olacak. Ev alırsın. 500 koydun, 5 milyon olacak. Ev alırsın falan. Onlara da bir şey söyleyeyim. Ama şu soruyu artık sormak gerekiyor. Hangi şirkete işte, yani geçen onu söyledik, yani sonuçta bu işi hakkıyla yapan şirketleri de şey altında bırakmamak lazım. Yani hakkıyla yapan şirketleri. Ha bunlara da gerekli denetim yapılmazsa, açık söyleyeyim, bir SPK'ya da çağrı yapalım buradan. Gerekli denetim yapılmazsa yarın öbür gün bunlarda da benzer şeyler olur mu bilmiyorum. Ama vatandaşımız da deyim yerindeyse, dediğim gibi teşbih olarak söylüyorum. Şimdi birileri vay sen vatandaşa fare mi dedin falan demesinler. Teşbih olarak altını çizerek, kendimi katarak söylüyorum onu. Hepimiz için söylüyorum. Onun gibi düşünmek. Yani kardeşim, zaman, yani meblağ, vaat edilen meblağ bu kadar büyük, süre bu kadar kısaysa var bir şey demek gerekiyor. O yüzden çok dikkatli hareket edelim. Bu şeyi de getiriyor. Şimdi bu arada siyasette de etkileri oluyor. İşte sanat camiasından ünlü bir ismin da adı karıştı. Eşi üzerinden. İşte Fatma Betül Sayankaya, eski bir bakan ve aynı zamanda iktidar partisinde halen demeyeyim artık. Yani görevden ayrıldı. İstifa etti. Fatma Betül Sayankaya. Ondan sonra onun ismi geçti. Ben tesadüfen öğrendim, Nihat Zeybekçi, eski ekonomi bakanı, o da bu işe karışmış. Yani şöyle karışmış, özür dilerim, yanlış ifade kullanmayayım. Çünkü o zaman da şöyle olur, yani o da mağdurlar arasındaymış. Karışmış derken, o da orada, o Fatma Betül Sayankaya'dan biraz farklı değerlendiriyorum. Sonuçta Nihat Zeybekçi ekonomiyle uğraşan, iş dünyasından biri. Onun mal varlığının biraz yüksek olması doğaldır. Yani iş dünyasında, iş insanı var. Ondan sonra onların hadi mal varlığı vardır, borsa oynarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ben Fatma Betül Sayankaya'da şuna dikkatimi çekiyor. Birincisi, doktorsunuz. Bundan 15 sene önce bursla okumuşsunuz. Siz 163, hani şu şöyle, şimdi eksik bilgi sahibiysem bilmiyorum, kimseyi de zan altında bırakmayayım. Ondan sonra eşi iş insanıysa, o kadar servet onun üzerindense bilmiyorum. Ama bu kadar para, yani hangi
şeyle siz bu kadar para kazanıyorsunuz.

kazandınız. 163 milyondan bahsediyoruz karı koca. 163 milyon. Doktorluk yaparak kazanılacak bir para değil. Yani iş dünyasında yıllarca yatırım yapan orta ve büyük ölçekli bir sanayicideyseniz kazanacağınız bir para değil bu. Nasıl kazandınız ya? Bunun açıklamasını da yapın ya. Bunu ben merak ediyorum. Hadi diğer boyutu geçtim. Nasıl kazandınız bu parayı? Ki 163 milyon liranın, açık söyleyeyim, bir insan mal varlığının tümünü de yatırmaz böyle bir şeye. Belli bir bölümünü yatırır. Yani 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, bilmiyorum ne kadarıysa. Demek ki sadece 163 milyon yok. Fazla bir para var. Siz bu parayı nasıl kazandınız ya? Bir kere siyasette. Ben Nihat Zeybekçi'yi suçlamam, hatta o da mağdur. Yani kendisi de söylüyor, işte 3-4 tane şirketimiz bu fonlarda vardı. Bizim paralar da gitti diyor. Yani orada bir mağduriyet var. O da işte AK Parti'de üst düzey bir isim. Ondan sonra onun durumunu tabii ki farklı bir boyut. Fatih Tüseyenkaya'nın boyutu bu. Bence burada kamuoyuna tatmin edici bir açıklama gerekiyor. Yani bir siyasetçinin bu kadar parayı kazanması da bana, açık söyleyeyim, çok soru işaretleri uyandırıyor. Kazanamaz. Kim olursa olsun kazanamaz. İş dünyasında bir yatırım yapmadıysanız, orta ve büyük ölçekli bir iş insanı değilseniz bu kadar para kazanılamaz. Biz de çalışıyoruz. Hadi biz çalıştık falan diye açıklama olmaz. Siz bir de siyaset yaptınız. Neye çalıştınız? Siyasette çalıştınız. Maaşınız bellidir, şeyiniz bellidir, geliriniz bellidir. Mesleğiniz doktorluk. Geliriniz belli. Yani size ayda 10 milyon lira maaş veren bir hastanede çalıştıysanız o ayrı mesele. İyi para biriktirirsiniz. Ama bunu da yapmadıysanız bana ve millete, AK Partili seçmene, bakın başta onu söyleyeyim. Şimdi seçmeni dostlarım kızmasın ama başta AK Partili seçmene bir açıklama borcunuz var. O insanlar sizin için sokakta eşleriyle dostlarıyla tartışıyorlar, yeri geliyor. Mücadele veriyorlar. Sizin dava için mücadele ettiğinizi söylüyorlar. Siz bir anda çıkıyorsunuz 160 milyon. Bakın Nihat Zeybekçi'yi kenarda tutuyorum. Neden? Ben ona bir şey demem. Çünkü iş dünyasından biri. İş dünyasından biri para kazanmıştır. Yani doğal olarak görürüm. Bu Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. Gidip ben Cumhuriyet Halk Partili bir sanayiciye sen niye bu kadar para kazandın dersem garip olur. Veya Yeni Partili. Garip olur ya kardeşim, iş yapıyorum. İş dünyasındayım. Ticaret yapıyorum. İhracat yapıyorum ben falan der. O zaman derim ki evet doğru, bunun bu kadar parası olabilir. Yani ticaretin böyle bir boyutu vardır. Sonuçta maaşla geçinmiyor. Yani ama Fatma Betül Sayankaya'nın bir kere bunu hiç açıklaması lazım. İkincisi Mustafa Sandal. Yani Mustafa Sandal, ben şeyi hatırlıyorum, savunma sanayine 750 lira pay vermek istemiyorum diyen bir arkadaşımız, bir sanatçımız. Sanatçımızın eşinin, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde eskiden milletvekili yapan Ensar Öğüt'ün kardeşinin de, İsmet Öğüt'ün ismi de bu işe karıştı. Ben orada yani tabii ki mutlaka bağlantılara bakacaklardır ama ben çok böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Mustafa Sandal'ın açıklamaları bana garip geldi. Mustafa Sandal eşiyle ilgili diyor ki ben bilmiyorum diyor. Yani neredeyse şunu söyleyecek, vallahi ben de tanımıyorum, düğünde karşılaştık falan diyecek yani neredeyse. Tabii denk örnek değil yani. Ben geçen şeyde söylemiştim, Kurtlar Vadisi olayında, ya senaryolar tamamen hayal ürünüdür, hiçbir gerçekle ilgili değildir deyince aklıma şey gelmişti, dedim ya hani Fethullahçı teröristin birine mahkemede şey gösteriyorlar, karısının fotoğrafını gösteriyor, tanımıyorum diyor. Yani neredeyse Mustafa Sandal'a karısının fotoğrafını gösterecekler, tanımıyorum la bu kim falan diyecek yani. Öyle bir duruma gelmiş, açıklamalar oluyor. Ya de ki kardeşim benim haberim yok, babası oynamış, bilmem şu oynamış, bu oynamış, beni bilgilendirmedi. İşte yok bilmem, hakikaten bir düğün, yani biz sadece evlilikle ilgili konuşuyoruz. Açıklaması da ilginçti zaten. Bakayım, açayım. Mustafa Sandal, hemen açıklamasını görmem lazım. Mustinet isimli. Ha, eşim Melis ve babası Cihan süt şurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Yani tövbe estağfur tövbe yani. Dubai meselesi diyor ki Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturum iznim var. Eş durumda. Yani Melis Hanım'ın orada oğlunun okuması dolayısıyla onun da herhalde oturum izni var ki Mustafa Sandal'ın da eş durumundan şeyi var.
Geçen sene İngiltere'de global yetenek vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira falan filan, hukuk takibi. Yani şu cümle ilginç. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Yani ya bu garip bir açıklama. Şimdi bunu da sorgularım. Yani kimisi diyor ki ya bunu sorgula işte Mustafa Sal. Yo, kardeşim Fatma Betü Sayankaya'yı da sorguluyoruz. Başka isim çıkarsa onu da sorgularız. Yani Fatma Betü Sayankaya'nın da bu arada artı Melis Hanım'ın da yine soy ismi aynı mıydı? Soy ismi aynı mı Mikail bunların? Yani eşinin soy ismi mi kullanıyor yoksa süt şurubu mu kullanıyor? Babasının soy ismi süt şurup Melis Hanım'ın. Yani veya işte Melis Hanım diyelim. Öyle illa şey yapmamıza gerek yok. Fatma Betü Sayankaya ve Melis süt şurubun ve benzerlerinin bu paraları neden bu soruşturmadan hemen önce çektiği de soruşturulmalı ki soruşturuluyordur. Soruşturulduğunu düşünüyorum. Tüyo mu aldınız? Birileri size bak operasyon geliyor mu dedi. Siz birilerine o paradan pay verdiniz mi? Hatta boyutu da bence bakılmalı. Sen bu parayı çek çünkü bu adam beleşe şey yapmamıştır. Ben senin kara kaşına kara gözüne bu tüyoyu veriyorum dememiştir yani. Sen beni gör ben sana tüyoyu veririm demiştir. O tüyoyu veren de varsa bulunmalı. Onun da hesap hareketleri incelenmeli. Kimlerden ne kadar almış varsa tüyo veren. Yani kim hangi kurumun içinde, hangi yapının içindeyse, siyasetse siyaset, bürokrasi ise bürokrasi ki burada bürokrasinin içine sızmış Türk bürokrasisinin çok değerli evlatları vardır, çok değerli kıymetli isimleri vardır, inançlı idealist insanları vardır ama aynı zamanda her sektörde olduğu gibi sıkıntılıları da vardır. Şimdi bu sıkıntılıları tespit etmek gerekiyor. Türk bürokrasisinin de temizlenmesi gerekiyor. O açıdan kurumları işte az önce söyledim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ismi geçen biri var. AK Parti'den ismi geçen biri var. Başka partiler çıkabilir mi bilmiyorum falan. Ama kurumları değil kişiler üzerinden ciddi bir sorgulama yapmak lazım. Ha kurumlar nasıl devreye girer? Kurumlar nasıl şey yapılır? A Partisi, B Partisi, iktidar, muhalefet. Organize bir şekilde bir hareket vardır orada. Dersin ki vay bunlar organize hareket etmişler. Girmemek lazım. Çünkü dönem dönem biz maalesef şeyi de kaybediyoruz. Yani bir bakıyoruz muhalefeti toptan hedef alıyoruz. Bir bakıyoruz iktidarı toptan hedef alıyoruz. Ya bunların şu söylediği doğru, şu söylediği yanlış demek çok mu zor? Şu yapılan doğru, şu yapılan yanlış demek çok mu zor? Bu arada yanlış kime göre yanlış, neye göre yanlış? Yani şimdi sana göre yanlış olan aslında oradaki matematikte doğru çıkabilir. Bazen hani bir meşhur bir laftır. Bazen 2 ile 2 4 etmeyebilir. Ondan sonra bu mantıkla bakıldığında dediğim gibi bu soruşturmaların sonuna kadar gidilmedi. Ama Türk ekonomisinin de zarar görmemesi için gereken tedbirler alınmalı ki alınmış. Bu belli. Cumhurbaşkanı açıkladı. Ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, evet sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Enflasyon üzerinden konuşuyoruz, hayat pahalılığı, kiralar, şunlar bunlar hep konuşuyoruz. Bunları da vurguluyoruz. Evet bir sorun var ondan sonra. Ama ekonomi sarsma noktasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama sanki birileri ekonomiyi de sarsmak istiyor. Buradan bir şey çıkar mı bana acaba? Ekmek çıkar mı? İşte kaos çıkar mı? Falan şeklinde birilerinin Türk ekonomisine bir saldırı yaptığını da düşünüyorum. Bu eleştirmek değil, bazılarının söylediği eleştirmek falan değil. Yani tam tersine saldırı. Doğru eleştirileri doğru noktada yapmak lazım. Çünkü burada bir mağduriyetler var. Bir kere mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmak lazım. İkincisi üzüm yemek lazım. Bağcıyı dövmek değil. Bağcıyı döversen hepimiz bu şeyin altında kalırız. Sonuçta 2001'deki denk örnek değil. O arada ben kriz örneği vermek açısından söylüyorum. Krizler birileri kriz çıkartmak istiyorsa krizler herkesi vurur. Yani o birilerinin peşinden gitmeyin o anlamda söylüyorum. Ha kriz çıkartabilme güçleri var mı? Yok. Onu da söyleyeyim. Ama yine de hedefleri var. O hedeflerine ulaşamayacaklarını da söylemek lazım. Bir de burada az önce o fare örneğinde verdim. Onun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ya bakın. Doymamak. Daha fazla kazanmak falan. Ondan sonra evet bir çok efsane bir mesaj geldi. Mikail de gülüyor. Daha fazla kazanmak. İşte
bu mesajı gönderen arkadaş, ismini falan vermeyeceğim böyle. Bu arkadaş gibi böyle anlamadan, dinlemeden, hırs insanlıktan çıkarak, artık yani insan olarak tanımlanmayarak, cak şekilde hırslanan, daha fazla kazanalım, daha fazla şey yapalım, daha fazla düşmanlaşalım, daha fazla konuşalım. Bu vahşi kapitalizmin ürettiği insan modelidir bakın. Türkiye 12 Eylül darbesinden sonra giren insan sistemin ürettiği, inşa ettiği insan modelidir. Eskiden idealist insanlar vardı. Mesela bu son mesajı gönderen insanlarla mücadele ederdi. Değil mi Mikail? Böyle bir değişik bir tip bir mesaj gönderdi, o yüzden söylüyorum. Ondan sonra böyle işte 12 Eylül, ya öncedenki insan modeli şuydu. Mesela bir kere sistem devletçilik vardı, kamuculuk vardı. Kamu yararı esaslı. Kamu kimdi? Bizdik. Kamu bizdik. Kamu insandı. Ondan sonra ve mesela yıllar önce Arslan Başar Kafaoğlu vardır, eski ekonomistlerden. Çok güzel bir tanım yapmıştı, bir konferansına katılmıştım. Demişti ki devlet kar elde etmek için süt üretmez. Devlet kamu yararı için süt üretir derdi. Yani mesela özel sektör de vardır. Diyelim ki özel sektör fiyatları yükseltti. Devlet atıyorum 5 liraya çıkardı. Devlet süt orada kar elde etmek amacıyla değil, maliyetine 2 liradan piyasaya sürerdi. Fiyatı dengelerdi. Vatandaş kazanırdı. Devlet böyleydi. 12 Eylül'den sonra 24 Ocak kararlarının hayata geçirilmesi, ondan sonra geçirilmesi ve Türkiye'nin serbest yani serbest piyasanın Türkiye piyasasına girmesi. Ben geçen gün bir yayında bunu anlatıyordum. Bir vatandaşımız da sağ olsun, bir dinleyicimiz de demiş ki İsmail Bey, onun sağ olsun saygılı bir şekilde bugünkü konuşmanızı çok beğendim. İlk kez bu kadar tarafsız konuştum. Teşekkür ediyorum. Konuştum diyor herhalde. Sağ olsun. Ya elimizden işte benim az önceki kişiye verdiğim tepkinin nedeni bu. Böyle insan modelinin dışına çıkarak tepki vermek değil. Karşı çıkabilirsiniz. Hakikaten karşı çıkan mesajları da okuyorum. İşte az önce fon krizini gözden kaçırmak için dedi vatandaşımız, dinleyicimiz, arkadaşımız, dostumuz. Düşüncesini söylesin. Söyleyelim, ben de fikrimi söyleyeyim. O bana bir done sunsun. Şey yapalım. İnsanlıktan çıkanlar var böyle. O hani serbest piyasanın insan modelinin, hani şeyde ben İsraillileri de onlara benzetirim de. İsrail askerlerini diyeyim, İsrailler demeyeyim, oradaki insani İsrail ordusuna mensup unsurları diyeyim. Orklar vardır böyle, artık şeye dönmüştür, gezer böyle. Her yerde böyledir. Ailelerine karşı da böyledir, dostlarına karşı da böyledir, yukarıya karşı böyledir. Birini görürler böyle havalı konuşmaya çalışırlar. İnsan arasındaki iletişimden uzaktırlar böyle. Ama değerli ondan sonra İsmail Bey sağ olsun fikrini söylemiş. Anladığım kadarıyla farklı olduğumuz şeyler var. Ama fikrini yazmış. Sağ olsun. Zaten hepimizin temeli aynı. Hepimizin derdi aynı. Ben A yöntemini düşünürüm. Siz B yöntemini. Ha, şeye döneyim. Şimdi tekrardan Eylül sistemi. Geçen yayında dedim ki, cümleye şöyle girdim. Dedim ki ya dedim biz mi serbest piyasaya girdik dedim. O sırada Ülke TV'deydim. Söyleyeyim. Moderatör arkadaşım aman abi sakin dedi. Yani sonraki cümle şey olsun diye. Yoksa serbest piyasa mı bize hakikaten her türlü kültürüyle, insan modeliyle, şeyiyle falan filan girdi. Bunu şey yapmak lazım. Kar hırsıyla üreten. Mesela şöyle düşünün. Bir telefonunuz vardı değil mi eskiden, çevirmeli. Şöyle bir şey bakıyor muydunuz hiç? 1976 model telefonum var, çevirmeli. 1980'de siyah modeli, siyah renkli olan modeli çıktı, ben onu alayım diyor muydunuz? Hayır. Ama tüketime yöneltilen insan oluştu. Çocukluktan itibaren kültürüyle, televizyon yayınlarıyla falan tüketen, daha fazla kar hırsı, daha fazla kazanma, çalışmadan kazanma, üretmeden kazanma, sadece tüketme üzerine kurulan bir zihniyetle bugünlere geldik. Ve eskiden tecrit edilecek insanlar, eski insan modelinde tecrit edilecek insanlar şimdi belli noktalarda başat güç haline geldi. İdealist insanlar kaybolmadı, yok olmadı ama idealist insanların etki gücünü biraz azalttılar bunlar. Yeniden insanların, yeniden dava insanların, yeniden gerçekten kamu yararını merkeze alan insanların öne çıkması gerekiyor. Emre Tezmenler kim? Bilmem işte 160 milyon lirayı sadece borsaya yatırabilecek siyasetçiler kim? Bunların
şey olması lazım. Artık temizlenmesi lazım bu zihniyetin. Böyle biri geçmişte de çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Ama hatırlayın yani 60'larda da vardır, 70'lerde de vardır, 50'lerde de vardır çıkarcılar falan. Ama bunlar daha sonra tecrit edilirlerdi. Bunlar azınlıktı. Utanma diye bir şey vardı. Şimdi bunlarda utanma diye bir şey de yok. Yani bunlar daha fazla kazanmanın aslında şey olduğunu söylüyorlar. İşte çok hani ifadesiyle söylemeyeceğim ama bir laf var ya, öyle bir sistem ki adama 3 gün muhabbet tellalı dersin, 4. gün beyefendi olur denen bir sistemden bahsediyorum. Bu sistemin de yıkılması lazım. Sistemin, o serbest piyasa, vahşi kapitalist sistemin de yıkılıp yeniden insani bir sistemin devreye girmesi lazım. Devletin güçlü bir şekilde kamu yararına piyasada olması lazım. Kamunun, kamuculuğun bir kere güçlü olması lazım. O zihniyetin yerleşmesi lazım. İdealist insanların, vatan için, millet için çalışan insanların, hedeflerinin vatan, millet olan insanların öne çıkması lazım. Parayı götüren insanların değil, parayı götürmek için siyaset yapan, parayı götürmek için ticaret yapan, ha ticarette parayı götürmek tamam vardır. Ama yani ben kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım diye bakan değil. Doktorun, gazetecinin, her şeyin öyle olması lazım. Bunu yetiştirmemiz lazım. Bu olaya biraz buradan da bakıyorum. Ondan sonra şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, son dilimdeyiz. Serham Yumaklı demiş ki bu sistemde kamucu ve insancıl bir şey çıkmaz. Katılıyorum. Bu vahşi kapitalist sistem, o serbest piyasa sistemi gerçekten insan modelini, bizim aradığımız insan modelini hedefleyen, yani bakmayın iyi direniş gösteriyoruz, iyi direnç gösteriyoruz. Yani bir şekilde millet olarak toptan yok olma ve zaten bunun ilacı insan ve Türk insanı buna direniyor aslında. Ama maalesef işte böyle modeller çıkıyor, böyle daha fazla kazanma. Yani hayatımda duyduğum isim, ilginç böyle talepler oluyor. Ya yani işte bu modeli üreten sistemden bahsediyoruz. Diyor ki adamın hiçbir vasfı yok. Yani vasfı derken tabii ki insanın talepleri olacaktır. Üniversite mezun musun değil, bir alanda uzman mısın değil, bilmem şey misin. Bu yaşanmış olay bu arada, bakın 30 yaşında yeni evlenen bir adamın ağzından çıkan cümleleri söyleyeceğim size. Ondan sonra üniversite mezun musun değil, bir alanda mısın değil, mesleki eğitimin var mı yok, bir zanaatın var mı yok. Ne istiyorsun? Ya bilgisayar başında masada oturup iyi para alacağım bir iş arıyorum. Yani niye işe girmiyorsun? Bu arada evli olduğu halde, eşi çalıştığı halde kendisi çalışmıyor. Sorulduğunda da bu yanıtı veriyor. Yani bir kere iyi insan, yani bu modeli üreten bir sistemden, yani 10 senedir ondan sonra bakıldığında sosyal medya üzerinden karşımıza çıkan, yani açık söyleyeyim pul kadar değeri olmayan ama sosyal medyada rahmet dileyelim Nihat abi derdi, Nihat Genç derdi ki yani reyting için, para için işte git Taksim'de, Kızılay'da bilmem nereni aç, yine reyting alırsın, yine meşhur olursun, yine para kazanırsın derdi. Allah rahmet eylesin. Yani Nihat abinin cümlesiydi ve hakikaten öyle modeller çıktı. Parayı oradan kazanıyor. Ne oluyor? Gençler bu şekilde oraya yöneliyor. Bütün gençler, hatta idealist gençler hala var. Mücadele ediyorlar. İlimle uğraşıyorlar. Siyasetle uğraşıyorlar. Mücadeleler veriyorlar. Davaları için mücadele veriyorlar. Onlar iyi ki varlar. O ayrı mesele. Ama böyle modeller çıktı. Şimdi bunu ortaya koyan şey sistem inşasıdır. İşte 12 Eylül sonrasında Türkiye'ye sokulan insan modelinin sonuçlarıdır bunlar. Emperyalist sistemin insan modeli. Brzezinski diyordu büyük satranç tahtasında. Amerika en önemli şeylerinden bir tanesi, başardığı şeylerden bir tanesi de dünyada gençliği kendi sistemine kanalize etmesidir. Kendisini merkeze oturtan bir gençlik sistemi oluşturmasıdır. O gençliği nasıl oluşturdular? Hatırlayın, çan eğrisi diye bir sistem vardı. Gençlerimizde üniversitelerde belli yerlerde uygulandı. Ortalamanın üstünde aldın mı geçiyordun. Öyle saçma sistem mi olur? Eskiden belliydi, bir not vardı, şu notu aldın mı geçerdin, altında kalırsan şey yapardı. Şimdi o çan ayrısı sisteminde ortalama, işte sınıfın ortalaması neyse üstüne geçtiğin anda bu neyi getirirdi? Arkadaşların başarısız olsun ki ortalama düşük olsun, ben de üstünde alayım. Arkadaşlarının başarısız olmasını isteyen bir bilinçle yetişenin yarın öbür gün iş hayatında, yarın öbür gün aile hayatında, yarın öbür gün bir yer başka sosyal yaşamında sadece kendisini merkeze oturtmamasını bekleyemezsiniz. Bu sistem bizi, vahşi kapitalist sistemin bize dayattığı insanlardı. Bu model şu an bazı yerlerde etkin hale geldi. Şimdi bu etkinliği kırmak gerekiyor. Siyasette de vardı eskiden yolsuzluğa karışan, arsızlığa karışan falan filan veya bu tür vakalarla karşımıza çıkan vardı. Ama tecrit olurlardı. Şimdi bakıyoruz, tecrit olmak ne kelime? Gün konuşuluyor, ondan sonra başka bir gündem çıkıyor. Unutuyorsun, gidiyorsun, bir bakıyorsun bir sene sonra tekrar karşımıza çıkıyor. Hayır, bizim sistem böyle, daha insancıl bir sistem inşa etmemiz lazım. Bizde devletin güçlü olduğu, kamu yararına güçlü olduğu bir sistemin, ekonomik ve siyasi siyasette bazı düzenlemeler var. Ekonomik sistemi inşa etmemiz lazım. Her sistem çünkü temelini ekonomiye oturturum. Ona bakarım. Yani 12 Eylül zaten 24 Ocak kararlarının uygulanması için de gerçekleştirilmiş. Yani Amerikan piyasalarının, Amerikan gücünün Türk piyasalarına girmesi için de şey yapılmıştı. Çünkü Türkiye'de bir bariyer vardı. Devletçilik bariyeri. O bariyeri yıktılar. Devletin, Türk devletinin güçlü olması gerekiyor. Kuruculuğun güçlü bir şekilde olması gerekiyor ve çocukluğumuzdan itibaren insancıl eğitimle bağlantılı şeyler yapmamız lazım. Önlüğü hatırlayın ya. Bir anda önlükten vazgeçtik. Şimdi önlükte hepimiz eşittik. Yanımızdaki çocuğun aynı önlüğü giyerdik. Ne mali durumunu bilirdik, ne şeyi bilirdik. Yani deyim yerindeyse sınıfsal farkını bilmezdik. Bir anda kapitalizmin bize, serbest piyasanın bize özgürlükler adı altında o neo solun, neoliberalizmin bizim içimize soktuğu zehirlerden biridir. Okullarda kıyafet, özgürce herkes giysin. Üste önlük bilmem böyle diktatörlük alıştırılıyor. İşte çağrıştırıyor. Bilmem şunu çağrıştırıyor. Hayır arkadaş, herkes eşit. O çocuklar eşit bilinçle büyüyordu. Yani daha orada başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Ezmeye yönelik. Yani biz yerine benim öne çıkmasını daha oradan başlattılar. Yani neyse, bir dinleyicimiz de bizi eleştirmiş. Dediğimiz gibi eleştiriye her zaman baş göz. Sert bir eleştiri yapmış, o cümleyi söylemeyeyim. Bir sürü insanın parası çalındı, hangi güvenli ekonomiden bahsediyorsunuz? Pes doğrusu demiş. Saygı duyarım. Bir sürü insanın evet mağdur durumda olduğunu biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Yani bunu şey yapmıyoruz, zaten söylüyoruz, 500-550 bin rakam neyse, hatta onların ailelerini de katıyoruz. 2 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Sadece şunu söylüyorum. Şimdi benzer bir durum bundan 15 sene önce olsa, 20 sene önce olsa, bakın 2000-2001 krizleri sadece 2 milyar dolar para yurt dışına çıkarıldığı için, bir anda piyasadan çekildiği için krizler çıktı. O krizleri hatırlıyorsunuzdur belki. Yani dediğim gibi düşünceye saygı duyuyorum. Az önceki kişi gibi değil. Hemen bakayım. Hanımefendi miydi, beyefendi miydi bakayım. Beyefendi, evet beyefendi. Mehmet Bey. Saygı duyarım. Mehmet Bey az önceki bahsettiğim zat gibi konuşmamış. Eleştirisini yapmış. Baş göz üstüne. Doğrudur. Doğrudur. Yani ya benim düşüncem de şu. Dediğim gibi yani benzer bir durum bundan 15 sene önce olsa, 20 sene önce olsa hakikaten alt üst olurduk. Alt üst olurduk. Yani şu an dış müdahaleye de yani dışarıya entegreyiz zaten. Ekonomiden çok teknik verilerden, teknik boyutuyla anlamam ama gözlem yapabiliyorum. Sıkıntılarımız var. O sıkıntılar çözülmeli. O sıkıntıları her şeyde söylüyoruz zaten. İşte emeklinin durumu ortada. İşte maalesef geçenlerde bir emeklimiz intihar etti. Biliyorsunuz emekli bir polis. Ondan sonra her platformda söylüyoruz. Her yerde. Elimizden geldiğince. Ama benzer bir durum bundan 15 sene önce, 20 sene önce olsa hakikaten Türk ekonomisi alt üst olurdu. Şu an bir şekilde sistemi yürütmeye çalışıyorlar ve yürütme noktasında da sorunları da çözmeye çalışıyorlar. Mağduriyetleri de gidermeye çalışıyorlar. Dediğiniz gibi her şey güllük gülşey ama sizin de söylediğiniz gibi yıkım da yok. Şu an bir yıkım yok. O insanların mağduriyetleri giderildiği zaman, ki benim için öncelik, açık söyleyeyim, öyle çok büyük paralar yatıranlardan bahsetmiyorum. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının sorunları mutlaka çözülmeli. O alacaklarını almalılar. Hiçbir şey olmazsa ana paralarını almaları lazım diye düşünüyorum. Yani ona yönelik çalışmalar yapılıyor muhtemelen. O yönde şeyler var. O açıdan eleştiri baş göz üstüne ama ondan sonra o şahıs da demiş ki kim olduğumu bilmeden benim hakkımda saçma sapan yorumlar yapıyor falan filan, hakaret etmedim, küfür etmedim. Ya karşındakine insan muamelesi yapmadan, insan olduğunu bilmeden böyle garip garip böyle insani bir dilin dışına çıkarak cümleler kurarsanız benden alacağınız yanıt da olur. Bakın Mehmet Bey gayet güzel, sert eleştiri de yapmış, bana da eleştiri yapmış. Yani çok ağır bir eleştiri yapmış, ben söylemedim. Ama uygun bir dille yapmış. Kendi düşüncesini söylemiş. Aa, burada aktardım. İnsan olana insani muamele. Otururuz fikirlerimizi konuşuruz ama bu bahsettiğim zatın yok efendim ben hakaret etmedim, küfür etmedim falan. Garip garip şeyler böyle, üstten bakış açısı karşıdakini. O yüzden insani olarak görmüyorum bunu. Onu söyleyeyim. Mehmet Bey'e de selam olsun. Serhan Yumaklı da yazmış. Kapitalizmin artık vahşi bir dönemi içindeyiz, bu temenniyle aşılamaz. Ya tabii ki mücadele gerekiyor. Sonuçta insan mücadele edecek. Vahşi kapitalizmi mücadeleyle yeneriz. Vahşi kapitalizmi şeyle yenmeyiz. Yani temenni olmaz. Katılıyorum. Serhan Bey'in söylediğine katılıyorum yani, Serhan Yumaklı'nın. O yüzden ama dediğim gibi mücadelemiz, benim mücadelem, inandım ki birçok insan aynı şekilde bizim gibi düşünüyor, benim gibi düşünüyor. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Yani ben merkezde değil. Sadece burada konuşabilme imkanı olduğu için ben üzerinden gidiyor. Ama bir milyonlarca insan hep beraber kamuculuğu, devletçiliği, güçlü devleti, devletin kamu yararına müdahalelerini ama kamu yararına. kararına dediğim gibi. Müdahalelerini her zaman savunuyoruz diyelim. Şimdi bir Irak'a geçelim. Bu konuyu biraz burada bir virgül koyalım. Fon meselesini konuşacağız çünkü. Irak'ta önemli gelişmeler oluyor. Yani 30 Eylül itibariyle, yani bugün itibariyle Irak'ta Amerikan askerleri ortadan kalktı. Şimdi Irak'a bu Amerikan askerleri gidince, ki bu arada hava savunma sistemlerini falan da söktüler götürdüler Irak'ın kuzeyinde. Ya yıllardır takip ediyorum. Şimdi bir de alanımız olduğu için ağırlıklı güvenlik politikaları, strateji, dış politika yıllarca takip ettik. Terörü takip ettik, şeyi takip ettik. Amerikan emperyalizminin saldırısı zaten 80'lerle başlıyor bölgeye ondan sonra. Ve ta 90'ların başında işte İran-Irak savaşında iki tarafı da alttan alta, bir taraftan İran'ı destekliyor, bir taraftan Irak'a destek veriyormuş gibi yapıyor ve böylece çatıştırarak zayıflatmaya çalışıyor. Ondan sonra amaç zaten Orta Doğu'ya yönelmek. Neden? Körfez kaynakları. Sovyetlerle bir mücadele içinde, Sovyetlere bir darbe indirmek istiyor. Sovyetlerin Körfez'e inme riskine karşı belli bir dizayn yapmak istiyor. İşte bizim coğrafyamızdan Pakistan'a uzanan bir yeşil kuşak projesi falan filan. Orta Doğu'yu zaten orada başlıyor hedeflemeye. Ben kendisinin çok Amerikancı bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Rahmetli oldu. Ufuk Güldemir'in, tavsiye ederim sahaflarda bulursanız, Çevik Kuvvetin Gölgesinde diye bir kitabı var. Orada bayağı bir done vardır. O dönem 80'li yıllarda Amerika'nın işte o CENTCOM'un nasıl kurulduğunu falan da anlatır Güldemir. Orada Irak'ı hedefliyor zaten. Körfez hattını kontrol etmek, petrolleri kontrol etmek için. Ve 90'larda başlayan bir şey biliyorsunuz. Sonra Kürt meselesi üzerinden Irak'ta, Türkiye'de de zaten karşımıza PKK üzerinden çıkartıldı. Terör meselesi üzerinden çıkartıldı. Orada bir şeyler yapıyor ve 90'larda aslında 1. Körfez Savaşı sonrasında özellikle Çevik Kuvvet, pardon özür dilerim, Çevik Kuvvet CENTCOM'un öncesinde kurulan güçtü. Yani Körfez bölgesine getirilen güçtü. Daha sonra Çevik Kuvvet CENTCOM'a dönüştü. Çekiç güç. Ya bir anda gitti kafam böyle. Çekiç güçle ilgili 50 bin tane yazı yazmışızdır. Bir anda unuttuk. Çekiç güç üzerinden bölgeye girdi zaten. Neydi çekiç güç meselesi? İşte Saddam Hüseyin'in Irak'ın kuzeyine, Saddam yönetiminin kuzeyine çıkmamasını sağlamak. Onu engellemek. İşte tırnak içi oradaki Kürtlere zulümleri engellemek falan filan. Ki bu arada Halepçe meselesinde büyük bir katliamdır. Onu da söyleyelim. Orada masum Kürtler maalesef hayatlarını kaybetti. Birçok olayda masum Kürtler hayatını kaybetti bölgede. Ama onun başka bir boyutu olduğu söyleniyor. Yani şöyle ki, saldırı Irak kaynaklı olmayabilir. Ben yıllar önce bir haber yapmıştım, Halepçe halayı diye. Zaten haber yapıldı, paylaşıldı. Kim suçlanmıştı? İşte İzzettin el-Duri, Irak'ta Bağız'ın etkili ismiydi. Hala hayatta mı, öldü mü hatırlayamadım İzzettin el-Duri. Çünkü işgal sonrası kaçmıştı. Şöyle kaçmıştı. Amerikalılar onu bulamamışlardı. El-Duri ve Kimyasal Ali denilen kişi suçlanmıştı. Ona Kimyasal Ali diyorlardı. Ben haberimde şu vardı, bir fotoğraf var. Halepçe halayı diye bulabilirsiniz. Ceyhun Boşkurt Halepçe halayı yazar. Yeni Çağ'dayken yapmıştım. 2006'ydı galiba. Kimyasal Ali, İzzettin el-Duri, Mesut Barzani ve Celal Talebani Halepçe döneminde halay çekiyorlar. Bir fotoğraf, halay fotoğrafı bildiğiniz. Peki bunlar sorumluysa sen bu adamlarla niye şey yaptın? Halepçe bölgesinin şeyi falan farklıydı. İşte Amerika hep bunları gerekçe gösterir. Bunları ayrı yayınlarda konuşuruz. Velhasıl kelam 91'den bu yana bölgede Amerikan askerleri vardı. Üstüne 2003'te işgal gücü olarak geldi ve işgal 100 bine yakın asker getirdi. İşgal ettiler. Ülkenin zenginliklerini sömürdüler. Ünlü bir İngiliz petrol firması sadece bir sahadan yılda 1,5 milyar pound para kazandı. Sadece bir sahadan. İşte emperyalizm böyle bir şey. Benim zenginliğimi, Arap'ın zenginliğini, Irak'ın zenginliğini, Suriye'nin zenginliğini, başka başka ülkelerin zenginliklerini alıyorlar. Sadece bir sahadan, dediğim gibi, şirketin kazandığı para 1,5 milyar pound. Yani pound ne kadar? İşte herhalde diyelim ki 60-70 bin lira. 80-100 milyarlık bir paradan bahsediyoruz. Sadece bir sahadan. Bir şirketin kazandığı. Velhasıl kelam, ta o tarihten itibaren Irak'ta kaos bitmedi. Irak'ta terör örgütleri türedi. Terör örgütlerini türettiler. Ondan sonra Amerikan özel güçleri, özel kuvvetleri, yeni terör örgütleri oluşturuldu. DEAŞ bunlardan biriydi. Ondan sonra ürettiler, desteklediler, işlerine geleni kullandılar, PKK'yı desteklediler, güçlendirdiler, PYD'yi desteklediler, güçlendirdiler falan filan. Bölgede kaos. Şimdi artık o dönem bitiyor. Irak diyor ki ya kardeşim diyor, ben diyor artık diyor yeter, bir kendime gelmek istiyorum. Bu arada o süreçten İran da faydalandı, onu da söyleyelim. Mesela Türkiye zarar gördü ama İran faydalandı. Saddam Hüseyin'in son cümlesinin İran'a güvenmeyin olduğunu unutmayalım. Amerika'ya karşı mıydı? Karşıydı. Amerikalılara direndi mi? Direndi. Ben İran karşıtlığı yapmıyorum bu arada. İran'la Türkiye'nin bu süreçte İran'ın desteklenmesi gerektiğini, Amerikan İsrail saldırganlığına karşı ve İran'la Türkiye'nin de işbirliği yapması gerektiğine inanan biri olarak söylüyorum. Ama İran'ın hatalarını da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir mantık da var. Biz nasıl Türkiye'nin belli bir şekilde işte özellikle 2015 öncesinde belli politikalarını eleştirdiysek, ya birileri hiçbir şey eleştirmiyor İran'la ilgili. Yani Rusya ile Türkiye ilişkilerine bakıyoruz. Bir bakıyoruz sadece Rusya suçlu, sadece Türkiye suçlu. Ya ülkelerin kendi çıkarları vardır, ülkelerin kendi hamleleri vardır, ülkelerin kendi hataları vardır, ülkelerin kendi şeyleri vardır. Türkiye-Amerikan ilişkileri. Ben şuna bakarım mesela. Ya Amerika'ya kızmam ben. Türkiye'de koyuna bakarım. Türkiye'deki koyun, özür dilerim, çobana bakarım. Türkiye'deki çoban sürüyü koruyabiliyor mu, onu göre eleştiririm. İran konusunda da öyle. Nesnel bir şekilde tabii ki Ankara merkezli bakarız olaylara. Çin konusu öyle, Almanya, İngiltere öyle. Ankara merkezli bakarız, çıkarımıza göre hareket ederiz. Şimdi çıkarımız İran'la çatışmayı gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Ama İran'ın belli hatalarını söylememiz gerekir mi? Bana sorarsanız söylememiz gerekir. İran 2003 işgal sürecinde maalesef ben burada Saddam'ı engel olarak görüyorum dedi. Saddam devrilirse benim etki gücüm artar dedi. Saddam'ın devrilmesine sessiz kaldı. Sonra direnişi Irak'ın Saddam liderliğindeki yönetimi ayakta kalsın diye yapmadı. Kendi bölgelerini tahkim etmek için yaptı. Burada İran'ın işgal sürecinde sorumluluğu olduğunu da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye için de önemli bir şeydir bu. İran büyüyorum zannetti. İran buradan ben faydalanıyorum zannetti. Türkiye açısından da önemli bir uyarıdır bu. Birileri bize alan açarsa sıkıntıdır. Eğer alan kendiliğinden açılıyorsa, çünkü Türkiye'nin hinterlandı çok geniştir. Alan kendiliğinden açılıyorsa veya tüm gücüyle açılıyorsa o zaman faydalıdır. Ama birileri sana alan açıyorsa birileri seni tuzağa çekiyordur. Onu iyi görmek lazım. Ben Türk devlet aklının burada iyi çalıştığını düşünüyorum. Burada bölge dengelerini son yıllarda özellikle çok iyi gözettiğini düşünenlerdenim. Irak dengesini, Suriye dengesini, İran dengesini. Bakın Türkiye ile İran'ı yıllardır çatıştırmaya çalışıyorlar. Başaramadılar. Şimdi şöyle bir risk var. Onu söyleyeyim. Irak meselesine o yüzden girdim biraz. Şimdi Amerikalılar çekiliyor. Şimdi orada yeni bir ayrı bir süreç daha işliyor bu arada. Ayrı süreç şu. Irak, biliyorsunuz İran'a yakın, İran tarafından desteklenen, işte Kudüs gücüyle ilişkili iletişim halindeki belli güçler var. İşte Şii gruplar olarak geçer ve bunların birçoğu aynı zamanda Haçlı Şabi isimli halk seferberlik birliklerine bağlı unsurlar bunlar. Halk seferberlik güçleri, halk seferberlik birlikleri, Haçlı Şabi 2014'te kuruldu, 2016'da Irak devletine entegre edildi. Şimdi bu güçler, bu bahsettiğim gruplar Haçlı Şabi'ye bağlı olanlardan bazıları kendi özerk yapılarını korumaya devam etti. Yani Irak devletine entegrasyona girmediler. Haçlı Şabi'nin içinde ittifakın bir parçası olarak kaldı ama entegre olmadı sisteme. Haçlı Şabi dışında da var bazı gruplar, onlar zaten tamamen bağımsız, özerk olarak hareket ediyor. Şimdi Irak'taki bir süreç de şu, bu grupların silahsızlandırılması veya artık Irak'ta silah tekelinin sadece Irak ordusunda olması. Bu peşmerge için de geçerli bu arada, onu da söyleyeyim. Hatta iki grubun birleştirilmesi söz konusuydu. Yani KDP ve KYB'nin, işte Kürdistan Demokrat Partisi, Barzani'nin partisi, Talabani'nin, Celal'in kurduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği, KYB. Şimdi Bafel Talabani var başında. Bunların silahlı güçlerinin de birleştirilmesi söz konusu 2022'de. Onları da şey yaptılar 2020'li yıllarda işte. Yani şimdi Irak'ta böyle bir süreç de işliyor. Ama bu silahlı gruplar maalesef bazıları çok kontrol edilebilir gözükmüyor. Normalde 30 Eylül'de bu silahsızlandırma işleminin gerçekleşmesi gerekiyordu, bitmesi gerekiyordu. Ama bitmeyeceği anlaşılınca Irak Başbakanı El-Zeydi yeni bir plan açıkladı. Şu 30 Haziran 2007'ye giden, işte 2027'ye giden süreçte bunu aşama aşama yapalım. 3 ay işte önce 90 gün boyunca ateşkes, silah kullanmama. Sonra adım adım bunların işte sisteme entegrasyonu. Doğrudan silah bırakmayanların da Haçlı Şabi bünyesinin içine iyice entegre edilerek Irak ordusu yapısının içine sokulması falan filan. Böyle bir süreç işletiliyor. Şimdi burada risk şu, ben riski şöyle görüyorum, yavaş yavaş toparlayacağım çünkü. Risk şu, birileri, ki dediğim gibi Türk devlet aklına güveniyorum ben burada, açık söyleyeyim. Bu oyuna gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Birileri orada Irak sahasında gruplar üzerinden olur. İşte o gruplarla Türkmenler, o gruplarla Kürtler arasında çatışmayı derinleştirerek Türkiye'yi ve Irak'ı etkileyecek şekilde bir kaotik durum oluşturursa Türkiye ile İran acaba Irak sahasında karşı karşıya gelir mi? Endişesi taşıyor. Çünkü Irak'ta halen bir de PKK varlığı var. O da aslında silahsızlandırılıyor yani bakıldığı zaman Türkiye tarafından. Yani öyle bir süreç var. Irak'ı iyi izlemek lazım. Bu işler Irak'ta başladı. Ben o cümleyle bitireyim. Bu işler Irak'ta başladı ve Irak'ta bitecek gibi gözüküyor. Ama nasıl bitecek ona bir bakmak lazım. Acaba başka bir şey mi başlayacak? Ona bakmak lazım. Daha detaylı konuşuruz yine bu plan aşamalarını, El-Zeydi'nin planın aşamalarını da konuşuruz. O İran destekli grupların Türkiye'ye bakış açısını da konuşuruz. Bizim üçler ne olacak onları konuşuruz. Ama bugün süremiz bitti. Cuma akşamı tekrar aynı saatte beraberiz. Hepsine bir virgül koyalım. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor. İşkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar. Adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümlü şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Hayvan hakları alanında faaliyet yürüten Avukatın Sesi inisiyatifi, Türkiye'de hayvanlara yönelik ihlallerle hayvan hakları savunucu karşı karşıya kaldığı uygulamaları uluslararası alana taşıyacak. İnisiyatif 2 Ekim saat 12'de Çağlayan Adliyesi önünde dava açılışı ve basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu. Süreç hakkında bilgi veren avukat Nur Meşe, yapacakları başvurunun 2024'teki yasal değişikliğin ardından sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar başta olmak üzere tüm hak ihlallerini kapsayacağını, hayvanların toplu katliamı, işkence ve kötü muameleye maruz kalması iddialarının yanı sıra hak savunucularına uygulanan baskıların da dosyada yer alacağını belirtti. Türkiye'de belediyeler, valilikler ve kamu kurumlarına yapılan başvurularda ellerinde kesin deliller bulunmasına rağmen soruşturma izni verilmediğini savunan Meşe, iç hukuk yollarının tüketilmesi nedeniyle uluslararası merceğe gitme kararı aldıklarını iletti. 2024 sonrası mevzuat değişikliğiyle sahipsiz sokak köpeklerinin topluca katledildiğini, infaz edildiğini ve işkenceye uğradığını vurgulayan Meşe, kamu kurumlarından sonuç alınamadığı için bu başvuruyla yaşanan ihlallerin uluslararası düzeyde kınanmasını dediklerini bildirdi. Mevzuatta barınak koşullarına dair kurallar bulunmasına karşın bunlara uyulmadığını savunan Meşe, barınakların ziyarete kapalı tutulması, denetimlerin işletilmemesi, cezasızlık ve suçların etkin soruşturulmaması gibi başlıkların dosyaya dahil edildiğini beyan etti. Başvuruda yalnızca hayvanlara yönelik ihlallerin değil, sahiplendirme süreçlerinin zorlaştırılması, derneklerle hak savunucularına yaptırımlar olması gibi konular da yer alacak. Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan somut olaylarla bakım evlerinin durumu da gündeme taşınacak. Uluslararası başvuru kanalıyla Türkiye'deki ihlallere karşı küresel çapta baskı oluşturmayı ve kınama almayı amaçlayan Avukatın Sesi inisiyatifi, yayımladığı çağrıyla hayvanların yaşam hakkını savunan tüm yurttaşları 2 Ekim saat 12'de Çağlayan Adliyesi önüne davet etti. Avukatın Sesi inisiyatifi, Türkiye'deki hayvan hakkı ihlalleriyle savunucularına yönelik baskıları uluslararası mercilere taşıyacak. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine yapılacak başvurunun ayrıntıları 2 Ekim'de Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak açıklamayla duyurulacak. Başvuru 2024'teki yasal değişikliğin ardından sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar başta olmak üzere tüm hak ihlallerini kapsayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edin. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye yılın ilk 8 ayında 34.826.677 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye en fazla ziyaretçi 4.717.814 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı Almanya ve İngiltere izledi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1,84 azaldı. Geçen yılın ilk 8 ayında 35 milyon

0: 1.391 ziyaretçiyle 5. sırada yer aldı. Rusya'dan giren ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3,59 arttı. Ağustos ayında da ilk sırada Rusya vardı. Yalnızca Ağustos ayında 1.052.211 ziyaretçi Türkiye'ye geldi. Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde ise yılın ilk 8 ayında İstanbul öne çıktı. İstanbul'dan 12.473.679, Antalya'dansa 10.282.502 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ancak Ağustos ayında sıralama değişti. Antalya 2.523.505 yabancı ziyaretçiyle ilk sıraya yükseldi. Ulaşım tercihlerinde de havayolu açık ara ön aldı. İlk 8 ayda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 26.424.002'si hava yolunu kullandı. Böylece hava yolunun toplam yabancı ziyaretçi girişlerindeki payı %75,87 oldu. Yabancı ziyaretçilerle vatandaşların girişleri birlikte değerlendirildiğinde ise Türkiye ilk 8 ayda toplam 51.481.549 giriş gerçekleşti. Türkiye yılın ilk 8 ayında 34.826.677 yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi 4,7 milyon kişiyle Rusya'dan gelirken Rusya'yı Almanya ve İngiltere izledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitri Lyubinsky, Batılı ülkelerin uyuşturucu politikalarına ilişkin Ukrayna üzerinden deney yürüttüğünü belirtti. Narkotik ve psikotrop ilaçların kullanıldığı sağlık izlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin artırılması başlıklı Rusya Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı'nda konuşan Lyubinsky, Batı'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lyubinsky, özellikle George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı'nın çalışmalarına dikkat çekti. Vakfın Ukrayna'da siviller ve askerlerde görülen travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik rahatsızlıkların ketamin, psilosibin, MDMA ve LSD gibi psikotrop maddeler kullanılarak tedavi edilmesini teşvik ettiğini belirtti. Rusya, Ukrayna'nın bağımsız bir uyuşturucuyla mücadele politikasına sahip olmadığını ve ülkenin uyuşturucuların toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmasına yönelik tartışmalı uygulamaların test edildiği bir alana dönüştürüldüğünü söyledi. Lyubinsky ayrıca Kiev yönetiminin Avrupa Birliği'nin finansman programlarına erişebilmek amacıyla ülke nüfusunun en az %25'inin uyuşturucu bağımlısı haline gelmesine hazır olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları, uyuşturucu kullanımının kontrolü ve psikotrop maddelerin tıbbi amaçlarla kullanımına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitri Lyubinsky, Batılı ülkelerin uyuşturucu maddelerin toplumda kontrolsüz yayılmasına yönelik uygulamaları Ukrayna'da test ettiğini öne sürdü. Lyubinsky, bazı psikotrop maddelerin psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde deneysel olarak kullanılmasını da eleştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Fon vurgununun büyüklüğünü canlı yayında anlatan Saadet Partili Kaya şunları söyledi.
2: Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarının bir tanesi. Sadece bir isim feda edilerek veya bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Çünkü önümüzdeki günlerde bunun daha detaylı olarak mutlaka diğer isimleri de ortaya çıkmış olacak. Yani bahsettiğimiz 850 milyar içerisinde 2 milyar neredeyse 400'de biri durumda. Şöyle belki hani ilk kez amatsız fakatsız veya daha doğrusu tevil edilemeyecek açıklıkta bir olay ortaya çıkmış oldu. Yani çünkü 4 aylık bir süre bahsettiğimiz işte her ikisinin ortaya koymuş olduğu rakama bakacak olursak yaklaşık 160 milyon TL ama 4 ayda elde edilen 2 milyar 200 milyon. Yani bunun büyüklüğüne baktığımız zaman dün Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili hizmetinden övünerek bahsediyordu ve 17 milyarlık bir yatırımdan bahsediyordu. Yani o bahsettiğimiz İstanbul Şehir Hastanesi'nin neredeyse %20'sine 15'ine denk gelecek bir rakamdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu 4 ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. Dolayısıyla bu kadar çıplaklığıyla ve inkar edilemeyecek şekilde tabiri caizse suçlu yakalanma hali belki ilk kez oluyor. Yoksa benzer iddialar farklı siyasi şeyler tarafından gündeme geldi ama ilk kez bu çıplaklığıyla bence yakalanmış oldu yani. Rakamın büyüklüğü hani insanların artık bu kadar da olmaz dediği bir rakam olmuş olmaz. Yani bu kadar dediğim gibi bütün çıplaklığıyla olayın ortada olması. Hani tevil edilebilecek veya işte aslında öyle değildi denilebilecek bir kaçış rampasının olmamış olması. Birinci sebep, ikincisi de direkt bu yani hele hele son dönemlerde özellikle Sayın Erdoğan iyi etrafı kötü şeklindeki yaklaşımlarının da arttığı bir dönemde Erdoğan'a bu yapılır mı şeklinde aslında bu savun. Halbuki ben de orada ifade etmeye çalıştığım şey oydu. 455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmayı tam dolayı bir af dileme talebi söz konusu. Yani dikkat ederseniz insanlar en çok eleştirirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram, bunu nasıl yaparsın şeklinde bir değerlendirmeden daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Yani işte devletin önemli bir görevlerinde bulunmuş kişiler böyle iş yapar mı şeklinde devlet veya millete karşı bu yapılır mı şeklinde yani sadakatin devlet ve millete değil tek kişiye gösterildi ve bunun da meşrulaştırıldığı bir siyasal sistem aslında inşa edildi. Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli problem olarak görülmüyor ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğimiz an herkes tarafından bu büyük bir suç olarak görülüyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, fon vurgununu, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren zarar boyutunu ve soruşturmanın siyasi yansımalarına ilişkin değerlendirmelerini anlattı. Fon vurgununu, bir tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarından bir tanesi ifadesini tasvir eden Saadet Partili Kaya, önümüzdeki günlerde başka isimlerin de ortaya çıkacağını ileri sürdü. Fon vurgununda parasını kaybeden 455 bin kişi için özür dilemediğini ve üzgün olamadığını da söyleyen Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan üzüntünün daha fazla olduğunu söyledi. Kaya, 455 bin kişi için değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmayı, kendisinden bir af dileme talebi söz konusu. AK Partililer, vatana millete yapılır da reise bu yapılır mı, bunu ona nasıl yaparsın şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriyor, diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Ceyda Karan'la Eksen, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünya meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hiç çarşamba gününe benzemiyor. Çok sayıda gelişme var, size aktaracağım. Genelde çarşamba günleri, bilmiyorum, dış habercilik ömrümde en hafif, haber ağırlığı açısından en hafif günlerden biri olarak algılamışımdır, ama bugün öyle değil efendim. Amerika ile İran arasındaki kapışmadan çok sayıda notum var. Yine teklifler havada uçuşuyor. Hürmüz'den kaçak geçmeye çalışan gemiler vuruluyor. İngiltere'de Amerikan üssü Fairford'da tuhaf olaylar, dün aktardığım olaylarla ilgili gelişmeler, Amerika'nın tavrı, aynı zamanda Mekke anlaşması ile ilgili Pakistan'dan açıklamalar, Suudi Arabistan'dan açıklamalar, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, 7 Ekim seçim öncesi başında 7 Ekim saldırılarıyla ilgili belalar dolaşıyor Netanyahu'nun, ama orada Arap ülkeleriyle de buluştuğu haberleri artık doğrulanmışken ve seçimler öncesinde bir dış müdahale tehdidi Netanyahu ortaya sürmüşken, bir de üstelik havada terör, dehşet, ne dersek diyelim, Dubai Tel Aviv uçağı uçuşunu yapan uçakta kanlı görüntüler ve iddialar. Hakikaten acayip bir gün. Tabii aynı zamanda Amerika Irak'tan çekiliyor. Bugünü Irak'a ayırmıştım ben. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay konuğum olacak programın son bölümünde. Abi 23 yıl sonra hakikaten işgali bitiriyor mu? Bugüne kadar tabii 2009'daki Sofa Anlaşması'ndan bu yana çok köprülerin altından sular aktı. Amerika her seferinde zaten mali olarak Irak'ı kontrol ediyor. Irak'ın petrol paraları New York Fed'e yatıyor, ama askeri anlamda varlığını azaltsa da asla tamamen bitirmemişti. IŞİD vakası geri dönüşünü sağlamıştı daha Obama döneminden. Bu sefer ne olacak bilmiyorum. Ama tabii Irak'ta böyle bir gelişme bütün bölgeyi etkileyecek ve şimdilik çekilme açıklamaları yapıldı. Ankara'nın da Irak'la, Bağdat hükümetiyle bir takım anlaşmaları var. Bunları konuşacağız Ünal Atabay'la. Tabii Trump aynı zamanda teknoloji CEO'larıyla Beyaz Saray'da yaptığı yapay zekanın ismini süper zeka olarak değiştirdi ve bir de üstelik yapay zeka anayasasını imzaladı. Gerçekten tuhaf tabii gelişmeler, ama önümüzdeki dönemde yapay zekayı ne kadar çok konuşacağımızın belki göstergelerinden birisi. Amerika'dan çok sayıda notum var. Rusya'da da aynı şekilde yine Amerikan medyasından tuhaf iddialar ortaya atılıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Duma seçimi sonrası ilk konuşması verdiği mesajlar var. Yeni düşüyor ve tabii Avrupa ülkelerinden de pek çok gelişme var, size aktaracağım. Orada daha çok artık bir bütçe krizi, akaryakıt krizi, ona rağmen savaşçı söylemlerin devam etmesi, özellikle Kaliningrad'la ilgili Rusya'da alarm zilleri çaldıran bir takım iddialar var, aktarmaya çalışacağım sizlere hepsini. Birçok sayıda haber var. Yunanistan'dan, bir de İsrail'den alınan füzelerin adalara konuşlandırıldığı yolunda. Malum Amerikan Büyükelçisi'nin Yunanistan'ı beğenmediğimiz işler yapanları biz deviririz diye tehdit ettiği de Yunan kamuoyunda çokça tartışılmışken acayip gelişmeler var. Evet, bekletmeyelim. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından bizi takip edebilirsiniz, Eksen'i dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden X hesabından canlı yayın Telegram kanalından yine canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ya da web sitesinde sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklamanız Sputnik Türkiye'nin web sitesinde yeterli diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, hemen kısaca bugün tabii o kadar çok olay var ki hepsini özetle aktarabilirim. Hızla geçeceğim. Tabii Amerika'da BM Genel Kurul oturumları vesilesiyle İran diplomasisi hızlanmıştı. Arabulucu Katar taraflar arasında teklifi alıyor, veriyor, götürüyor. Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari'nin açıklamaları vardı. Başka çözüm göremiyoruz diyordu. Hakikaten bütün dünyayı sıkıştırmış durumda. Trump da tabii İran pes edecek mi en son açıklamalarında? Beyaz Saray'da teknoloji CEO'larıyla zirve sırasında henüz pes edecekler mi bilmiyorum. Sonunda pes edecekler. Durumları çok kötü. Hürmüz'den kaçırılan petrol açısından, İran açısından söylüyor. Ciddi miktarda petrol geçiriyoruz. İsrail uğruna işte savaşa girdikleri, yoksa bugün İsrail var olmazdı gibi açıklamalar. Nükleer iddiaların tekrarları. Hatta çok komik şeyler de oldu bu arada. Tabii soru cevap kısmında. Yani İran'ın nükleer silahları tehlikeli diyorsunuz. Kuzey Kore'nin neden onlar nasıl sahibi olabiliyorlar diye. Trump'un yanı tabii bunun çok ciddiyetli yanıtları var ama Kore dosyasında Trump. Çünkü orada çok farklı bir lider var. Kim Jong-un benim arkadaşım. Dünyada pek kimseyi sevmez. Nedense beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Batman gibi. Donald Trump'ın açıklamaları var. Gerçekten Trump hepimizi tabii hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Tabii bir süredir İran Meclisi'nde nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmesi gündemdeydi. Ayrı bir ayrılmayı içeren bir yasa tasarısı hazırlandığı da doğrulanmış vaziyette. Dün aktarmış olmam lazım size, notlarım da vardı çünkü Dmitri Peskov da bunu arzu etmediklerini dile getirdi. Tabii ki bu önemli bir husus, nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin devamı bakımından. Evet, geçelim. Bugün tabii bugün itibariyle Fars Haber Ajansı Katarlı arabulucuların son tahlilde bir teklif iletti yani Amerika'dan. Yani İran'ın teklifi vardı 7 günlük, onu reddetmişlerdi. Aşamalı bir Hürmüz'de krizi teskin etme. Acaba Amerikalılar ne verdi? Bilmiyoruz. İran hükümet sözcüsü teklifi aldıklarını ve Bakanlar Kurulu'nda bunların Ulusal Güvenlik Konseyi'nde değerlendirileceğini duyurdu. Ama Axios Haber sitesi işler tıkandı. Yani pek bir şey çıkmadı bu son BM vesilesiyle yapılan müzakerelerden. Neredeyse hiç sonu çıkmadı. Dolayısıyla büyük çaplı bir savaş senaryosu operasyonları yine olabilir diyor. Yani döndük aynı yere, döndük dolaştık yine aynı yere geldik. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin tespiti var. O da Trump'ın ne müzakere edebildiği ne de savaşabildiği yolunda. Bu aslında tabii ki çok da mantıksız değil. Yaptırım ve ekonomik baskılar uyguluyorlar. En son Çin, Pakistan, hatta Türkiye'den bir şirketler silsilesi İran ordusuyla lojistik ilişkileri bakımından kişi ve kuruluşla yaptırım açıkladılar. İşte hava yollarını aşağı indirmeye, yere indirmeye çalışıyorlar. Hürmüz kontrolü düzeliyorlar ama bugün Kuveyt'e ait bir süper tanker Boğaz'dan geçerken Fücere açıklarında hedef olmuş gözüküyor. Hatta daha sonra iki tankerin daha hedef olduğu Hindistan bayraklı haberleri geldi. Bunlar sinyallerini kapatarak, yani kaçakçılar genellikle böyle sinyal kapatarak geçiş yapıyorlar biliyorsunuz. Umman Güney hattından geçirmeye çalışıyorlar. Özetle tabii Trump yönetiminin Hürmüz'deki kontrol iddialarının doğru olmadığı olaylarla, verilerle ortaya koyuyor. Zaten İran devrim muhafızlarına bakılırsa 500 kilometre güneye çekilmiş durumda. Amerikan savaş gemisi. Amerika'nın uçak gemisi grubu var iki tane ama yeterince o kadar geniş bir alan ki kontrol edecek tabii yeterince daha küçük çaplı gemileri olmadığı söyleniyor. İşte mühimmat stoklarındaki sıkıntılar falan, Batı basınında Patriot stokların 3'te 2'sinin tükendiği, stokları yenilemeye çalıştıkları, üretimin uzun süreceği tekrar tekrar en son Wall Street Journal yazmış. Bunlar haber oldu. Bir de üstelik tabii stratejik rezerv meselesi var. Amerikan yönetimi 40 milyon varil daha petrol stratejik rezervlerden zaten 1982'nin gerisine çıkmıştı. Şimdi daha da az, daha da düşük seviyeye ulaşacak. 250 milyon varil sanıyorum oradaki sınır. Onun da altına düşeceği, 246'ya düşeceği söyleniyor. Tabii birazdan aktaracağım bunu Avrupa kısmında. Çünkü Amerikalılar, Enerji Bakanı Avrupalıların da stratejik rezervlerden yemelerini için bastırıyor. Anladığım kadarıyla benzin ve motorun fiyatlarında %50, %70 artışlar var. Gördüğünüz gibi ortalık karışık, düzelen bir şey yok. Bir de dün aktarmıştım size de Britanya'da Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu nükleer silah da taşıyabilen Fairford hava üssü, ta Churchill döneminden beri bunlara böyle İngiliz isimleri vermişler ki Amerikan ordusunun kullandığı, yani Amerikan üssü olduğu anlaşılması diye. Aslında tabii ortak kullanıyorlardır belki. Bir de orada acayip işler olmuştu. 5 kişi yakaladılar. Yerel sakinler ihbar etmişler. 5 erkek. Londralı çıktı bunlar. 3 minibüste patlayıcıya rastlanmadı. Sonunda patlayıcı var dediler. Patlayıcı çıkmadı. Haneleri boşaltar. Sonuçta galiba bunlar akaryakıt hırsızı çıkmışlar. Yani ortada bir yanıltma operasyonu olabilir diye ta ilk baştan ben düşünmüştüm. Ama tabii çünkü terörle mücadele mi acaba, İranlılar mı Ruslar mı, biraz da İngilizleri böyle savaşa hazırlamak için kullanılacak şeyler elbette bu. Trump'ın ben tamamen farklı anlamıştım ama Trump'ın takip ediyorduk onları, her şeyi biliyorduk gibi açıklamalarına, bir de Marco Rubio'nun İngilizlerin 5 zanlıyı serbest bırakması kefaletle terörden soruşturuyorsanız neden serbest bıraktınız diye tabii haliyle insanlar soruyor. Marco Rubio'nun yabancı aktörün parmağı olduğu çok net diye açıklamaları insanın aklına acaba CIA operasyonu mu bu diye, hani İngiliz devletini daha çok işin içine katmak. İran vurulurken bu üst kullanılmıştı, stratejik uçaklar Avrupa'dan uçuşlar yaparken, ama savunma operasyonları için geçerli diye bir vurgu yapılmıştı. Ne anlama geliyorsa artık hesap edin siz. Velhasıl tabii İranlılar da buna katiyetle bizim bu işte bir alakamız yok diye tepki gösterdiler. Böyle acayip bir resim karşı karşıyayız. Evet, yani böylesi öyle bir dönemden geçiyoruz ki çok sayıda false flag, yanıltma operasyonu yapılacakmış gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda görüyorum. İnanmadan algılar çünkü belirleniyor. Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması vardı. Bir an önce barışçı çözüm. İran, Amerika her şeyi etkiliyor. Çin uğraşıyor. Xi Jinping daha yeni temaslarda bulundu. Ne oldu sonucu diye herkes soruyor tabii ki. Bir de bölgede tabii Mekke İttifakı meselesi var. Hafta sonu Genelkurmay Başkanları acil çağrıyla Riyad'a gitmişti. Türk ve Pakistan Genelkurmay Başkanları bir açıklama yayınlamıştı. Aktarmıştım size. Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu ardından toplandı ve bu gelişmeler memnuniyet ifade eden bir açıklama yayınladılar. Koordinasyon ve entegrasyonun güçlendirilmesi, ortak caydırıcılık, kolektif savunmayı destekleyecek işte bu toplantıda atılan adımlar, çalışma grupları, genel sekreterlik kurulması. Hangi adımlar atıldı ben bilmiyorum. Açıkçası daha henüz yani anlayamadık, öyle diyeyim. Uluslararası anlaşma meclise gelince herhalde tartışmalarda normal hukuki prosedür işlediğinde daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Bir de Fransızlar kendilerini monte ettiler. Yanbu limanına, Kızıldeniz'deki Suudi limanına işte onlar Ensarullah'ı kınattılar, dönem başkanı BM'de. Onlar da asker radar gönder. Ne yapacak Fransızlar orada? Tamam, onu da bilemiyorum doğrusu, ama bu seyir sefer güvenliği işleri. Yani akıllı biri çıkıp da kardeşim bir masaya oturalım, hakikaten müzakere edelim, diplomasiyle bu işi çözelim de demiyor dünyada. Herkes bir yerinden çekiştirip hepimizin geleceğini karanlık bir yerlere sürüklüyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Pakistan Savunma Bakanı bu arada Asif'in Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar da zil çaldıracak türden. İşte Yemen'e, Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına Pakistan'ın katılıp katılmadığı sorulmuş. Ayrıntıya girmek istemediğini söylüyor. Ama ellerindeki tüm imkanları Suudi Arabistan'ın da kullanımına açık olacağı anlamına geliyor. Kesin ve net ifadedir diyor. Ensarullah'ı yani Sana'daki hükümeti saldırıp olarak nitelendiriyor ve Suudi Arabistan'ın düşmanı, Pakistan'ın da düşmanıdır, gayet açık olmalıdır diyor. Tabii Pakistan'ın tüm imkan ve imkanlarından bahsettiğimiz zaman nükleer silahlı bir devlet olduğunu hemen hatırlamak durumunda kalıyoruz. Suudi Arabistan'ın hizmetinde olan tüm imkanları bakımından. Evet, böyle bir kaotik durum var. Amerika'da pek çok tartışma, işte İsrail'den de daha güçlü Arap lobisi çıkıyor falan. Ne kadar güçlü bilmiyorum. Katar Dışişleri Bakanı BM vesilesiyle New York'a gittiğinde Katar Dışişleri Başbakanı aynı zamanda El Sani'nin Piers Morgan'a söylesi olmuş. Yani biz, Amerika bizi korumuyor ki. Nasıl, ne kadar güçlüymüşüz biz Amerika'da lobicilik bakımından diye Müslüman kardeşleri suçladığımız, desteklediğimiz suçlamaları getiriyorlar. Yani ne diyorsunuz diye hakikaten anlamlı da bir yanıt vermiş. Yani rasyonel düşünürsek o kadar paralarla Amerika'da Amerika bizi korurdu. Yani kim koruyor? İsrail'i koruyor. Evet. Tabii İsrailliler bu hafta çok, İsrail hükümeti 27 Ekim seçimlerine giderken Netanyahu'nun anketlerdeki durumu hiç parlak değil. Sürekli olarak Likud'un oy oranı böyle 1 puan 1 puan. En son Likud 18 vekil çıkartıyor. İşte 49 yanılmıyorsam 49'a düşmüş durumda. Meclisteki blok sandalyesi, muhalefet 55'e yükselmiş. Yine tabii Arap partileri olmadan yine bir hükümet formülü çıkmıyor ama Netanyahu için parlak bir durum yok. O da ne yaptı? İşte 7 Ekim, bir de üstüne 7 Ekim aktarmıştım size. 7 Ekim 23'te Hamas'ın saldırılarından aslında önceden haberdar edildiği Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Haaretz yazdığı, Batı basını, Atlantic, Wall Street Journal, New York Times ve hakikaten Netanyahu'nun başına çorap örüyorlar 7 Ekim üzerinden. O da iftira davaları açıyor herkese. Ve tabii bir anda ortaya çıktık. Pazar günü bu yalanlama yapmaları için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice gittiği doğrulandı. Dün aktardım size. Ama o toplantıda 10 Arap ülkesinden temsilcilerin katıldığı, bir de İsrail tarafını toplantı yaptı, ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Hafter, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in bulunduğu Umman, Mısır. Bu da ilginç bir denklem, yani bölgede de bir şeyler oluyor. Evet, tam işte bunlar olurken İran'dan da tabii komşulara uyarı geldi. Yani bunların bir sonuçları olur. İşte tabii Netanyahu eli kanlı bir aktör, işgalci rejim, kolektif güvenliği tehdit eden bir varlık burada. Biz değiliz, İsrailliler tehdit ediyor. Onların yıkıcı varlığına zemin hazırlamaktan kaçınmanız lazım diye bir açıklama geldi İran tarafından. Komşuların İsrail'le yaptıkları bu toplantıların basına artık ifşa edilmesinin ardından. Ve tabii 7 Ekim meselesi yüzünden başı dertte olan İsrail'e, Netanyahu'ya gelelim. Netanyahu da seçimlere artık bir ay kaldı. Tel Nof hava üssüne gitti. Orada akşamüstü dün ben yayındayken haber düşmüş. Boy gösteriyor ve düşmanlar bize saldıracak. Yani seçim öncesi bir dış tehdit vurgusu yaptı. Bu arada Hamas'ın kuzey bölge Tugay'ın komutanı İzzettin Biki de İsrailler öldürmüşler. Övünerek aktardı. 100'den fazla terörist. Yani biraz da bir puan toplamaya çalışıyor. Bakın ben neler becerdim. Lübnan'da da varız biz. Ali Tahrir sırtını da ele geçirdik. İşte her yerde varız. Yapa Netanyahu yapar. Verdiği mesaj bu şekilde. Ama tabii dış saldırı diye bir başlık açınca hemen İsrail muhalefeti, Yair Lapid en önde gelen muhalefet lideri, tabii liderlerinden birisi, güvenlik briefingi talep etmiş Netanyahu'dan. Gece yapmışlar bunu. Sonunda Lapid çıkıp yani halkı panikletecek bir neden yok diye bir açıklama yaptı. Ama tabii İsrail güvenlik kaynaklarının her ne kadar somut tehdit tespit etmedikleri yolunda haberlere rağmen, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir güvenlik halini gerekçe göstererek Amerika ziyaretini iptal etmiş. CENTCOM komutanı ve Amerikan Genelkurmay Başkanı'yla görüşmesi bekleniyordu Zamir'in. Bir anda tüm cephelerde teyakkuz halini İsrail tarafı yükseltmiş. Yani çok acayip tabii. seçim öncesi Netanyahu diyor ki dış tehdit var. İçeride bir tartışma oluyor. Genelkurmay Başkanı Amerika'ya gitmekten vazgeçiyor derken bu sabah saatlerinde ortalık karıştı efendim. Havada 11 Eylül rüzgarı diyebiliriz gerçekten, başka nasıl? Çünkü son gelinen aşamada o kadar çok iddia ortaya atıldı ki Fly Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolu Dubai'den Tel Aviv'e uçan bir uçakta meydana gelen olaylar. İddiaya göre İsrail, daha doğrusu güvenlik yetkileri şu an artık terör olayı olarak kodluyorlar ve 11 Eylül tarzı bir saldırı planladıkları yolunda iddialar. Nedir peki olan? Yolcu uçağı Suudi Arabistan üzerinden geçerken acil durum sinyali veriyor. Önce bir genel 770, ardından terör uçak kaçırma şüphesi, yasa dışı müdahale şüphesi içeren 75 bin ya da 75 çift koduna çeviriyor. İsrail savaş uçakları havalanıyor ve uçak Tebük Havaalanı'na, Suudi Arabistan'da indi. Sonra ortaya bir sürü iddia ortaya atıldı. Bir ara ben çok şaşırdım. Bir pilotlardan biri Ukraynalı, biri Rus falan gibi de iddialar ortaya atıldı. Sonuçta pilotların Rus olmadığı ortaya çıktı. Rusya'nın Dubai Başkonsolosluğu yalanladı. Öyle bir Rus pilot yok diye. Bir pilotlardan biri Ummanlı, öbürü Birleşik Arap Emirlikleri. Emirlikler vatandaşı anladığım kadarıyla. Ya bir intihar ya işte uçağı düşürmeye çalıştı. En son tabii videolar artık sökün etmeye başladı. Yolculardan birinin üzerinde kan lekeleri görüldü. Sonra o bıçaklanan pilot olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hangisi doğru gerçekten bilmiyorum. Yani pilot mu bıçaklanarak engellendi? O uçakta bir şeyler oldu. Henüz belli değil. Pilotların havada kavga ettiğini söyleyenler de var. İkinci bir uçak engellenmiş durumda. Fly Dubai uçağı geri çevrilmiş durumda ve İsrail güvenlik kaynakları artık terör saldırısı. Yani ne kadar anlamlıdır ki Trump'ın bir dış olay, dış saldırı bekliyoruz dediği demesinin hemen arkasından böyle havada bir şey meydana geliyor. Gerçekten acayip. Tabii Shin Bet ve Mossad durum değerlendirmesi yapmış durumdalar. Sorgular var. Dediğim gibi pilotlardan biri Ummanlı, diğeri Arap Emirlikleri vatandaşı, pilotu sorguya aldıkları söyleniyor Mossad tarafından. Tam olarak ne olduğunu belki yarın daha detaylarıyla aktarabilirim. Benim en azından görebildiğim havada uçuşan iddialar bakımından son durum böyle efendim. Bu arada tabii İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kassam Tugaylarının Kuzey Tugayı komutanı İzzettin Bikin öldürülmesinin ardından yeniden bir tehdit savurdu. Katar'da, Türkiye'de Hamas liderlerini her yerde vuracağız. 7 Ekim'e karışmış kişilerin huzur içinde ölmesine izin verilmemeli diye bir açıklama yaptı. Bilmiyorum, 27 Ekim öncesi dikkatli olmakta fayda var. Yani memleketimizi inşallah bulaştırmazlar bu tarz şeylere ama her şey olabilir gibime geliyor. Katar'da, Doha'da Hamas müzakere heyetini İsrailler vurmuşlardı, hatırlatalım. Dolayısıyla bir de böyle bir tehdit söz konusu. Evet, şimdi Irak'a gelelim. Programın son bölümünde konuşacağız. Çok özetle geçirmek istiyorum o yüzden. Artık ABD en son 2014'te doğal kararlılık operasyonu başlatmıştı ama ana başlık da bir Irak'tan çekilme. 2003 işgali 23 yıl sonra sona eriyor. Kalan Amerikan birlikleri Ürdün'e. İncelik üstüyle ilgili de iddialar gördüm ama bunu doğrulayan bir şey olmadığını altını çizeyim. Ürdün'e taşıyor. 2500 Amerikan askeri, çoğu Ürdün ve Orta Doğu'da başka yerlere. Tabii bu hikaye uzun bir hikaye. Amerika'da doğruladı. Hep Irak açıklıyordu. 30 Eylül son tarih verilmişti. Ama CENTCOM tamamlandı artık operasyon. En son çünkü IŞİD'le mücadele gerekçesiyle 2014'te doğal kararlılık ismi verilen bir operasyon başlatılmıştı. O vesileyle Irak'taydı Amerikalılar. Artık o da bitmiş gözüküyor. Brett Cooper artık güvenliğin birincil sorumluluğunu, ya bugüne kadar Irak değilmiş, Irak hükümeti değilmiş, artık birincil sorumluluğun Irak hükümetinde olduğunu duyurdu. Irak Savunma Bakanlığı da tabii hiçbir koalisyon gücü kalmadı dedi. İtalyan güçleri de koalisyonda tabii. Amerika işgalden sonra pek çok ülkeyi, halkları Irak işgaline itiraz etmiş olsa bile hükümetler boyunlarını büküp özellikle Avrupalılar işgale ortak olmuşlardı. Koalisyonun parçası olmuşlardı. İtalya da onlardan birisi. 12 yıldır ama tabii İtalyan birlikleri bulunuyordu. Şimdi Wall Street Journal gibi gazetelere bakarsak tabii Amerika çekiliyor ama Irak içinde keşif, istihbarat, casusluk her şeyi devam ettirecekler. Ne de olsa çok büyük bir büyükelçilikleri var. İşgal sonrası kurdukları diyorlar. Bu Çin'e bitmiyor efendim. Yani ben diyorum Irak'tan gerçekten çekiliyor mu diye. Çünkü Mart 2023'te kitle imha silahları yalanıyla Amerika Irak'ı işgal ettiğinden bu yana o kadar çok şey oldu ki 2009'da Sofa Anlaşması güya çekiliyordu, Amerika bitiyordu, mission completed oldu, misyon tamamlanmıştı George W. Bush döneminde. Sonra Obama geldi başa. Obama da askeri güçleri çekmekten bahsetti efendim. Ama tabii Suriye karıştı. Orta Doğu'da ulus devletleri yıkma süreci başladı. Vekalet savaşı ya da nasıl anarsanız. 2004'te şapkadan IŞİD çıktı. Bu sefer Irak hükümeti Amerikan güçlerini geri çağırdı. Çünkü IŞİD bir anda Musul'u ele geçirdi. Hatırlarsanız yakın tarihte. Sonra artık bir yenilgi ufukta gözükürken IŞİD için 2017'de tabii Trump başa geldi. Trump'ın ilk döneminde 2020'nin Ocak ayında artık IŞİD dosyası kapanırken Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat Havaalanı'nda Haçlı güçlerin, yani seferberlik güçleri Irak devletine bağlı Ebu Mehdi Mühendis, ben de Bağdat'ta tanışmıştım vaktiyle kendisiyle, 2017'ydi ya da 2016'ydı sanıyorum, onu da öldürdü Trump yönetimi. Irak Meclisi Amerikan güçlerinin askeri varlığının sona erdirilmesi kararı aldı ama meclis, yasama meclisinin kararını ipleyen o olmadı. Evet, dolayısıyla şu an bugün tabii Irak'ın petrol gelirleri New York Fed'e yatırılıyor. Irak'a ihtiyaç duyduğu paralar, hani böyle babalar, ebeveynler çocuklarına para verir gibi ödeniyor. Güvenlik, silah anlaşmaları, mali anlaşmalar, enerji, yatırım anlaşmaları, bilemiyorum. Ama tabii 23 sene sonra yine de önemli. Üstelik tabii Türkiye'nin de Başika, şu an Başika bölgesiyle ilgili tabii aşamalı uygulanacak bir plandan bahsediyoruz. Onu da Sayın Ünal Atabay ile programın son bölümünde konuşacağız. Bu arada bölgeden bir başka küçük kısa bir notta Fas'tan olsun. Fatima Zehra El Mansuri isimli bir kadın ilk defa ülkenin başbakanı olacak. Tabii kraliyet yönetimi var. Fas kralı 6. Muhammed öneriyor, o atamayı yapıyor. Yani öyle bildiğimiz bizim parlamenter sistem değil ama dünya nereye gidiyor diye tabii maalesef soruyoruz. Daha önce de Marrakeş'in belediye başkanlığını yürütmüş, 50 yaşında gençte bir kadın yürütme organının başına geçmiş durumda. Evet, Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın her yeri yangın yerine çevrilmişken Donald Trump Amerika'da Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi topladı. Zaten artık dediğini yaptı. Yapay zekanın ismini değiştirdi. Resmi olarak Amerikan kurumları artık süper zeka diyecekler. Yapay zeka demeyecekler efendim. Truth Social'daki bu kendine ait sosyal platformda, mecrada paylaşımı da yaptı. Ve artık yani talimatları da vermiş, bunu Amerika'ya da yayacaklar ve tabii 40 teknoloji devinin CEO'suyla birlikte toplantısı vesilesiyle bunlar oldu. IA CEO'su Alphabet, Elon Musk yani XIA, efendim Alphabet, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia hepsi oradaydı, hepsi katıldı. Yapay zeka anayasası dün akşam itibariyle, akşam saat farkı var tabii Amerika'yla, Trump duyurdu. Bir yandan birileri fısıldıyormuş, bilemiyorum Amerika'daki bu teknoloji devlerinin lobi faaliyetlerini bir takım influencerlara, işte yapay zeka kontrolden çıkacak, insanları yiyecek diyorlar falan diye, işin aslında çözemiyoruz açı, çeşitli görüşler var. Trump ama bu şirketlerde Beyaz Saray süper zeka mutabakatı başlığı verilen bir belgeyi imzaladı. Neredeyse bir anayasa diyor. Herkes anayasa diye anıyor. Bu baktığınız zaman içeriğinde ne var? Şirketler sorumlu teknoloji geliştirme taahhütünde bulunuyorlar. Güvenliği işte güven inşa edecek yollar çerçevesinde sağlam iç süreçler ve kontroller. Valla şirketlere bırakılmış ve şirketlerin bu rekabetlerine bırakılmış süreçler ne kadar sağlam olabilir? Çok emin olamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama Trump diyor ki dünyadaki en önemli isimler imzaladı. Ben de başkan olarak imzaladım. Bu gerçekten koruma sağlayacak. Yani bir gerçekten öcü yaratmaya gerek var mı? Niye bu işler böyle oluyor? Onları ayrıca tekrar Serhat Ayan'da bir program yapmamız lazım tabii ki ama bir de tabii aynı zamanda Amerika.gov lansmanı yapılmış. İşte bir portal kuruyorlar. Federal hükümetin internet sitelerinden vatandaş. Aslında bizde var. Yani Amerika galiba yani federal hükümetin dijital alandaki cemeleri bakımından Türkiye'nin bile gerisinden geldiğinin göstergesi. Rusya'da olduğunu biliyorum. Türkiye'de işte hepimizin girdiği devletle işlerimiz olduğunda kullandığımız e-devlet gibi işte artık Amerikalılarda bir Amerika.gov'ları olacak. Dijital hizmetler modeli diyebiliriz bunu. Evet, bir de bunlar tanıtıldı. Tabii Trump bu işleri durdurmayı istemiyor. Aslında yani tam tersi, hız düşürmeyelim. Çünkü hız düşürürsek Çin bizi yener diyor. Daha yeni Xi Jinping'i el üstünde ağırladı ama bir yandan da aklında Çin'i her zaman geçmek. Yani Batıların dürtüsü öyle çünkü. Onlar en büyük, onlar şampiyon. Başkaları onlardan daha iyi olamaz. Öyle bir algıları var. Öyle bir algı saçıyorlar. Bir de tabii AI Force kuracaktı. Yani yapay zeka herhalde bunu artık süper zeka force olarak herhalde yapacaklar. İsmini değiştirdiklerine göre böyle bir durum. Yalnız tabii Amerika böyle yapay suni zekada bu kadar işler yaparken gerçek profesyonellerden oluşması gereken bir takım kurumlarında sıkıntılı bir resim olduğunu belirtmek lazım. Bugün henüz görmedim gelişmeyi ama Fox News'a vardı. Savaş Bakanı Teksetin Pentagon'da onlarca komutanı kovacağı, bazılarında yani zaten kovdu bir sürüsünü, general ve amiral kadrosunda %20 oranında azaltma yapmayı planladığı, hatta bugün açıklanacağı söyleniyor. Şimdiye kadar çok da ekarte edilenler oldu. Tabii kurmay subaylar bakımından hoş bir manzara yok Amerika'da. Kurmay subaylık önemli. Yani hakikaten ülkenin yani her açıdan ülkenin kalabileceği zorluklarda liderlik, yönetim bakımından bence sıkıntı olacak. Hatta New York Times'a göre dümensiz kalacak Amerikan ordusu. Yani tabii bu arada Pete Hegseth'in de bir kendince bir askerlik geçmişi var ama hiçbir komuta değil. Yani sıradan asker, hatta galiba basın bölümünden. Dolayısıyla bu işlerden çok anladığı düşünülemez. Bu işlerin uzmanlığı açıkçası Rusya gibi ülkelerde, onu belirtmek isterim. Özel olarak askeri tartışmaları takip ettiğim için söylüyorum.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bu arada Amerikan Senatosu bizi de ilgilendiriyor. Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eyyi dahil 9 Amerikalı, aynı zamanda Amerikan vatandaşı için İsrail'in öldürdüğü, bir şekilde İsrail güçlerini öldürdüğü ile ilgili Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na 30 gün içinde resmi rapor sunmasını içeren karar tasarısını kabul etmemişler. Oy çokluğuyla reddetmişler. Evet, demokrasi, insan hakları ülkesi Amerika ama kendi vatandaşlarının hangi koşullarda ve nasıl öldürüldüğünü müttefik güç söz konusu olursa öğrenmeyi de çok istemiyorlar. Başka türlü yorumlamak çok mümkün değil. Aralarında da Ayşenur Ezgi Eyyi de var. Maalesef böyle bir protesto, barışçı bir protesto sırasında başından vurularak infaz edilmişti. Maalesef. Evet, bir de Amerika'da Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra ilk defa bir kadın idam edilecekmiş. Çocukluk döneminde şiddete maruz, cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle af başvurusu da yapılmış. Suçu işlediğinde de 18 yaşında, yani işte seneler sonra infaz edilecek. Anladığım kadarıyla Nashville'de infazı yapılacak. Gelelim tabii Avrupa, Rusya, oradan notlara ve Ukrayna krizi tabii. Kirill Dmitriyev, Rusya'da oradan yatırım fonu Putin'in özel temsilcisi BM Genel Kurulu'nun sonunda o da ABD-Rusya ilişkileri bakımından temaslarda bulunmak için Amerika'ya gittiği haberleri gelmişti. Henüz somut bir açıklama yok. Ama Amerikan medya kaynatıyor yine. Yine iddialar ortaya atılıyor. Atlantik dergisi Trump yönetiminin belirli tutukluların serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya yaptırımları hafifletmeyi öngören bir öneri. Steve Witkoff'un özel temsilcilerin önerdiği iddia ediliyor. Bunu kabul ettiğini yazdı, iddia etti Atlantik'si. İşte Rusya'yı küresel ekonomiye sanki öyle bir entegrasyonu hiç yokmuş gibi. Yani Batı yaptırımları var ama Rusya'nın pek çok ülkeyle ikili ticareti de var aslında. Neyse, yokmuş gibi yazıyorlar onlar. İşte petrol, dizel yakıt, nadir toprak elementleri gibi konularda da anlaşma fırsatı. Hani bu işi bir bitirsek, kapatsak da bir anlaşsak falan, öyle. Tabii Kremlin'den hemen yalanlama geldi. En başta Dmitri Peskov, Rusya'da bu biraz böyle siyasi esirleri bırakmak gibi bir izlenim yaratıyor Atlantik dergisi. Dmitri Peskov, Rusya'da böyle bir mahkumun, herhangi bir siyasi mahkumun varlığının söz konusu olduğunu kesin bir dille reddediyoruz. Bu çerçeveye oturtulmasını uygunsuz buluyoruz diye de vurguladı. Daha önceki takaslarında ilgili birimler, yani istihbarat birimleri bir takım takaslar yapmıştı. Hatırlayacaksınız, en son sarhoşluk yapıp da uygunsuz davranışlarda bulunan bir Amerikan askeri merhametle iade edilmişti Amerika'ya Putin'in kararıyla. Evet. Yuri Ushakov'un Putin, Rusya Devlet Başkanı'nın Çin'de yapılacak Kasım ayında APEC zirvesine katılmayı planladığı açıklaması var. Putin de duyurmuştu aslında en son basın toplantısında bunu. Xi Jinping tabii Çin ev sahipliğinde olacak. Ve aynı zamanda Amerikan tarafının Ukrayna dosyasıyla ilgili yeniden Abu Dhabi'de sınırlı bir takım ateşkes görüşmeleri yapmak istediği öne sürülüyor. Rusya Federasyonu barış müzakerelere oturabiliriz. Ateşkese gerek yok. Amerika'nın yani tabii Ruslar Amerika'nın tıpkı daha önceki savaşlarında, çatışmalarında bir şekilde şu veya bu biçimde hiçbir şekilde ateşkes yapmamış olmasından da hareketle bakabiliriz tabii ki. Hani herkes illa barış anlaşması yapmak için ateşkes ilan etmiyor, zaten ediyormuş gibi sunuyorlar efendim. Tabii Rusya'da seçimler yapıldı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Duma'ya hitap etti. 9. yasama döneminin ilk oturumunda konuşma yaptı. Özellikle tabii bu seçimlerde tek tek bağımsızlık ilan edip Rusya'ya iltihap, referandumlarla Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerde oy kullanmışlardı. Onların yeniden birleşme kararlarının seçimlerle pekiştiği, bazı bu arada ben bir sürü video ve görüntü, fotoğraf da gördüm. Uzun kuyruklar oluşmuş Donbas'ta. Putin zorlu koşullarda referandum yapıldığını hatırlatmış. Uluslararası hukuka kendi kaderini tayin hakkında tamamen uygun bir biçimde yasal seçimlerini yaptıklarını dile getirmiş. Zaten Rusya ile birleşme kararının son derece açık ve net olduğunu söylemiş. Ayrıca tabii son Duma seçimleri özellikle özel harekat bölgesinde görev alan bir takım katılımcılar da meclise girmiş durumda. Onlara da vurgu yapmış. Duma'nın artık üyelerinin yarısının yeni üyelerden oluştuğunu hatırlatmış. Katılımın rekor seviyede olduğunu vurguluyor. Artı tabii ki ülkenin potansiyelini, kalkınmayı vurgulayan konuşmaları var. Uzak Doğu'dan Sibirya'ya, işte merkeze, Kırım'a, Donbas'a, Novorossiya'ya istisnasız tüm bölgelere kalkınmayı yayma mesajları aktarmış Duma'daki ilk konuşmasında. Dün Moskova'da Valdai, Moskova bölgesinde Valdai tartışma kulübünün toplantılarından çok kısaca bahsetmiştim başladı diye. Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı, Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Daha sonra gazetecilerle de konuşmaları var, soruları yanıtlıyor ve tabii BBC muhabiri Rosenberg, gördüğünüz gibi BBC, işte Alman medyası, İspanyol medya, hepsi Moskova'da istedikleri gibi yayınlar yapabiliyorlar. Hiç kimse kendileri de, ben gidip de gözlerimle de gördüğüm için gayet iyi biliyorum. Üstelik Rosenberg böyle halk arasına karışık kışkırtıcı işler de yapmaya çalışıyor. Örnekleri var bunların. Neyse, BBC muhabiri Sergey Lavrov'u sıkıştırmak için öne atılıyor ve işte Avrupa'ya yönelik, yani karşılıklı suçlamalar oluyor. Batı Rusya'yı Avrupa ülkelerine karşı giderek daha fazla hibrit savaş yürütmekle suçluyor. Siz de Batı'yı kaba kuvvete başvurmakla suçladınız değil mi diye başlıyor.

diyorsanız, ne derseniz deyin, bunun Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğu hususunda bende hiçbir şüphe yok. Bunu uzun zamandır söylüyoruz diyor. Onun üzerine Rosenberg, peki kaba kuvvet meselesine gelince Batı'yı kaba kuvvet kullanmakla mı kullanmakla suçluyorsunuz diyor. Lavrov da kaba kuvvet ifadesini kullandığımı hatırlamıyorum. Rosenberg, Batı'nın kuvvete başvurduğunu söylemiştiniz çok yakın zamanda. Lavrov da şu yanıtı veriyor. Peki Venezuela'da yapılanlar yumuşak güç müydü yoksa kaba kuvvet mi? Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yapılanlar yumuşak güç müydü yoksa kaba kuvvet miydi? İran liderlerini aileleri ve çocuklarıyla birlikte bombalayıp yok etmek kaba kuvvet değil miydi? Diyor. Rosenberg, Rusya'da Ukrayna'da her gün kaba kuvvete başvurmuyor mu diye sorunca Lavrov, Batı desteğindeki Nazi rejimi tarafından Rusya Federasyonu'na karşı savaş yürütmek için kullanılan altyapının imha edilmesini kastediyorsanız, evet, bize yönelik bu doğrudan tehdidi bastırmak için kaba kuvvete başvuruyoruz yanıtını vermiş. Ayrıca Polonya'nın Patriot füzelerinin üretimi için kendi topraklarını açtığını hatırlatmış. Yani Avrupa'nın Rusya'yı vurmak için kullandığı malzemeleri aktarırken Alman Dışişleri Bakanı'yla da BM Genel Kurulu sırasında Alman tarafının talebiyle bir görüşme yapmıştı. Aynı şeyleri tekrarladığını sonra ortaya çıkmıştı. Yani ne gerek var bu görüşmeye diye Rusya'dan açıklamalar gelmişti. Onların da Vadepul'le yaptığı görüşmenin de yararsız ve zararlı bir girişim olarak değerlendirildiğini de söylemiş. Evet. Şimdi efendim, bugün de tabii aslında bir süredir devam da ediyor. Rusya'nın Baltık kıyısındaki toprağı Kaliningrad'la ilgili sürekli olarak Batı medyasında ne yapsak ne etsek, Kaliningrad'a saldırsak, Ablukaya alsak, karadan denizden. Bunlar sosyal medyaya da zaman zaman yansıyor. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, ama sadece Londra Büyükelçiliği değil, Dublin ve Brüksel Büyükelçilikleri de uyarı yayınlamışlar. Özellikle Büyükelçiliğin Telegram hesabından yayınlanmış The Eye Paper ve bir de ayrıca bir mini dizi yapmışlar. Bu Batılılar bu işleri dizilerde geçiriyorlar. Bir bakıyorsunuz Amerika'da FBI dizilerinde, İngiltere'de bir takım mini dizilerde, oralarda bir takım savaşlar veriliyor. İnsanlar onlardan gerçek algılar oluşturuyorlar. Çok iyi usta oldukları bir konu gerçekten bu. War Game isimli bir de mini dizi serisi yapmışlar. Ben bilmiyorum diziyi ama orada da geçiyormuş herhalde. Kaliningrad'ı abluk altına alma ya da vurma planları ve tanımama planları, işte buna dair uyarı. Uyarıda da bu iddialar, ifadeler, dile getirilen, işlenen temalar Rusya topraklarına yönelik herhangi bir İngiliz ya da NATO askeri harekatı, nükleer silahlarda dahil olmak üzere Rusya'nın elindeki tüm araçlar kullanılarak karşılık bulacaktır deniyor. Tabii Rusya'nın ne NATO'yla ne de Avrupa'yla çatışma aramadığı defalarca tekrarlandı. Ancak herhangi bir biçimde böyle bir şeyi seçerlerse Rusya uygun bir biçimde yanıt verecek, yanılgıya kapılmamalı. Yani itidalli tavrı zayıflık olarak değerlendirmek iyi bir şey olmayabilir diye ben düşünüyorum Rusya politikalarını takip eden birisi olarak. Evet, bu da önemli bir not bence, hepimizin akıbetinde ilgilendirecek. Özel harekat devam ederken tabii Zelenski'nin de yine açıklamaları var. Ekim ayında Rusya'yı vuracak uzun menzilli operasyonları onayladığı, planları onayladığı yolunda iddialar var. Ondan sonra yani tabii böyle onaylıyor. Ondan sonra misilleme olunca 40 günlük savaş ilan etmişti, hatırlayacaksınız, masaya oturtmak için. Ondan sonra şikayet ediyor, ateşkes istiyor. O yüzden anlamak zor tabii ki, yani onaylayabilir elbette. Sonra vurulunca şikayet edecek. Bir de tabii Babi Yar katliamı, 1941'de Nazilerin katliamı, 29-30 Eylül'de onunla ilgili bir uzun bir sosyal medya mesajı paylaşmış. Ben çok şaşırdım doğrusu. Ukraynalı milliyetçilerin de Nazilerin kurban oldukları, kurbanları arasında, yani aslında tabii alakası yok. Babi Yar'da 30 binden fazla insanı, çoğu Yahudi, kurşuna diziyorlar bunlar. Ve tabii daha da korkunç, yani süre aşımı da yok biliyorsunuz bu tarz insanlık suçlarında. Sonra toplum mezarları gizlemeye falan da kalkışıyor.

0: yapıyorlar. Ama tabii ki o süreçteki işbirlikçilikleri düşünüldüğü zaman Ukraynalı milliyetçilerin Nazilerle açıkça da bunu sahiplendikleri hala da sahipleniyor. Zelenski mesajında Ukraynalı milliyetçileri Nazi kurbanı göstermesi çok komik geldi bana, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Bunun dışında ilginç bir başka not, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Almanya'ya resmi ziyareti, Cumhurbaşkanı ile falan da görüşmüş ama Merz'le basın toplantısı gerçekten Avrupa açısından enteresan görüntüler sunmuş. Tokayev diyor ki Kazakistan'da 2.7 milyon Rus kökenli vatandaş yaşıyor, Ortodoks Kilisesi var, büyük saygı duyuyoruz. Düşüncesizce hareketler yapamazsınız bizim vatandaşlarımız arasında. Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ilişkilere sahibim diyor Tokayev. Onu seçkin bir devlet adamı olarak görüyorum. Bugün de büyük bir inançla ifade ettiğim üzere Putin gerek bir devlet adamı gerekse Rusya'nın lideri olarak size ne kadar şaşırtıcı gelse de Kazakistan dahil Orta Asya için en uygun siyasi figürdür. Bana göre Avrupa ve tüm dünya için de öyledir. Karmaşık bir tarihe ve karşı karşıya bulunduğu stratejik hedeflere ilişkin kendine özgü bir anlayışa sahip büyük bir ülkeyi yönetmek için gerekli nitelikleri taşıyor. Çok ilginç bir saptama bu gerçekten. Alman liderin ortak basın toplantısında Friedrich Merz'in yanında yapması da önemli ve Avrupa ve tüm dünya için de Putin uygun siyasi figür derken açıkçası ben alt metni şöyle okudum. Siz o kadar şuursuzsunuz ki son derece makul oturup diplomasi yürütebileceğiniz bir devlet adamını bu şekilde lanse ediyorsunuz, ne kadar şuursuzsunuz demeye çalışmış gibime geldi. Benim yorumum, spekülasyonum alt metinde açıkçası bu. Peki Merz ne diyor bunun karşısında? Rusya bu savaşı kazanamayacak. Evet, eşkes ilan etmiyorlar, şikayet etmiş. Vadepul'ün Lavrov'la hiçbir şey söylemeyip basın bültenlerini tekrarladığı, yani bir diplomat olarak eğer bir buluşma talep ediyorsanız Alman hükümetinin basın bültenlerini tabii tekrar etmemeniz beklenir 4,5 yıl sonra. Ama bunu bir temas olarak anlatıyor, sunuyor. İşte Rusya hazırsa bir tek derdi ateşkes. Tek derdi ateşkes. Barış değil tabii ki. Uzun sürede hazırız, kazanamayacak. Zaten çok zor durumdalar falan diye ekonomik olarak Merz de açıklamalar yapmış. Çok güldüm. Bloomberg haftalık petrol ihracat gelirlerini en yüksek seviyede 2022'den bu yana bu hafta. Tabii Hürmüz krizinin de etkileri aşikar burada. Aynı zamanda girişte de söylemiştim, Amerika stratejik petrol rezervlerinden 40 milyon varil daha serbest bırakacak ve Avrupa tarafında sıkıştırıyor. Avrupa'da dizel krizi çıktı çıkacak efendim stoklarla ilgili. Çünkü Amerikan Enerji Bakanı AB'den dizel acil durum stoklarını kullanmasını istiyor. Üstelik Friedrich Merz, onlar o kadar iyi durumda, Rusya batıyor ama durum böyle, enerji sorunu var. Üstelik de en son ben Avrupa Komisyonu üyesi Jorgensen Dublin'de toplantı yapmışlar. 100 milyar euroyu aşkın enerji konusunda ek maliyet fatura çıkmış Avrupalılara. Yani bilemiyorum kim daha zor durumda tabii. ABD'nin dizel ihracat yasağını değerlendirdiği iddiaları Jorgensen'e de sorulmuş. Ben ihtimal vermiyorum ama olur olur. Amerika'da da çok yüksek tabii fiyatlar. Nihayetinde onlar da Amerika'ya mesaj iletmişler. Hatta mektup yollamış. Gaz fiyatları ortada. Hollanda merkezi 28 Şubat öncesinde 30 euro seviyesinde megawatt saati doğalgazın bugün 72 euroya çıkmış. Kim ödeyecek faturayı? Avrupalılar zengin, ödesinler. Ucuz boru hattı gazı falan da istemiyorlar. Üstelik habire bir ellerindeki bütün paraları Kiev'e veriyorlar. En son aktarmıştım bu hafta 6.6 milyar euroluk askeri yardım finansmanı da Barış Fonu'ndan aktarmışlardı. Diplomasiyle ilgilenmiyorlar gördüğünüz gibi. Ve bugün Financial Times'tan öğreniyoruz ki birliğin bütçesiyle ilgili kapışma çıkmış. 100 milyarlarca euroluk kesinti istiyor 6 ülke. Almanya dahil. Almanya, Hollanda, İsveç. Danimarka, Avusturya, Finlandiya liderleri azaltma istiyorlar. Fakat sorun şu efendim, çiftçilere çıkartacaklar faturasını. Yeniden bütçeyi düzenleyecekler ve kaynakları neye yönlendirecekler? İnovasyon ve savunma. Çiftçiler ölsün. Evet, Avrupa'da hala bir takım umutları olanlar, oraya dair beklentileri olanlar nasıl oluyor? Ben 4 yıldır şok geçiriyorum çünkü artık o şoku atlattım tabii ki. Ya haberleri takip etmiyorlar, ne dendiğini bilmiyorlar, başka türlü yorumlayamıyorum çünkü çok sayıda tuhaf analizler görüyorum yani, ya da kötü niyetliler, başka türlü de yani bu liderlik bakımından söylüyorum, anlamak mümkün değil Avrupa'daki gelişmeleri. Evet, bu arada Polonya'nın başbakanı yakıt fiyatlarındaki artışlar, Kiev yönetiminin Rusya'daki rafinerilere saldırılarını sorumlu tutmuş adeta. Trump da öyle yapmıştı. İngiltere'de tabii 43 günlük stok kaldığına dair haberler var. Dizel ihracatı durdurma Amerika tarafından sinyalleri üzerinden tartışmalar başlamış. Hız sınırını düşürmek, otoyollarda 80'le gitmekten filan bahsediyorlar. Tabii atlatırlar aslında, yani bunu bu kadar da abartmamak lazım belki, ama kimi Avrupa podcastçiler, yorumculardan dinlediğim kadarıyla bu dizel akaryakıt krizi eli kulağında, bir anda karne ile karşı karşıya kalırsak şaşırmamamız gerekiyor diyenleri de işittim doğrusu. Ama İngiltere'nin yeni başbakanı, seçimleri falan da yapmaya niyeti olmayan Andy Burnham neden bahsediyor? Zelenski'ye, Ukrayna'ya para harcamaya devam etmekten bahsediyor. İngiltere'nin sözde solcu devlet dışişleri bakanı Ed Miliband, savaş Avrupa'ya geri döndü. Döndürmeyin, müzakere yapın, barış masasına oturun. Kendi dayatmalarınızla yapamazsınız ama, yani ülkelerin başkalarına dayatma yapması için savaşı kazanmaları gerekiyor. Kazanmayan taraf biliyorsunuz dayatma yapamıyor. Tabii bir yandan da İngiltere'de gördüğüm kadarıyla ayrılıkçılık gündemi devreye sokuldu. Yani daha doğrusu Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, sevgili Sedat Aral'la konuşmuştuk. Ayrılıkçılık gündemine karşı Brexit devreye sokuluyor demek lazım. Andy Burnham Liverpool'daki İşçi Partisi konferansında Brexit çok kötüydü, Avrupalılarla bu işleri yeniden yapmamız lazım filan gibi böyle Brexit ajandasını gündeme almaya kalkışmış. Tabii başlarında çoraplar çok açıkçası. Bu tabii bir Avustralya'da gerçi temiz mahkemesi reddetti ama devam edecekler. Kral 3. Charles için soykırım davası açıyorlar, yerlilere reva gördükleriyle ilgili. Karayip ülkeleri İngiltere'de köle ticareti tazminatı için bastırıyorlar. Kasım ayında Commonwealth zirvesi var, İngiliz Uluslar Topluluğu zirvesinde tazminat konusunu gündeme taşımayı planlıyorlarmış. Bir hesaplama falan da yapmışlar. 24 trilyon dolarcık bence istesinler, haklarıdır yani. İngilizlerin de sömürgeciliği dillere destan ne de olsa. Üstelik bir de Arjantin'le biliyorsunuz son dönemde papaz oldular. 2 hafta süre tanıdı Javier Milei. Falkland Adaları, Malvinas'ın güney hattında bir petrol sahası işletiliyor. Arjantinliler de orası bizim diyorlar. Yani bilmiyorum nerelere varacak. İngiltere'de sorun değil, gördüğünüz gibi çok. Ve son olarak bir de Yunanistan'a aktaracağım. İsrail'den Spike Enlos tipi uzun menzilli füze sistemlerini Yunanistan'ın aldığı ve adalara yerleştirdiği iddia edildi. On Alert haber sitesinin iddiası bu. Hatta daha da gelecek, kademeli olarak geliyor diyorlar. Hatta özel eğitimler de gerekiyormuş. Yıl sonuna kadar siparişin büyük kısmının teslim edilmesi bekleniyor. En son tabii Yunanlılar Amerikan elçisini tartışıyorlar. Yani bir yandan bütün dertleri günleri kayalıkları silahlandırmak, ama içeride ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, dün aktarmıştım bunu, meğer Mart ayında Yunan hükümetiyle bir toplantı sırasında, Wall Street Journal'ın haberi bu arada, yani Romanya'yı nasıl, Romanya hükümetini nasıl düşürdüysek size de yaparız, yani herkese yaparız, size yaparız dememiş ama istediğimiz ne anlama geliyor orada bunu dile getirmesi, burada da yapabiliriz yani Yunan hükümetini deviririz demiş efendim. Tabii muhalefet hesap soruyor, açıklayın ya bu iddiayı doğrulayın ya yalanlayın. Bir yalanlama tarzı bir açıklama var ama ben pek yalanlama olarak almadım. Yunanistan hükümetine yönelik bir tehdit hiçbir zaman olmadı. Asla müsamaha gösteremezdik falan diye. Ben çok yarım ağız bir yalanlama gibi geldi. Çünkü kadın istediğimiz herhangi bir ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz demişse eğer bildiğiniz Yunanistan'da tehdit ediyor anlamına geliyor. Biraz tabii Balkan hattına Amerikan ta Amerikalılar LNG'leri alacaklar. Ta Balkanlar hattı için Yunanistan'a getirecekler düşünün. Dünyanın öbür ucundan LNG satma operasyonları, lobiler neler neler var. Fakat biz Irak'a dönüyoruz efendim. Ünal Atabay'la emekli kurbay albay güvenlik analisti az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Ünal Atabay var. Emekli kurmay, güvenlik analisti, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Epeydir konuşamamıştık. Epeydir aklımdaydı ama tam da biraz da denk geldi. Hem memleketimizi yakından ilgilendiren bütün bölgede tabii çok acayip gelişmeler oluyor ama en başta da tabii biraz da Irak başlığını da siz hakim olduğunuz için açmak istedim. Şimdi tabii o kadar çok zaman geçti ki şimdi benim 11 Eylül anılarım canlanıyor. İşte 2010'lar, 10'lu yıllar, IŞİD'le mücadele, Amerikan yönetimi nihayet 23 yıl sonra Irak'tan çekiliyor. Açıklamalar yapıldı. Bir türlü çekilememişti aslında Amerika ama her seferinde bir şekilde geri de dönmüştü. Irak'taki bu çekilme tabii Kuzey Irak'ta Kürdistan özerk bölgesinde biraz tedirgin etmiş. Bölgede çok nasıl diyelim acayip gelişmeler olurken bu kararın gelmesi dikkat çekici. Türkiye'nin de Bağdat'la tabii bir takım müzakereleri olduğuna dair haberler özellikle Başika ile ilgili gelmişti ama önce bir bu Amerikan'ın çekilme kararını zamanla bakımından nasıl analiz etmek, nasıl değerlendirmek lazım onu sorarak başlayayım.
2: Şimdi tabii aslında Ceyda Hanım, yani zamanlama olarak baktığımızda tabii Amerika-İran savaşının önemli bir etkisinin olduğu ilk akla gelen düşünülüyor. Tabii öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Irak hükümeti tarafından arasında 2024 yılında yapılan anlaşma kapsamında da bir çekilme süreci planlanmıştı. Yani bir takvim, bir çekilme takvimi vardı. Şimdi aslında bu örtüştü. Yani Amerika'nın İran savaşının evet etkisi var, onu söyleyebiliriz. Çünkü o bölgedeki Harir Havaalanı'ndan tutun Amerikalıların konuşlandığı Irak'taki bölgeleri, hava üsleri, oradaki ekipmanları İran tarafından etkisiz hale getirildi, vuruldu. Özellikle Harir Havaalanı kullanılamaz hale getirildi. Şimdi tabii bütün Körfez, Orta Doğu'da bunlar yaşandı ama tabii çekilme sürecinde takvimi vardı. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl önce, yani aslında insan hayatı açısından baktığımızda çok önemli bir süre bu. 2003 yılında Amerika biliyorsunuz Irak'ı işgal etti. Bugün itibariyle de çekilmesini tamamladığını ifade ettiler. Tabii 2003'te Amerikalılar geldiler, işgal ettiler ama 18 yıl sonra 2011'de biliyorsunuz Amerikalılar çıktılar Irak'tan. Aradan geçen 2-3 sene sonra 2014'te bir IŞİD bahanesi üzerinden, o zamanki başbakanın da çağrısı ve daveti üzerine Amerika Devletleri yeniden Irak'a geldi. Bu defa tabii daha az bir kuvvetle geldi. Amerikan işgalinde 170 bine yakın bir askeri vardı Amerikalıların. Ama bu 2014 Musul işgalinde işte 5000 civarında, biraz daha fazla o civarda askerle bu bölgeye geldiler. Şimdi tabii bu çekilmeyi aslında 2025, geçen sene, geçtiğimiz yıl içinde Eylül ayında ilk aşamasını tamamladılar. Yani Suriye sahasından çekilme, sonra Irak sahasında kalan unsurlarını da tamamen çekmiş oldular böylece. Şimdi tabii Irak'tan Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekildi mi? Kalan unsurları var mı? Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri buradan çekilişleri bu biliyorsunuz kararlılık operasyonu, yani bir koalisyon gücünün çekilmesiyle alakalı. Ama ikili işbirliği çerçevesinde, yani Irak'la ikili işbirliği çerçevesinde eğer bırakılması gereken bazı küçük unsurları varsa bunlar olabilir. Neden? Çünkü biliyorsunuz dünyanın en büyük büyükelçiliği Bağdat'ta.
0: Evet.
2: En büyük konsolosluğu Erbil'de. Şimdi bunların güvenliklerini sağlayacak muhtemelen bazı unsurlar bıraktıklarına dair ben açıkçası değerlendiriyorum. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi tabii Irak burada bir egemenlik günü ilan ediyor yarın. Neden? 23 yıldır işgal altında olduğunu, dolayısıyla işte Amerikan işgalinden kurtuluşunun bir yıl önemli bir dönüm noktası olarak ortaya koyuyor. Yani egemenlik günü bayramı olarak kutlayacaklarını ifade ettiler. Ama bana kalırsa tabii bu kısıtlı bir egemenlik. Yani Amerika Birleşik Devletleri buradan her ne kadar çıksa da Irak'ın İran'la olan ilişkileri, İran'ın Irak'taki etkin varlığı ve hem siyasi hem askeri anlamdaki bütün Irak'taki o güç unsurları üzerindeki etkisi açısından baktığımızda çok da böyle tam bir egemenliğini sağlayacak durumu pek görünmüyor. Ama bunu yine tabii Ceyda Hanım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü Barzani'nin de bir taraftan çıkışları var. Neden? İşte bizi onlar da işte Kürt bölgesinin yüzüstü Amerika Birleşik Devletleri bıraktı gibi bir ruh halindeler. Çünkü onların hava savunması, İran'ın saldırıları karşısındaki bazı koruma yetenekleri şu anda olmayacak. Belki bundan dolayı da endişeleniyorlar. Onu da göreceğiz.
0: Evet, şunu sorabilir miyim? Yani tabii bir yandan böyle ABD'nin şimdi Ürdün'e çekildiği, yani şimdi şöyle bir anlatı var. Amerika bütün bölgeden çıkıyor. Hatta işte bizim Mekke Savunma Paktı'na kadar gidiyor bu yorumlar. Hani bölgeye devretme, böyle bir tez var. Gerçi Amerikalılar oradan çıkıp öbür tarafa giriyor. Öbür taraftan çıkıp öbür tarafa, yani Irak'tan çıkıp Suriye'ye, Irak'tan çıkıp Ürdün'e falan. Yani böyle hani Amerika'ya gitmiyor yani 11 mil mi kaç bin milse öteye gitmiyor. İlla burada olacak bir şekilde. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani bir de İran savaşı devam ediyor. Bu tabii Kürt kartı Trump da açıkça bahsettiği için yani bu nereye evrilir? Çok sıcak savaş, kinetik aşama henüz tam olarak bitmiş değil. Hani 3 Kasım seçimlerinden sonra yeniden göreceğiz. Bu çekilmenin genel olarak Amerika bölgeyi bırakıyor, terk ediyor. İşte Asya'ya gidecek falan. Bunlar doğru mu sizce?
2: Yani şimdi tabii bu çekilme, evet ben de siz söyleyince hemen aklıma şu geliyor. Orta Doğu'da ve Afrika boynuzunu da kapsayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik yeniden konuşlanması olarak bunu tarif edebiliriz. Yani şimdi Irak özeline baktığımız zaman Amerika Irak gözüyle, Suriye gözüyle bakmaz. Amerika Orta Doğu'ya Afrika boynuzuyla birlikte bir bütün olarak baktığını düşünüyorum. Birlikte mütalaa değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu çerçevede Amerika Irak'tan çıkıp Ürdün'e gider. Ürdün'den efendim Cibuti'ye gider. Veya işte Etiyopya'da veya Somali'de başka bir yere konuşlanır gibi. Yani dolayısıyla Irak, Orta Doğu, Afrika eksenli konuşlanmasına bir bütün olarak baktığını ve bu çerçevede de bir konuşlanma değişikliğiyle Ürdün'e bu askerlerini çekiyor. Tabii Ürdün İran'ın menzili içerisinde, menzili içerisinde, yani Irak ne kadar menzili içerisindeyse bana göre Ürdün de aynı kapsamda. Yani o kadar 1500 kilometre geri çekilmek İran'ın etkisini ortadan kaldırmıyor. Ürdün de nitekim etki ürettiğini, Amerika'nın oradaki hava üslerinde Amerikalıların önemli zayiat verdiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şu akla gelebilir, efendim Irak İran'ın dibinde, oradan kaçıyorlar. Evet, tamam, doğru, kaçıp çekiliyorlar ama evet. Ürdün de aynı etki altında. Dolayısıyla bir bunu stratejik yeniden konuşlanma olarak bakmak gerekiyor. Tabii Ürdün de yeterli mi? Değil olacaktır. Belki Balkanlarda, Afrika boynusunda, biraz daha derinliklerde yeniden bir tertiplenme. Belki bu bütün küresel anlamda da ben Amerika'nın yeniden tertiplenme arayışı içerisinde olduğunu da açıkçası düşünüyorum.
0: Anladım. Peki bize etkileri açısından bu çekilme nereye oturuyor sizce? Yani Türkiye'ye etkileri. Çünkü Türkiye'nin bir Irak'la bir kalkınma yolu şeyi var, girişimi var. Bağdat'la ilişkiler, bir yandan Erbil'le ilişkiler var. Türkiye-Amerikan müttefiki bir ülke son tahlilde. Bir de böyle işte Mekke ittifakı, henüz bilemiyoruz onu da tam içeriğini ama çok tartışma var. Hani bölgede güç boşluğu doğarsa Türkiye sırtlar diye öyle argümanlar da ortaya atılıyor. Irak'tan çekilme meselesinin son tahlilde, yani henüz tam yeniden konuşlanma olarak isabetle bence sizin de ifade ettiğiniz gibi analiz etsek bile, bizim için anlamı bunun nedir? Bir de onu merak ediyorum. Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi tabii Irak'ta bir güç boşluğunun oluşması Türkiye'yi yakından ilgilendirir. Hı hı. Burada bir güç boşluğu nasıl olabilir? Amerika'nın çekilmesi sonrasında İran destekli silahlı gruplar burada bir alan kendilerine, daha geniş bir alan açabilirler. Birincisi bu. İkincisi aksine mezhebi bir çatışmayı veya gerilimi sağlayacak Irak'ta bazı siyasi bir düzenlemeler de olabilir. Buna yol açabilecek düzenlemeler. Bu da tabii ki bu defa IŞİD benzeri veya Sünni eksenli bazı radikal grupların yeniden harekete geçmesi gibi bir noktaya da evrilebilir. Yani bu tehlikeli bir nokta. Tabii bu bizim güneyimizdeki bu durumu Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından önemli. Yani burada bir güç boşluğuna fırsat verilmemesi gerekiyor. Tabii zaten bu açıdan işte oradaki biliyorsunuz PKK'nın tasfiyesi, Irak kendi içinde kendi iç hukuku kapsamında da düzenlemeleri yapmaya çalışıyor. Fakat henüz gücü yetecek durumda değil. Yani işte oradaki Ketayip, Hizbullah var, Nüceba Hareketi var gibi. Yani İran destekli milis gruplar var. Bunların silah bırakmayız, silah bizim kırmızı çizgimiz diyorlar. Yani şimdi 2027 yılı sonuna doğru ertelenmesi isteniyor. Bazı ifadeler Haziran ayında 2027'nin silah bırakacağına dair anlaşma var. Yani bir 12 maddelik bir anlaşma var. Tabii bu çerçevede bu plan, bu yol haritası veya takvim, süreç işleyecek görünüyor. Ama bir taraftan da Amerikan, İsrail ve İran eksenli çatışma ortamı da bu güç boşluğunu İran lehine tanımlamaya çalışıyor. Yani Irak sahasında. Şimdi böyle bir durum var. Yani bu açıdan baktığımızda önümüzde tabii Türkiye açısından da siz altını çizdiniz, özellikle güney-kuzey istikametindeki ekonomik koridor olarak ifade ettiğimiz, yani Basra Körfezi'nden başlayıp Anadolu toprakları içerisinden Avrupa'ya ulaşılmasını planlanan bir güzergah. Şimdi bu hem ticari hem enerji, ama şunu gördük, bu savaştan önceki bir projeydi. Şimdi bundan sonra bunun üzerinde başka bir tadilat olur mu veya başka bir noktaya düşünülebilir mi bilemiyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Körfez bölgesi, Hürmüz bölgesi, yani Pers Körfezi bir diğer ifadeyle, bu bölgenin artık barış sağlansa da geleceğe dair tam bir güvenlik sağlayacak durumu yok. Yani coğrafyası bunu bize zorluyor. Şimdi gelecekte de bir çatışma alanı olabilir. Yine benzer işte petrol sevkiyatı, enerji sevkiyatında sıkıntılar olabilir. Yani şimdi Arabistan'ın yan buya Kızıldeniz'e giden, Arabistan yarımadasını kat eden petrol boru hattı Körfez'den pompalandıktan sonra yan buya gidiyor mu? Gidemiyor. Oraya da vuruyor. Yani şimdi veya patlatılıyor. Husiler efendim ateş altına aldılar. Arada İran alıyor vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum. Hürmüz Boğazı'ndan gemi çıkmıyor ama Hürmüz'den petrol boru hattıyla da pompaladığınız zaman diğer noktaya ulaşmıyor. Ulaştırılamıyor. Şimdi başka bir sorunlar gelişiyor. Şimdi bütün bunları yani biz Hürmüz'den Basra Körfezi'nden bir boru hattı döşediğiniz zaman yarın onun işleyip işleyemeyeceği konusunda şüpheler var. Hı hı. Onun için tabii bu enerji alanında işte ülkeler dahil olmak üzere tek bir alana bağlı kalmak yerine çeşitlendirme, daha geniş bir yelpazede bu kapı kapanırsa başka kapıyı açmak, o kapı kapanırsa başka bir kapıyı açmak gibi hem LNG hem deniz yoluyla hem efendim karayolu üzerinden hem boru hatlarıyla değişik bir enerji planlaması içerisine o açıdan ülkeler giriyor. Bu İran savaşı da zaten bunu tüm dünyaya küresel anlamda da öğretti.
0: Öğretti, evet. Peki Türkiye'nin bir takım askeri önlemleri olur mu? Yani işin ekonomik kısmı bir yana. Tabii Bağdat hükümetiyle özellikle bir Başika'daki üsle ilgili bir takım görüşmeler yürütüldüğü akla geliyor. Çok özür dilerim. Bir de şu açıdan soruyorum Sayın Atabay. Özellikle Kürdistan özel bölgesinde tekrardan aslında 3-5 sene önce bir Kerkük'te de bir vaka yaşanmıştı. Bağdat hükümetinin yeniden bir üstünü kurmak isteyebileceği yolunda da bir takım endişeler perde arkasında var. Türkiye'nin de tabii Irak'ın kuzey hattında üsleri var. Türkiye için anlamı ne olur? Yani burada daha çok Bağdat'la mı bir takım şeyler resmi hükümet üzerinden gidilir herhalde ama Türkiye'nin oradaki kademeli olarak üstteki varlığını azaltmasından da bahsediliyordu. İşin daha askeri teknik boyutlarına da katarak nasıl anlamak gerekir? Yani Amerika'ya paralel bir anlayış mı çıkıyor Ankara açısından, yoksa başka veçeleri de mi olabilir? Çeşitli gelişmeler de, olasılıklar düşünüldüğünde.
2: Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak başta olmak üzere Irak'taki askeri varlığı 90'lı yıllardan beri var.
0: Evet.
2: Değişik sayılar, değişik üst bölgeleri oldu ama bizim oradaki varlığımız tamamen PKK ile mücadele anlamında Irak'ta varlık gösterdik. Özellikle Kuzey Irak'ta değişik noktalarda üst bölgelerimiz bulunuyor. Tabii Başika da bunlardan bir tanesi. Tabii ama bir de şu var. PKK'nın tasfiyesi projesi kapsamında tabii silahlarını bırakmasıyla beraber artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki üst bölgelerine ihtiyaç kalmayacağı nihai olarak. Bu zaten Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne baştan beri biz Türkiye olarak elbette saygılıyız. Yani orada bir işgalci güç gibi değil, tamamen terörle mücadele çerçevesi içerisinde varlığımızı orada sürdürdük. Çünkü Irak'ın mücadele edecek uzun yıllardır, işte bu 90'lı yıllardan beri bir gücü yok. Yoktu. Şimdi gelinen nokta, konjöktür bu kademeli olarak tabii ki çekilme meselesini gündeme getirdi. Ama bir diğer yanıyla Irak da kendi içindeki işte İran destekli milis gruplar, Haçlı Şabi altındaki gruplar, bu yani ordu yapılanmasının dışındaki, Irak ordusunun dışındaki bazı silahlı grupların da Irak ordusunun altında entegrasyonu isteniyor Irak tarafından. Ve buna dair bir yol haritası var. ve bunu işletmeye çalışıyorlar. Ancak Irak'ın gücü henüz bu milis güçlerini silahsızlandırmak veya tek bir çatı altında toplayıp Irak ordusuna tam entegrasyonunu sağlayacak bir kabiliyeti ve gücüne henüz ulaşmış değil. Ama bu Türkiye'nin şu anda PKK'nın tasfiyesi, silahsızlandırılmasıyla ilgili Irak için de önemli bir model oluyor. Hı hı. Irak da buradan istifadeyle hem işte Amerikalıların çekilmesi, hem Türkiye'nin aşamalı olarak belki zaman içerisinde çekilmesine bağlı olarak tek bir ordu, yani Irak ordusu tek bir ordu içerisinde birleşmeyi hedefliyor. Buna peşmerge gücünü de belki ileride dahil etmek isteyebilirler. Tabii Irak anayasasında bu peşmerge gücü ayrı olarak ifade ediliyor ama bu anayasa değişikliği ileride belki de bu silahlı güçlerin de entegrasyonu meselesi var. Zaten bu tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta Barak da biliyorsunuz bunu söyledi. Yani tek bir çatı altında peşmergenin de Irak ordusuna tam entegrasyonu gündeme gelebilir. Bu gerilimi yaratabilir, bu sıkıntı yaratabilir ama buna dair bir Irak'ta bir ortak irade gelişiyor, siyasi irade. Şimdi bu tabii önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız hususlardan birisi. Bizi etkilemesi açısından nedir? Tabii ki biz tek bir Irak, tek bir orduyu güneyimizde daha güvenli olarak görürüz. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda aynı Suriye modeli gibi güney sınırlarımızda hem terörden arınmış hem de güvenlik açısından bir endişe yaratmayacak şekilde bir noktaya taşınması Türkiye'nin beklentileri arasında. Ama İran, İsrail gerilimi ve Amerika'nın bölgedeki varlığı tabii bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Bu istikrarsız ortam nereye kadar ve ne zaman sürecek? Tabii işte biliyorsunuz halen görüşmeler Umman üzerinden, Katar üzerinden bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama bölge sakinleşmiş ve istikrar bulmuş da değil. Bunu çok yakın vadede de ben açıkçası çok istikrar bulacağını da düşünmüyorum. Zaten Irak'taki bu silahlı gruplar da şunu söylüyorlar. Yeni ifade, yani şimdi daha önceden direniş ekseni İran destekli olarak bunu ifade ediyorlardı. Şimdi yeni rollerinin, yeni modelin bölgesel direniş ekseni olarak ifade ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çıkması, Orta Doğu'dan çekilmesini sağlayacak bir rolleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Irak ordusuyla entegrasyonu istemeyen belirli bazı silahlı gruplar var. Ama bir taraftan da buna uyanlar da var. Hatta bir Tugay, Milis Tugay'ı yeni kendisini lağvetti. Kurumsal hale dönüştü. Sadır grubunun, yanlış söylemeyeyim. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar var. Yani Irak bizim güneyimizde bir yumuşak karın ama bu aşılacak gibi de görünüyor bir taraftan.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilir miyim ikinizi de? Ama benim kafamdaki sorular bunlardı daha ziyade.
2: Evet. Bir de diğer çok daha önemli tehdit belki de şu olabilir. Son sözüm şu oldu.
0: Tamam.
2: Irak'taki güç boşluğunu doldurmaya çalışacak bazı güçler harekete geçebilir. Bu Irak sahasında yeni bir istikrarsızlık, yeni bir kaosu tetikleyebilir. Bu açıdan Irak zaten de bu endişeleri taşıdığını ben konuşmalardan anlıyorum, bölgeyi takip ettiğim için. Ama inşallah böyle bir durumda olmaz. Yani tarihi bir dönüm noktası aslında. Amerikalıların bu işgal, yani 23 yıllık bir varlığı, 9 üssü vardı Irak'ta. Adeta bir ülkenin egemenliğine, varlığına hançer gibi giren bir başka ülke netice itibariyle buradan çekiliyor. Yani tabii ki 23 yıllık savaşın sonucunda Irak'a demokrasi geldi mi? Yani demokrasi getireceğiz diye, o biliyorsunuz 2003 yılındaki operasyonda Saddam sonrası demokrasi. Geldi mi? Gelmedi tabii ki. Yani demokrasiyi hemen böyle hemen bir kalıp içerisinde, bir paket içerisinde sunamıyorsunuz. Yani bu yıllar içerisinde olabilecek bir şey. Ama şöyle bir gelişme de var. Tabii Amerika'dan bağımsız olduğunu da düşünüyorum. Bölgesel dinamikler, tabii yeni bir dünya düzenine doğru gidiş ve tabii toplumun bakışı vesaire de önemli değişiklikler oluyor. Yani bu da nereye gidiyor? Daha böyle çoğulcu, hani demokrasiye geçiş açısından halkın nabzı üzerinde de böyle bir emareler de yok değil Irak tarafında. Hı-hı. İşte evet. Yani elbette Saddam döneminden biraz daha farklı, daha demokrasiye geçişe yatkınlaşan veya kendisini ulaştıran bir toplum. Belki bu açıdan da önümüzdeki süreçte Irak'ın gelişmesine fayda sağlar diye düşünüyorum. Tabii bu bölgesel dinamikler üzerinden okumak istedim bunu.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkürler. Evet, emekli kurmay albay Ünal Atabay'la konuştuk. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan geri çekilmesi nedenleri, sonuçları Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarıyla birlikte. Yarın yine burada olacağız. Dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Hariçten gazel okuma. Günlük hayatta bazen öyle biri çıkar ki konuya ne hakimdir ne de ortamın parçasıdır ama konuşmadan da duramaz. İşte tam o anda ağızdan şu çıkar: hariçten gazel okuma. Peki bu söyden çıktı. Radyonun henüz icat edilmediği yıllarda meyhane ve gazino kültürü oldukça yaygındır. Müzikseverler bu mekanlarda toplanır, fısıl eşliğinde eğlenir. Bazen alkollü müşterilerden biri oturduğu yerden kalkmadan gazel okumaya kalkar. Sesi güzelse ne âlâ. Ama sesi çatallıysa, ölçü kaçmışsa, sahnedeki sanatçının havası bozulur, ortam dağılır. İşte bu yüzden bazı yerlerde saz heyetinin arkasına büyük harflerle bir uyarı yazılır: hariçten gazel okumak memnudur. Yani dışarıdan izinsiz ve yersiz gazel okumak yasaktır. Bu ifade zamanla bir deyime dönüşür. Bugün biri üstüne vazife olmayan bir konuda fikir yürütürse işte bu deyimle susturulur: hariçten gazel okuma. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşır. Bugün hariçten gazel okuma deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
5: İstanbul'da pazar gününden bu yana aralıklarla devam eden yağışlı hava koşullarının önümüzdeki 4 gün boyunca kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini 4 Ekim Cumartesi gününe kadar sürdürecek. Bu 4 günlük periyotta megakent genelinde aralıklı, yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Özellikle Anadolu yakasının doğu kesimlerinde yer alan Şile, Pendik ve Tuzla çevrelerinde yağışların çok daha kuvvetli olması beklenirken, yağışlı havaya kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hızı saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşacak fırtına şeklinde rüzgarlar eşlik edecek. İstanbul Valiliği gün boyunca devam etmesi öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine karşı kent sakinlerini çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Megakent'te hava sıcaklıkları bu süreç boyunca gündüzleri 19 ila 21 derece, gece saatlerinde ise 12 ila 16 derece civarında seyredecek. 4 gün boyunca kentte etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgası 4 Ekim Pazar günü itibarıyla yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakarak İstanbul'u terk edecek. İstanbul'da pazar gününden bu yana devam eden olumsuz hava koşullarının önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken AKOM ve meteoroloji yerel kuvvetli sağanaklarla hızı 70 kilometreye ulaşacak fırtınaya karşı kent sakinlerini uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun ve yolsuzluklarının bir tanesi. Sadece bir isim üzerinden konuşulması elbette doğru değil. Yaklaşık 160 milyon TL ama 4 ayda eden 2 milyar 200 milyon. 4 ay içerisinde hiçbir emek harcanmadan tamamen içeriden alınan bilgilerle kazanılan bir para. 455 bin kişinin hakkından birer parça almayı değil de Sayın Erdoğan'a karşı mahcup olmaktan dolayı bir af dileme talebi söz konusu. En çok eleştirirken hatta AK Partililer reise bu yapılır mı? Yani bu haram bunu nasıl yaparsın şeklinde bir değerlendirmeden daha çok tamam bunu yap ama bu reise yapılır mı şeklinde bir savunma mekanizması geliştiriliyor. Sadakatin devlet ve millete değil tek kişiye gösterildiği ve bunun da meşrulaştırıldığı bir siyasal sistem aslında inşa edildi. Devlete ihanet edebilirsiniz, millete ihanet edebilirsiniz. Bunlar çok önemli problem olarak görülmüyor ama Sayın Erdoğan'ın emeğine ihanet ettiğiniz an herkes tarafından bu büyük bir suç olarak görülüyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse bugün de hakikat yolculuğumuz başlasın. This is the way. This is the way. This is the way. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya 2.1 milyar haksız kazanç elde etti mi? Etti. Peki bunun karşılığında yargılandılar mı? Şu ana kadar hayır. Sürüsü var mı? Yok. Peki Fatma Betül Sayan Kaya'nın hazineye geri ödediği söylenen 2.1 milyar liranın dekontu var mı? Yok. Bu para ile etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor. Belki. Peki bu para eğer ödendiyse kendisini kurtarıyor. Peki kocası ödedi mi? Hayır. Niye hakkında işlem yok? Şimdi tüm bunları hadi bir kenara koyalım. Hani biz aramızda anlaştık, helalleştik, kenara çektik. WhatsApp gruplarından çıkardık. Adalet ve Kalkınma Partisi internet sitelerinden çıkardık. Bütün bu ağır cezalar diğer haksız kazanç sağlayanlardan tahsilatı sağlar mı? O da çok mümkün görünmüyor. Peki ne olmalı? Onu da iktisatçı Uğur Emek ile konuşacağız. Alo.
1: Mustafa, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz Uğur Bey.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Rica ederim. Şimdi bu meseleyi çok dallanıp budaklanınca asıl ana odak gözden kaçıyor. Önce bir ceza için bir suçun oluşması lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi ortada aslında bir suç görünmüyor. Çünkü bir suç duyurusu, bir
1: doğru
0: cezai yaptırım yok. Mal varlığına tedbir söylendi ama gerçekten o tedbir var mı yok mu o da belli değil. Ama bütün bu belirsizlikler içerisinde bir para geldiği söyleniyor. Onun da dekontu falan yok elimizde. Etkin pişmanlığın bundan yararlandığı söyleniyor. Sonra da işte kenara çekil, biz aramızda hallettik, helalleştik falan. Şimdi burada temel sorun, çok büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesi ve burada haksız kazanç sağlayanlardan paranın tahsil edilmesi en önemli unsur.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi bu şu ana kadar olanla bu haksız kazanç sağlayanlardan tahsilat sağlanır mı? Bir de o sizin kendi tanıklığınız olan 2001 kriziyle çok benzeştiriliyor. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu içten gelen panik, içten gelen tedirginlik bir anlamda da onunla özdeşleştik kurulması. O yüzden de önemli. Bu nasıl olmalı? Ya da var olan durum bu sonuca götürür mü? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Sponsorunuzla başlayayım. Var olan durum bizi nereye götürür? Ve ne yapmalıyız? Yani iki tane soru kabul ediyorum ben.
0: Buyurun.
1: Bir kere Fatma Betül Sayan'ın ödeme yaptığını ne Sermaye Piyasası Kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. Ekonomi Üniversitesi açıkladı. Yani resmi bir açıklama yok. Dekontu bırakın. Bir açıklama yok. Herhangi bir Twitter, sosyal medya hesabından bu iki kurumdan bir açıklama ben görmedim. Hatta bugün Nagihan Altılan bir haber vardı bir üniversitesinde. O paranın yatmadığını söylemiş. Paranın yatırılmadığını söylemiş. Böyle bir şey yok demiş. Burada kafalar karışık. Şu anda panik halde gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Benim gördüğüm dışarıdan niyetlerini analiz edemem. Niyet analizi yapmayalım. Bir şey yapmaya çalışıyorlarsa da panik halde gidiyorlar. Panik gidiyorlar. Mesela 7 tane portföy kuruluşu var. Kera'nın tahsilatını şeye vermişler. İlk bankasına vermişler. Diğer 6 tanesini Ziraat Bankası'na vermişler. Bunun hukuki altyapısı yok. Bunu yapamazlar. Yani sen tahsil et. Onlar tahsil memuru değil. Şu anda bu kuruluşlar icra iflas masasında değiller. Hala faaliyet gösteriyorlar. Ya, yanılmıyorsam dünyada bugün kayyum atandı ya da atanmadı. Memnun değilim. Ne halde gidiyorlar? Gittikleri yöntem değil. Niye yöntem değil diyecekler. Şimdi son tasfiye edecekler. Tasfiye gelen parayla şey ödeyecekler. Mağdurların parasını ödeyecekler. Ortada fon yok. Onlar dip yaptı. 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu fonları çeperinde dolaşan hisse senetlerini satsalar alıcısı yok o hisse senetlerinin. Yani, hem de dip yaptığı gibi borsayla dip yaptılar. Borsa 60 milyar dolar kaybetti. Bu ortamda o fonların tahsisi olmadığı hele de 6 ay içerisinde mümkün değil. Bu bir yöntem değil. Bu top bir yöntem. Yani hayali bir yöntem. Benim önerdiğim yöntem 2001 krizinde ben enerjiyi, elektriği bulmadım bu zamanda. 2001 krizinde yaptığımızı yaparım diyorum ben şu anda. 2001 krizinde hatırlarsınız. Limiti 50 milyon diye hatırlıyorum. Mevduatlara tasarruf mevduatı sigorta fonu 50 milyona kadar olan mevduatın sorumluluğu bende dedi. 50 milyonun üzerindekiler nitelikli yatırımcıdır. Nitelikli yatırımcı olduğu için de 700 milyon dolar koyuyorsan bankaya bana ne, sen de risk analizi yapabilmeliydin. Bir mantığı buydu. Kriz çok büyük olunca Başbakan Bülent Ecevit dedi ki biz 50 milyon limitini iptal ettik. Bu parayı ödeyeceğiz dediler. Çok iddialı bir yaklaşımdı. Sonra o dönem Zekeriya Sanızer ve arkadaşları ben de yakın ilişki içerisindeyim. Hatta dün o yazıyı yazmadan bir arkadaşımla da görüştüm. Dediler ki ya başbakanın sözünü yerine düştürmeyelim. Biz bunu ödeyeceğiz. Ama hazinede bir taraftan da kamu finansmanı krizi içindir aynı zamanda. Hem bankacılık hem kamu finansmanı. Para yok. Ne yapalım? Dedi ki Temizel bir kanun çıkaralım. Biz bu arkadaşların yöneticilerin, banka sahiplerinin, denetçilerin, ailelerin, yakınların, bunlara selam verenlerin, bunlarla yakın ilişki içinde olanların, yani kanunda alacak tanım o kadar geniş tanımlandı. Ya bu dediğime geliyor neredeyse. Yani selam verenlerin de mal varlığını kovalayacağız diye bir kanun çıkardılar. Kanunda 4600 çıktı. 2001 yılında çıkartıldı. Sonra bu kanun çıktıktan sonra bu kanun şöyle söylüyor. Bu bankaların, bu saydığımız kişilerin, yani yöneticileri, selam verdikleri ekleri falan, bunların varlıkları bizim alacağımız dedi. Bunun alacağıdır. Bu

0: olsun. Tasarruf mevzuat sigorta fonuna bir tahsilat dairesi kuruldu. Kanun özelliği şudur Mustafa Bey. İlgili evet. Amme idaresi, kamu kuruluşu der ki şu parayı getir bana. Bir haftalık süre verin. Getirmedim diyor. Zaten icraya getir. Resmen. Mahkemeye gitmeden. O düzenlemenin hedefi oydu. Süreyi uzatmamak. Ve bu yapıldı. Sonrasında Ali Babacan'ın bakanlığı döneminde de hakkını vermem lazım. 520 sayılı bir kanun çıkartıldı. Temizler'in çıkardığı kanun daha güçlü hale getirdi. Biraz daha geliştirildi. Ve sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bunların paraları, bu saydığımların paraları, arsaları, arazileri, mülkleri, malları peşine düşündü. Dünyanın aygın hukuk bürolarıyla çalışıldı. Tabii ki bu işin yani dünyaya çıkıyorsunuz. Yani bu işin uzman hukuk büroları var. Onlarla çalışıldı. Ve paranın önemli bir kısmı tahsil edildi. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Asit tahsilat değil. Agresif tahsilat. Ve netekim 2008 yılında Amerika'da çıkan Madoff şeyinden sonra krizinden sonra o da benzeri bir fon diyebilir. Orada da aynı yöntemi uyguladılar. Zekeriya Bey'in kurduğu yöntemi uyguladılar orada da. Paranın %92'ni tahsil ettiler. Ve size şunu söyleyebilirim. Türkiye uygulamasında da oran veremeyeceğim. O dönem bürokraside konuştuğum arkadaşlarla tamamına yakını tahsil ettik dediler. Oran nedir bilmiyorum. Tamamına yakını tahsil ettik. Ben bu anekdotta dün hafızamı yenileyim diye bu ilk Temizel dönemindeki kanunun maddesini yazan arkadaşımı aradım. Dedim ki abi bu nasıl yaptınız o zaman, neydi bu dedim. Yani benim hafızama yardımcı olabilir misin? Ben böyle bir şey paylaştım. Aynen birebir anlattı. Yani Zekeriya Bey bu paranın tamamını ödememiz lazım. Kamu finansmanında para yok ve adil de değil kamu finansmanı üzerinden ödememiz. Bunlardan tahsil etmemiz lazım dedim. Benim şu anda önerim, ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şeyi anlatıyorum yani. Yapıldık mı? Biz yaptık bunu. Aynısını yapmamız lazım. Aktif tahsilat, agresif tahsilat. Öyle pasif tahsilat değil. İlk bankası mevcut konu tahsil vermeyecek. Ziraat bankası yer altı tane konu tahsil vermeyecek. Ben şunu söylüyorum. Ortada tahsil edilecek konu yok. Bitti o iş. Oradan para gelmez. Oradan gelen parayla bu iş. Bu arkadaşların biliyoruz ki yurt dışında gayrimenkulleri var, çok paraları var. Duyuyoruz oradan buradan işte bu Kutlu Portrin yönetim kurulu başkanı sahibi genç bir arkadaş var, AK Parti genç kollarından gelen arkadaş.
1: Muhammed Yarız.
0: Ben resim kuralını bilmediğim için isim vereyim mi vermeyeyim mi diye karıştırdım. Muhammed Yarız'ın Rodos'ta 4 tane teknesi var. Baya milyon dolarlık yani. Uçakları var. İstiklal'de paraları var. Gene bir haber çıktı biliyorsunuz. Bir banka Morgan Stanley'e sormuş bu para dedi. Yani nereden geliyor? Büyük bir para geldi bana. Parayı gönderene sormuşlar. Bu para ne parası? Fondan geliyor demiş. Onlar da Morgan Stanley'e sormuşlar. Yani bir bakın şu paraya diye. Bu paraların tahsil edilmesi lazım. Şimdi diyorlar ki bir anlaşmalar var. Özellikle kurumsal muhalefet, ana muhalefet. O anlaşmalarla biz bunu tahsil edeceğiz. Soru şu. Muhatap kim? Kim tahsil edecek? Kim takip edecek şeyde? Uluslararası arenada kim tahsil edecek? Bir muhatap bulmamız lazım. Şu anda tahminen yetkilendirilmiş bir muhatabımız yok bu olayda. Bugün Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Suç gelirlerinden elde edilecek kaynak tasarruf mevzuat sigorta fonuna kurulacak bir fona aktaracağız dedi. Ben bunu böyle yorumladım. Çünkü benim yorumum üzerine ya da bağımsız 2001 benzeri bir adım atmaya çalışıyorlar. Tamamını daha sonra göreceğiz. Biz söyleyemeyiz yani. Görmeden ben tamam bu oldu bu iş diyemeyiz. Ama o yönde bir adım gibi algıladım. Çünkü benim de önerim

0: birlikteydi. Tercihan tasarruf mevzuatı sigorta fonu. Niye? Orada bir tecrübe var. Orada bu konuda yapılan var. Tabii ki şunu da söylemeniz gerekiyor Mustafa Bey. O dönemin kadroları tasfiye edildi. Yani o hafızada ne kadar oldu?
1: Şimdi onu diyecektim, tam soracaktım. O hafıza devam ediyor mu? Çünkü birçok kurumda o hafıza yok. Eğer olmuş olsaydı, şimdi ortada şöyle bir durum var. Burada sadece işte portföy yöneticileri ya da fon yönetim şirketleri değil, denetlemesi gereken kurumlar, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank ve Tefas gibi kurumlardan geçerek bütün bu işlemler oldu. Yani geçerek dediğim, onların denetiminde olması gerekirken denetlememesi sonucu ya da görmemesi sonucu, görülmesi istenmediği sonucu bütün bunlar oldu. Doğal olarak bu kurumlarla yürütülecek herhangi bir şeyde her zaman aynı şey olacak. Acaba bir şey mi? Bir endişe olacak, bir güvensizlik ortamı olacak. O yüzden güven veren bir kurumun adı altında bütün bunların toplanması gerekiyor, değil mi?
0: Ya şimdi ben teorik olarak konuşuyorum. Tabii ki uygulama. Ben bunu her zaman yazıyorum. Çünkü ekonomi kurumlar üzerinden okuyan bir insanım ben. Kamudan geldiğim için devlet planlama teşkilatından. Bugün bir tweet attım. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'un başkan vekili Devlet Denetleme Kurumu başkanı. Dün istifa ettirdim. Eski Türkiye'de olsaydık, yani benim bürokrasim olduğum Türkiye'de olsaydık, biz Devlet Denetleme Kurulu başkanının olası, denetlemesi olası bir kuruluşta görev alması, para kazanması hayal bile edilemez, akla gelmezdi yani.
1: Değil mi? Böyle bir şey teşebbüs bile edilemezdi. Bütün devlet planlama teşkilatında olan kişilerin en önemli şeyi, o dönemde hatırlıyorum, başta böyle bir şeye imkan sağlanmaması üzerine olurdu.
0: Ya Mustafa Bey, aklınıza sığınarak söylüyorum. Siz bana deseydiniz ki o dönem Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı'na bağlı, Ahmet Necdet Sezer'e bağlı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Borsa İstanbul'da başkan vekili olacak. Ben sizin tüm samimiyetimle söyleyeyim, köle derdim. Ya Mustafa Bey, sağlıklı mısınız? Akıl sağlığınız yerinde mi dersin yani? Ya böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl yükleyebilirsiniz? Oldu. Başka bir şey daha oldu. Tera Holding'in patronu Emre Tezver, kayıt kurulusunun yönetim kurulu üyesi oldu.
1: Evet, borsanın kozmik odası diyorlar.
0: Tabii, orası borsanın kılcal damarlarını bilir yani. Sermaye piyasalarının kılcal damarlarının kayıtları orada. Varın gelişini siz gitsin, kılcal damarlarına kadar. Şimdi tamamıyla iç içe geçtik. Kısar çatışmasının alt safhada olduğu bir yapıyla kalktı.
1: Orada şunu da ekleyeyim. 3 yıl boyunca görev aldı.
0: Evet.
1: Merkezi
0: evet.
1: Kayıt kuruluşunda.
0: Yani bu da dünyanın hiçbirinde anlatamazsınız. Denetlenen bir arkadaş kendisini denetleyen kurumun başına geçti. O merkezi kayıt kurumu Tera Holding'in kayıtlarını tutacak. Onunla ilgili bilgileri kayıt altına alacak. Oraya gidiyor, içeri gidiyor. Yani bu şeyden de beter. Hani rüşveretiniz ve bilgi alırsınız ya. Ondan da beter bu yani. İçeriye alıyorsunuz yani. Yatak odasını alıyorsunuz. Aklınıza sığınarak söylüyorum. Bu yapı tabii insanı tedirgin ediyor. Benim söylediğim yöntem, ben yöntemi söyledim sadece. Şeyden tabii ki kamu yönetimindeki erozyondan endişem var. Bir de şunu söyleyelim. Fatma Betim Sayan bence bu yapının içerisindeki en saf arkadaş. Ben ona şey diyorum. Sineğin en küçüğü olduğu için elekten o elendi hemen. Daha büyük sinekler var, elekten elenmeyenler. Bu arkadaş kendi üzerinden yaptı. Yani aneni gitmiş adıyla, soyadıyla, vatandaş numarasıyla işlem yaptı. Burada
1: diğerleri nasıl yaptı?
0: İkinci, üçüncüler üzerinden yapma ihtimalleri çok yüksek.
1: Yani o şeydeki fon yönetim şirketlerindeki bu olağanüstü artışlar oradan mı? Bilançolarında.
0: Buraya para yatıranlar, para kazananlar, yönetim kurulu olanlar normal. Zaten onlar biliniyor. Ama bir de buraya Fatma Betim Sayan gibi girip para kazananlar var. O yüzden ben diyorum ekip olduğu gibi sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, selam verdiklerinden, çay içtiklerinden de hesapları kontrol edilmeli. Onlara hükümetin, bu hükümetin kaldırdığı ilk kanunlardan bir tanesi YKD'ye beyin getirdiği nereden bulduğun yasası mı? Mali milat yasası.
1: Evet, o önemli bir yasaydı.
0: Çok önemli bir yasaydı. Öyle bir yasayla da desteklenmesi lazım. Benim yaptığım öneri, öyle bir yasayla da nereden buldun? Yani yasasıyla muhalefetin bu konularda biraz muhalefetin de patik kaldığını görüyorum. Onların da verdiği bir kanun teklifleri var mecliste. Onlar da 10 tasfiyet üzerine bir hazırlık yaptılar. Ya 10 yok ortada Mustafa Bey. Olmayan bir konu tasfiyeti olmaz. Bitti o. Onlar dip yaptılar artık. Başka bir şey yapılması lazım. Tekrar söylüyorum. Agresif tahsilat politikası uygulanması lazım bu arkadaşlarla. Yani bu arkadaşlar bu kadar kolay, bu kadar büyük para kazanmak. Hatta bir fıkra vardır, o geliyor aklıma. Yavru peynir fare, baba fareye demiş ki, baba yuvanın önünde demiş koca bir peynir var demiş. Hemen gidip alalım mı demiş. Dur oğlum demiş, bedava peynir fare kapanında olur demiş yani. Bizim bedava paralar fare kapanında bile değil yani. Hak eden kolay paraymış yani. Büyük peynirmiş. Bir can kurmuşlar. Bu ilk de geçmişlik çerçevesinde sizin endişenize tamamıyla katılıyorum.
1: Peki.
0: Ama da bir yöntem önerdim ben. Bu buzdağının arka tarafından Fatma Betül Sayan'ın dışında kimler var? Yani büyük insanlar olduğundan eminim. Diyemin ederim ama ikbal edemem.
1: Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: rica
1: için.
0: Ederim. Ben teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz
1: için. Estağfurullah. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.
1: İktisatçı Uğur Emek'le konuştuk. Kendisi planlama teşkilatı kökenli olduğu için bu krizden nasıl çıkılacağının adım adım söyledi. Diyor ki yapılmışı var. Ne zaman? 2001'deki büyük bankacılık krizinde ne yapıldıysa aynı yöntemin yapılması lazım. Tek çıkış yolu bu. 2001'i hatırlatınca şunu da söylemek lazım. 2001 bankacılık krizi büyük bir krizdi ve iktidar değiştirdi. Yani o krizle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu konuşuluyor. 2001 benzerliği tedirgin ediyor. Ve aynı zamanda endişe. Çünkü benzerlikler çok fazla ama çözüm aşamasında şu ana kadar bir panik hali olduğunu söyledi Uğur Emek. Ve bu panik haliyle de bu işten çözüm bulmanın daha da zorlaşacağını bize söyledi. Şimdi saat başına mı gidelim? Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Mustafa Orta Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Duyurularımızla devam edelim yolculuğumuza. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Çocukların doyması için bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani yaklaşık milyar dolar. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar. Bütçenin %14,5'u. Fon vurgununda iç edilen para 20 milyar dolar. Sadece bu 20 milyar dolarlık bir parayı okullarda çocuklar aç kalmasın diye kullanılmış olsa yaklaşık 4 yıl boyunca 15 milyon çocuğun karnı doyurulabiliyordu. Giden rakamın iç edilen rakamı bir de buradan bakmak lazım. Devam edelim.
3: Sağ çek, sağ.
1: trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bugün savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 34 kişi hakkı arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 şüphelinin tutuklandığını ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi. Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sandal ve Süt Şurup'un mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Niyaz Zeybekçi, ortağı olduğu 4 şirketin Teran'ın TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını açıkladı. Zeybekçi, yaşananlarda SPK başta olmak üzere kurumlarının ihmali olduğunu savunarak maalesef devletin ihmali var dedi. TÜİK İş'in Eylül ayı araştırmasına göre mutfak enflasyonu yıllık %35,14'e yükseldi. Et, un ve yağ grubunda fiyat artışları sürerken yoksulluk sınırının altına kalan ailelerin dengeli beslenmekten uzaklaştığı vurgulandı. TÜİK İş'in aylık açlık ve yoksulluk verilerine göre ise açlık sınırı 37.801 lira oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulundu. İhbarın ardından İsrail savaş uçakları havalanırken uçak daha sonra Suudi Arabistan'daki Tabuk Havalimanı'na indi. İsrail güvenlik kaynakları uçaktan genel acil durum sinyali verilmesinin sebebinin uçaktaki pilotlar arasında yaşanan bir tartışma olduğunu aktardı. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini korurken İsrail basını yaşananın terör bağlantısı ihmalinin giderek daha fazla gündem alındığını yazdı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Büyük fon vurgununda giden para yaklaşık 20 milyar dolar daha yüksekte olma ihtimali var. Ama şöyle bir durum oluştu. Yani biz Borsa İstanbul, reel ekonominin merkezi, kalbi, orada ne oldu? Bak 9 Eylül'de 477 milyar dolar hacmi, 29 Eylül'de 380 milyar dolara düşmüş. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu çıkardı bu tabloyu. Diyor ki 20 günde 626 şirkette eriyen değer 97 milyar dolar. Tasfiyedeki fonların toplamı ise 18 milyar dolar. Bu vurgunun faturası sadece fon sahipleri ödemiyor diyor. Reel ekonominin en önemli kurumundaki erime inanılmaz bir rakam çıkarıyor. 97 milyar dolar. Burada 97 milyar dolar gibi bir kaybı varken insanların yaklaşımı, bakış açısı, yani zaten birçok şeydi öyle bir tuhaflaştı. Hani var olan Türkiye'de sosyoekonomik durum hani gerçekten tuhaflaştırdı herkesi. Akaryakıda şimdi yüksek bir zam gelecek. 1 Ekim'de Eşel Mobil sistemi sona eriyor. Bunun ermesiyle birlikte benzine 12.47, motorine 3.60, LPG'ye ise 1.48 zam gelecek. Bu tek seferde mi gelecek, kademeli mi olacak, her gün her gün yapıp bir hafta mı yayılacak belli değil. Hani vurgun 20 milyar doların üstünde, borsadaki kayıp 97 milyar dolar. Ama bakın bütün akaryakıt istasyonlarında kuyruk var. 1 Ekim olmadan herkes depoyu doldurmaya çalışıyor. Ya o depo yine boşalacak ya. Yani sen hiçbir şey yapmasan da eğer trafiğe çıktın o depo boşaltılır. Bir viyadük çalış bakar, 2 saat kalırsın trafikte, çeyreği gider zaten o deponun. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, benzine yatırım aracıymış gibi davranan bir ruh hali oluştu. Tuhaflık orada. Hem de ne tuhaf. Sıra sende Özgür.

0: fon vurgununun ekonomik, sosyal ve siyasal çapı büyüdükçe reaksiyon da aynı şekilde hiç beklenmedik, daha önce hiç olmadığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisinde yüksek oldu. Olmaya da devam ediyor. Yani çünkü endişeler var, var olan durum var. Hani Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları, hani bu küçük bir olaymış gibi bakış açısı, bütün bunlarla birlikte olayı birazcık böyle sönümlendirme gayri çok fazla. Niye? Çünkü dipten gelen dalgada hararet çok yüksek. Ha bu durdurur mu var olan durum? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bir taraftan da hani kendini ortaya atıp olayı başka bir yere çekerek kendine alan yaratmaya çalışanlar var. Onlardan birisi de Necmettin Batırel. Hani şakkadank Necmettin diye söyleniyordu. Hani o yine bir kriz ortamında Merkez Bankası bir 10 milyon diyen kişi şimdi bir öneri daha getirmiş. Dinleyelim.
1: Şu anda büyük bir darbe yedik ama bu darbenin altında biz ezilmeyiz. Çok büyük krizler geçirdi Türkiye, biliyorsun. Bunun arkasında FETÖ'nün ben var olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük düşmanı FETÖ, biliyorsun. FETÖ kim? Amerika işte. Amerika, CIA, ondan sonra ne dersiniz deyin, gizli örgütler. Türkiye'nin ilerlemesini istemiyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Çok büyük bir güç Türkiye. Bu gücü mutlaka zedelemek istiyorlar. Zedeleyecekleri en kolay merkez de ekonomi. Eğer ekonomiyi çökertirsek dediler, halk sıkıntıya düşer, enflasyon yükselir, hükümete karşı tavır alırlar, cephe alırlar. Bu cepheden de hükümet istediği sonucu elde edemez. Siyasi kaos meydana gelir, siyasi kaos da bizim işimize gelir diye bir plan var benim tahmin ettiğime göre. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yü de bunda kullanıyorlar. FETÖ biliyorsun aynı PKK gibi. Parayı kim verirse ona hizmet eden bir kuruluş şu anda. Bütün dünyada öyle çalışıyor.
0: Necmettin Batırel bunu söylüyor. İktidara yakın medyada şu değerlendirme de var, önemli. Erdoğan'a karşı 2028'e giden süreçte aralarında muhafazakar iş adamlarının da olduğu bazı sermaye grupları ve eski devlet yöneticilerinin de içinde yer aldığı çok anlı derin bir ihanet üçgeni gizlice şekillenmiş durumda. Söyleniyor. Burada hepinin o çok katmanlı derin bir ihanet üçgeninde sermaye grupları, eski devlet yöneticileri, kimleri kastettiğini ben biliyorum. Kimi söylediklerini de biliyorum. Aslında onu söylediği anda kimler olduğunu herkes tahmin ediyordur. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki uzun süredir gelen bir şey olduğunda birilerinin adı öne atılır ve ondan sonra da hep bu oyun oynanır. Ama mesele şimdi bütün bunları söylerken mesela Fatma Betül Sayan Kaya şu anda hani buranın en bilinen ismi, bütün bu söylediklerinize uyuyor mu? Hani onun aracılığıyla mı yapılmış? Şimdi meseleyi tabii bütün bunları söyleyerek o var olan durumu başka bir yere çekme etme. Niye böyle? Çünkü bu çok katmanlı bir vurgun. İç içe geçmiş bir zincir. Siyasi tarafı var. Bürokrat tarafı var. Hani kendi çevresinde bir anda zenginleşen, o zenginlikle birlikte de o parayı kullanma biçimiyle geleneksel o sermayeden gelenler arasında büyük bir çelişki var uzun zamandır. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Erdoğan sonrası ne olacak bir çekişmesi var ve bunun bir yarışı var. Ama bütün bunları geçtim. Şimdi bakalım bu mesele de şöyle. Şimdi herkes bir yerinden çekecek. Bu enformasyon yağmurunun bir anlamda uyuşturucu etkisi yarattığını, ana odaktan uzaklaştırdığını hep söylüyorum. Bak nasıl bir şey? Kimler var mesela? Ben o isimleri anlatayım tek tek. Bu fon vurgununda kimler vardı? Siyaset, ekonomi, bürokratik, bütün bu işlemlerin nasıl yürütüldüğünü, bu zincirin neye yol açtığını, nasıl bir organize yapı olduğunu hep birlikte görelim. Şimdi bu fon vurgunundaki siyasetçi, bürokrat ve diğer tüm unsurları yok sayarsak birkaç kişinin şeytana uyması ya da ya bir hata yaptı. Ne olacak ya, ağzına acı biber sürelim gitsin kurtulsun. Hani 2 milyar gitmiş, ağzına acı biber sürelim. WhatsApp gruplarından çıkardık. Cezanın büyüklüğüne bak. WhatsApp gruplarından çıkarılmak, internet sitesinden adının silinmesi. Ya bu kadar büyük cezalar verildi. Tabii ki herkes şimdi çekinir böyle bir şey yapmaya. Ama kim bunlar? Şu isimleri tekrar baştan bir tek tek ben size anlatayım. Sonra nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor? Hep birlikte onu görmüş oluruz. Emre Alkin, TERA'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi. Kim yaptı atamasını? Recep Tayyip Erdoğan. Kerem Alkin, TERA Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı. Varlık Fonu ve aynı zamanda Halkbank'ın yönetiminde görev aldı. Emre Tezmen, TERA Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ilişkileri şuradan değerlendireceğiz. Emre Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda. Merkezi Kayıt Kuruluşu neresi? Borsanın kozmik odası. Bütün bilgilerin hangi şirketin ne yaptığı, nasıl büyüdüğü, nasıl büyüyeceği, ne var ne yok, her şeyin bulunduğu yer burada. 3 yıl boyunca görev yaptı. Görev yaptığı kişiler kim? Ticaret Bakan Yardımcısıyla, TÜİK Başkanıyla, Kamu İhale Kurumu Başkanıyla ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratıyla birlikte görev yaptı bu kişi. Şu anda bu fon vurgununun en önemli faili Emre Tezmen. Erkan Kilimci, TERA'nın Başkan Vekili, Genel Müdürü, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Şu anda belki cebinizde bu adam. Çıkarın cebinizde açın. 200 liranın üzerinde imzası var bu kişinin, Erkan Kilimci'nin. Fecir Alttekin, TERA'nın yönetim kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi. Abdülkadir Özkan, yönetim kurulu üyesi, Başbakanlık baş danışmanı, Diyanet ve Eğitim Bakanlıklarında görevi var. Erdin Özel, TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı. Ve bu kişi Erdin Özel, fon vurgunu ilk ortaya çıktığında 16 Eylül'de gözaltına alındı. Sonra adli tedbirle, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. 3 gün önce tutuklandı. Tutuklandığında bu sefer kelepçeli görüntüleri vardı. 16 Eylül'de ise ne görüntüsü vardı ne şeyi, apar topar serbest kaldı. Bu kişinin önemi nerede? Fatma Betül Sayan Kaya'nın Amerika'ya, Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği uçakta Mehmet Şimşek'e mobbing yaptığı isim. Onun hiçbir suçu yok, bilmem ne yok diye baskı yaptığı bir isim. Erdin Özel. Yani bu fon vurgununun bir bağlantı aranıyorsa, bu bağlantıların en güçlü halkası Erdin Özel. Serdar Turan, Pusula'nın tutuklu kurulu başkanı, eski Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarında. Mehmet Yarız, Pusula Portföy'de yönetici ve tutuklu, yine Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarında. Yani 5 yıl önce pankart asıp Rabia işareti yapan ve şimdi de dünyanın en lüks yatlarından birine sahip olup onun önünde poz veren kişi, 28 yaşında. Bu da fon krizi patladığın anda yurt dışına çıkış yapmıştı. Sonra birileri araya girdi ve Türkiye'ye geri döndü. Ve bu kişiyle ilgili bütün haberlerde kendisiyle ilgili bir soruşturma başlattığı, sızdırıldı ifadesi var. Kim bu sızdan? O sızdırmayla birlikte uyarı yazısına rağmen, başsavcılığın uyarı yazısına rağmen dışarıya, İsviçre dahil bir sürü ülke milyonlarca lira para transfer edebildi. Aynı zamanda birkaç yıl öncesinde işlem yasağı getirilmiş bir birisi ve bunu yüzden idari para cezasına çarptırılmış. Ama bütün bu yönleriyle birlikte o 28 yaşındaki kişi pusulada portföy yönetiminde yönetim kurulu başkanlığına getirilebiliyor. Başına yapabileceği bir şey mi bu? Özdemir Ataseven, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı, İskender Balcı, yönetici fonda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı. Yine bu fon soruşturmasında Buls Portföy ve Buls Yatırım Holding içinde bir karar alındı. Bu karara göre şirketin sahipleri Enver Çevik, Neslihan Mumcu ve Kemal Akkaya'nın varlıklarına tedbir kondu. Neslihan Mumcu kim? Batuhan Mumcu, Turizm Bakan Yardımcısıydı. Şimdi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi, BTK'da görevli. Şimdi bütün bu ilişkilere, bütün bu ağlara bakıldığında ortaya çıkan durum aslında var olandır. Organize bir, iç içe geçmiş bir zincirle karşı karşıya bu fon vurgununda Türkiye. İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, soruları var, önemli. Diyor ki, fon skandalına dair siyasi ve bürokratik aktörlere bu teklif kimden gelmiştir? Sana bana değil de bu seçkin isimlere kim bunu üflemiştir? Bu yönlendirme, önerme veya teklif neyin karşılığında yapılmıştır? Geçmişe ilişkin bir teşekkür müdür? Geleceğe ilişkin bir yatırım mıdır? Yoksa görev ve alanlarına ilişkin ikna ve istihbarat karşılığı mıdır? Şüphelilerin yurt dışı ilişkileri sadece kara para ve suç geliri olarak mı araştırılmaktadır? Yoksa aynı zamanda istihbarat ilişkileri de dikkate alınmakta mıdır? Bu fonun takipçileri ve kazananları arasında yargı mensupları var mıdır? Bu sürecin herhangi bir aşaması, soruşturma, yargılama, istinaf, temyiz, bu yargı mensuplarının görev, yetki ve alanına girmekte midir? Organizasyonu yapanlarla malı hamudu ile götürenlere yapılan muamele farkına kim karar vermektedir? İktidar cenahından birçok siyasi ve bürokratik figürün resminin resmi olarak ısrarla açıklanmamasını nasıl yorumlamalıyız? Tüm bu yapılan rezilliği ve yolsuzluğu dibine kadar ifşa etmek yerine işletilen süreci Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığı olarak tarif etmek hangi ileri zekalının fikridir? Ortada yolsuzluk olacak, kurumlar rezil rüsva olacak, küçük yatırımcı dolandırılacak, Maliye Bakanlığı, SPK, Adalet Bakanlığı süreç başlatacak, bunlar da Sayın Erdoğan'ın kararlılığı olarak kamuoyuna sunulacak. Bu siyaset değil beyler. Bu millette alay etmektir. Daha da ötesi millete açıkça hakaret etmektir. Haftaya mecliste gözlerinize bakarak bunları soracağım. Cevap alana kadar da sormaya devam edeceğim diyor İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz. Biz de yolculuğumuza devam edelim.

0: Şimdi fon krizi büyüyor. Büyüdükçe de Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir kelebek etkisi yaratmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan fon kriziyle ilgili konuşmuştu. Bir dinleyelim.
1: Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlaketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu hareket... Millete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
0: Dedi Tayyip Erdoğan. Kısa bir süre sonra da bunu dedikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazıyı ilgili kurum iletti. Bu konuşmaya kadar da beklendi. Zaten temel sorun bu konuşmaya kadar bekleniyor olması. Şimdi gerçekten Fatma Betül Sayan Kaya parayı ödedi mi? Geri. Bu sorunun yanıtı yok. Çünkü resmi bir belge yok ortada. Ödendi deniyor. Bu ödendi dedikten sonra yapıldı bütün bu açıklamalar. Ama o para nasıl ödendi? Diyelim ki kendisi ödedi. Zaten eğer etkin pişmanlıktan yararlanacaksa aldığının iki katını ödemesi lazım. Yani o sadece kendi aldığı parayı karşılıyor. Eşi o yok. Hani onun da 2 milyar para ödemesi lazım. Şimdi hani bu parayı ödesi o da ödeyecek diyenler var, konuşuluyor ama ya bütün mesele şurada. Fatma Betül Sayan Kaya 2 milyarı nasıl aldığını gördük. 163 milyonu nereden elde ettiğini bilmiyoruz. 2 milyarı nasıl elde ettiğini biliyoruz. Tamam, şimdi bu ödenirse 2 milyar para ödemiş olacaklar. 2 milyar ya 4 milyar ödenecek ya en az. Ya bu 2 milyarı nasıl bulmuş olabilirler? Hani nerede var bu para? 2 milyar çok büyük bir para. Yani o 2 milyarı elde edebilecek bir serveti neyle yapmış olabilirler? Ya da o 2 milyar nereden nasıl toplandı? Kimler aracı oldu? Yani kredi mi aldı? Hangi banka? Zaten o banka battı demektir o kadar kredi verdiği anda. Olabilecek iş değil. İşin nasıl bir sistematik bir organize ve bir ilişkiler zinciri olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Yani tamam, Fatma Betül Sayan Kaya parayı yatırdı. Tamam, o halloldu. Öyle olmaz ki. Parayı yatırdıysa ortada bir suç vardır. Ortada bir suç varsa bir de cezası vardır. Şimdi ortada suç yok. Niye? Çünkü bir suç duyurusu yok. Peki mal varlığına tedbir kararı neye dayanarak kondu? Hangi suçla? Ya bütün bunlar sadece var olan durumu, ateşi o kadar yüksek ki o harareti düşürmek için yapılmış gibi. Eğer bu gerçekten bu paralar ödendiyse nereden bulundu sorusu daha da önemli bu paradan. Ödenmesi kadar önemli. Hani nereden gelirse gelsin yok. Nereden gelirse gelsin bu organizasyonun iç yapısını da anlatır. O para nereden geldiyse. Yani 163 milyonun nereden geldiğini bilmiyoruz. Söylenmedi. Ne üretmişler, bu kadar para kazanmışlar. Ama 2 milyarı biliyoruz nereden geldiğini. O haksız kazançtı, geri ödendi. E geriyse bunun 4 milyar ödenmesi lazım. O 2 milyar nereden geldi? Yani bir taraftan erdemli bir hareketmiş, erdemli bir davranış gibi sunulan çok daha büyük bir kara deliği gösteriyor bize. Erdem diye sunulan kocaman bir kara delik olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu mal varlıkların dondurulması değil, el konması değil, donduruluyor. Arada böyle de bir fark var. Haksız kazanç sağlayan bu fon vurgunundaki kimlerin daha başka isimlerinin olduğunu bilmiyoruz henüz. Belki Fatma Betül Sayan Kayan'ı aşan başka bir isim var. Başka isimler var. Onları da göreceğiz. Açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Devam edelim.

0: birkaç para gözün, birkaç kendini bilmezin, birkaç şeytana uyanın yaptığı bir işmiş gibi söyleniyor da, ama bir yapı var. Az önce anlattım, isimler baktığında onların ilişkilerine, bağlarına ve 16 Eylül'den itibaren yaşadığımıza bakıldığında hiç öyle değil gibi. Gökhan Günaydın, Yeni Parti Grup Başkan Vekili. Nasıl yapılıyor, kimler yapıyor, o soruya yanıt olabilecek bir açıklaması var, dinleyelim.
1: Şirketin Temmuz 2026'da 35 liradan başlayan hisse fiyatı 2707 liraya çıkıyor arkadaşlar. Böylece şirketin piyasa değeri de 105 milyar lirayı geçiyor. Ağustos 2024 ile Temmuz 2026 arasında şirketin hisselerinin değeri %7636 artıyor, SPK seyrediyor. Sermaye Piyasası Kurulu bunu inceleyemeyecek, göremeyecek bir durumda mı? MASAK göremeyecek durumda. Göremiyorlar. Sebebi ne? İki tane sebebi var. Bir, şirket tarafı tıpkı Özata'da olduğu gibi burada da şirket köküne kadar AKP'li. İki, fon tarafı, fon da köküne kadar AKP'li.
0: Şimdi bunu söyleyeyim. Ya 35 liradan başlayan bir hisse fiyatı 2707 liraya, 1.3 milyardan başlayan şirketin değeri 2 yılda 105 milyar liraya çıkıyorsa, burada sadece bir vurgun değil, zincirleme, organize bir yapı söz konusudur. Bir yapı. Hani deniyor ya, yapı nerede? Ya burada işte. Çok basit bir şey var. Yani 35 liradan 2707 liraya, 1.3 milyardan 105 milyara çıkar bir şirkette en azından şu soru sorulur. Abi siz ne buldunuz? Ya. Ay ne ürettiniz? Bütün dünya sizden aldı ve hani ne bulmuş olabilirsiniz? Ölümsüzlük iksirini bulsan bu kadar para etmez. Bu kadar kısa sürede kazanamazsın. Hani nasıl oluyor bu işler? Nasıl, kim ne yapıyor? Bunun gibi onlarca örnek var. Yüzlerce örnek var. Devam edelim.

0: Şimdi fon krizi çıkınca dediler ki devlet denetleme kurulu devreye girsin. Ha tamam, bir tane böyle bir kurum olsun. Hani çünkü diğer kurumlarda hani artık saklanamıyor. Borsa İstanbul, bütün bunlar olurken ne yaptın? Mesela 2 yılda 35 liradan 2707 liraya hisse fiyatı çıkan yer için ne yaptın? Hadi onu göremedin. Ya sermaye 1.3 milyardan 105 milyara çıkarken Borsa İstanbul ne yaptın? Sermaye piyasası kurulu ne yaptın? Tasbank ne yaptın? Tefas ne yaptın? Seyretmişsiniz. Hani öyle bir seyretmişsiniz, dürbünle seyretmişsiniz. Her şeyi daha net görmüşsünüz. Ama seyretmişsiniz sadece. Dürbünle bakıp seyretmişsiniz. Büyüteçle bakıp seyretmişsiniz. Herkes her şeyi aslında görmüştür. Görmemek mümkün değil böyle bir şeyi. Ama şimdi böyle olunca ya neresi bunu şey, devlet denetleme kurulu devreye girsin konuşuldu. Hatta şöyle bir şey de oldu. Devlet denetleme kurulunu önerenler, onlardan birisi de ekonomist Uğur Gürses'ti. Devlet denetleme kurulu görevlendirilsin dedi. Sonra ne oldu? Uğur Gürses'in hesabı erişimi engellendi bunu dediği için. Devlet denetleme kurulu devreye girsin dediği için. Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı. Fon krizi için devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Peki işte şimdi ya, ülkemin tuhaflıklarından, güzel ülkemin tuhaflıklarından tuhaflıklar beğeniyoruz ya. Kim bu devlet denetleme kurulu başkanı? Salih Tanrıkulu. Öğreniyoruz ki, öğrendik ki, yol arkadaşını dinleyenler bilir, ilk gün söylemiştim, devlet denetleme kurulu başkanı aynı zamanda Borsa İstanbul anonim şirketinde görevli. Bak, böyle tesadüf mü olur? Peki ne oldu? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul AŞ'den istifa etti. Ne kadar erdemli değil mi? Yani bir taraftan da hani Devlet Denetleme Kurulu olarak bu ağır yükü kabullendi. Bir taraftan da işinden mayış gitti. Ama şimdi şöyle olacak durum. Güzel ülkemin tuhaflığı, tuhaflığının güzelliğine bak. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul AŞ üyesi Salih Tanrıkulu'nu denetleyecek, araştıracak. Oradan ne çıkar? Onu da Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun raporundan öğreneceğiz. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu'nun bu işte ne kadar etkisi var, yetkisi var diye. Yani işin içinden nasıl çıkılacak bunu bilmiyorum. Hani ama var olan durum bu. İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı diyor ki anlaşılan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. İsmi sessizce Borsa İstanbul'un internet sitesinden kaldırılmış. Bundan niye kimsenin haberi yok? Böyle süreç yönetimi mi olur? Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi, güzel. Bütün bilgi ve belgeler ortaya çıkarılsın. DDK her kademedeki görevlilerle doğrudan yazışabilir, inceleme yapabilir, bilgi ve belge isteyebilir, ilgili kişileri çağırabilir. Gizli veya açık bilgi ve belgeleri kamu kurumlarında, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden talep edebilir. Ve bugün inceleme yapacak kurumun başındaki kişi dün incelenmesi gereken piyasa düzeninin merkezindeki kurumun hem yönetiminde hem denetim mekanizmasının başındaydı. SPK'yı denetleyecek DDK başkanı SPK'nın denetlediği Borsa İstanbul'un yönetimindeydi. Çatışması yoksa niye istifa etti? Çıkar çatışması varsa niye denetleyen ile denetlenen yıllarca aynı kişiydi? Bu evli çiftlerden birinin Adalet Bakanı, diğerinin SPK üyesi olması kadar vahim tablodur. Sadece bu kadar mı? Hayır. Burhanettin Duran, Burhanettin Bey de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda oturuyor ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürütüyor. Eğer Cumhurbaşkanı piyasa dolandırıcılığından gerçekten habersizse sorulması gereken çok basittir. İletişim Başkanı Cumhurbaşkanı ile iletişim mi kuramıyor? Yok, eğer iletişim başkanı habersizse iletişim başkanı televizyon mu seyretmiyor? Kör düğüm görmek isteyen başkanlık sistemine baksın diyor İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Ekonomist Emre Şirin de diyor ki Salih Tanrıkulu Devlet Denetleme Kurumu Başkanı ve fon skandalını inceleyecek. Yalnız bir tuhaflık var. Kendisi zaten Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyesiydi. Yönetimde olduğu borsada yıllardır yaşanan manipülasyonları görememiş. Şimdi denetim yapacak. Fıkra bu kadar diyor ekonomist Emre Şirin'de. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: O hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 17. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 26. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 16. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 339. günde, dün duruşması vardı, duruşmada yeni bir hassuslukla suçlanıyor. Yeni bir delil, belge, bilgi yok duruşma. 339 gündür tutuklu, hiçbir belge yok. Casusluk denilen şeyde en önemli şey hangi ülke? Ülke yok. Ülke yoksa casusluk olur mu? Casus dediğim bir başka ülke adına çalışıyor olmak. Hangi ülke? Ülke yok. Ülke yok ama casus var. MİT'ten yazı gelmesi lazım. Hangi ülke diye. O yazı gelmediği için duruşma tarihi Aralık ayına verildi. Oysa bu tip davalarda bu tutuklu olanlar CMK'ya göre bir ay içerisinde yeni duruşma yapılması lazımken ta aralığa kadar atılıyor. Yine gazeteci Fatih Atik 3. günde, bir ay yayına girmeden gördüm, T24 haber sitesinin erişime kapatılması kararı verildi. Emekli Tuamiral Türker Ertürk 44. günde, Çiğdem Mater 1623, Selçuk Kozağaçlı 3234, Selahattin Demirtaş 3620, Tayfun Kahraman 1623, Murat Çalık 562, Aykut Erdoğdu 482, Ramazan Gülten 519, Osman Kavala 3253, Bine Özer'den 1623 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gidip yemin etsin görevine başlamasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1623 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi Fatma Betül Sayan parayı ödedi mi? 2 milyar lirayı kendi adına etkin pişmanlıktan faydalanmak için ödedi mi? Ödediyse bunun açıklaması neden yapılmıyor resmi kaynaklar tarafından? Eşi İlyas Kaya ödedi mi? Eğer ödediyse sorun şu: bu aile o 2 milyarı bir hafta içerisinde nereden buldu? Yani eskiden bu tip anlık zinleşmeler ve olağanüstü para olan birisi için küp mü buldu denirdi. Küp de yetmez buna. Kazan olsa kazan da yetmiyor. Yani bu kadar bir parayı sağlayabilecek bir gelir ortaya konmuş değil. Hani zaten o fana yatırılan 163 milyon lira için zaten böyle bir kaynak yok da şimdi milyarlara geçtiğimiz için eğer bu paralar ödendiyse bu paralar nereden geldi? Ekonomist Mustafa Sönmez diyor ki haberlerde hala yanlış aktarımlar sürüyor. Fatma 2,2 milyar lirayı hazine IBAN'ına yatırdı ama SPK 107 iki katını yatırmasını öngörüyor. Dolayısıyla 2 milyar lira eksik deniliyor. Bu yanlış. Hata şu. 2 milyar lira dönüş iki yatırımcı Fatma ile İlyas'ın parası. Fatma'nın dönüşü 1.3 milyar lira. Kocasının 1 milyar liradan biraz az etkin pişmanlıktan yararlanmak için ayrı ayrı paraları geri yatırmaları gerek. Dünkü duyulan ya da söylenen IBAN'a yatan para Fatma Sayan'ınki, İlyas'ın Kaya'nınki değil. İlyas 2 milyar liraya yakın yatırmalı, belki de yatırmıştır. Yatırdıysa ailenin ödemesi 4 milyar küsürü bulmuştur. Kısaca Kaya ailesi vurgunu iki yatırımcının eseri, bunu unutmamalı diye söylüyor Mustafa Sönmez. Meseleyi bir hatırlayalım. Fatma Betül Sayan Kaya Nisan ayında yaklaşık 63,3 milyon lira ödeyerek Özat'a denizcilik hissesi almıştı. Eylül ayında ise bu hisseleri yaklaşık 1,3 milyar lira seviyesinden elinden çıkardı. Kocası İlyas Kaya eş zamanlı olarak yaklaşık 99,6 milyon liralık hisse alımı yaptı. Bu satışlardan yaklaşık 826 milyon lira çekti. Toplam tutar, yani Kaya ailesinin toplam tutarı çiftin 5 aylık sürede yaklaşık %63 milyon liralık yatırım karşılığında 2,17 milyar liralık bir para girdisi elde ettiler. Bu 2,17 milyar lira haksız kazanç olarak değerlendirildi. Fatma Betül Sayan Kaya Adalet Partisi genel başkan vekiliydi. Bu fon vurgunu ortaya çıktığı anda ve aynı zamanda partinin yetkili kurullarında üyeydi. Şimdi bu görevlerinden affını istedi ve o aftan sonra da bütün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bulunduğu WhatsApp gruplarıyla internet sitelerinden adı çıkarıldı. Aldığı en büyük ceza bu şu ana kadar. Fatma Betül Sayan Kaya'nın WhatsApp gruplarından çıkarılmak ve internet sitesinden adını çıkarılması. En büyük cezası bu. Peki devam edelim Miko.
9: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Şimdi fon vurgunu o kadar büyük ki sarsıntısı etkisi de çok büyük oldu. Bir anlamda bu nasıl çıkacağız, hesaplar, siyasi hesaplar, işin ekonomik tarafı var, geri ödenmesi gereken, orada gerçekten mağdur olan yatırımcılar var, onların parasında böyle 1 milyon falan gibi sınır belirlendi ama 1 milyon 100 bin ödeyenin günahı ne orada? Hani 1 milyonu verirseniz 1 milyon 100 bin öden alamayacak mı? Yani doğal olarak bir panik hali var. O panik ve toz duman arasında ikinci çözüm süreci de bir taraftan sıkıştırıyor çünkü Kürt tarafı diyor ki bir an önce bu yasal düzenlemeler yapılsın, Abdullah Öcalan'ın statüsü belirlensin ve ondan sonra da tamamen silah bırakmayı konuşalım. Hani anlıyoruz ki buradan silahlar tam olarak bırakılmış değil. Hani herkes aslında temkinli, o temkinlik halinde süreç bir adım ileri iki adım geri gidiyor ama bir taraftan da çok bilinmeyenli bir denklem var karşımızda. Devam edelim.
10: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Yani şimdi en çok sorulan soru bir tanesi bu, şu. Bir ne oluyor? Tamam, anlatıyoruz ne olduğunu da nasıl olduğunu ettiğini ama herkes böyle bir şey bekliyor. Ne oldu? Onu da eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Emin Ağoğlu anlatıyor. Diyor ki öyle bir iktidar ki yasama organı denetleyemiyor. Yürütme organı tek elde ve denetleyemiyor. teftiş kurulları işlevsiz, yargı onları organları denetleyemiyor, özerk ve bağımsız kurum ve kurullar denetleyemiyor, anayasa iktidar gücünü sınırlandıramıyor. İktidarın yolsuzluğunu gören, bulan, ileri süren hemen halka yanıltıcı bilgi aktarmaktan başlayın da örgütlü suçlardan, iktidara karşı darbeye teşebbüsten soruşturulup tutuklanabiliyor. Bir iktidar mensubu af dilenip iktidarı kullanan tek adam tarafından affedilince, affedilmiş kişiye de artık hiçbir resmi kurum dokunamıyor. Vatandaşa söyledikleri de düşünün ama içinizden düşünün. Yoksa nokta nokta diye özetlemiş Ömer Faruk Emin Ağoğlu. Onun özeti bu. Herkesin yaptığı, çıkardığı bir özet vardır. Siz de bana yazın. Cuma günü dertleşme günümüz. Orada konuşuruz. Yazdığınız mesajları görüyorum ama dediğim gibi onu cuma günü yapışmaya devam edelim. Onu da bozmayalım. Devam edelim.
11: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Şimdi fon vurgununda Fatma Betül Sayan kazanan durumda. Kaybeden yok mu? O da varmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. O da konuşmuş. İsmail Saymaz'a konuşuyor. Diyor ki Zeybekçi'nin 4 şirketine ait para TERA'nın TP2 fonunda kaldı. Zeybekçi devletin ihmali olduğunu savunarak devlet bunları saniye saniye bilebilecek, müdahale edebilecek durumdaydı diyor. Şimdi böyle diyor da peki sonra ne oldu? Nihat Zeybekçi açıklama yaptı. Açıklamada da şunu diyor: son günlerde ülkemiz gündemi meşgul eden fon krizine ilişkin

bu fon vurgunda SPK'yı falan suçluyordu. Ha, kaynak neymiş şimdi görüldü değil mi? O açıklama nereden yapılmış? Bir de canı yanmış. E para kalmış içeride, o da 2 milyar parasının içeride kaldığı söyleniyor Nihat Zeybekçi'nin. Şimdi burada söylediği devlet görevini ihmal etmez de, devlet dediği siyasetçi aslında onu söylüyor. İyi de bu kurumlar çalışmıyorsa neden dolayı çalışmıyor? Yani neden bu kurumlar görevlerini yapmadı? E çünkü emir bekliyorlar. Birisinin söylemesi lazım. Söylemezse yol geçen anı gibi zaten, öyle olduğunu da gördük. Şimdi bir son dakika gelişmesi, fon soruşturmasında 5 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi daha şimdi. Bak, yatırım, destek yatırım bankası, hedef yatırım bankası, destek finans faktoring, tera finans faktoring TMSF'ye devredilmiş. Aradan geçti kaç gün, şimdi kararı verildi. Yani bu Nihat Zeybekçi'nin açıklamasına Ramazan Başak, MASAK Başkan eski yardımcısı diyor ki, ekonomiden sorumlu eski bakan Sayın Nihat Zeybekçi'nin Tera'nın kurduğu TP2 fonuna yatırım yaptığı için kendisini fonzede olarak ilan ettiği bir ortamda bu kıymetlere yatırım yapan küçük yatırımcılara finansal okul yazar olmamakla suçlamak ne kadar haklı ve vicdanidir. Yani şimdi ortada zaten, şimdi bak, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan yardımcısıydı değil mi? Fatma Betül Sayan Kaya. Peki Nihat Zeybekçi'nin şu andaki görevi ne? Adalet Partisi genel başkan yardımcısı. Aynı görevdeler. Birisi 133 milyara 2 milyar alıyor, birinin 2 milyarı içeride kalıyor. Yani ondan sonra hani bu işlerde Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ne oluyor? Bunun etkisi olmaz deniyor, öyle mi? Git sor bakalım kapalı kapıların olduğu bir yerde Nihat Zeybekçi'ye ne diyor? O şimdi yangın var diye bağırıyor. Ya da benim niye haberim olmadı diyenler de var. Bana niye haber vermediniz diyenler var. Onlar daha öfkeli. Onların sesleri daha çok çıkıyor. Eğer kim bu şeyde çok öfkeyle bir şekilde saldırıyorsa, bilin ki o benim niye haberim yok. Yani kendi içerisinde cidden çok ciddi tartışmaları olan bir yer. Şimdi zamanımız kaldı mı Miko? Şimdi bu Futbol Federasyonu'ndaki operasyonlar, şimdi az önce de yeni bir bahisle ilgili kulüp idare edicileriyle bir disiplin soruşturma süreci başlatılmış. 448 kişi var. Bunlar içerisinde halen Trabzonspor başkanının adı geçiyor. Hı? Ertuğrul Doğan'ın adı geçiyor. Başka takımlardan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den isimler var. Bütün bu isimler 448 kişi diyor ama bir taraftan da Merkez Hakem Komitesi Başkanı gözaltında. Hani ben hep ne diyordum? Futbol sahada oynanmıyor diye. İşte bunun gözkesi futbol sahada oynanmadığı bir kez daha teyit ediyoruz. Şimdi bununla ilgili yarın daha ayrıntılı ses kayıtları falan veririm. Şimdi zamanımız doldu. Onları yayınlamayacağım. Hatta Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı istifa ederken. Bu Ferhat Gündoğan'la ilgili, Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla ilgili, Ali Koç'un vardı, Serdal Adal'ın. Yarın biraz daha geniş bir çerçeveden bütün bunlara bakarız. Geniş bir çerçeveden değerlendirilmesi lazım. Hani şurada söyleniyor ya bir taraftan, ya bu fon vurgununu işte şey yapmak için böyle bir operasyon. Yok, öyle bir şey değil bu. Fon vurgunu söndürebilecek hiçbir operasyon yok şu aşamada da. Burada da çok acayip şeyler var. Onu da konuşuruz yarın. Bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir yol arkadaşlığında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Ben gidiyorum. Tom Weiss başlıyor.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ızlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 30 Eylül 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm sevgili İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir çarşamba günü dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabah yaptığımızı tekrar edeceğiz. Anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesi, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky tamamında Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da iletiyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette ama işte az önce de dinlediğiniz My Babe Little Walter'dan dinlediğiniz parçamız. Bugün de listemizi, müzik listemizi sevgili Ozzy hazırladı. Bugün seçtiğimiz, bugün sizlerle paylaştığımız sanatçıların tamamı aynı bölgeden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, o Mississippi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne döküldüğü New Orleans ve Louisiana civarından. Bu bölgede işte nehrin taşıdığı o verimli delta bölgesi olarak değerlendiriliyor, nitelendiriliyor. O yüzden de bu şarkılara, bu isimlerin ki tamamı o bölgeden, bugün size seçtiğimiz sanatçıların tamamı o bölgeden çıkan sanatçılar, delta blues olarak değerlendiriliyor. Tabii bunun bir de arka hikayesi var, bir fonu var. Nedir o? Bütün program boyunca böyle parça parça sanatçıları dinledikçe ki hani Sonny Boy Williamson, B.B. King, Buddy Guy gibi sanatçıları da dinleyeceğiz bugün program içerisinde. Tamamında, aslında neredeyse tamamında Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki o kölelik ayıbını, kölelik utancını konuşacağız. Çünkü bu şarkılar aslına bakılırsa dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi farklı biçimler, farklı temalar, elbette farklı sesler, farklı ritimler karşımıza çıkıyor ama bu şarkılar da aslında orada, o bölgede, Birleşik Devletler'de ezilmiş olan o insanların, o kölelik ayıbını yaşamış olan, onunla mücadele eden insanların birer hikayesi aslında bütün bu şarkılar. Söylediğim gibi program içerisinde o Delta Blues parçalarını, şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Sanatçıları da sizlere aktardım. Parça parça, dediğim gibi, o şarkıları paylaştıkça da hem o sanatçıların hikayelerini hem de aslına bakılırsa 1600'lü yıllardan başlayıp anca geçtiğimiz yüzyılın ortalarında, o da işte nispeten sona ermiş olan, yasal olarak en azından sona ermiş olan o kölelik ayıbını Birleşik Devletler'in, uzun uzun konuşacağız program içerisinde. Biz bakalım şöyle günün gündemin öne çıkan başlıklarına nedir? Tabii ki giden milyarlar üzerinden iade edilen, tartışmalı şekilde iade edilen milyarlar üzerinden konuşmaya başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden bir isim kimdi? Günlerdir kendisinin adını anıyoruz. Sadece biz değil elbette, bütün medyada bu mesele konuşuluyor. Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Saya ve eş İlyas Kaya, Kaya'nın tüm mal varlıklarına el kondu. Bu bilgi dikkat çekici. Eşi ve kendisi hakkında 2.2 milyar liralık fon usulsüzlüğü iddiaları gündeme gelmişti. Hatırlayınız, yeni partiler bu iddiayı gündeme getirmişlerdi. En sonda soracağım soruyu en başta sorayım. Acaba yeni partililer bu meseleyi, bu fon meselesini, bu sorunu gündeme getirmeselerdi, kimdi isim? Fatma Betül Sayankaya ismi ve eşinin adını anmasalardı, o yapılan yatırımları gündeme getirmeselerdi, nasıl ilerleyecekti bu süreç? Doğrusu bir soru işareti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından böyle bir karar alındı. Bazı kurumlara bu yazılar gönderildi ve söylediğim gibi bu iki ismin, başka isimler de var, onları da acelemiz yok, sakin sakin. Hep söylüyorum bunu, olabildiğince sarih, olabildiğince sakin şekilde anlatmaya, anlaşılabilir, önce kendimin anlayacağı, sonra da hepimizin anlayabileceği bir dil kullanmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü gerçekten bir haber bombardımanıyla karşı karşıyayız. Tek endişem burada, tek endişem, pek çok benzer konuda da biz hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız diyorum ya her seferinde. Benzer böyle haber bombardımanlarını başka konularda da yaşamıştık. Ne oluyor? Ne oluyor? Hani kim sorumlu, kim değil, kim gerçekten suçlu? Gerçi ona biz değil, mahkemeler karar verecek elbette, ama hani bir de yurttaş olarak bizim bir algımız var değil mi? İşte o algının yönetilmesine de, ya da bu algının yönetilmesi için yapılan, gerçekleşen bu haber bombardımanına da dikkat etmek istiyorum. O açıdan bu başlıkları, bu detayları olabildiğince sakin, sarış şekilde aktarmaya çalışıyorum. Tabii bu fon iddialarına adı karışan AK Partili isim Fatma Betül Sayan ve eşinin mal varlıklarına el kondu, ama oradan önce hangi haber geldi? Dün Ekonomim Gazetesi bunu ilk olarak kamuoyuyla paylaştı. Emeğe saygı elbette. O 2.2 milyar lirayı, yani Özata denizcilik hisselerinden elde ettikleri iddia edilen, öyle söyleyelim, böyle tanımlayalım, teknik olarak böyle tanımlamamız gerekiyor. Bu 2.2 milyar lirayı iade ettiler. Tabii bu iade süreciyle ilgili de çok sayıda soru işareti var. Şöyle söyleyeyim, hani kanunlar, yasalar, başka tutunacağımız bir dal yok değil mi? Hukuka güvenmek mecburiyetindeyiz. Hukukun yolundan devam etmeliyiz. Şöyle yorumlar var, onu önce paylaşayım. Evet, hazineye bir iade söz konusu. Gerçi bu iadenin tam olarak mal varlıklarına, bu iki ismin mal varlığına tedbir konmadan hemen önce yapılmış olması ilginç. Bu zamanlama manidar deriz ya hep. İşte gerçekten zamanlama dikkat çekici. Bir yandan da SPK kanununa bir bakalım. 107'ye 3. Çok teknik detaya boğmayacağım. Çok net, çok açık bir ifade var. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için elde edilen veya elde edilmesine sebep olunan menfaatin, işte burada 2.2 milyar liralık bir iadeden bahsediyoruz. Hazineye iade edilen paradan. Bu sebep olunan menfaatin iki katı hazineye verilmeli. Mesela böyle bir tablo var. Eğer gerçekten bir, gerçi şu an görebildiğim kadarıyla bir tedbir kararı var ama yansıyan bir soruşturma yok benim görebildiğim kadarıyla. Göreceğiz gün içerisinde, belki buna dair de haberler karşımıza çıkacaktır. SPK 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ama mesela bu isimlerle ilgili, yani Fatma Betül Sayankaya ve eşiyle ilgili olarak bir suç duyurusu 37 kişi içinde bu isimler anılmıyordu mesela, onu söyleyelim. Yani 2.2 milyar lira yerine doğrusu SPK kanunu 107'ye 3 diyor ki aslında 4.4 milyar lira yatırılması gerekiyor. O yatırıldıysa eğer o para, herhalde bunun bir belgesi de vardır. Pek çok soruya yanıt verebiliyor. Mesela Sayın Kaya işte o umre ziyaretiyle ilgili olarak Nagihan Alçı'ya mesela konuştu. Onu aktarırız size, konuşuruz ama hani bunlarla ilgili de açıklamaları herhalde yaparlar diye düşünüyorum. 107'ye 3 dedim ya, SPK kanunu 107'ye 3. Soruşturma başlamadan önce ödeme yapılırsa, bakın ödeme yapılırsa bu ceza hükmü olunmuyor. Yani bir ceza almıyor kişi. Eğer o iki katı elde ettiği o gelirin, menfaatin iki katını yatırırsa herhangi bir ceza almıyor. Soruşturma başladığı anda ödeme olursa ne oluyor? O zaman ceza yarı oranında indiriliyor. Karar verilirse, yani mahkeme aşamasında eğer bu para ödenirse de 1/3 oranında, yanlış bilmiyorsam, bir ceza indirimi söz konusu oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla kendisi ve eşiyle ilgili olarak bir soruşturma yok. Acaba diye de bir soru işareti aklımıza, bir cezasızlık yolu mu açılıyor diye de hani insan böyle tartışmalar oldukça kendi kendine soru, yani bir manipülasyonla suçlanıyorsa mesela, bir suç duyurusu, bir işlem yasağına ilişkin SPK bülteni dediğim gibi şu dakikaya kadar da yayınlanmış değil. Bu arada enteresan tartışmalar da var tabii. Yani kendisinin eski işte Adalet ve Kalkınma Partisi neydi tam olarak, genel başkan yardımcısıydı, son görevi buydu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın. Orada farklı iddialar var, onu da size izninizle aktarayım. Bu iddialar gündeme geldikten sonra, hani yeni partililer bu konuyu gündeme getirdi demiştim ya, tam olarak bu işte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istediği kendisinin yönünde iddialar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisiyle görüşmemiş ve çevresindekilere, yakındakilere derhal istifa etsin şeklinde de bir ifadesi olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunlar hani kulislerde denir ya, konuşulan başlıklardan bir tanesi. Şöyle bir savunma geliştirdiği de belirtiliyor ama belli ki istifası istenmiş ve bu istifa gerçekleşti. Partiden istifası gerçekleşti kendisinin. Hani şöyle bir savunma yaptığı yakın çevresine, Erdoğan'ın yakın çevresine iddia ediliyor. Bu bir iddiadır efendim, onu söyleyeyim. Eşim haberim olmadan bu işlemleri yaptı. Burada enteresan, Mustafa Sandal da az sonra aktaracağım size, o da aslında benzer bir savunma geliştirdiğini de hatırlatalım, onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Tabii soru işaretleri var mı? Var tabii ki soru işaretleri. Biz de yurttaş olarak, gazeteci olarak bu konuyla ilgili aklımızdaki soru işaretlerini paylaşmak durumundayız. Dediğim gibi bir tedbir, mesela dün itibariyle bu paranın iadesinden sonra bu tedbir kararı geldi. Hani eğer gelmeseydi mesela, gerçekten de bir soruşturma var mı yok mu diye de soracaktık. Para iadesi mesela kimin talebiyle ya da ne karşılığı yapıldı? Bundan sonraki süreçte göreceğiz değil mi? Bir soruşturmaya tabi tutulacaklar mı, tutulmayacaklar mı? Para iadesinin de SPK kanununa göre eksik olduğunu aktardım sizlere değil mi? SPK'nın hakkında suç duyurusunda bile bulunmadığı, bu kişilerle ilgili bir etkin pişmanlık meselesi mi gündemde? Sorulardan bir tanesi. Yani bir şekilde bu para iade edildiğine göre ortada kabul edilmiş olan bir durum var. Evet, yani ben bu parayı, yoksa insan niye para o kadar büyük ki 2.2 milyar lira diyorum. Karşılaştırmalarını her gün sizle paylaşıyorum. İşte konuşuyoruz bunları da, nasıl bir paraya denk geldi, nasıl bir boyutu olduğunu paranın, bizim hayal edemeyeceğimiz paralardan bahsediyoruz. Eğer bu suç bir şekilde bu iade ile birlikte dolaylı olarak da kabul edildiyse, mesela bu isimlerle ilgili, bu isimlerin ifadesine örneğin bir başvuru var mı, ifadesine başvuruldu mu, o da enteresan bir tablo. Tabii şunu da hatırlamak gerekiyor. Bu mesele AK Parti cenahında, mesela işte gazeteciler arasında, bu konuda düşünen, yazan, çizen isimler arasında nasıl tartışılıyor diye de bir bakmak gerekiyor. Yani muhafazakar kanatta nasıl tartışılıyor diye bir bakmak gerekiyor. Bir rahatsızlık olduğu ortada. Hatta Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta yazıyor gazeteci Aydın Ünal, şöyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe olsun ve ben yaptım desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Gizlenip belki beni bulamazlar deyip her gün patlayacak skandallarla AK Parti teşkilatına her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın gibi bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Hani bu bile, bu paylaşım bile, tek başına bu paylaşım bile aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu konuda duyulan rahatsızlığı da net şekilde, değil mi, gösteriyor. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşma yaptı, geliriz o konuşmadan da bölümler paylaşacağım sizinle, daha doğrusu bir bölüm paylaşacağım, ama orada da Erdoğan'ın oldukça gergin ve hatta üzgün olduğunu da ben değil, hani mesela Şamil Tayyar gibi isimler de ciddi böyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ya da yorumlarla bir şekilde belirtiyorlar. Bu da enteresan. Tabii burada Erdoğan'ı birebir tanıyan isimler olduğu için o kişiler bunu orada aktarabiliriz. Bir not daha sizlerle paylaşacağım. Yani dedim ya, Fatma, Betül, Sayan, Kaya pek çok soruya değil mi, meşgulüm vesaire, bu ilk patladığında, ilk ortaya çıktığında kendisine sorulan sorulara şu an meşgulüm, yanıt veremem gibi yanıtlar, açıklamalar yapıyordu o sorulara yönelik olarak. Şu dakikaya kadar yine bir açıklamasını görmedim ben. Ama tek bir açıklaması var. Tek bir açıklaması var. O da ne? Bir jetle, yani Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, kaç yaşındaydı kendisi? 28 yaşındaydı kendisi. O kişinin jetiyle geçtiğimiz yıl hacca, düzeltiyorum, umreye gittiğini, gittiği yönde iddialar vardı. O iddiaları sadece bunu yanıtladı. Sadece bunu yanıtladı kendisi. Bu bir iftiradır açıklamasını yaptı. Emeğe saygı elbette. Bu açıklamayı da kime yaptı? Nagihan Alçı'ya yaptı. Alçı'nın bu tip açıklamalarda çok fazla öne çıktığını da, bu ve benzeri olaylarda bir hatırlatmak istedim. Tabii tek başına bu mesele, yani bu kadar konu varken ortada, bu kadar tartışma varken, milyarlar konuşulurken, paralar iade edilirken hazineye, 2.2 milyar liradan bahsediyoruz. Tek bu konuya cevap verilmiş olması bütün bu süreci temizliyor mu diye de hani insan kendi kendisine soruyor değil mi? Benim görebildiğim, benim aklımdaki sorulardan bir tanesi, umre ziyaretiyle ilgili iddialar yalandır. Bugüne kadar kendilerinden duyduğumuz tek açıklama, tek düzeltme de bu. Garip bir tablo, garip bir durum. Bu arada söylediğim gibi tabii ne yapılacak değil mi? Yani devlet ve devlet kurumları ve işte yetkililer, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, ne yapacak diye de bir soru vardı ortada. Özellikle tabii 455 bin işte aileleriyle birlikte, ne diyoruz, yaklaşık 2 milyon kişiyi doğrudan, hepimizin hayatını da dolaylı yönden etkileyen bu olayla ilgili olarak dün yetkililerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek çok isim vardı orada. DDK, Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye gireceğini söyledi. Oradan önce de bu fon soruşturması üzerinden yaşanan, ondan sonra o toplantıdan sonra da konuştu bu gelişmelerle ilgili olarak. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Erdoğan. Bir kulak verelim, arkasından da bu DDK, Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kurulunun oluşturulması ve sonrasında alınan birkaç karar var. Onları sizlerle paylaşacağım.
3: Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
2: Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kullandığı bu ifadelerde aslında, işte az önce aktardım sizlere Yeni Şafak yazarının sosyal medya paylaşımını, parti içerisinde nasıl bir gerginlik, nasıl bir tedirginlik bu anlamda, ya da hayal kırıklığı belki de öyle de tanımlayabilir miyiz, yaşandığını da gösteren ipuçları taşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları. Söyledim size, dün Cumhurbaşkanlığında bir toplantı vardı, fon koordinasyon kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bu toplantıda oldukça geniş katılımlı, işte SPK başkanları, borsa vesaire, bunların tamamının katıldığı isimler, ekonomik kurmayları denir ya, o isimlerin katıldığı bir toplantı vardı. Birkaç karar alındı. İletişim Başkanlığı o toplantıda alınan kararı aktardı. İşte 3-4 madde, hani şöyle, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilecek şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla işte fon koordinasyon kurulunun oluşturulduğu söylendi. Devlet Denetleme Kurulu sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen bu işlemlerin, yatırım fonu işlemlerini kapsayan bir inceleme başlatacak dendi. Burası dikkat çekici. Katılım evim, bir evim tasarruf finansman şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç yine gündemdeydi deniyor. İşte bu dikkat çekici. Neden? Çünkü kamunun kaynaklarıyla bu devrin gerçekleşeceğini de görüyoruz. Bunlar konuşuluyor, bunlar söyleniyor. İşte dedim, bu mesele sadece 2 milyon kişiyi etkiledi ama 455 bin bir mağdur var. Aileleriyle birlikte 2 milyon diyorum ama dolaylı etkileri de olacak. İşte onlardan bir tanesi de bu. Son olarak da mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumlar tekrar yaşanmasın diye sermaye piyasalarının işleyişi ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek dendi. Söylediğim gibi İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalar bunlar. Bunlar benim dikkatimi çekti. Siz de fark ettiniz. Somut, yani bu işte zararlar giderilecek, bu yatırımcıların uğradıkları zararlar bir şekilde giderilecek deniyor ama bunun hangi kaynaklarla ve hangi yöntemle yapılacağı çok net, çok somut şekilde ya da bizim sıradan yurttaşların anlayacağı şekilde bir açıklama, bir ayrıntının da verilmediğini görüyorum ben buradan. Bu dikkat çekici. Dün enteresan o toplantıya katılan isimlerden dedim ya, Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili bir karar alındı. Orada enteresan, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu aynı zamanda Borsa İstanbul'un başında olan bir isim. Yani o enteresan, Oğuz Kağan Salıcı'nın bir yorumu var buna dair. Onu sizlerle paylaşacağım. Borsa İstanbul'un sitesindeki o yönetim kurulu üyeleri arasından silindi kendi ismi. Kendisi aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü diyor ki CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, bugün inceleme yapacak kurumun başındaki kişi dün incelenmesi gereken piyasa düzeninin merkezindeki kurumun hem yönetiminde hem de denetim mekanizmasının başındaydı. SPK'yı da denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı, SPK'nın denetlediği Borsa İstanbul'un yönetimindeydi şeklinde de bir yorumu oldu. Gördüğünüz gibi hani işte bu olaylar tekrar yaşanmasın diye bu adımlar atılıyor. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı sizlerle paylaştım. İşte bu da enteresan, değil mi? Bu süreç içerisindeki enteresan bir tablo olarak karşımızda duruyor. Yani bu arada Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Cumhur İttifakı ortaklarından bu fon krizini nasıl değerlendiriyor Cumhur İttifakı diye, eğer hani AK Parti'yi konuştuk. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP nasıl değerlendiriyor diye soruyorsanız şöyle deniyor. Dedi Bahçeli, her tedbir alındı, belediyelerdeki yolsuzluklara ses çıkarmayanların Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir bütün bu yaşananlar şeklinde de, yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu yatırımları yapmasının bir şekilde siyasette ne var, siyaset içerisindeki tartışmalarla ne alakası, ne ilgisi var diye sorduran bir açıklama benim görebildiğim kadarıyla. Ama açık olarak şunu söylüyor Sayın Bahçeli, bütün bu yaşananlar, bütün bu yaşadığımız süreç, işte günlerdir tartışıyoruz, bunlar Cumhur İttifakı'na bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Kim tarafından? İşte Cumhur İttifakı'nın bir ortağı, kim? Devlet Bahçeli tarafından, bunu söyleyelim. Bu arada tabii bu fon tartışmaları, fon soruşturmalarına dair muhalefet kanadından da açıklamalar arka arkaya geliyor. Murat Emir'in iddiaları var. Yeni Parti milletvekili Murat Emir'in iddiaları var. Ama oradan önce Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Enteresan, sadece tek bir isimle, AK Parti'den tek bir isim yok bu sürece karışan, adı karışan iddiasını Zeynel Emre gündeme getirdi. Bakın neler söylemiş, onu dinleyelim, devam edeceğiz.
4: Bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Siz kendi içinizde bu soruşturma içerisinde bulunanların hangi görevlerde bulunduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun siz açıklayın. Öyle ya, madem ki siz şeffaflıktan yanasınız, madem ki biz bu açıklamayı yaptıktan sonra sanki biz hiç yapmamışız da siz kendi kendinize bu tespiti yapmışsınız gibi açıklamalar yaptınız. Biz tolerans göstermeyiz dediniz. Kendi içimizde olsa da asla şöyle yapmayız, kapatmayız vesaire dediniz. O zaman kapatmayın.
2: Muhalefetin talepleri bu, hükümetten talepleri bu. Bakalım bu talepler nasıl bir karşılık bulacak? Takip, tabii her gün burada beraber konuşuyoruz, anlatmaya çaba gösteriyoruz. Murat Emir demiştim size, Yeni Parti milletvekili. Murat Emir'in de enteresan bir iddiası var. Mevduat yetkisi olmayan Tera Yatırım Bankası dedi, bono satıp borçlandı. Yasal sınırın, dikkat, iddiadır bu, Murat Emir'in iddiası. Yasal sınırı 8,5 kat delerek çevresine 600 milyon dolar. Yani konuşulan paralara bakar mısınız? İnanılmaz. Dolar kredi, dolar diyorum bu arada, lira değil. 600 milyon dolar kredi dağıttı. Krediyi alanlar da o parayı dönüp yine aynı grubun Terra portföy fonlarını aldı. Yani kendi kredisiyle kendi fonunu şişiren dev bir saadet zinciri kuruldu dedi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 3 tane soru yöneltti. Bu 600 milyon dolar kredi kimlere verildi? Teminatı buharlaşan batık kredilerin faturası kime kalacak? Banka 2.6 milyardan 71 milyara şişerken BDDK, SPK ve Merkez Bankası neye bakıyordu diye de bir soru yöneltti. Bakalım Murat Emir'in bu iddiası nasıl bir yanıt bulacak? Tabii bu sorulara bizim yanıt vermemize imkan yok, değil mi? Yani koskoca devlet kurumları var. İşte Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdiğine göre şimdi o kurulun yapacağı çalışmalar sonrasında, değil mi, açığa çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bütün bunları, bütün bu gelişmeleri böyle okuyoruz biz en azından. Hep her gün bunu hatırlatmaya çaba gösteriyorum. Nasıl bir paradan bahsediyoruz? Nasıl bir miktardan bahsediyoruz? Lütfi Türkkan, İyi Parti Kocaeli Milletvekili şöyle bir 21 milyar dolardan bahsedilirken şöyle bir karşılaştırma yapmış. Yani işte trilyonlarca, trilyona yakın paradan bahsediyor. Bu ay bu para ay sonunu yarı aç yarı tok geçiren yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların her birine bir yıl boyunca emekli maaşlarına ilave olarak her ay 5000 lira ek ödeme yapmaya yeterdi diyor. 17 milyon yurttaşa bir yıl boyunca, emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara bir yıl boyunca 5000 lira ek ödeme yapılması anlamına geliyordu. Bir diğer karşılaştırmayı daha yapayım size. Merkez Bankası'nın borçları vesaire, bunlar konuşuluyor ya. Yani şu an açıklanan rakam 24.25 milyar dolarlık bir borçtan bahsediliyor. Eylül ayında gerçekleştirilen bu işlemlerde dönen para ne kadar? Neredeyse Merkez Bankası'nın borcu kadar. 20 dolar düzeyinde. Düşünebiliyor musunuz işte bu paralar ne olmuş, nereye kadar, nereye gitmiş? Bu enteresan. Yani magazinel bir boyutu daha var işin, hadi onu da sizlerle paylaşayım. Mustafa Sandal'ın eşini de bu fonlardan 11 milyar yıllık bir kazanç elde ettiği yönünde bir iddia, hatta işte o paraları yurt dışına çıkardığı yönünde bir iddia var. Şöyle söyleyeyim, kendisiyle ilgili olarak Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de mal varlığına el konuldu ve kendileriyle ilgili Melis Sandal ve Cihan Süt Şurup hakkında da aynı zamanda bir yakalama kararı çıkartıldı. Tabii şöyle, 11.126.528.000 lira, yani sondaki 528 bin lira bile bizler için nasıl büyük bir para, değil mi? Yani sondaki virgülden sonrakini söylüyorum size. Kendisinin Dubai'ye yerleştiği yönünde bir haber paylaştı. Kim? Emeğe saygı gazeteci İsmail Saymaz ve Mustafa Sandal'ın da oturum için Dubai'ye başvurduğu bilgisini yine paylaştı. Bu iddialar çok dikkat çekiciydi. Mustafa Sandal da bu iddialara bir yanıt verdi. Dedi ki Melis'le karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz yoktur. Dubai meselesi de, Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturum iznim eş durumundan var diyor. Hani neredeyse hani tanımıyorum kendisini. Hani evlilik dışında bir ilişkimiz yok diyerek ne demek istemiş Mustafa Sandal doğrusu? Hani bu en basitinden, dün yine başka bir konuyu konuşurken söylemiştik ya, hani eşler herhalde bu tip para giriş çıkışlarını kendi aralarında konuşurlar. Normal hayat böyle ilerler, değil mi? Hayatın doğal akışı diyoruz ya, tam olarak da bundan bahsediyoruz. Bu 11 milyar lira gelirken konuşulmadı mı evin içerisinde diye de insan yani soruyor kendisine. Hayatın doğal akışının içerisinde aklımıza gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi bu fon meselesi bugünlük elbette, belli ki daha uzun süre konuşacağız bu haber bombardımanı içerisinde. Kafamızı, aklımızı mümkün olduğu kadar az bulandırarak bu meseleleri konuşmak, tartışmak gerekiyor. Daha çok başlığımız var ama söyledim, bugünkü müzik listemiz şöyle şu fon meselesi, soruşturmalar, şundan bir uzaklaşalım bir dakikalığına. Birkaç detay, birkaç ayrıntı vereceğim size. Dediğim gibi programın başında, bugün OZE'nin bizim için seçtiği sanatçıların tamamı Mississippi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne döküldüğü o Delta'dan, New Orleans ve Louisiana civarından. Zaten bu yüzden de Delta Blues olarak değerlendiriliyor, isimlendiriliyor bu müzikler, bu müzik tarzı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kölelik sürecinin bir sonu, 60'lı yıllarda özellikle piyasaya çıkan şarkılardan ve dünyanın tanıdığı sanatçılardan bahsediyoruz. Tamamı, bu şarkıların tamamında da o yaşanan yerel acıların, o yaşanan kölelik ayıbı, Birleşik Devletleri'nin 1600'lü yıllarda başlayan o kölelik ayıbının işte hala da devam ediyor değil mi? Irkçılık Birleşik Devletler'de en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi, Batı dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesi, çözemediği bir türlü. Şöyle söyleyeyim, tütün, pamuk ve şeker kamışı tarlalarında ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için, bu orada bir iş gücü ihtiyacı olunca kölelik Birleşik Devletler'de sıradanlaştı. Sıradanlaşması yeter miydi beyaz adam için? Hayır, aynı zamanda yasalaştırdılar. 1865 yılına kadar, resmi olarak kaldırılana kadar milyonlarca Afrika kökenli Amerikalı insanlık dışı şartlarda alınıp satıldı. Böyle bir yasal düzen getirildi Birleşik Devletler'de. Evet, kaldırıldı 1860'ların ortasında yasal olarak, ama devam ediyor mu? Hala bunun izleri devam ediyor. Buna da işte bu şarkılar, bugün dinlediğimiz şarkılarda tam olarak o acıların, o insanların, Afrika kökenli Amerikalıların yaşadıkları acıları, onların hayatlarını anlatıyor. Little Walter'dan My Babe şarkısını açılışta dinlemiştik. Şimdi Sonny Boy Williamson'dan Help Me şarkısını dinleyeceğiz. 1941 yılında Arkansas Helena'daki bir radyoda yayınlanan ve blues tarihinin ilk denli radyo programı olarak kabul edilen King Biscuit Time'da ilk olarak bu şarkı çalınmıştı. Bu günlük radyo yayınları sayesinde güneyli, Amerika'nın güneyindeki dinleyiciler arasında bu şarkı efsaneleşti. Delta Blues dedim ya, Delta Blues sesinin şekillenmesinde de bu şarkı, bu Help Me şarkısı da büyük rol oynamıştı. Dinleyelim, devam edeceğiz.
0: Güçlü özgenle geri ve zamanı, kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorun olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı, arkasından da otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla meşgul ilan ediyor bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntı yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvurular paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Daha o kadar çok haber var ki listemde hazırladığım gündem içerisinde gerçekten zamanımızı fazlasıyla alıyorlar siyasilerimiz maalesef. Peki devam edelim biz. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını hatırlatayım sizlere. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da biliyorsunuz artık mecburuz. Blue Sky üzerinden de bir adresimiz var. Tamamında Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Benimle doğrudan iletişim kurmak için. Tip milletvekili çıkın iddiaları çok dikkat çekiciydi. Oldukça ağır ithamlar kime yönelik olarak? Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşiyle ilgili olarak iddiaları gündeme getirmişti. Ahmet Şık. Akın Gürlek'in avukatından bir açıklama var bu iddia. O iddiaları da konuşuruz elbette ama Abdullah Adır tarafından bir açıklama yapıldı. Dendi ki müvekkilimiz Akın Gürlek kastedilerek müvekkilimiz ve eşi Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet etmektedir. Müfteri Ahmet Şık'ın yalan beyanlarının aksine müvekkilimiz tarafından başka bir konut kiralanması asla söz konusu değildir dendi. Elinde bir kirası ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır ifadesini yine bakanın avukatından gelen açıklama. Tabii Ahmet Şık'la ilgili olarak böyle bir açıklama ne anlama geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda bir suç duyurusunda da bulunuldu, onu da söyleyelim. Sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Şık bu iddiaları gündeme getirmişti. Akın Gürlek ve eşinin Süz İstanbul'da Süzer Plaza'daki bir dairede yaşadığını mesela iddia etmişti. Söz konusu dairenin AK Partili iş insanı Davut Yasin Bilen'e ait olduğunu iddia etmişti. İşte aylık kirası 750 bin lira dendi. Orada farklı dediğim gibi iddialar gündemde. Ahmet Çık'ın bu ağır ithamları, ağır iddiaları, dikkat çekici iddiaları şimdi mahkemeye taşındı Akın Gürlek tarafından. O mahkeme sürecini de elbette takip edeceğiz. O ayrıntıları da sizlerle paylaşacağız. Dün program devam ederken son dakika bilgisi olarak önümüze düşmüştü. Ben de dedim ki çok tartışılacak, çok konuşulacak bir haber bu. Şöyle bir baktım sosyal medyaya da ya da yapılan yorumlara da zamanlaması da MK Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın ve kendisiyle birlikte 7 kişinin gözaltına alınmasından bahsediyorum elbette. Bunu zamanlama manidar olarak değerlendirenler de oldu. Tam bu fon krizi vesaire tartışılırken neden? Çünkü yeni değil bu tartışmalar. Bunu işte hatırlatacağım şimdi size. Bir yıl tamına bir yıl öncesinde bu meselelerin kamuoyunun gündeminde açık açık tartışıldığı da biliniyor. Şimdi nedir bu süreç? Mobbing ve resmi belgede sahtecilik. Şimdi bu mobbing ve belgede sahtecilik ifadelerini hafızanızda bir tutun. Biraz sonra bir ses dinleyeceğiz. Bir ismi hatırlayacağız burada. O isim de tam bir yıl önce tam bu sözcükleri kullanarak MK başkanını, MK'yı eleştirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar bu meseleyi, bu soruşturmayı yürütüyor. Dediğim gibi mobbing, eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları gündemde. Hakemler dosyası olarak değerlendiriliyor. İşte Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı, Faal Hakemler Derneği Başkanı, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, yine Merkez Kurulu Hakem kurulu üyeleri, yine işte TFF'nin eğitim ve dördüncü bölge sorumlusu, bütün bu isimlerin gözaltına alındığını söyleyelim. Suçlamalar objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmak, görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları süreci uzattıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama ve atama süreçlerinde hakemlerin bu süreçlere müdahale ettikleri, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yaptıkları, 2025 yılında Riva'da TFF'nin merkezi, Futbol Federasyonu'nun merkezi orada biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu da orada. Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma süreçlerine müdahale ya da bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirilmesi.

0: devam edeceğiz.
1: Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının manipüle edilmesi, paylaşılmasını tutun, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyen hakemlerin mobbing yapılması, müessesenin bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım. Devam ediyorum. Şunu da söyledim. Mevcut MHK başkanının internet bazlı, FaceTime görüntülü, telefon görüşmesiyle hakemleri arayıp kendilerine şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın, etmesin gibi manipülatif söylemler içinde olduğunu söyledi hakemlere. Basına çıkarsan sizden bilirim. Yahut da bütün HTS kayıtları elimizde, ben devlete yakınım, her adımınızı biliyorum diye baskı yapması, kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.
0: Gördüğünüz gibi bir yıl önce Fenerbahçe'nin o dönemde ve başkanlığını yürüten Ali Koç'un ifadeleri Futbol Federasyonu önünde. Sadece Ali Koç mu? Hayır, değil. Mesela Serdar Adalı, Beşiktaş Başkanı, Ağustos ayının sonunda 26 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ve şöyle demişti Serdar Adalı da Beşiktaş Başkanı. MHK başkanının Türk futboluna zarar verdiğini söylemişti. Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden alamadığını da ekledi. Hakem krizini dedi. Hakem krizini demişti o zaman konuşurken. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatacağım demişti. İşte Ağustos ayının sonunda, geçtiğimiz ay örneğin, hani bir yıl öncesi, bir ay öncesi bu meseleler zaten konuşuluyordu, bunlar tartışılıyordu. Dediğim gibi mobbing ve evrakta sahtecilik, hatırlayınız işte Ali Koç'un ifadeleri aslında bakılırsa tam olarak bu yönde, bunun üzerinden tartışılabilir. Tabii ilginç mesajlar ortaya çıktı bu soruşturmayla birlikte. Hem bu mesajlar, soruşturma dosyasında yer alan mesajlar, bu bir. Bir de bir bilirkişi raporu var. O bilirkişi raporunda da son derece değişik ayrıntılar var. Bir hakemin GHE isimli, şimdi soruşturma dosyası itibariyle daha bir soruşturma devam ediyor tabii. Onu söyleyelim. Hakemin TFF Futbol Federasyonu Faal Hakemliği Başkanı'na 15 Mayıs 2025'te attığı bir mesajda, hakemlik sınavına dair mesajda şöyle söylediği belirtiliyor. Başkanım günaydın, soruları atacaktın. Görüyorsunuz değil mi? Bu sorular meselesi bütün sınavlar açısından herhalde geçerli. Ya da işte yine sınavlara müdahale edildiği yönünde iddialar. Benim burada en çok dikkatimi çeken İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı araştırmada bu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferhat Karadoruk'la hakemleri, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Emre Kosif arasındaki bir mesajlaşma benim dikkatimi çekti. O mesajlaşmalardan %100 yerli ve milli hakem listesi iddiası mesela çok dikkat çekiciydi. Biat etmeyen hakemler için madem eğitilmiyor kopar kafasını ifadelerinin mesela kullanılmış olması, söylediğim gibi. Ya da Ferdi Karadoruk buranın kontrolü bizzat bende diyerek paylaştığı bir mesaj var. %100 yerli ve milli hakemlerin yazılı sınavda hangi konulara çalışması gerektiğini kime soruyor? Emre Kosif'e soruyor. Emre Kosif kim? Özür dilerim. Gözlemcileri, daha doğrusu hakem, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı kendisi. Böyle al gülüm, yani iddialar bu yönde, al gülüm ver gülüm şeklinde de bir ilişki kurulduğunu savcılığın çalışmaları itibariyle. Onu bir kez daha söyleyelim, hadi unutmayalım, bizden vazgeçmeyelim. Masumiyet karinesi yargılama süreçleriyle beraber, yargılamaya dönüşürse bu süreç, göreceğiz. Dosyada gözaltına alınan isimlerle ilgili, hani bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar ortaya koymadan, konulmaksızın klasman dışı bırakılması, bazı hakemlere görev verilmemesi veya sistematik biçimde geri planda tutulması gibi başlıklar var. Nerede? Bilirkişi raporunda, hazırlanan bilirkişi raporundan bahsediyoruz. İşte özellikle 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde de usulsüz değişiklikler yapıldığını biz yine bu bilirkişi raporundan, bu sürece dair hazırlanan bilirkişi raporundan da öğreniyoruz. Enteresan iddialar, enteresan başlıklar bunlar. Hani bu yapı, futbolda yapı vesaire, bunların çok konuşulduğu, neredeyse her kulübün ülkemizde faaliyet gösteren, özellikle süper faaliyet gösteren her kulübün şikayet ettiği bir durum, ama bir türlü

0: çözüm bulunamayan bir sorundan bahsediyorduk ki tam olarak işte bu soruşturmalar burada ortaya çıktı. Ali Tuna hakem kağıdı, Ali Tuna düzeltiyorum, hakem Ali Tuna, onun sınav kağıdı ile ilgili bir ayrıntı da yine bu bilirkişi incelemesinde gündeme geldi. Ali Tuna'nın şöyle bir iddiası vardı: ben bir sınava girdim, o sınavdan geçtiğimden adım gibi emindim ama geçemedim, kağıdımı istedim. İşte hani dün demiştim ya programda, bir bu olaydan zarar gördüğünü söyleyen, açıklayan bir kişinin ifadeleri sonrasında bu soruşturma başladı. İşte tam olarak da bu anladığım kadarıyla. Ve o sınav kağıdını istiyor ve ne oluyor biliyor musunuz? O sınav kağıdındaki cevapların silindiği ve üzerine başka bir kişi tarafından başka yanıtlar eklendiği ya da yazıldığı yönünde bir iddiası vardı kendisinin. Ve bilirkişi incelemesinde Ali Tuna'ya ait o yazı örnekleri eğitim, istif, tersimi, seyir, hız ve baskı derecesi gibi özellikler bakımından karşılaştırılıyor. İki yazı arasında, yani Ali Tuna'nın kendi yazısı ve sınav kağıdındaki yazılara bakılınca, grafolojik bir ilişkiye rastlanmadığı, saptanmadığı yönünde de bir detay var. Yani Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların başka bir kişinin elinden çıktığı değerlendirmesi yine söylediğim gibi o raporda, bilirkişi raporunda yer alıyor. Bu dikkat çekici. Futbol Federasyonu bütün bu süreçte ne yapıyor? Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. O açıklamada da şöyle dendi: bahis ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve işte Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde hareket ediyoruz dendi. Bazı belgeler talep edilmiş, özellikle DNA örneklerinin alınması ve vesaire için. Bu belgelerinde kapalı zarflarda makamlara, adli süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için makamlara iletildiği yönünde de bir ayrıntı, bir detay var. Onu da hatırlatmış olalım. Ama dediğim gibi bu meseleler, hani yaklaşık bir yıl önce işte Ali Koç'un yaptığı açıklamaları hatırlatalım. İşte az önce diğer hakemle ilgili olarak yaptığı açıklamalar, geçtiğimiz yıl bunlar konuşmuştu. Neden şimdi yapılıyor diye de bir soru aklımıza geliyor. Bunu da bu detay, bu ayrıntıyı da hatırlatmış olalım. Şöyle, Simge de beni uyarıyor son 2 dakika. İlginç bir iddia: Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum ve kurumun zararına dolandırıcılık iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Dünün en ilginç haberlerinden bir tanesi, hep söylerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığı parayı hak eden, maaştan bahsediyorum elbette, aldığı maaşı sonuna kadar hak eden, ara ara da dönem dönemde bizim programımıza da konuk olan Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşinin bu suçlamayla karşı karşıya kalmış olması çok şaşırttı bizi. Bu enteresan. Bir soruşturmayı göreceğiz tabii, daha gerekçelerini vesaire, ama Yavuz Yılmaz'dan tam da bu konuya dair bir açıklama geldi. O da dedi ki bunu bir operasyon olarak nitelendirdi Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Şöyle dedi: operasyonu yapanlar açıkça şunu söylüyorlar: sen ve partin bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın. Böyle bir yorumu var Deniz Yavuz Yılmaz'ın. Bu tehdide pabuç bırakacak değilim. Yolsuzluk ve usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim şeklinde de bir ifadesi, bir açıklaması oldu Deniz Yavuz Yılmaz'ın. Söylediğim gibi enteresan iddialar, çok dikkat çekici bir suçlama bu. Ve Deniz Yavuz Yılmaz gibi bu tip konularda çok duyarlı olan bir ismin hayatın doğal akışı içerisinde göreceğiz tabii. Yani soruşturmayı da görmek gerekiyor elbette, ama hep söylerim, az önce de söyledim, yani masumiyet karinesi tabii ki önde. Böyle bir iş içerisinde olacağını kişisel olarak düşünmüyorum. Benim bu kişisel görüşümdür, onu da söyleyeyim. Hani tabii ki kimseyi bağlamaz diyelim ve ilk bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Tabii ekonomi konuşacağız, ekonomiyi ikinci bölümde konuşmamız gereken ekonomiyi beraber olacağız tekrar.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmak, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım. Bu bölüme de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar edeyim, 0505 171 66 56. Programlarımızı görüntülü takip etmek istiyorsanız da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takip alın. Hem görüntülü canlı yayınlarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Hem de eğer canlı dinleyemediyseniz, yarım kaldıysa ya da gün içinde tekrar dinlemek istiyorsanız o tekrarları da yine Telegram kanalımızda, Sputnik Türkiye Telegram kanalında bulabilirsiniz. Müziklerden biraz bahsedelim, konuşuruz, haberler üzerine tartışırız. Sevgili Ozi'nin hazırladığı bugünkü müzik listeleri de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı bölgesinde üretilmiş, oradan çıkan şarkılar. Mississippi Nehri'nin Meksika Körfezi'ne döküldüğü Louisiana ve New Orleans bölgesinden. İşte orası da böyle çok verimli bir delta bölgesi. O yüzden de bu müziklere, bu şarkılara da delta blues, bu şarkılarda delta blues olarak tanımlanıyor. Tabii tamamında işte programın ilk bölümünde de böyle kısaca geçtim. Bu şarkıların tamamı neredeyse o kölelik düzeninden arta kalan acılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük ayıbı, büyük günahı, o kölelik düzeninin ardında kalan, ardında bıraktığı acıları, yaşam zorluklarını anlatan şarkılar. Bunların tamamı yaklaşık 100 yıl boyunca neydi? Medeniyetin beşiği miydi? Demin beşiği miydi Amerika Birleşik Devletleri? Orada okullar, otobüsler, trenler, restoranlar, tiyatrolar, değil mi? Hatta parklarda ırka göre ayrımlar yapılıyordu. Bazı işte Afrika kökenli Amerikalıların girişi neredeyse yasaklanmıştı. 60'lı yıllardan sonra hava biraz tersine esti orada rüzgar, ama hala o dönemin etkileri hala devam ediyor. Tabi orada Afrika kökenli Amerikalıların oy kullanma hakları farklı gerekçelerle o dönemde ellerinden alındı. Yani demokrasi diyoruz ya, demokrasinin beşiğinde 60'lı yıllara kadar yaşanan acılar bu şarkıları yaratıyor. Bugün dinlediğimiz şarkılar, bugün dinlediğimiz parçalarda işte özellikle o 50'li 60'lı yıllarda doğmuş, yaşamış, o tarlalarda çalışmış insanların torunları tarafından yazılan o toprakların havasını tabii müzik aracılığıyla tüm dünyaya anlatmaya çalışan sanatçıların şarkıları. Az önce de B.B. King'den dinledik Trees Gone. B.B. King, hani nasıl söyleyebiliriz, tam bir müzik makinesi diyebiliriz herhalde, değil mi? 1925 Mississippi doğumlu, o da 2015'te hayatını kaybetmişti B.B. King. Hayatı boyunca aralıksız çalıştı, 60 yıllık hayatı boyunca, sanat hayatı boyunca, bakın 90 ülkede, rakam çok dikkat çekici, 15 bine yakın konser verdi. İnanılmaz dedim ya, bir müzik makinesi, bir üretim makinesi adeta kendisi. Onu hatırladık. Onun B.B. King'in Trails Gone şarkısını da az önce dinledik. Program içerisinde yine Buddy Guy'dan Mustang Sally şarkısını dinleyeceğiz. Jimmy Rogers'tan Walking By Myself şarkısını da yine programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Zamanım olursa bu şarkılarla ilgili de, bu sanatçılarla ilgili de yine ayrıntıları, detayları sizlerle paylaşacağım elbette. İlk bölümde aslında aktarmayı planlıyordum ama hep tabii ki zaman sorunum var. Zamanı yönetememe program dahilinde. Diyorum ya, bu siyasete dair tartışmalar, gerçi bu sefer fon kriziyle beraber konuşuyoruz bu meseleleri de, fazlaca zamanımızı ve tabii ki daha da önemlisi enerjimizi alıyor. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar, milyonları ilgilendiren bir karar. Medeni Kanun'un yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinde yer alan neyi de kaldırdı? Süresiz nafaka, süresiz olarak ibaresini, nafakada süresiz olarak ifadesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Resmi gazetede yayınlandı bu karar. Ne zaman yürürlüğe girecek? Kararın yani bugünden itibaren 9 ay daha sayın, önümüzdeki 9. ayın sonunda yürürlüğe girecek. Gerekçede enteresan ayrıntılar var, dikkat çekici ayrıntılar var. Bazı durumlarda diyor AYM, nafakanın belirli süreyle sınırlandırabilmesine ve bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerekiyor diye de yasamaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir mesaj gönderdi. Anayasa Mahkemesi aldığı kararla, gerekçeli karar oldukça dikkat çekici. Bir başka açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bu okul güvenliği meselesini, işte okullardaki saldırıları son dönem, yani işte Milli Eğitim Bakanı'na göre okulda olmuyor. Bir mesela Manisa'daki saldırı okul bahçesinin dışında gerçekleşmişti, değil mi? Neyse, işte dün de yine aktardık size. Gerçi saldırılardan bir başkasını maalesef aktarmak mecburiyetinde kalmıştık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin arttırılması konusunda yeni çalışmalar yapıyoruz dedi ve silah ruhsatı sahiplerine mesaj, emniyetin bir mesaj gönderdiğini aktardı. Silahlarınızı ya da işte o kurşunları kilitli yerlerde muhafaza edin mesajının gittiğini biz öğreniyoruz. Önemli, dikkat çekici, önemli bir adım, onu söyleyelim. Ama sadece ruhsatlı silahlar mı? Biliyorsunuz işte emniyetin yaptığı çalışmalar üzerinden sizlere aktarıyoruz. Ülkemizde en az ruhsatlı silah kadar ruhsatsız silah olduğuna yönelik bir algı var. İşte ele geçirilen ruhsatsız silahlar da bize bu gerçekliği gösteriyor. Sadece hep söylüyorum bunu. Bu mesele sadece polisi önlemlerle çözülmez. Oldukça zor sadece polisi önlemlerle çözülmesi, ama diğer kurumların da benzer çalışmaları sürdürmesi, yürütmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Diyordu Süleyman Demirel. Transferler, konuşmuştuk bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Seçime giden süreçte o seçim meşalesi, dediğim gibi o işaret fişeği yakıldığı anda, ki onun sinyalleri de geliyor yavaş yavaş, bu transferlerin çokça yapılacağını söylemiştik. 9 belediye başkanı dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 5'i CHP'li, 3'ü Yeniden Refahlı, biri de İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katıldığını söyleyelim. Tekirdağ Çiftköy, İzmir Çiğli, ki dün bunu konuşmuştuk değil mi? 1999 yılından sonra ilk kez Çiğli'de bir sağ partide belediye. Antalya Elmalı, Balıkesir Marmara Belediyesi ve Erzurum Şenkaya Belediyesi CHP'deydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti bu isimler. Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçişler var. Maraş, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, yine Türkoğlu Belediyesi ve Elazığ Palu'da da yine Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye bir geçiş oldu. İYİ Parti'den de Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı'nın transfer edildiğini ya da ne diyelim AK Parti rozeti taktığını da görüyoruz. Bu arada şimdi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni partiden bir karar var, onu söyleyelim, onu aktaralım, göreceğiz, zaten edeceğiz. Bir meclis resepsiyonu biliyorsunuz düzenlenir her sene. O resepsiyona katılmama, Özgür Özel'in, Genel Başkan Özgür Özel'in katılmayacağını öğreniyoruz. Bir başka karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise gelecek ve bir konuşma yapacak yarın itibariyle. O konuşmadan önce milletvekillerinin ayağa kalkmayacağını görüyoruz. Çok yaratıcı protestolar buluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki milletvekilleri. Onu da söyleyelim, bunu da hatırlatmış olalım. İlginç bir gelişme. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis İstanbul İBB meclisiyle ilgili tartışmalar. Şimdi İstanbul neresiydi? Üsküdar. Bir an Üsküdar unuttum, adını unuttum. Bir de Adalar Belediyesi'ndeki yaşananları konuşmuştuk zaten. Geçtiğimiz günler itibariyle ayrıntılı şekilde konuşmuştuk. Enteresan bir istifa. Bakın, geçtiğimiz yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettikten sonra 2026'nın başında CHP'ye katılan Ekrem Baki. Şimdi CHP'den de istifa ettiğini açıkladı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan o başkan vekilliği seçiminden kısa bir süre önce tutuklanmıştı kendisi. 4 gün önce ev hapsiyle tahliye edilmişti. Ekrem Baki'den bahsediyoruz. Ne yapmış kendisi? Hem Üsküdar Belediye Meclisi hem de İBB Meclisi'ndeki üyeliklerinden istifa ettiğini de öğreniyoruz. Bunlar enteresan istifalar. Sadece böyle bireysel alınan, sadece kendisini bağlayan kararlar değil. Aynı zamanda seçmen iradesini de, seçmen iradesinin o meclislere, belediye meclislerine yansımasını da etkileyen kararlar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? AK Parti'ye geçen belediyeler var biliyorsunuz. Yeni Parti'den, CHP'den geçen belediyeler. Oradaki meclislerdeki, belediye meclislerindeki seçimler. O seçimler sırasında yaşananları zaten konuşuyoruz. Bu süreç acaba İBB'nin de, İBB meclisindeki dengeler dikkate alınınca, ki kendisinin biliyorsunuz işte az önce aktardım, İBB meclis üyeliğinden de istifa etmiş, dengeler değişiyor İBB meclisinde. Hele şimdi bir de Ekrem İmamoğlu, hani biz onu ahmak davası olarak biliyoruz, biliyorsunuz onu çok tartışılmıştı. O davada yargılamadaki mahkumiyet kararı eğer Yargıtay tarafından onanırsa İBB'nin geleceğine dair enteresan bir tartışmaya tanıklık edebiliriz. Şöyle kabaca hızlıca bir anlatayım, ne olacak, ne olabilir ya da ne yaşanması bekleniyor İBB'de. Şimdi biliyorsunuz şu an itibariyle İmamoğlu tutuklanınca Mart 2025'te 25'ten sonra Nuri Arslan başkan vekilliğine seçilmişti. Dediğim gibi bu ahmak davasında karar kesinleşirse İmamoğlu'nun seçilme yeterliliğini kaybedeceğinden başkanlık sıfatı da sona eriyor. Bunun ardından İBB meclisinin başkan vekili değil, yeni belediye başkanı seçmesi gerekecek. Yani otomatikman Nuri Aslan'ın görevi, başkan vekilliği görevi de sona erecek. Üsküdar ve Adaları da hatırlayınız burada. Peki mecliste dengeler ne durumda? Dünkü istifaya kadar şöyleydi. 186 CHP'nin üyesi vardı. 105'e düştü bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 122, MHP'nin 6 ve Büyük Birlik Partisi'nin de 2 temsilcisi var İBB meclisinde. Tabii şöyle bakınca Cumhur İttifakı'nın toplam üye sayısı 130 oluyor. Nuri Aslan 170 oyla başkan vekili seçilmişti. Hani bir onu hatırlatmakta fayda var. Üsküdar Adalar'daki son başkan vekilliği seçimlerinden sonra o istifalar vesaire, dünkü istifayı da dikkate alırsak CHP'nin 153, Cumhur İttifakı'nın ise 142 üyesi olduğunu, sonraki süreçten bahsediyorum, yaşanan gelişmeler sonrasında şu an itibariyle söyleyeyim. Ama bir not burada, CHP'nin 153 temsilcisi var İBB meclisinde demiştim ya. Kent uzlaşısı sayesinde meclise giren demli isimler de var biliyorsunuz, ya da yeni partiye yakın isimler de burada var. Farklı iddialar var. Bu benim dikkatimi çekti. Hatta bu iddia şöyle, Dem Parti'ye grup kur, yani ayrılsın Dem Parti'li isimler, o kent uzlası kapsamında CHP listelerinden seçilen o meclis üyelerine olarak oradan ayrılın ve kendiniz bir grup kurun şeklinde de bir telkin olduğundan bahsediliyor ya da bu yönde iddialar var, onu da söyleyelim. Tabii CHP'den AK Parti'ye de geçişler var. Bu dengeleri dikkate aldığımızda, yani arada böyle yani 12 temsilcilik bir fark var ama yani 6 kişi daha Cumhur İttifakı'na katılırsa bir eşitlik söz konusu olacak İBB meclisinde. İşte o zaman, yani dediğimiz gibi İmamoğlu'nun ahmak davasıyla İmamoğlu ile ilgili alınan karar Yargıtay tarafından onanırsa, bir yandan o zaman da başkan vekilliği göre sona erecek Nuri Aslan'ın ve yeni bir belediye başkanı seçilecek. Tablo bu. Önümüzdeki dönemde olası tartışmalardan bir tanesi de bu. Belediye kanununa göre, onu da söyleyeyim, başkanlık makamının boşalması halinde İmamoğlu ile ilgili öyle bir Yargıtay kararı çıkar ise kentin valisi belediye meclisinin 10 gün içinde toplanmasını istiyor ya da bunu sağlıyor. Meclis üyeleri de kendi aralarından bir belediye meclisini, belediye başkanını seçiyor. Hani bu istifayı hatırlamışken, yani Ekrem Baki'nin AKP'den, AK Parti'den istifa edip CHP'ye bu yıl geçen Ekrem Baki'nin bu görevinden de, belediye İBB meclisinden de istifası sonrası, hani benim aklıma bu tartışmaları şöyle bir aktarmak, bunun üzerinden de birkaç başlık sizlere vermek istedim doğrusu. Bir not daha, bu açılım süreci ne durumda, unuttuk değil mi? Hiçbir gelişme yaşanmıyor buna dair. Meclisi işaret ediyor yetkililer, mecliste alınacaklar ya da işte bu konuyla ilgili toplanan komisyonlar, oluşturulan komisyonlar var biliyorsunuz. Terör örgütünün silah bırakma sürecini takip eden komisyonlar var. O komisyonların raporları bekleniyor. İstihbarat, emniyetten gelecek raporlar bekleniyor deniyor ama terör örgütünün yöneticisi Besse Hozat'tan bir açıklama var. Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan bu süreçte Öcalan'ın ve örgütün adımlarıyla bu süreç ilerliyor diyor. Hatta şöyle söylüyor: bu süreç tek taraflı gitmez. Yani şöyle tanımlayabiliriz herhalde, tehditler başladı şimdi şu an itibariyle. Terör örgütünden de gelen farklı açıklamalar da var. Geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar, terör örgütünün yine o lider kadrosu, işte sözde liderden bahsediyoruz. Oradan da bu açık, buna bu ve benzeri açıklamalar aslında geliyordu. Tehditler bir şekilde başladı diyebiliriz. Simge, devam edelim.
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Gazeteci Merdan Yanardağ 340. gün cezaevindeki, dün bir biliyorsunuz casusluk davası var. İmamoğlu, Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya direktörüyle birlikte yargılanıyor. Gazeteci Merdan Yanardağ, aynı zamanda bir isim daha var. Hüseyin Gün, siyasal casus iş insanı olarak tanımlıyor kendisini. Bu siyasal casusluk davasında yargılanıyor bu isimler. Şöyle söyleyeyim, dünkü duruşma sonrasında yine savcının tutukluluk halinin devamı konusunda bir ısrarı, bir talebi vardı mahkemeden. Bu talep mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Dava ne zaman ertelendi? Dava 23 Aralık'a ertelendi. Yani bu isimlerin tutukluluğu devam ediyor. Duruşmada söz alan Merdan Yanardağ, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçu işleniyor bana karşı gibi bir savunma yaptı. Bunu ben Merdan Yanardağ'ın sözleri olarak bir aktarmak istedim. Bunun üzerinden bir konuşmak istedim. Merdan Yanardağ 340 gündür Hatay milletvekili Kim Can Atalay 1623 gündür. Yine gazeteci Lale Ozan Arslan 26 gündür. Tayfun Kahraman da 1623 gündür ceza evindeler. Bunu söyleyelim, bunu hatırlatalım. Bu arada takip ettiğimiz davalar, Reşit Kibar davası, onu zaten biliyorsunuz aktarmaya, sık sık bu konuyla ilgili detayları aktarmaya çaba gösteriyoruz. Reşit Kibar'ın davası 2 Ekim Cuma günü Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bunu bir hatırlatmak istedim sizlere. Neydi bu olay? Artvin'de can kurtaranda 3 Eylül 2024'te bir maden şirketinin ağaç kesimini engellemeye çalışan bir isimdi Reşit Kibar. Bir doğa savunucusuydu. Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İşte Reşit Kibar'ın ölümüyle ilgili davadaki bir kişi şu an itibariyle tutuklu bulunuyor. O davada 2 Ekim'de görülecek. Takip edeceğiz biz de o davayla ilgili ayrıntıları, elbette sizlerle paylaşacağız. Bir unutmadığımız bir isim daha, o süreçle ilgili, Rojin Kabayiş'ten bahsediyorum. Rojin'in şüpheli ölümünden bahsediyorum. Avukatından bir açıklama var. Şöyle dedi avukatı Abdurrahman Karabulut, DNA örneği alınan kişi sayısını açıkladı. Bu önemli ki Rojin'in bedeninde iki yabancı DNA örneğine rastlanmıştı. O raporlar çok geç açıklanmıştı. Bu tartışmaları hatırlıyorsunuz zaten, bunları paylaşmıştık sizle. Avukatın verdiği bilgi dikkat çekici. DNA örneği alınan, karşılaştırma yapmak için DNA örneği alınan kişi sayısının 470'e ulaştığını söyledi. Bir gelişme, Bir diğer gelişmede yine Abdurrahman Karabulut'un aktardığı avukatın Roji'nin telefonun açılması için bu kez Türkiye'de, biliyorsunuz İspanya, Çin, bizden gönderilmişti. Yani biz burada hatırlatmaya çaba göstermiştik. O mesele o Çin'e ve İspanya'ya gönderilerek bu çözülmez. Biz değil, bilişim uzmanlarının görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi diyor ki ailenin avukatı, ülkemizde bazı siber bilişim uzmanlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak göreceğiz diyor. Bunu da, bu başlığı da, bu gelişmeyi de sizlerle paylaştım. Simge, devam edelim.
5: Biri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu ismi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma. O soruşturmada dün 36 kişinin tutuklandığını, 36 kişinin daha tutuklandığını aktarmıştım size. Toplamda hatırlamıyorsam 51'e yükseldi tutuklu sayısı. Burada enteresan isimler benim dikkatimi çekiyor. Tutuklanan isimler arasında. Bunlardan bir tanesi Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yıllardır devam ettiren Mustafa Selami Ekici. Olayın kaza olmadığı yönündeki şüphelerin araştırılması için çok sayıda hukuki girişimde bulunmuş. Dosyada verilen takipsizlik kararlarına itiraz etmişti. Son dönemde olay günü bölgede bulunduğu belirtilen işte F-4, F-16 pilotlarının gözaltına alınmasını önemli bulduğunu belirtmişti. Helikopterin düşmesinde savaş uçaklarının olası etkilerinin araştırılmasını istemişti vesaire. Bu ismin de tutuklandığını öğreniyoruz. Enteresan. Bir diğer isim de yine dikkat çekici. Büyük Birlik Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Erzurum İl Başkanı, eski Erzurum İl Başkanı Emrullah Ünalan. Ünalan'ın da helikopter kazasının kaza değil suikast olduğu yönündeki açıklamalarıyla bilindiğini hatırlıyorsunuz. Kendisine yöneltilen suçlama ne? Yalancı tanıklık. Bu enteresan. Neden bunu hatırlatıyorum biliyor musunuz? Emrullah Ünalan 10 Kasım 2013 tarihinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüyü izledim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Selami Ekici de Emrullah Önal'ın izlediğini söylediği görüntülerin mutlaka ortaya çıkacağını söylemişti. Hatta yine Selami Ekici bu görüntüleri Emrullah Önal'ın izlediği konusunda eminim. Önal'a görüntüleri izleten kişiyle de görüştük. Görüntülerin varlığını inkar etmedi. Kendisinde olmadığını söyledi. Bu kişi daha sonra cumhurcunda verdiği ifadede görüntünün varlığını kabul etti fakat kendisinde olmadığını söyledi şeklinde de bir cümlesi, bir ifadesi olmuştu. Enteresan. Yani bu iki ismin de tutuklanmış olması bu soruşturma kapsamında benim dikkatimi çekti. Bir ara vereceğim. Kısa bir ara vereceğim. Arkasından tabii ekonomi dedim ya, ilk bölüm bitirip ekonomi de konuşacağız dedim. Oraya çok yer kalmadı ama o müzik arasından sonra biz devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Delta Blues tarzı müzikleri bugün sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce de Mustang Sally, Buddy Guy'dan dinledik. Enteresan, 1936 yine Louisiana, o bölgeden müzikleri sizlerle paylaşıyoruz bugün. 5 Grammy ödüllü bir blues sanatçısından bahsediyoruz. Bugün kaç yaşında? 90 yaşında ve evet, hala sahnelerde. Hatta 1 Ekim'de, yani 1 Ekim doğum günü yarında ve doğum gününde Eric Clapton'la, John Mayer'la New York'ta bir yarın bir konseri var bu arada. Hatta 16 Ekim'e kadar da 5 konseri olacağı da resmi web sitesine baktığımız zaman orada da yer alıyor. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. Ozzy'nin notları arasından bunları sizlerle paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin o kölelik düzeninin yansımaları, bugüne yansımalarını anlatan sanatçılar bu isimler. O halkın acılarını, yaşadığı sıkıntıları, günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları, keyifleri, aşkları da anlatan şarkılardan sizlere bir seçki hazırladık bugün itibariyle. Simge, hadi devam edelim.
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşinistan'a bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Hiç alakası yok diyordu Süleyman Demirel. İstanbul'dan da Birgül Hanım yazmış. İnönü'yü her defasında, Demirel'i her defasında dinlediğimizde bir gülümseme oluyor yüzümde. Bunun için teşekkür ediyor bizlere. Yani biz hem biraz böyle gülümsemek elbette, ama bir yandan da hani bu ülkede kimler vardı, kimleri biz yaşadık, kimlerin hangi siyasetçilere tanıklık ettik, hangi siyasetçilerle muhatap olduk, bunları da hatırlamak, hatta belki de biraz karşılaştırma, bugünün siyaseti, bugünün siyasetçileriyle geçmiş dönemin siyasetini bir karşılaştırma yapma adına bu sesleri bir şekilde paylaşıyoruz, paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Başka böyle arayışlarım da var. Arşivde çok ciddi arşiv taraması yapmak gerekiyor bu sesleri bulup çıkartabilmek için. Hani bugünün teknolojisi zaten, hani tamam her şeyi kaydediyoruz, her şey kayıtlı, ama o dönemlerde bu isimlerin, işte İnönüler, Baykallar, Demireller, Erbakanlar, hep bu isimleri hatırlatıyorum program içerisinde. Hani onların o seslerine biraz da tabii kalite, ses kayıt, yani teknik bir detaydan bahsediyorum. O kaliteli sesleri bulabilmekte oldukça zor. İçerik zaten oldukça dediğim gibi çok yoğun bir arşiv taraması da yapmak gerekiyor diyorum ve devam edelim. Ekonomi dedik, enflasyon dedik, ben demedim. Süleyman Demirel söyledi. Şimdi bu fon tartışmaları, bu hengame, bu tartışmalar vesaire devam ederken, şimdi Eşer mobil sisteminin biliyorsunuz sona ermesi, bu gece yarısı haliyle sona ermesi bekleniyor. Eğer gün içerisinde yeni bir karar alınmazsa, hükümet tarafından ya da ekonomi yönetimi tarafından bir karar alınmazsa, valla benzine 12.47, motorine 3,60 lira zam gelmesi bekleniyor bu gece yarısı itibariyle. Olur mu olmaz mı? Yani benim tahminim bu yönde bir düzenleme yapılacağı yönündeydi, ama işte bugün şu dakikaya kadar en azından, belki gün içerisinde bu yönde bir karar çıkar, bir karar alınır, bakalım göreceğiz. Tabii sadece bunu değil, diğer işte doğalgaz vesaire, onları da etkileyecek gibi görünüyor. Bütün bu süreç, Eşer mobil sisteminin sona erdirilmesi, yani kış öncesi Deutsche Welle'den Pelin Ünker çok çok gerçekten güzel bir haber hazırlıyor. Kış öncesi başlığını aktaracağım size. Kış öncesi enerji faturası büyüyor ve bizleri ne bekliyor diye de tam olarak işte bu Eşer mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte fiyat ve maliyet baskısının, bu özellikle bu kış dönemi, önümüzdeki kış itibariyle üzerimizdeki fiyat ve maliyet baskısının artacağı vurgusu yapılıyor haberde. Özellikle işte bu dizelde, Ukrayna'nın Rusya'ya, haberde de buna vurgu yapılıyor. Rusya'ya yönelik saldırıları sonrasında dizelde de, dizel üretimi konusunda da çok ciddi sorunlar yaşandığına vurgu yapılıyor haberde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerini de bunu gösteriyor. Özellikle dizelde de sıkıntı yaşanabileceğine dair bir başlık da var yine haberin içerisinde. kış bu kış ucuz gaz olmayacak. Haberin ara başlıklarından bir tanesi de bu. Söylediğim gibi hani emeğe saygı, Deutsche Welle'den tekrar ismi söyleyeyim size, Pelin Ünker'in haberidir bu. TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı şimdi ayın 3'ünde yani her ayın 3. çalışma günü biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini paylaşıyor. Bakalım nasıl bir veri gelecek karşımıza, göreceğiz. Ama TEPAV gıda fiyat endeksini açıkladı. Eylül ayına dair gıda fiyat endeksini açıkladı. 1-25 Eylül dönemlerinde aylık gıda enflasyonunun %2,23 yani beklenen ortalama genel enflasyondan çok daha yüksek olduğunu gösteren bir rakam bu. Gıda enflasyonu meselesini çözemiyoruz biliyorsunuz, bir türlü bu sorunu halledemiyoruz, bir şekilde çözemiyoruz maalesef. Dünyada neler olup, ekonomiye dair onlarca başlığım var ama zaten hani aktarırım, daha yarın da aktarırım, bir sonraki günde aktarırım bunları sizlere. Biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor, buna dair başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. İrem, sen de o Gazze görüntülerini hazırlarsan eğer, Telegram üzerinden görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de Gazze'ye dair, Gazze'nin bugününe, daha doğrusu işte o Ekim sürecinden sonra bugüne gelen son 3 yıldaki yıkımın boyutunu gösteren Google Maps fotoğrafları oldukça, yani İsrail'in ne yaptığını, Gazze'de nasıl bir fotoğraf ortaya çıkardığını gösteren uydu görüntüleri benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. İrem, o ilk görüntüyü paylaş öncelikle. İkinci görüntü bir video, Gazze'nin içinden çekilmiş. Şimdi bir haritadan, Google Maps üzerinden bir görelim. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2.4 milyon, 2.5 milyon Filistinli'nin yaşadığı o Gazze'de yapılan yıkım. Bakın binaların bölgede bulunan, şimdi görüyorsunuz işte o görüntüleri, tanıklık ediyorsunuz. %90'ının yıkıldığını görüyoruz. Altyapının nasıl tahrip edildiğini Gazze'de yine buna tanıklık ediyoruz. Güncellenen uydu görüntüler. Daha önce bu kadar net görüntüler paylaşılmıyordu. Hatta bu tartışmalar da uzun süre yapıldı. Google en sonunda bu görüntüleri, uydu görüntülerini güncelledi. Gazze'de binlerce Filistinlinin kalacak yeri olmadığı için şu an itibariyle işte bina kalmadı, çünkü Gazze'de, özellikle Gazze'nin kuzey bölgesinde bina kalmadı, ayakta tek bir bina kalmadı. Bu insanlar çadırlarda hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kalıyor. Görüntülerde daha önce o yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza dönüştüğünü görüyoruz. Binlerce binanın yerle bir edildiğini ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiğini çok net, çok açık şekilde işte siz de bu görüntülere tanıklık ediyorsunuz. Ekim 2023'ten bugüne 270 binden fazla Filistinli'ye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki mesela Refah'ta da ayakta kalan tek bir bina olmadığını biz bu görüntülerle de yine bu görüntülerle olmadığına daha doğrusu tanıklık ediyoruz. İsrail bu binaları vururken, yerle bir ederken her birinin altında işte Hamas'ın gizli bir noktası, gizli bir saklanma bölgesi olduğunu iddia ediyordu. Yani peki totalde hani bütün, dediğim gibi işte Refah aynı şekilde öyle, güneyi, kuzeyi zaten tamamen dediğim gibi, söylediğim gibi yerle bir edilmiş durumda ve böyle bir iddiayla bütün binaları vurmuş olması orayı nasıl Filistinsizleştirme politikasının nasıl bir parçası olduğunu görüyoruz. Bakın Filistinli kaynaklar diyor ki bu görüntünün arkasında bir şey var. Bir saldırı planı elbette var. Filistinli kaynaklara göre İsrail Gazze'yi 223 bin ton, tekrar ediyorum, 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı. Bir Hiroşima karşılaştırması yapalım. Amerika 1945'te Hiroşima'yı vurmuştu biliyorsunuz. O Hiroşima'ya atılan atom bombasından 16 kat etkili bu 223 bin ton patlayıcının çok daha etkili olduğunu görüyorsunuz. İşte ikinci görüntüyü de İrem şimdi paylaşıyor. İlk görüntü Google'ın görüntüsüydü, uydu görüntüleriydi. İkinci görüntüde işte sahadan çekilmiş böyle çok kısa bir 10 saniyelik görüntü, o uydu görüntülerinin, o yıkımın boyutunu da aslına bakılırsa nasıl boyutunu böyle birebir 3 boyutlu halde görmek istiyorsanız da, Gazze'nin ne hale geldiğini görmek istiyorsanız da o görüntülerle tanıklık edebilirsiniz. Bu arada Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. Duyarić, Stefan Duyarić sözcü, genel sekreter sözcüsünün bir açıklaması var. Özellikle bu Eylül, Ekim ayları yağış mevsimi bölge açısından, Akdeniz'i bilenler bilirler, tam da yağışların yoğunlaştığı bir dönemdir. İsrail makamları izin vermiyor Gazze'ye girişlere, özellikle yardım malzemelerinin girmesine, sağlık malzemelerinin girmesine hala izin vermiyor. Birleşmiş Milletler'den de bir çağrı, sadece bir çağrı var. Hiçbir yaptırım gücü, biliyorsunuz işte Birleşmiş Milletler'in yok, İsrail'i güç de olmadı bu süreç içerisinde yıkıma tanıklık ettik hep beraber. Diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü, Gazze'ye o malzemelerin, kritik önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girişine onay vermeli İsrail. Böyle bir niyet beyanında bulunduğunu görüyoruz. Niyet beyanını dile getirdiğini görüyoruz. BM yetkililerinin niyet yeterli mi? Niyet yeterli değil. Bu arada o saldırılar, işte o Ekim saldırılarından Netanyahu'nun haberi var mıydı? En çok konuşulan konulardan bir tanesi İsrail özelinde bu mesele, ki işte seçimler de yaklaşıyor. Netanyahu'nun durumu enteresan tabii, kritik, yani seçilememe ihtimali de var. Hatırlayınız, o haberde Haaretz haberiydi. Daha sonrasında New York Times da benzer başka kaynaklara dayandırarak bu haberi yayınlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başında olan isim Nahyan'dan daha öncesinde bu konuda Netanyahu'nun Nahyan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bilgilendirildiği, bu Hamas saldırılarından önce böyle bir hazırlık var, dikkatli olun şeklinde bilgilendirildiği, buna rağmen bir çalışma, bir hamle yapmadığı yönde iddialar var Netanyahu ile ilgili olarak. Şimdi Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan'la bir araya geldiğini görüyoruz, ama ziyaretin önceden duyurulmamış olması, tam bu tartışmalar yapılırken son derece dik çekiciydi. Şöyle bir iddia var. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'ndan, Nahyan'dan bu iddiayı yalanlaması istediği yönünde, Haaretz'in bu iddiasını ya da New York Times'ın bu iddiasını yalanlamasını istediği yönünde bir haber yine İsrail medyasına, yine Haaretz'te yer alan, benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Bakalım bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir açıklama, bir detay, bir ayrıntı gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Son 3 dakikam bölüm için, düzeltiyorum, programın artık sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir bakıyorum, hani aktarabileceğim, yani onu yarın konuşalım. Birleşik Devletler Irak'taki 9 üssünü boşaltma kararı aldı. Irak'a tamamen terk ediyor. Peki 20 yıllık bu süreçte, bu işgal döneminden sonra nasıl bir Irak geride bıraktı? Sivil ölümleri, 500 bin yakın çocuğun hayatını kaybettiğini örneğin hatırlıyoruz, biliyoruz. Bunu yarın çok daha detaylı şekilde, Amerika nasıl bir Irak bıraktı arkada, nasıl bir Irak bıraktı, bunu çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı şekilde. Şimdi böyle bir 2-3 dakikaya sıkıştırmak istemiyorum. Büyük bedeller ödedi Irak. Irak'a demokrasi götürüyordu, değil mi? Saddam'ın elinde kimyasal silahlar vardı yalanı Amerika'dan geldi, İran'dan geldi. Daha sonrasında bazı liderler kamuoyundan yalan söyledikleri için özür de dilediler, ama olan Orta Doğu halkına oldu, Irak halkına oldu. Dediğim gibi yarın çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı şekilde konuşuruz. Son birkaç dakikam spor, basketboldan, futbolu konuştuk. İlk dönemde futboldaki saçmalıkları konuştuk. Basketboldan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de 2'de 2 yaptı. İkinci galibiyetini aldı. Bayern Münih'i ağırladı kendi evinde. 100'e 76'lık bir galibiyet Anadolu Efes açısından da aynı durum geçerli. Onlar da Anadolu Efes'te Real Madrid'i Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid'i kendi evinde ağırladı. 94-84 mağlup etti. Şimdi bu ligde, Euroleague'de iki maçlı haftalar başlıyor. Dediğim gibi Anadolu Efes Real Madrid'i yendi. Perşembe günü deplasmanda Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Fenerbahçe yine Bayern Münih'i yenmeyi başardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'la karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Cuma günü Beşiktaş da Euroleague'de mücadele ediyor. Beşiktaş da bugün saat 21.05'te, doğru söyleyeyim saati, Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapid takımıyla karşı karşıya gelecek. İkili hafta, iki maçlığın oynanacağı hafta demiştim Euroleague'de. Siyah beyazlı ekibin, Beşiktaş'ın 2 Ekim Cuma günü karşılaşacağı rakipse İspanya temsilcisi Barcelona olacak. O saat kaçta oynanacak o karşılaşma? Beşiktaş'ın Barcelona ile Euroleague karşılaşması da 2 Ekim Cuma günü saat 20'de oynanacak. 3 takımımıza da, yani Avrupa'nın, hatta dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarından bir tanesi Euroleague. Ve takımımıza da bu mücadelelerinde başarılar dileyelim. Ve söylediğim gibi bugün Delta Blues tarzı şarkıları dinledik. Biraz sonra da Jimmy Rogers'tan Walking by Myself şarkısını dinleyeceğiz. Soruyorsunuz çünkü kimi çalıyorsunuz, söyle güçlü diye. Ben de söyleyeyim, Ozzy'nin listeleridir bunlar da diyelim ve yavaş yavaş programın sonuna da gelelim. Ne yaptık? 30 Eylül 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşı Erten, editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte 7'yi 10 geçe sizlerle olacağım. Editörüm İrem Başköy'e söylemedim, yanlış mı söyledim Simge? Ah, İktür'a da anmış olalım buradan. Tamam. İrem Başköy'e de çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Gürkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Eylül çarşamba 19.08, 1907 değil. Futboldan konuşasımız yine kalmadı ya. Vallahi billahi milli takım bizi mahvetti ya yine. Cuma günü başarılar dedik, yenildik. Pazartesi başarılar dedik, yenildik. Bizden kaynaklı değildir herhalde, bilmiyorum. Yani maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor hesabı. Ama milli takımda bir sorun var. Montella da ısrarla istifa etmiyor. Yani Montella bırakmıyor. Niye bırakmıyorlar? Tazminatı mı çok fazla? Başka bir şey mi var? Çok mu seviyorlar? Ben anlamadım. Yani Montella ile olmuyor ki, ben dediğim gibi ben gençti, işte Demirspor'daki şeyleri böyle bir ışık veriyordu. Geldiğinde de sevinmiştim, yalan söylemeyeyim şimdi. Ama ortada yıllardır süren bir güya, ya bu kadar senede herhalde sistemini kurardı, bilmiyorum değil mi Mikael? Ya demek ki zorlamamak lazım, aynen öyle. Yani zorlamamak lazım. Mikael diyor ki kaç kere daha farklı yenilmemiz gerekiyor, sonuna kadar haklı. Yani kaç defa hakikaten daha bozguna uğramamız gerekiyor? İspanya'dan da kaç tane yemiştik? 6 tane. Hoş, 6 tane başka bir takımımıza özgü bir rakam biliyorsunuz. Şimdi Galatasaraylı dostlar kızacak. Hatta Trabzonlu dostlarımız espri yapıyordu. Ya size ayıp olmasın diye biz 6'ya çıkmadık falan filan diye. Espriler sosyal medyada. Bunlar espri. Bütün dostlarımıza da selam olsun. Ama futbol gündemimizde var bugün. Şöyle var. Biliyorsunuz MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı yöneticilere yönelik operasyon yapıldı. Gözaltı süreci işletildi. Gözaltına alındılar. Ek olarak halen muhtemelen sorgu falan devam ediyor. İfadeler falan ediyor. Artı bugün de PFDK'ya 448 tane yönetici sevk edildi. Çeşitli kulüplerde yönetici olan isimler sevk edildi. Kimler sevk edildi? En önemlisi zaten yani öne çıkan isim, hemen söyleyelim, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ama tabii ki Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, ondan sonra Ahmetspor'dan, başka başka takımlardan sevkler de var. Hemen o şeyleri de söyleyeyim size. Yani futbolda bakalım, en fazla Bodrumspor tam 37 kişi. Boluspor yine 37 kişi, Manisa Futbol Kulübü 30 kişi, Antalya Spor 26, Gençler Birliği 25 kişi, Bandırma Spor 22 kişi, Kocaeli Spor 21, Sarıyer 21, Ahmet Sportif Faaliyetler 19, Bursa Spor 17, Muğla Spor 17, Van Spor 15, Gaziantep Futbol Kulübü 14, Çaykur Rize Spor 13, Mardin 1969 Spor 13, Trabzonspor 13, Beşiktaş 10, Erzurum Futbol Kulübü 10, Konya Spor 10, Kayseri Spor 8, İstanbul Spor, Karagümrük ve Samsun Spor 7'şer, Alanya Spor, Eyüp Spor, Pendik Spor 6'şer, Çorum Futbol Kulübü, Galatasaray, Sivas Spor 5'er, Ümraniye Spor 4, Ankara, Keçiören Gücü ve Fenerbahçe ve Göztepe 3, Batman Petrolspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü 1'er yönetici olmak üzere, ki anladığım kadarıyla eski yöneticiler falan da var herhalde. Bilmiyorum yani, tam listeye bakmadım ama mevcut isimler içinde tabii ki en önemlisi, en öne çıkan diyelim. Diğer isimler de sonuçta önemlidir. Yani kendi takımları açısındandır. Ama Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan son 5 yılda idareci olarak görev yaptığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle bir sevk yapılmış. Biz dönem dönem biz bahisi konuşuyorduk. Dönem dönem MHK'yı da konuşuyorduk. Bahisten başlayayım. Gündemimizde bunu bir işleyelim. Merak edenler vardır. Ben de merak ediyorum zaten soruşturmanın neye evrileceğini, ama tabii ki biz de küçük çaplı soruşturmalar yapıyoruz tabii ki. Yani şimdi PFDK meselesinde ya bu arada şunu söyleyeyim, baştan söyleyeyim. Benim şey dikkatimi çekti. Bakın arka arkaya. Önce MHK başkanı salı günü sabah alındı. Bugün PFDK'ya 448 kulüp yöneticisi sevk edildi. Neden sonra sevk edildi? Dikkatinizi çekerim. Pazartesi akşamı milli takım Uluslar Ligi'ne deyim yerindeyse iki maçta da yenilgi alarak kendisi aslında erkenden, tabii ki matematiksel olarak olmamakla birlikte, psikolojik olarak havlu attıktan sonra bu gerçekleşti. Bu benim dikkatimi çekti. Bir bağlantı var mıdır bilmem. Bunu kesin bilgi olarak söylemiyorum ama aylardır kulağımıza gelen şuydu. Belki değerli dostlarımız vardır, bu işleri takip edenler falan varsa sosyal medyadan görmüşlerdir, kendi kulaklarına da gelmiştir ama şunu duyuyorduk. Dünya Kupası öncesinde dikkat edin, hatırlayın, böyle Mart, Nisan, Mayıs hareketliydi. Bahis soruşturmaları falan filan çok hareketliydi. Dünya Kupası'ndan bir iki ay önce bir durdu. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir cümle kullandı. Bir Dünya Kupası bir geçsin bakalım falan minvalinde. Yani bu bahis soruşturmaları kapatılmadı, kapanmadı, devam edecek. Dünya Kupası'nın bir geçmesi bekleniyor. Liglerin başlaması bekleniyor. Affedersiniz. Şimdi benim aklıma şu gelmiyor değil. Çünkü o dönemde de kulağımıza gelen şeyler vardı. Doğaldır. Bu arada ben buna asla itiraz etmem. Şimdi diyecekler ki birileri söyleyebilir. Hatta Fenerbahçeliler de söyleyebilir. Ben de Fenerbahçeliyim biliyorsunuz. Ya olur mu öyle şey falan filan. Kime giderse gitsin yapılsaydı falan filan. Hayır. Sonuçta Türkiye'nin futbol hem dünyada temsili hem Türkiye'de bir sistemin, şimdi diyeceksiniz nasıl bir sistem, bu ayrı bir şey, onu konuşuruz, sistemin düzeltilmesi için konuşuruz ama bu tür hassasiyetler gözetilir. Dünya Kupası'nın geçmesi, psikolojik olarak orada yıpranmadan girmek falan filan, hoş, biz yıpranmadan girdik de sonra Dünya Kupası'nda bizi yıprattılar zaten, sahada yıprattılar. O ayrı. Ama burada anladığım kadarıyla, yani dediğim gibi parçaları birleştirerek bir yorum yapıyorum, bilgi paylaşmıyorum. Altını çizeyim. Dünya Kupası hedefi gitti, ligler başladı. Artık zaten bir milli ara var, aynı zamanda daha iki hafta sonra mı başlıyor? Bu hafta da maç yok. Haftaya başlıyor. Bu hafta sonu da galiba maç yok. Çünkü dört tane maç var Dünya Kupası'nda. Önümüzdeki günlerde cumartesi akşamı mı? Ondan sonra galiba yani cumartesi veya pazar yine bir deplasmanda İtalya'ya gideceğiz. Son maçımız da Belçika ile miydi? Neydi, öyle bir şeydi. Belçika ile değil mi? Yani milli ara da devam ediyor. Yaklaşık bir 10 gün daha var. Şimdi havluyu attık. Milli ara devam ediyor. Ligler tatilde. Şimdi aklıma şu gelmiyor değil. Evet, tam zamanı artık. Yani nasıl olsa milli takımda da belki önümüzdeki günlerde umarız Montella başta olmak üzere bazı değişiklikler olur. Benim gönlümden geçen isim belli. Başkalarının gönlünden geçen isimler var. Milli takımda görmeyi istediğimiz hocalar vardır. Ha şöyle, biz istiyoruz diye milli takım hocası gitsin değil. Ama Montella'nın başarısız olduğu ortada falan filan. Yani bu şeyden olması, sonra olması dikkatimi çekti. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki fon krizini gözden kaçırmak için diğer operasyonları da gündeme alacaklar diye yapıyorum. Ben zannetmiyorum. Yani değerli dinleyicimiz, sizin yorumuna saygım var. Serhan Yumaklı'nın fon krizini kimse, açık söyleyeyim, bir kere kapatamaz. Ama operasyonların artacağını duydum. Onu söyleyeyim. Yani fon krizinde de bu arada bu iş öyle kapanmayacak. Devlet de bu konuda kararlı. Onu da söyleyeyim. Yani edindiğimiz bilgiler, ulaştığımız bilgiler, konuştuğumuz kaynaklar falan filan, devlet bu konuyu kapatmayacak. Kim sorumluysa o konuda üzerine gidecek fon krizinde de. Ama diğer meselelerde de anladığım kadarıyla hani pause tuşu derler ya, pause tuşundan tekrardan play tuşuna basılmış gibi bir durum öngörüyorum. Yorum yapıyorum. Gelelim PFDK'ya sevkler. Bu bahis operasyonları tekrardan başladı. Bu belli. Yani tabii şimdi bu, şurada da bir bilgi paylaşalım. Şimdi PFDK'ya sevk edilen isimlerle ilgili adli süreç yapılmıyor. Ama şöyle bir tespit yapılırsa adli süreç başlıyor. Biz oynadıkları maçlarda maç sonucunu etkileme, yani kendi maçlarını oynayıp maç sonucunu etkileme boyutu ortaya çıkarsa, orada hem futbolda ceza, yani futbolla ilgili ceza boyutu oluşuyor, hem de adli süreçler devreye giriyor. Bu sadece futbolla ilgili ceza. Örneğin işte 365 gün işte tam şeylerini bilmiyorum. 6 ay, 1 sene falan ceza kesiliyor. O futbolla ilgili, ama adli süreçle ilgili şeyler daha sonra başlayabilir. Kulağıma geleni söyleyeyim. Duyumlar, konuşulan sağda solda, güvendiğim isimlerden duyduğum şey şu: PFDK'ya sevk konusunda sayı çok daha fazla artacak. Hatta ve hatta söyleyeyim, 1000'in üzerine çıkacak. Onu söyleyeyim kulağıma gelen. Yani bu dediğim gibi duyum olarak şey yapıyoruz falan filan, ama anladığım kadarıyla o kararlılık tuşuna tekrardan basıldı. Zaten kararlılık vardı, sadece dediğim gibi bir o Dünya Kupası gelmesi, liglerin başlaması, o işte fikstür çekimleri oluyor, takımların hazırlıkları, Avrupa maçları, işte kim Avrupa'da devam edecek, kim kalacak falan filan. Sonuçta Türkiye'nin de yani sistemin içinde var olan haliyle güçlü kalması için idarecilerin de hassas davrandığı bir dönem aynı zamanda. Ama bu kirlilikle mücadele devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi MHK'ya gelecek olursak tabii çok daha fazla bilgi de dolaşıyor. Yani Antalya'da bir hakemin başvurusu üzerine başlayan anladığım kadarıyla soruşturma, yanlış hatırlamıyorsam. O soruşturma kapsamında MHK başkanına uzanan bir şey var. Ama anladığım kadarıyla sadece o boyutta kalmayabilir. Ki MHK'ye yönelik bu mikrofonlarda çok söyledik. Siz de kulaklarınızda çok duymuşsunuzdur. Ben MHK'ye güvenmiyorum diye altını çizerek söylemiştim. MHK başkanına da güvenmiyorum diye söylemiştim. Hatta burada söylememiştim. Sosyal medyama yönlendirmiştim. Yani şöyle, burada söyledim. Bunu söyledim. Bir şey söylemedim ama. Yani MHK'nin ne olduğunu, MHK'nin içinde ne olduğunu dedim ki burada söylemeyeyim. Radyo şey yapmasın, radyoya sıkıntı olmasın. Sosyal medyamdan bakın, ben orada bir organize yapı olduğunu düşünüyorum demiştim. Tabii ki bu bir şey değil ama burada organize bir yapı var mı yok mu mutlaka incelemesi de yapılıyordur. Başka boyutlara evrilir mi mutlaka incelemesi yapılıyordur. Ama evrilmesi gerekiyor. Türkiye'de futbolun temizlenmesi gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu'nun adı, işte bu eski başkan, MHK'nin eski başkanı da acayipti zaten. O WhatsApp yazışmaları falan filan, onlara belli fotoğrafları da çıkmıştı. Şimdi Ferhat Gündoğdu'ya da böyle geldi. Bir dönem başkandı, sonra başka biri geldi. O başka birinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Sonra Ferhat Gündoğdu tekrar geldi diye hatırlıyorum. Ama Ferhat Gündoğdu'ya da güven yok. Güvenmiyorum. Yani Ferhat Gündoğdu'nun Türk futbolu içinde operatif bir yapının unsuru olma ihtimalini yani gördüğümü söylüyorum. Yani kimseyi suçlamıyorum. İddialar mutlaka incelenecektir. Ama hiçbir şekilde güven vermeyen bir yönetici olduğunu görüyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Açık söyleyeyim, milyonlar söylüyor. Ben hukukun da gerekeni yapacağına inanıyorum. Açık söyleyeyim. Yani hani meşhur bir laftır: yarına bırakır, yanına bırakmaz. O yanına kalmama boyutuna geçilmiştir diye umuyorum. Çünkü bu tür şeyler devam ettikçe Türk futbolu, hangi kulüp olursa olsun, yani bir kayrılma falan da bahsetmiyorum, bütün kulüplerimiz zarar görür. Ta Süper Lig'den tutun da 3. Lig'e kadar, 2. Lig'e kadar. Mesela takip et. Ben Süper Lig'i de takip ediyorum. Tabii takımım orada, tuttuğum, gönül verdiğim takım. Ama 1. Lig'i de takip ediyorum. İşte dikkat eden takımlar var. Onların da hoşuma giden futbolları falan var. Ondan sonra 2. Lig'de Muşspor oynuyor. Muşspor'u takip ediyorum. Memleketimin takımı. Muşspor'la Fenerbahçe oynasa şimdi bizim Muşlular bana kızacak belki, ama hep onu söylerim. Rahmetli babam bir gün tekrar hayata dönse, bir kulüp başkanı olsa, o takım Fenerbahçe'yle oynasa ben Fenerbahçe'yi tutarım. Öyle bir şeyim vardır. Yani öyle bir gönül şeyim vardır, ama tabii ki Muşspor'u da takip ediyorum. Muşspor'a da gönül verdim. Yani gönül verdim dediğim, seviyorum. Bir de Muşspor'un renkleri, onu da belki Muşlu dostlarımız varsa dinleyen bilirler. Sarı beyaz. Sarı beyaz Fenerbahçe'nin de ilk renkleridir. Sonra sarı laciverte. Kuruluş renkleri sarı beyaz Fenerbahçe'nin. Sonra sarı laciverte evriliyor. Takip ediyorum. Bakıyorum. Bu liglerde yaşananlar, biz belki Süper Lig'de gördüğümüz, işte MHK boyutundan dolayı konuşuyorum, Süper Lig'de gördüklerimiz o liglerde yaşananların belki de onda biri. Yani %10'u falan. Oralarda neler dönüyor? O kulüpler yatırım yapıyor, neler yaşıyorlar? Bazı maçların sosyal medyada denk geliyor. Hakemler resmen operasyon yapıyor. Yani Türk hakem sistemine güvenmiyorum ben. Türk demek de insanın zoruna gidiyor da, Türk hakem sistemine, Türk hakemlerine, futbol hakemlerine asla ve asla güvenmiyorum. Bu sistem düzelmediği sürece adaletli olsunlar. Ben yanlış yapıyorsam benimle ilgili olumsuz karar versin. Yani doğru karar versinler. Başkası yanlış yapıyorsa başkasına. Mesela A takım işte Beşiktaş futbolcusu tribüne çıkıyor. Tribüne çıkıyor dediğim sevincini tribünle paylaşıyor. Sarı kart gösteriyor. E tamam, kural bu. A takım oyuncusu. B takım oyuncusu aynı şekilde tribüne şey yapıyor, yumruğunu gösteriyor. Gol sevincini yaşıyor. Sarı kart gösteriyor. Kural buysa kural. Hiç itirazım yok. Fenerbahçeli de olsa, başka böyle sevdiğim futbolcu da olsa önemli değil. Kuralı şey yapmışsa işte formasını çıkartıyor. Misal şey yapıyor. Ama tribüne atlayan B takım oyuncusuna sarı kart göstermiyor. O sarı kart göstermeyen hakemin ben bir çete mensubu olduğunu düşünüyorum mesela. Yani futbolda organize bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Şimdi kural bana cezayı gerektiriyorsa bana vereceksin. Kural A kişisine uygulanırken B kişisine uygulanmıyorsa ve sürekli bu tekrar ediyorsa sıkıntı. Asla Allah benim takımıma, benim gönül verdiğim takıma ve hiçbir takıma hak etmediği dereceyi vermesin. Açık söyleyeyim. Vermesin. Yani ben şimdi belki yeni dinleyen dostlarımız benimle ilgili ön yargılı yaklaşabilir. Sen Fenerbahçelisin, şudur budur. Vallahi sosyal medyamı 100 tane eleştiri yapmışsan futbolla ilgili 70 tanesini Fenerbahçe ile ilgili yapmışımdır. Fenerbahçe'ye yapmışımdır. Yani yönetimi eleştirmişimdir, futbolu eleştirmişimdir, futbolcuyu eleştirmişimdir. Ama bir 20-30 tane de sistemi eleştirmişimdir. Dediğim gibi Beşiktaş futbolcusu gol sevincini tribüne böyle bir şey yaparak gösteriyorsa, sarı kart görüyorsa, kural onu gerektiriyorsa gösterin. Fenerbahçe futbolcusu için gerekiyorsa onu da gösterin. Galatasaray futbolcusu için gerekiyorsa ona da gösterin. Ama Galatasaray'a gösterdin, Beşiktaş'a gösterdin, Fenerbahçe'ye göstermedin. Allah bize böyle bir galibiyet vermesin, böyle bir böyle psikoloji yaşatmasın Fenerbahçelilere. Yani vardır, bize de haksız kararlar verilmiştir. Bizim lehimize de yanlış kararlar verilmiştir. Varda düzeltilmiyorsa orada da konuşalım. Bize de, ama maalesef Türkiye'de futbol sistemi sıkıntılı, onu söyleyeyim. O yüzden MHK operasyonunu da destekliyorum. Gerekirse temizlensin. Biz kendi işlerimizi tartışalım. Biz kendi yöneticilerimizi eleştirelim. Sistemi eleştirmeyelim. Hakemi eleştirmeyelim. Tartışılan hakemler olmasın. Tartışılan yöneticiler olmasın. Niye Dünya Kupası'nda hakemimiz yoktu? Hadi uluslararası maçlarda bir iki tanesini bana sorarsanız vallahi açık söyleyeyim. Futbol gladyosunun şeyiyle FIFA'ya güveniyor musunuz? UEFA'ya güveniyor musunuz? Ya FIFA dediğiniz yapılanma Dünya Kupası'nda cezayı kaldırttı ya. Niye devlet başkanı rica etti diye. Çok mu şey? Ama niye Dünya Kupası'na Türk hakemi gitmedi? Yani. O yüzden ben bu operasyonları destekleyen taraftayım diyelim. Şimdi fon soruşturmasında da operasyonlar dedik. Tekrar vurgulayayım bu arada. Sevk yani bahis meselesinde yönetici boyutunda sayı 1000'in üzerine çıkabilir. Onu duydum. 1000'in üzerine, yani 448 kişinin ismi geçiyor, sevki var ama 1000'in üzerine çıkabilir, onu söyleyeyim. Yani o açıdan ya bunları da takibini yapacağız, sonraki yayınlarda da konuşuruz. Burada derim, bir şeyse de yanlış duyum almışız derim, onu da söyleyeyim yani. Ama duyduğum, güvendiğim bilgi kaynaklarımdan diyeyim, edindiğim izlenim sayı 1000 üzerine çıkabilir ve artık bahis meselesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilgili kişiler bu işten, Türk futbolundan temizleme taraftarı. %100'ünü temizlemek kolay mıdır? Değildir tabii ki. Ama çok büyük oranda futbolumuza etki yapacak şeyden çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu da destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Çünkü o MHK boyutunda konuştuğumuz mevzunun bu bahis boyutuyla da bağlantılı olduğunu düşünenlerdir. Hepsi iç içe. Daha yıllar önce 3 Temmuz kumpasında Aziz Başkan mahkemede açık açık söylemişti Aziz Yıldırım. Demişti ki siz bana bunları şey yapıyorsunuz. O yasa dışı bahisleri falan, bu arada bahis meselesini Türk futboluna çok sokmamaya çalışan bir mücadele veriyordu Aziz Başkan. Onu da söyleyeyim. Onu da hatırlıyorum yani. 3 Temmuz'un bir boyutu da odur. FETÖ kumpaslarında, FETÖ sonuçta dünya gladyosunun Türkiye'deki aparatlarından bir tanesiydi. Başka aparatları da var tabii ki. Ama güçlü aparatlarından biriydi. Ve dünya gladyosunun spor ayağı da vardı. açık. Gladio her alanda var. Gladio ile ilgili kitaplar okuyanlar bilir. Siyasette de karşımıza çıkar, kültür sanatta da karşımıza çıkar, askeriyede de karşımıza çıkar, spor dünyasında da karşımıza çıkar. Her alanda karşımıza çıkar. O açıdan Gladio yapılanmasında ben FIFA'nın, UEFA'nın da bu yapılanmanın önemli bir ayağı olduğunu düşünenlerdenim. O 3 Temmuz sürecinde Aziz Başkan'ın hedef alınma nedenlerinden bir tanesi de o Gladio'nun, işte mesela Olympiakos Başkanı o dönem bahisten, şikeden falan daha sonraları soruşturma alındı. O dönem Olympiakos Başkanı'nın ve sahibinin, orada galiba sahiplik de var biliyorum. Olympiakos Başkanı'nın Türkiye'de kimle veya kimlerle ortaklık yaptığına bakın. Aziz Başkan mahkemede şunu söyledi. Bochum'daki bahis soruşturmasına bakın dedi. Esas dedi onunla mücadele etmeniz lazım. Çünkü Bochum'da o sıralarda bahis soruşturması vardı. Bochum'daki işte mahkemede, Almanya'nın Bochum kentindeki mahkemede bahis soruşturması vardı, savcılık tarafından açılan. Ve ucu Türkiye'ye uzanıyordu. O soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan bir tanesi de, o ilk aklınıza gelen değil onu söyleyeyim, ama şu an firari olan Fethullahçı militanlardan bir tanesiydi. İlk aklınıza gelen değil. Amerika'da o uzun boylu Torino'ya giden arkadaş değil. Arkadaşımız değil, o ayrı mesele de lafın gelişi söylüyoruz. Torino'daki firari, yani Torino'ya giden firari militan değil. Başkası. Onun yakın takım arkadaşı. Başka isimler de alındı. Bochum soruşturması. Bahis her zaman vardı. Kumpaslarda da vardı, şeyde vardı. Aziz Başkan bunu engellemeye, yani bu şekilde Türk futbolunu zehirleme çabalarına karşı direndiği için de hedef alındı. Onu da söyleyeyim. Onu da bilin yani. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben doğru bir politika izlediğini düşünüyorum. Bu işin üzerine gideceğini düşünüyorum. Futbolumuzun temizlenmesi lazım. Milli takımda da teknik direktörün gitmesini istiyorum. MHK için söyledik. Artık Montella'yla da yeter. Yani yeter. Getirin başına çok doğru bir milli takımı bilen, milli takımı yönetebilecek, ister yabancı ister Türk, ama bir tane artık milli takımı kaldırabilecek hoca getirin. Yani doğru bir isim bulun, getirin. Bak Mikail diyor ki, vallahi aynı öyle. Yani Mikail diyor ki bizim tarafımızdan diyor Dünya Kupası'nda başarısız olup gitmeyen tek teknik direktör unvanını aldı. Doğru. Ya ben başta bakın söylüyorum, insanların yanılma payı da vardır. Ben Montella'ya güveniyordum. Güvenimizi boşa çıkarttı. Baştan uyaranlar da doğru söylüyormuş. Yani bizim belki itiraz ettiğimiz insanlar doğru söylüyormuş yani. Yani o açıdan Montella'ya yeter artık diyoruz. Federasyon başkanına da buradan çağrı yapalım. Dinle. Kendisi belki doğrudan dinlemiyordur ama basın ekibi dinliyorsa buradan çağrıyı da yapalım. Artık Montella'ya yeter yani. Diyelim, kısa bir ara verelim. Aradan sonra fon soruşturması, Irak'taki durum ve başka gündem maddeleriyle devam edeceğiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi fon soruşturması devam ediyor. Yani arka arkaya açıklamalar da yapıldı. Dün de Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Zaten operasyonlar boyutta sürüyor. Az önce değerli bir dinleyicimiz dedi ki böyle böyle, yani bu işi gündemden düşürecekler falan filan. Ben çok zannetmiyorum, tam tersine. Ya bir diyelim ki hadi gündemden düşürmek istiyorlar. Öyle düşürülecek bir şey değil. İkincisi düşürme yönünde bir irade yok. Onu söyleyeyim. Yani tam tersine bir irade var. Bu işin sonuna kadar üstüne gitmek. Yani sağlıklı bir şekilde ilerletmek. Dün Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da var. İşte siyasette bir cümlesi benim dikkatimi çekti. Bu yani madde madde şunu söylüyor. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnun ediyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyen kendilerine fırsat verilmemelidir diyor. Bu başkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya, iftiraya dönüşmesi önlenmelidir diyor. Defaatle söylediğimiz gibi bu cümle kritik. Siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı. Kimse töhmet altında kalmamalı. Diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir diyor. Ki bir süre önce Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında. Siyasette de aklanma, arınma süreçlerine dikkat çekmişti Sayın Bahçeli. Yani siyasetin ya şöyle tanımlıyorum. Şimdi ben hangi parti olursa olsun bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Bu iktidar partisi de olabilir. Muhalefet partilerinin içinden de birileri olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. 3-5 tane, 10 tane, kaç taneyse işte her neyse, o insanların davalarına, mücadelelerine, işte dediğim gibi iktidar bloğu da olabilir, işte AK Parti, MHP, muhalefette de partilerden bir sürü parti var, onların içinden de olabilir, 3-5 tane insanın, 10 tane insanın ne kadarsa çıkıp kendi ceplerini, o açgözlülüklerini, hırsızlıklarını o partilerin kalkanı altında yaparak kendi güvenliğini sağlama şeyinden nefret ediyorum. Yani o insanların, o tabandaki mücadele eden insanların, işte liderlerine inanan insanların o şeyini, hevesini kırmaya yönelik şeyler falan filan. Şu önemli ama, eğer partilerinizin içinde birileri varsa hırsızsa hırsız diyeceğiz. Hırsız. Doymamış, aç diyeceğiz. Ha, direkt çalmıyor. Mesela şimdi bu fon olayında burada bir hırsızlık yok. Şu var, ha, dolaylı olarak olabilir. Fon olayında şu var. Resmi, yasal bir fon. Burada sıkıntı şu, denetim mekanizmaları neden çalışmamış veya eksik çalışmış. Ondan sonra ama bir yasal fon şirketi var. Bir dediğim, yani lafı İngilizce söylüyorum, birden fazla şirketten bahsediyoruz. Fon şirketi var. Ve diyor ki ben diyor 3 olan malımı 15'e 20'ye 30'a çıkartacağım. İşte normali nedir? İşte biri, işte diyelim ki biri 1,5'a çıkartmaktır en fazla. O da kârdır. Yani veya hadi zorladık 2'ye çıkarttık. Biri 2'ye çıkarttık. Ama bunların vaat ettiği ilginç tabii. Yani geçen programda dinledim bir hikaye. Ben bunu ilk defa duydum. Ben bu tür şeyleri çok bilirim de. İlk defa duyduğum bir hikaye. Özetini geçeyim. Diye, çünkü hani dedim ya, biri hani zorladık 2'ye çıkarttık, normali budur. Bunlar şeyi vaat ediyor, biri 10'a çıkartmaktan falan bahsediyor. Yani bir koyup 3 almak diye bir tanım vardı. Rahmetli Özal zamanında işte Irak'a saldırı sürecinde söylemişti. Bir koyup 3 alacağız diye. Başka bir şey aldık yani, alacağımızı aldık yani. Öyle böyle değil. Irak işgal süreci birazdan konuşacağız. Türkiye hep kaybettirdi, hiçbir şey almadık yani. Ondan sonra hikaye de şu, fare mevzusu. Geçen duydum, çok beğendim. Fare kediden kaçıyor, başarıyor, sürekli kaçıyor. Kedi yakalayamıyor, ne yapacak edecek, belki bilen dostlarımız vardır bu hikaye. Yakalayacak edecek, bir türlü yakalayamıyor. En son çok büyük bir peynir getiriyor, tam da farenin yuvasının önüne koyuyor, çok yakın bir mesafeye koyuyor. O orada da pusuda bekliyor. Fare içeriden görüyor peyniri, diyor ki mesafe bu kadar kısa, peynir bu kadar büyükse bu işte var bir iş diyor. Şimdi hakikaten deyim yerindeyse, yani bunu teşbih olarak söylüyorum tabii ki, keşke birçok insan da fare gibi düşünseymiş. Bu arada küçük yatırımcıdan bahsetmiyorum, onu söyleyeyim. Şöyle, şundan bahsediyorum. Küçük yatırımcı işte 3000 yatıran, 5000 yatıran, geçen bir dostumuzla konuştuk. İlginçtir, benim çevremden hiç de bana ben şu kadar oynuyordum, bu kadar oynuyordum demedi. Vallahi yıllar öncesinden şey hatırlıyorum, bir 10 sene öncesinde bir arkadaşım anlatmıştı. 7-8 sene önce miydi neydi? Arkadaşım anlatmıştı, ya bir borsada şunu oynuyorum, bunu oynuyorum falan. Kripto mu demişti, borsa mı demişti falan, ama benim çevremden hiç duymadım. Ondan sonra ama bir arkadaşımızın çevresinden biri, çalışan arkadaş, o çocuk da herhalde belli bir ücret kazanıyor ki işte 3000 lira oynuyorum, 5000 lira oynuyorum falan filan diyormuş. İşte ne yapıyor? Ben bunlara hiçbir zaman bir şey söylemem. Yani farenin düşündüğü gibi mesafe kısa, peynir büyük mevzusu olarak bakmıyor. Zaten belli bir ücretin altında, alım gücü noktasında, yani enflasyon baskısının altında yaşadığı belli. Diyor ki ben diyor 5 liramı işte o mantıkla 5 liramı 7 yapabiliyor muyum acaba? 8 yapabiliyor muyum acaba? 10 diyor muyum acaba? Yani oradan kazandığını yine evin ekonomisi için harcayacak. İşte gidecek, belki kiraya katkı olacak, belki faturalara. Onları kastetmiyorum bu fare hikayesinde. Böyle ben şu kadar para yatırayım falan. Ha bu arada şuna da kızmıyorum. Emekli ikramiyesi, emekli olmuştur. İkramiyeyi demişlerdir ki ya gel şu fona yatır. Bak bu fonlar kazandırıyor. İşte atıyorum 300 bin lira, 500 bin lira koydun. Sana işte 6 ay içinde bu para 2 milyon olacak. Ev alırsın. 500 koydun 5 milyon olacak. Ev alırsın falan. Onlara da bir şey söylemiyor. Ama şu soruyu artık sormak gerekiyor. Hangi şirkete işte, yani geçen onu söyledik, yani sonuçta bu işi hakkıyla yapan şirketleri de şey altında bırakmamak lazım. Yani hakkıyla yapan şirketleri. Ha bunlara da gerekli denetim yapılmazsa, açık söyleyeyim, bir SPK'ya da çağrı yapalım buradan. Gerekli denetim yapılmazsa yarın öbür gün bunlarda da benzer şeyler olur mu bilmiyorum. Ama vatandaşımız da deyim yerindeyse, dediğim gibi teşbih olarak söylüyorum. Şimdi birileri bunu alıp vay sen vatandaşa fare mi dedin falan demesinler. Teşbih olarak altını çizerek, kendimi katarak söylüyorum onu. Hepimiz için söylüyorum. Onun gibi düşünmek. Yani kardeşim zaman, yani meblağ, vaat edilen meblağ bu kadar büyük, süre bu kadar kısaysa var bir şey demek gerekiyor. O yüzden çok dikkatli hareket edelim. Bu şeyi de getiriyor. Şimdi bu arada siyasette de eskileri oluyor. İşte sanat camiasından ünlü bir ismin da adı karıştı. Eşi üzerinden. İşte Fatma Betül Sayankaya, eski bir bakan ve aynı zamanda iktidar partisinde halen demeyeyim artık. Yani görevden ayrıldı. İstifa etti. Fatma Betül Sayankaya. Ondan sonra onun ismi geçti. Ben tesadüfen öğrendim, Nihat Zeybekçi, eski ekonomi bakanı, o da bu işe karışmış. Yani şöyle karışmış, özür dilerim, yanlış ifade kullanmayayım. Çünkü o zaman da şöyle olur, yani o da mağdurlar arasındaymış. Karışmış derken o da orada. O Fatma Betül Sayankaya'dan biraz farklı değerlendiriyorum. Sonuçta Nihat Zeybekçi ekonomiyle uğraşan iş dünyasından biri. Onun mal varlığının biraz yüksek olması doğaldır. Yani iş dünyasında, iş insanı var ondan sonra. Onların hadi mal varlığı vardır, borsa oynarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ben Fatma Betül Sayankaya'da şuna dikkatimi çekiyor. Birincisi, doktorsunuz. Bundan 15 sene önce bursla okumuşsunuz. Siz 163, ha şu şöyle, şimdi eksik bilgi sahibiysem bilmiyorum, kimseyi de zan altında bırakmayayım. Ondan sonra eşi iş insanıysa, o kadar servet onun üzerindense bilmiyorum. Ama bu kadar para, yani hangi şeyle siz bu kadar para kazandınız? 163 milyondan bahsediyoruz karı koca. 163 milyon. Doktorluk yaparak kazanılacak bir para değil. Yani iş dünyasında yıllarca yatırım yapan orta ve büyük ölçekli bir sanayici değilseniz kazanacağınız bir para değil bu. Nasıl kazandınız ya? Bunun açıklamasını da yapın ya. Bunu ben merak ediyorum. Hadi diğer boyutu geçtim. Nasıl kazandınız bu parayı? Ki 163 milyon liranın, açık söyleyeyim, bir insan mal varlığının tümünü de yatırmaz böyle bir şeye. Belli bir bölümünü yatırır. Yani 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, bilmiyorum ne kadarıysa. Demek ki sadece 163 milyon yok. Daha fazla bir para var. siz bu parayı nasıl kazandınız ya? Bir kere siyasette. Ben Nihat Zeybekçi'yi suçlamam, hatta o da mağdur. Yani kendisi de söylüyor, işte 3-4 tane şirketimiz bu fonlarda vardı, bizim paralar da gitti diyor. Yani orada bir mağduriyet var. O da işte AK Parti'de üst düzey bir isim. Ondan sonra onun durumunu tabii ki farklı bir boyut. Fatma Betül Sayankaya'nın boyutu bu. Bence burada kamuoyuna tatmin edici bir açıklama gerekiyor. Yani bir siyasetçinin bu kadar parayı kazanması da bana, açık söyleyeyim, çok soru işaretleri uyandırıyor. Kazanamaz. Kim olursa olsun kazanamaz. İş dünyasında bir yatırım yapmadıysanız, orta ve büyük ölçekli bir iş insanı değilseniz bu kadar para kazanılamaz. Biz de çalışıyoruz. Hadi biz çalıştık falan diye açıklama olmaz. Siz bir de siyaset yaptınız. Neye çalıştınız? Siyasette çalıştınız. Maaşınız bellidir, şeyiniz bellidir. Geliriniz bellidir. Mesleğiniz doktorluk. Geliriniz belli. Yani size ayda 10 milyon lira maaş veren bir hastanede çalıştıysanız o ayrı mesele. İyi para biriktirirsiniz. Ama bunu da yapmadıysanız bana ve millete, AK Partili seçmene, bakın başta onu söyleyeyim. Şimdi muhalefet seçmeni dostlarım kızmasın ama başta AK Partili seçmene bir açıklama borcunuz var. O insanlar sizin için sokakta eşleriyle, dostlarıyla tartışıyorlar, yeri geliyor. Mücadele veriyorlar. Sizin dava için mücadele ettiğinizi söylüyorlar. Siz bir anda çıkıyorsunuz 160 milyon. Bakın Nihat Zeybekçi'yi kenarda tutuyorum. Neden? Ben ona bir şey demem. Çünkü iş dünyasından biri. İş dünyasından biri para kazanmıştır. Yani doğal olarak görürüm. Bu Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. Gidip ben Cumhuriyet Halk Partili bir sanayiciye sen niye bu kadar para kazandın dersem garip olur. Veya yeni partili. Garip olur ya kardeşim, iş yapıyorum. İş dünyasındayım. Ticaret yapıyorum. İhracat yapıyorum ben falan der. O zaman derim ki evet doğru, bunun bu kadar parası olabilir. Yani ticaretin böyle bir boyutu vardır. Sonuçta maaşla geçinmiyor. Yani ama Fatma Betül Sayankaya'nın bir kere bunu hiç açıklaması lazım. İkincisi Mustafa Sandal. Yani Mustafa Sandal, ben şeyi hatırlıyorum. Savunma sanayine 750 lira pay vermek istemiyorum diyen bir arkadaşımız, bir sanatçımız. O sanatçımızın eşinin, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde eskiden milletvekili yapan Ensar Öğüt'ün kardeşinin de, İsmet Öğüt'ün ismi de bu işe karıştı. Ben orada yani tabii ki mutlaka bağlantılara bakacaklardır ama ben çok böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Mustafa Sandal'ın açıklamaları bana garip geldi. Mustafa Sandal eşiyle ilgili diyor ki ben bilmiyorum diyor. Yani neredeyse şunu söyleyecek, vallahi ben de tanımıyorum, düğünde karşılaştık falan diyecek yani neredeyse. Tabii denk örnek değil yani. Ben geçen şeyde söylemiştim, Kurtlar Vadisi olayında, ya senaryolar tamamen hayal ürünüdür, hiçbir gerçekle ilgili değildir deyince aklıma şey gelmişti, dedim ya hani Fethullahçı teröristin birine mahkemede şey gösteriyorlar, karısının fotoğrafını gösteriyor, tanımıyorum diyor. Yani neredeyse Mustafa Sandal'a karısının fotoğrafını gösterecekler, tanımıyorum vallahi, bu kim falan diyecek yani. Öyle bir duruma gelmiş, açıklamalar oluyor. Ya de ki kardeşim benim haberim yok, babası oynamış, bilmem şu oynamış, bu oynamış, beni bilgilendirmedi. İşte yok bilmem, hakikaten bir düğün, yani biz sadece evlilikle ilgili konuşuyoruz. Bir açıklaması da ilginçti zaten. Bırakayım açayım. Mustafa Sandal, hemen açıklamasını görmem lazım. Muhsinet isimli. Ha, eşim Melis ve babası Cihan süt şurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Yani tövbe estağfurullah tövbe yani. Dubai meselesi diyor ki Melis'in oğlu Dubai'de okuyor. Dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa oturum iznim var. Eş durumda. Yani Melis Hanım'ın orada oğlunun okuması dolayısıyla onun da herhalde oturum izni var ki Mustafa Sandal'da eş durumundan şeyi var. Geçen sene İngiltere'de global yetenek vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira falan filan, hukuk takibi. Yani şu cümle ilginç. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Yani ya bu garip bir açıklama. Şimdi bunu da sorgularım. Yani kimisi diyor ki ya bunu sorgula, işte sadece Mustafa Sandal diyor. Kardeşim Fatma Betül Sayankaya'yı da sorguluyoruz. Başka isim çıkarsa onu da sorgularız. Yani Fatma Betül Sayankaya'nın da bu arada, artı Melis Hanım'ın da yine soy ismi aynı mıydı? Soy ismi aynı mı Mikail bunların? Yani eşinin soy ismi mi kullanıyor yoksa süt şurubu mu kullanıyor? Babasının soy ismi süt şurup Melis Hanım'ın. Yani veya işte Melis Hanım diyelim. Öyle illa şey yapmamıza gerek yok. Fatma Betül Sayankaya ve melis süt şurubun ve benzerlerinin bu paraları neden bu soruşturmadan hemen önce çektiği de soruşturulmadı ki soruşturuluyordur. Soruşturulduğunu düşünüyorum. Tüyo mu aldınız? Birileri size bak operasyon geliyor mu dedi. Siz birilerine o paradan pay verdiniz mi? Hatta boyutu da bence bakılmadı. Sen bu parayı çek çünkü bu adam beleşe şey yapmamıştır. Ben senin kara kaşına kara gözüne bu tüyoyu veriyorum dememiştir yani. Sen beni gör ben sana tüyoyu veririm demiştir. O tüyoyu veren de varsa bulunmalı. Onun da hesap hareketleri incelenmeli. Kimlerden ne kadar almış? Varsa tüyo veren. Yani kim hangi kurumun içindeyse, hangi yapının içindeyse, siyasetse siyaset, bürokrasi ise bürokrasi,

devreye girer? Kurumlar nasıl şey yapılır? A partisi, B partisi, iktidar, muhalefet. Organize bir şekilde bir hareket vardır orada. Dersin ki vay, bunlar organize hareket etmişler. Girmemek lazım. Çünkü dönem dönem biz maalesef şeyi de kaybediyoruz. Yani bir bakıyoruz muhalefeti toptan hedef alıyoruz. Bir bakıyoruz iktidarı toptan hedef alıyoruz. Ya bunların şu söylediği doğru, şu söylediği yanlış demek çok mu zor? Şu yapılan doğru, şu yapılan yanlış demek çok mu zor? Bu arada yanlış kime göre yanlış, neye göre yanlış? Yani şimdi sana göre yanlış olan aslında oradaki matematikte doğru çıkabilir. Bazen hani bir meşhur bir laftır, bazen 2 ile 2 4 etmeyebilir. Ondan sonra bu mantıkla bakıldığında dediğim gibi bu soruşturmaların sonuna kadar gidilmedi. Ama Türk ekonomisinin de zarar görmemesi için gereken tedbirler alınmalı ki alınmış. Bu belli. Cumhurbaşkanı açıkladı. Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, evet sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Enflasyon konuşuyoruz, hayat pahalılığı, kiralar, şunlar bunlar hep konuşuyoruz. Bunları da vurguluyoruz. Evet bir sorun var ondan sonra. Ama ekonomi sarsma noktasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama sanki birileri ekonomiyi de sarsmak istiyor. Buradan bir şey çıkar mı bana acaba? Ekmek çıkar mı? İşte kaos çıkar mı? Falan şeklinde birilerinin Türk ekonomisine bir saldırı yaptığını da düşünüyorum. Bu eleştirmek değil, bazılarının söylediği eleştirmek falan değil. Yani tam tersine saldırı. Doğru eleştirileri doğru noktada yapmak lazım. Çünkü burada bir mağduriyetler var bir kere. Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmak lazım. İkincisi üzüm yemek lazım. Bağcıyı dövmek değil. Bağcıyı döversen hepimiz bu şeyin altında kalırız. Sonuçta 2001'deki denk örnek değil. O arada ben kriz örneği vermek açısından söylüyorum. Krizler birileri kriz çıkartmak istiyorsa krizler herkesi vurur. Yani o birilerinin peşinden gitmeyin, o anlamda söylüyorum. Ha kriz çıkartabilme güçleri var mı? Yok. Onu da söyleyeyim. Ama yine de hedefleri var. O hedeflerine ulaşamayacaklarını da söylemek lazım. Bir de burada az önce o fare örneğinde verdim. Onun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ya bakın. Doymamak. Daha fazla kazanmak. Daha fazla kazanmak. Daha fazla kazanmak falan filan. Ondan sonra... Evet, bir çok efsane bir mesaj geldi. Mikail de gülüyor. Daha fazla kazanmak. İşte bu mesajı gönderen arkadaş, ismini falan vermeyeceğim böyle. Bu arkadaş gibi böyle anlamadan, dinlemeden, hırs insanlıktan çıkarak, artık yani insan olarak tanımlanmayarak, yak şekilde hırslanan, daha fazla kazanalım, daha fazla şey yapalım, daha fazla düşmanlaşalım, daha fazla konuşalım. Bu vahşi kapitalizmin ürettiği insan modelidir bakın. Türkiye 12 Eylül darbesinden sonra giren insan sistemin ürettiği, inşa ettiği insan modelidir. Eskiden idealist insanlar vardı. Mesela bu son mesajı gönderen insanlarla mücadele ederdi. Değil mi Mikail? Böyle bir değişik bir tip bir mesaj gönderdi, o yüzden söylüyorum. Ondan sonra böyle işte 12 Eylül ya, öncedenki insan modeli şuydu. Mesela bir kere sistem devletçilik vardı, kamuculuk vardı, kamu yararı esaslı. Kamu kimdi? Bizdik. Kamu bizdik. Kamu insandı. Ondan sonra ve mesela yıllar önce Arslan Başar Kafaoğlu vardır, eski ekonomistlerden, çok güzel bir tanım yapmıştı, bir konferansına katılmıştım. Demişti ki devlet kar elde etmek için süt üretmez. Devlet kamu yararı için süt üretir derdi. Yani mesela özel sektör de vardır. Diyelim ki özel sektör fiyatları yükseltti. Devlet atıyorum 5 liraya çıkardı. Devlet sütü orada kar elde etmek amacıyla değil, maliyetine 2 liradan piyasaya sürerdi. Fiyatı dengelerdi. Vatandaş kazanırdı. Devlet böyleydi. 12 Eylül'den sonra 24 Ocak kararlarının hayata geçirilmesi, ondan sonra geçirilmesi ve Türkiye'nin serbest piyasanın Türkiye piyasasına girmesi. Ben geçen gün bir yayında bunu anlatıyordum. Bir vatandaşımız da sağ olsun, bir dinleyicimiz de demiş ki İsmail Bey, onun sağ olsun saygılı bir şekilde bugünkü konuşmanızı çok beğendim. İlk kez bu kadar tarafsız konuştum. Teşekkür ediyorum. Konuştum diyor herhalde. Sağ olsun. Ya elimizden az önceki kişiye verdiğim tepkinin nedeni bu. Böyle
İnsan

0: modelinin dışına çıkarak tepki vermek değil, karşı çıkabilirsiniz. Hakikaten karşı çıkan mesajları da olmuştu. Az önce FOK'ı gözden kaçırmak için dedi vatandaşımız, dinleyicimiz, arkadaşımız, dostumuz. Düşüncesini söylesin, söyleyelim, ben de fikrimi söyleyeyim, o bana bir done sunsun, şey yapalım. Ama insanlıktan çıkanlar var böyle, o hani serbest piyasanın insan modelini, hani şeyde ben İsraillileri de onlara benzetirim de, İsrail askerlerini diyeyim, İsrailler demeyeyim, oradaki insani İsrail ordusuna mensup unsurları diyeyim. Orklar vardır böyle, artık şeye dönmüştür, gezer böyle. Her yerde böyledir. Ailelerine karşı da böyledir, karşı da böyledir, yukarıya karşı böyledir. Birini görürler böyle, havalı konuşmaya çalışırlar. İnsan arasındaki iletişimden uzaktırlar böyle. Ama değerli ondan sonra İsmail Bey sağ olsun fikrini söylemiş. Anladığım kadarıyla farklı olduğumuz şeyler var. Ama fikrini yazmış sağ olsun. Zaten hepimizin temeli aynı, hepimizin derdi aynı. Ben A yöntemini düşünürüm, siz B yöntemini. Ha, şeye döneyim şimdi tekrardan, 12 Eylül sistemi. Geçen yayında dedim ki, cümleye şöyle girdim, dedim ki ya dedim biz mi serbest piyasaya girdik dedim. O sırada Ülke TV'deydim, söyleyeyim. Moderatör arkadaşım aman abi sen dedi, yani sonraki cümle şey olsun diye. Yoksa serbest piyasa mı bize hakikaten her türlü kültürüyle, insan modeliyle, şeyiyle falan filan girdi. Bunu şey yapmak lazım. Kar hırsıyla üreten. Mesela şöyle düşünün. Bir telefonunuz vardı değil mi? Eskiden çevirmeli. Şöyle bir şey bakıyor muydunuz hiç? 1976 model telefonum var, çevirmeli. 1980'de siyah modeli, siyah renkli olan modeli çıktı, ben onu alayım diyor muydunuz? Hayır. Ama tüketime yöneltilen insan oluştu. Çocukluktan itibaren kültürüyle, televizyon yayınlarıyla falan tüketen, daha fazla kar hırsı, daha fazla kazanma, çalışmadan kazanma, üretmeden kazanma, sadece tüketme üzerine kurulan bir zihniyetle bugünlere geldik. Ve eskiden tecrit edilecek insanlar, eski insan modelinde tecrit edilecek insanlar şimdi belli noktalarda başat güç haline geldi. İdealist insanlar kaybolmadı, yok olmadı, ama idealist insanların etki gücünü biraz azalttılar bunlar. Yeniden idealist insanların, yeniden dava insanların, yeniden gerçekten kamu yararını merkeze alan insanların öne çıkması gerekiyor. Emre Tezmenler kim? Bilmem işte 160 milyon lirayı sadece borsaya yatırabilecek siyasetçiler kim? Bunların şey olması lazım, artık temizlenmesi lazım bu zihniyetin. Böyle biri geçmişte de çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Ama hatırlayın, yani 60'larda da vardır, 70'lerde de vardır, 50'lerde de vardır çıkarcılar falan. Ama bunlar daha sonra tecrit edilirlerdi. Bunlar azınlıktı. Utanma diye bir şey var. Şimdi bunlar, utanma diye bir şey de yok. Yani bunlar daha fazla kazanmanın aslında şey olduğunu söylüyorlar. İşte çok amiyane ifadesiyle söylemeyeceğim ama bir laf var ya, öyle bir sistem ki adama 3 gün muhabbet tellalı dersin, 4. gün beyefendi olur denen bir sistemden bahsediyorum. Bu sistemin de yıkılması lazım. Sistemin, o serbest piyasa, vahşi kapitalist sistemin de yıkılıp yeniden insani bir sistemin devreye girmesi lazım. Devletin güçlü bir şekilde kamu yararına piyasada olması lazım. Kamunun, kamuculuğun bir kere güçlü olması lazım. O zihniyetin yerleşmesi lazım. İdealist insanların, vatan için, millet için çalışan insanların, hedeflerinin vatan, millet olan insanların öne çıkması lazım. Parayı götüren insanların değil, parayı götürmek için siyaset yapan, parayı götürmek için ticaret yapan, ha ticarette parayı götürmek tamam vardır. Ama yani ben kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım diye bakan değil. Doktorun, gazetecinin, her şeyin öyle olması lazım. Bunu yetiştirmemiz lazım. Ben bu olaya biraz buradan da bakıyorum. Ondan sonra şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, son dilimdeyiz. Serhan Yumaklı demiş ki bu sistemde kamucu ve insancıl bir şey çıkmaz. Katılıyorum. Bu vahşi kapitalist sistem, o serbest piyasa sistemi gerçekten insan modelini, bizim aradığımız insan modelini hedefleyen, yani bakmayın iyi direniş gösteriyoruz, iyi direnç gösteriyoruz. Yani bir şekilde millet olarak toptan yok olma ve zaten bunun ilacı insan. Ve Türk insanı buna direniyor aslında. Ama maalesef işte böyle modeller çıkıyor. Böyle daha fazla kazanma. Ya hayatımda duyduğum isim, ilginç böyle talepler oluyor. Ya işte bu modeli üreten sistemden bahsediyoruz. Diyor ki adamın hiçbir vasfı yok. Yani vasfı derken tabii ki insanın talepleri olacaktır. Üniversite mezunu musun değil, bir alanda uzman mısın değil, bilmem şey misin. Bu yaşanmış olay bu arada, bakın 30 yaşında yeni evlenen bir adamın ağzından çıkan cümleleri söyleyeceğim size. Ondan sonra üniversite mezunu musun değil, bir alanda uzman mısın değil, mesleki eğitimin var mı yok, bir zanaatın var mı yok. Ne istiyorsun? Ya bilgisayar başında masada oturup iyi para alacağım bir iş arıyorum. Yani niye işe girmiyorsun? Bu arada evli olduğu halde, eşi çalıştığı halde kendisi çalışmıyor. Sorulduğunda da bu yanıtı veriyor. Yani bir kere iyi insan, yani bu modeli bir sistemden 10 senedir ondan sonra bakıldığında sosyal medya üzerinden karşımıza çıkan, yani açık söyleyeyim pul kadar değeri olmayan ama sosyal medyada rahmet dileyelim Nihat abi derdi, Nihat Genç derdi ki yani reyting için, para için işte git Taksim'de, Kızılay'da bilmem nereni aç, yine reyting alırsın, yine meşhur olursun, yine para kazanırsın derdi. Allah rahmet eylesin. Yani Nihat abinin cümlesiydi. Hakikaten öyle modeller çıktı. Parayı oradan kazanıyor. Ne oluyor? Gençler bu şekilde oraya yöneliyor. Bütün gençler değil. Allah'tan idealist gençler hala var. Mücadele ediyorlar. İlimle uğraşıyorlar. Siyasetle uğraşıyorlar. Mücadeleler veriyor. Davaları için mücadele veriyorlar. Onlar iyi ki varlar. O ayrı mesele. Ama böyle modeller çıktı. Şimdi bunu ortaya koyan şey sistem inşasıdır. İşte 12 Eylül sonrasında Türkiye'ye sokulan insan modelinin sonuçlarıdır bunlar. Emperyalist sistemin insan modeli. Brzezinski diyordu büyük satranç tahtasında. Amerika en önemli şeylerinden bir tanesi, başardığı şeylerden bir tanesi de dünyada gençliği kendi sistemine kanalize etmesidir. Kendi merkeze oturtan bir gençlik sistemi oluşturmasıdır. O gençliği nasıl oluşturdular? Hatırlayın, çan eğrisi diye bir sistem vardı. Gençlerimizde üniversitelerde belli yerlerde uygulandı. Ortalamanın üstünde aldın mı geçiyordun. Öyle saçma sistem mi olur? Eskiden belliydi, bir not vardı, şu notu aldın mı geçerdin. Altında kalırsan şey yapardı. Şimdi o çan ayrı sisteminde ortama, işte sınıfın ortalaması neyse üstüne geçtiğin anda bu neyi getirirdi? Arkadaşların başarısız olsun ki ortalama düşük olsun, ben de üstünde alayım. Arkadaşlarının başarısız olmasını isteyen bir bilinçle yetişenin yarın öbür gün iş hayatında, yarın öbür gün aile hayatında, yarın öbür gün bir yer başka sosyal yaşamında sadece kendisini merkeze oturtmamasını bekleyemezsiniz. Bu sistem bizi, vahşi kapitalist sistemin bize dayattığı insanlardı. Bu model şu an bazı yerlerde etkin hale geldi. Şimdi bu etkinliği kırmak gerekiyor. Siyasette de vardı eskiden yolsuzluğa karışan, arsızlığa karışan falan filan veya bu tür vakalarla karşımıza çıkan vardı. Ama tecrit olurlardı. Şimdi bakıyoruz, tecrit olmak ne kelime? 3 gün konuşuluyor, ondan sonra başka bir gündem çıkıyor, unutuyorsun gidiyorsun, bir bakıyorsun bir sene sonra tekrar karşımıza çıkıyor. Hayır, bizim sistem böyle daha insancıl bir sistem inşa etmemiz lazım. Bizde devletin güçlü olduğu, kamu yararına güçlü olduğu bir sistemin, ekonomik ve siyasi, siyasette bazı düzenlemeler var, ekonomik sistemi inşa etmemiz lazım. Her sistem çünkü temelini ekonomiye oturturum. Ona bakarım. Yani 12 Eylül zaten 24 Ocak kararlarının uygulanması için de gerçekleştirilmiş. Yani Amerikan piyasalarının, Amerikan gücünün Türk piyasalarına girmesi için de şey yapılmıştı. Çünkü Türkiye'de bir bariyer vardı. Devletçilik bariyeri. O bariyeri yıktılar. Devletin, Türk devletinin güçlü olması gerekiyor. Kamuculuğun güçlü bir şekilde olması gerekiyor ve çocukluğumuzdan itibaren insancıl eğitimle bağlantılı şeyler yapmamız lazım. Önlüğü hatırlayın ya. Bir anda önlükten vazgeçtik. Şimdi önlükte hepimiz eşittik. Yanımızdaki çocuğun aynı önlüğü giyerdik. Ne mali durumunu bilirdik, ne şeyi bilirdik. Yani deyim yerindeyse sınıfsal farkını bilmezdik. Bir anda kapitalizmin bize serbest piyasanın bize özgürlükler adı altında o neo solun, neoliberalizmin bizim içimize soktuğu zehirlerden biridir. Okullarda kıyafet özgürce kes giysin, üstte önlük bilmem böyle diktatörlük alıştırılıyor, işte çağrıştırıyor, bilmem şunu çağrıştırıyor. Hayır arkadaş, herkes eşit, o çocuklar eşit bilinçle büyüyordu. Yani oradan başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Ezmeye yönelik, yani biz yerine benim öne çıkmasını ta oradan başlattılar. Yani neyse, bir dinleyicimiz de bizi eleştirmiş. Dediğimiz gibi eleştiriye her zaman başgöz. Sert bir eleştiri yapmış, o cümleyi söylemeyeyim. Bir sürü insanın parası, hangi güvenli ekonomiden bahsediyorsunuz? Pes doğrusu demiş. Saygı duyarım. Bir sürü insanın evet mağdur durumda olduğunu biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Yani bunu şey yapmıyoruz, zaten söylüyoruz, 500-550 bin rakam neyse, hatta onların ailelerini de katıyoruz. 2 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Sadece şunu söylüyorum. Şimdi benzer bir durum bundan 15 sene önce olsa, 20 sene önce olsa, bakın 2000-2001 krizleri sadece 2 milyar dolar para yurt dışına çıkarıldığı için, bir anda piyasadan çekildiği için krizler çıktı. O krizleri hatırlıyorsunuzdur belki. Yani dediğim gibi düşünceye saygı duyuyorum. Az önceki kişi gibi değil. Hemen ki hanımefendi miydi, beyefendi miydi bakayım. Beyefendi, evet beyefendi. Mehmet Bey diyeyim. Saygı duyuyorum. Mehmet Bey az önceki bahsettiğim zat gibi konuşmamış. Eleştirisini yapmış. Baş göz üstüne. Doğrudur. Yani o...